0: in you.
1: Efsanevi bilim kurgu üçlemesinin merakla beklenen final halkası Dune 3'ten ilk kapsamlı görüntüler Los Angeles'taki özel bir fan etkinliğinde kamuoyuyla paylaşıldı. Oscar adayı yönetmen Denis Villeneuve ve filmin başrol yıldızı Timothée Chalamet'in katıldığı etkinlikte izleyiciyle buluşan fragman büyük beğeni aldı. Üçüncü film, ikinci filmin bıraktığı noktadan tam 17 yıl sonrasını konu alıyor. Geleceği görme yeteneğiyle kutsanmış olan Paul, gücün yozlaştırıcı etkisiyle zihninin bulandığını fark ediyor ve çaresizce gelecek benimle bir şekilde konuşuyor ama önümde ne olduğunu göremiyorum diyerek içine düştüğü çöküşün sinyallerini veriyor. Film 18 Aralık'ta vizyona girerek devasa efsaneye son noktayı koyacak. Because it's meant to destroy you. To strike at the core of Imperial power.
0: You intend to kill Paul?
2: Regime change.
0: Idiot. We've just signed our death warrants.
2: I found someone.
0: Fear,
2: dude.
3: I fear dishonor.

0: give me drive time.
1: Hollywood'da sinemanın yeni yıldızları film sektörünün çehresini sonsuza kadar değiştirdi.
2: Vizyona girdiği andan itibaren yoğun ilgiyle karşılanan Minyonlar ve Canavarlar gişenin yeni galibi oldu. Küresel çapta büyük bir hayran kitlesine sahip olan Çılgın Hırsız evreninin en yeni sinema macerası Minyonlar ve Canavarlar ülkemizde vizyona girdiği ilk hafta sonunda tam 74.483 seyirci tarafından tercih edildi. Eğlenceli yapım ilk 5 gün toplam gösterim süresinde ise şimdiden 97.823 kişiyi sinema salonlarına çekerek güçlü bir başlangıca imza attı.
3: Tut!
4: James, filmler konusunda çok yeteneklisin.
3: Eureka! Gloria, Alleluia! Make a movie! Un movie de Minions con monstruos!
5: Yachi, unigiri!
3: Kai fuku!
6: Onlar bana da soğada!
3: Özgürüm! Tamam. Ben gene orkum olur, bakma ikavat düzenmez. Ama dostlar bana kısaca gol eder. Filminiz için mükemmel canavarı tanıyorum. Hadi!
7: Ne yapacak bu buyum? Kare!
8: Oh, you better hope that day never comes.
2: Aksiyon filmlerinin dünyaca ünlü yıldızı Dwayne Johnson, hayranlarını şaşırtacak dramatik bir role hazırlanıyor. Başarılı aktör Ben Affleck ve Matt Damon'ın ortak yapım şirketinden hayata geçirilecek olan Free Bird adlı aksiyon drama filminde hem başrolü hem de yapımcılığı üstlenecek. Yakın zamanda Altın Küre adaylığı kazanan Johnson, filmde Las Vegas'ta yaşayan ve tehlikeli şovlara imza atan bir motosiklet dublörünü canlandıracak. Karakter, kendisine koyulan demans teşhisini kardeşinden bile gizleyerek kariyerinin ve hayatının son büyük atlayışını gerçekleştirmek için her şeyini riske atacak.

0: sinema dünyasının en karizmatik isimlerinden George Clooney 2026 Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile onurlandırılacak. Oscar tarihinde en iyi film, yönetmen, erkek oyuncu, yardımcı erkek oyuncu, özgün senaryo ve uyarlama senaryo olmak üzere 6 farklı kategoride adaylık elde etmeyi başaran dünya üzerindeki 3 kişiden biri olan Clooney, Venedik'in meşhur Lido Adası'nda gerçekleşecek törende ödülünü alacak.
1: Benim çocuklarım böyle düşünecek.
2: Çocukların sizi takdir etmesi önemli miydi?
1: Evet. Evet, önemliydi.
2: Seni takdir ettiklerini sanmıyorum Bob.

Tropic Cennet diyorlar. Bu cennet Nisan ve Ekim ayları arası tatil için ideal. Özellikle de balayı çiftleri için. Endonezya'ya bağlı olan Bali, egzotik doğasıyla kültürel keşfi bir araya getiren dengeli bir seyahat planı sunuyor. Ayrıca 2026 yılında uzak rotalar arasında öne çıkan seçenekler arasında da göze çarpıyor.

Peki Bali'ye gitmişken mutlaka nereleri görmelisiniz? Ubud'un piramit şeklindeki pirinç tarlaları size doğanın ve insan emeğinin mükemmel uyumunu yansıtan, etkisinden çıkamayacağınız manzaralar sunacak. Burası Bali'nin UNESCO tarafından korunan en ünlü tarım alanları arasında da yer alıyor.

kültürel ruhunu ve el sanatlarını keşfetmek isteyenler için mükemmel bir durak olan Umut Sanat Pazarı'nda el yapımı hediyelik eşyalar, dokuma sepetler, bambu çantalar, geleneksel Bali tekstilleri, ahşap oymalar ve daha birçok özgün ürünle karşılaşabilirsiniz.

yaz tatilinizde biraz adrenalin veya doğayla iç içe deneyimler arıyorsanız Bali sizi hayal kırıklığına uğratmayacak. Özellikle su sporları konusunda Bali tam bir oyun alanı gibi. Yüksek uçurumlardan görülen turkuaz suları, büyüleyici gün batımları ve dünya çapındaki ünlü plajlarıyla Uluwatu'da doğa ve macera tutkunları için eşsiz bir destinasyon olmayı başarıyor. Aynı zamanda dünyanın en iyi sörf noktalarından biri olarak kabul edilen Uluwatu, sörfçüler ve deniz sevenler için harika seçenekler sunuyor. Dalış ve şnorkelle yüzme, Bali tatilinde mutlaka düşünmeniz gereken bir diğer yaz keyfi. Adanın etrafındaki mercan resifleri zengin bir deniz yaşamına ev sahipliği yapıyor. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan kalma batık USS Liberty'nin bulunduğu Ahmet ve Tulamben bölgeleri dalgıçlar için unutulmaz deneyimler sunuyor. Burada dev kaplumbağalarla yüzebilir, rengarenk mercanlar arasından geçebilirsiniz. Son bir öneri daha. Çok erken saatlerde Mount Batur'a tırmanarak büyüleyici bir gün doğumu izleyebilirsiniz.

0: Nesin peki?
1: Vay anam. Bu ne güzel kız böyle.
2: Yakışıklı çocuk. Buralı değil herhalde.
1: Kekliği ürkütmemeli.
2: Anam bir duyarsa.
0: Al yazmalı bir dakika.
2: Durursam bir daha kurtulamam.
0: Biraz süt versene bacım.
2: Sanki bebek de meme emecek deli oğlan.
3: Sert ve anlamlı bakan gözlerinin ardında merhamet gizliydi. Onu tanıyanlar dünyanın en güzel gülen adamı diyordu. Sadece ikonik oyunculuğuyla değil, Kuzey'in getirdiği asiliğini dizginleyen, dertliyle hemdem olan karakteriyle de Türk sinema tarihinin zirvesinde ve de sevenlerinin yüreğinde ebediyen yer buldu.
0: Binecek, binecek.
2: Yüreğim kaydıysa günah mı? Anam da duyarsa duysun.

0: başardık arkadaşım.
1: Kadir İnanır 26 Haziran 2026 günü milyonları ağlattı. Bedeni bu dünyadan ayrıldı. Ancak şoför İlyas, Tatar Ramazan, Karadağlı Rıza ve birçok karakterle ölümsüzlüğünü bu fani aleme yazdırdı.
0: Ver o resmi bana. Bak aynaya. İyi bak. Resimdeki kız var mı orada? Bak da öyle al ağzına sevgiyi. Bu resme neren benziyor senin?
1: Karadeniz'in bereketli topraklarından Fatsa'da dünyaya gözlerini açar Kadir İnanır. Takvim yaprakları 15 Nisan 1949'u gösteriyordur. Ailenin 14. ve son çocuğudur. Yıllar sonra İnanır kendini anlatan belgeselinde yaşamını belirleyen en önemli sözün annesi Rukiye Hanım'ın cümlesi olduğunu söyleyecektir.
2: Seni dedi düşürmek için dedi. Bildiğim bütün metodları uyguladım oğlum, ölmedin dedi. Sen Kadir İnanır olacakmışsın dersen dedi.
1: Çocukluğu, kalabalık ama birbirine sıkı sıkıya kenetli aile ortamında geçen İnanır'ı ailesi okuması için İstanbul Haydarpaşa Lisesi'ne yatılı gönderir. Ardından İstanbul Gazetecilik Yüksekokulu'nu kazanır. Farklı aurasından etkilenen sınıf arkadaşlarının yönlendirmesiyle 1968'de dönemin ünlü ses dergisinin sinema artisti yarışmasına katılır. Rakipleri Engin Çağlar, Aykut Bora, Sümer Tilmaç gibi isimlerdir. Dereceye giremez. Aynı yıl bir arkadaşı Saklambaç gazetesinin fotoroman artisti yarışmasına gizlice Kadir İnanır'ın fotoğrafını gönderir. O yarışmada birinci olur ve 19 yaşında Kadir İnanır efsanesi başlar.
3: Benim tenekemde deniz kızı var.
4: Bana benziyor. Peki sen beni daha önce tutmamış mıydın?
1: Bir süre ünlü isimlerle fotoromanlarda oynar İnanır. Ardından ilk filmi 7 adım sonra gelir. Ama seyirci tarafından çok beğenilir. İlk kez başrolde oynadığı filmse 1970 tarihli Atıf Yılmaz'ın rejisör koltuğunda oturduğu Kara Gözlüm olur.
3: Güzeline su gülü yakışır.
1: İşte bu film Türk sinemasının en büyük aşk efsanesinin kıvılcımını atar. Yeşilçam'ın tartışmasız en unutulmaz ikilisi olarak kabul edilen Türkan Şoray ve Kadir İnanır filmde bakışlarıyla konuşur, sessizlikleriyle hissettirir, yüreklerde iz bırakan bir sevdaya hayat verir. Kamera önündeki tarifsiz uyumları yıllar geçse de eskimeyen bir büyüye dönüşür ve onları Türk sinemasının ölümsüz romantik ikilisi yapar.

0: öldü mü?
1: Benim için evet. Parayı, şöhreti aşkına tercih etti.
0: Ne biliyorsunuz? Belki de hala sizi seviyordur.
1: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder. Bahsettiğim kadın da kendince bir seçme yaptı. Özür dilerim. Özel meselelerimle canınızı sıkmak istemezdim.
2: Sert bakışları, tok sesi ve karizmatik duruşuyla yıldızı parlayan Kadir İnanır'ın mektepli jön olması da Yeşilçam'ın elbet dikkatini çeker. 1971'de Atıf Yılmaz ikiliyi yeniden buluşturur. Bu kez filmin adı Unutulan Kadındır.
3: Sizinle biraz konuşabilir miyim?
0: Her gördüğün kuşun eti yenir mi be? Asılacaksan başka otobüse çevir postanı. Bizimki depoya gider.
3: Affedersiniz, beni yanlış anladınız. Sizinle çok özel bir konuda görüşecektim.
0: Bedava gevezelik edecek vaktim yok benim.
3: Buyurun vaktinizin karşılığını.
2: Ardından dönemin popüler kadın aktristi Hülya Koçyiğit de kamera karşısına geçer yakışıklı oyuncu. Memduh'un yönetmenliğindeki Üç Arkadaş filminde niyetçilik yapan Murat karakterine can verir.

0: gelecek miydin? Geçen defa yaptığın çocukluk yetmedi mi?
1: Gül, biz artık sana...
0: Sus! Çocuk gibi konuşma.
2: 1972 yılında seyircinin de isteğiyle Dönüş filminde görürüz İnanır Şoray ikilisini yeniden. Filmin yönetmeni ilk kez rejisör koltuğuna oturan Türkan Şoray'dır. Dönüş, unutulmaz müziği Seha Okuş'un söylediği Hasretinle Yandı Gönlümle kültleşir. Söz ve bestesi müzikolog Yalçın Ture'ye ait olan türkü, filmin duygusal atmosferiyle bütünleşerek Türk sinemasının klasikleri arasına girer.
3: Gülcan, vakti saati mi yoksa?
4: Emrihan, Gülizar yetişin! Gülizar, Emrihan!
2: Tabii ki sadece romantik jön rollerinde görmeyiz Kadir İnanır'ı. Mesela 1973 yapımı Bitirim Kardeşler'de bir önceki jenerasyonun efsanesi Kartal Tibet'le başrolü paylaşır. Ve kurnaz, çapkın, işi üç kağıda vuran Uyanık Ali karakterine bürünür.
5: Her zaman uzak duracaksın onlardan. Şahsen bilakis tecrübelerime dayanarak konuşuyorum.

0: Siz hiç merak etmeyin, biz eşyalarımızı hemen taşırız.
1: Fakat bizim size verecek paramız yok ki.
0: Sizden para isteyen var mı? Kiminin parası, kiminin duası. Öyle değil mi abi? Abim başkalarına yardım etmeye bayılır. Tamam mı?
2: Güzel aktrist Fatma Girik de rol aldığı Ezo Gelin ise bugün Türk sinemasının kült dramlarından. İnanır, filmde Ali karakterini hayat vererek geleneksel törelerle aşkı arasında kalan bir Anadolu erkeğini başarıyla canlandırır.
3: Ali.
4: Evet.
3: Uzaklara mı?
4: Uzaklara.
3: Ne suçum var? Neden yüzüme bile bakmazsın? Oy yiğit Ali'm, ne oldu bize böyle?
4: Gayrı bana yiğit deme. Erkeği yiğit eden sevdiği kadındır. Kadın elinden gitti mi, yiğitliği de beraber gider. Ben bu diyarlarda gayrı barınamam. Kimselerin yüzüne bakamam. Sen kal sağlıcakla.
3: Ali'm! Ben sensiz neylerim?
2: Zengin Alman kızı Maria ile Türk işçisi Murat'ın aşkını işleyen 1974 yapımı Almanyalı Yarim filminde ise Filiz Akın'la başroldedir karizmatik oyuncu. Film, romantik bir filmden öteye geçerek o dönemki gurbetçi işçilerin yaşadığı kültürel çatışmalara odaklanması anlamında da seyirci ve sinema otoritelerince beğenilir.
5: Sevginin ateşi sönünce bu gerçekler çıkar ortaya. Aramızdaki farkı düşün. Dinimiz, ırkımız, dilimiz, her şeyimiz ayrı.

0: Dilediğini birdir Murat. Tanrı sevenlerin tanrısıdır. Söyler misin bana, ne var senin? Neden üzgünsün?
1: Türk sinemasında doğal afet gerçeğini dramla harmanlayan ilk ve en önemli yapım depremde kamera karşısına yine Sultan'la geçer Kadir İnanır. Safa Önal'ın senaryosunu yazdığı ve Şerif Gören'in yönettiği film Anadolu'da bir köyde geçen aşk hikayesini deprem felaketiyle birleştirerek toplumsal bilinci yansıtan öncü bir film olur.
0: Düğünüme kalmayacak mısın?
2: Çok bile kaldım buralarda. Ah İstanbul, benim cilveli yarim. Hadi hoşça kal gelin hanım.
1: Aynı yıl yine Yeşilçam'ın unutulmaz başyapıtlarından olacak Devlerin Aşkı'nda Türkan Şoray ve Kadir İnanır ikonik uyumlarını devam ettirir. Filmde İnanır'ın canlandırdığı Tarık karakterinin burada gururlu, tutkulu ve ödün bırakın vermeyen hocam yapısı aktörün Türk sinemasındaki maço ama derin aşık arketipinin yani kadirizmin en başarılı örneklerinden kabul edilir. Filmin Cahit Berkay imzalı efsanevi müziği aşkın ve tutkunun ağırlığını derinden hissettirerek duygu yüklü sahnelerin sinematik etkisini zirveye taşır.
0: Attığın tokat bile aşkının sesiydi.
3: Senden sadece nefret ediyorum.
0: Nefret aşkını gizleyen bir maske Tarık, bir sığınak. Ama kurtuluş değil. Aşktan kaçılmaz çünkü.
1: Türk sinemasının feodalizmi, töreyi ve imkansız aşkı sorgulayan en ikonik yapımlarından biri olan 1977 yapımı Dila Hanım, bugün hala çok konuşulan filmlerden. Kadir İnanır'ın geleneksel kuralları olan ancak kalbinin sesini dinleyen ölümsüz Karadağlı Rıza karakterini canlandırdığı film, ayrıca aktörün Zeybek oyunuyla da kolektif hafızamıza kazınır. Bu sahne, beyaz perdede Zeybek denildiğinde akla ilk gelen referans noktası olma özelliğini hala koruyor.

0: İzleyici onları hep yan yana görmek ister. Kadir İnanır'la Türkan Şoray'ın kelimelere ihtiyaç duymadan yalnızca gözleriyle konuştukları Selvi Boylum Al Yazmalım, Yeşilçam'ın kuşaklar boyunca hafızalardan silinmeyen en güçlü melodramlarından birine dönüşür. Cengiz Aytmatov'un romanından sinemaya uyarlanan Atıf Yılmaz'ın yönettiği Selvi Boylum Al Yazmalım'da İnanır İlyas, Şoray ise Asya karakterine hayat verir. Sevgi neydi? Sevgi emektir repliğiyle simgeleşen kült film sadece bir aşk hikayesi değil, fedakarlığın, sadakatin ve gerçek sevginin ne olduğunu sorgulatan unutulmaz bir Yeşilçam klasiği olur. Yıllar geçse de etkisini kaybetmeyen film, bugün izleyen herkesin kalbinde farklı bir iz bırakıyor. Türk melodramlarında sıkça rastlanan kavuşma klişesini yıkarak esere sanatsal bir derinlik kazandıran filmde Cemşit rolündeki Ahmet Mekin'i de unutmamak gerek.
1: Babacığım,

0: Asya'm, al yazmalım.
1: Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti.
2: Kadir İnanır'ın Perihan Savaş'la rol aldığı İki Kızgın Adam filmi ise işçi haklarını savunan ve fabrika sahibine karşı direnen emekçi yanlısı duruşuyla sinemamızdaki halk kahramanı tiplemesinin en çarpıcı örneklerinden biri kabul edilir.
3: Ne parası bu?
4: Ayak bastı parası.
3: Yardıma ihtiyacın varsa söyle halledelim. Ama aracı istiyorsan kafanı kırarım senin.
5: Evet, aracı istiyorum lan.

0: 1978'de Hülya Koçyiğit'te bir kez daha Yeşilçam komedisi Evlidir Ne Yapsa Yeridir için kamera karşısına geçer inanır. Film aynı apartmanda yaşayan Leyla ile Mecnun, Aslı ile Kerem ve Şirin'le Ferhat isimli 3 evli çiftin ilişkilerini, evlilik çatışmalarını ve toplumsal cinsiyet rollerini mizahi bir dille ele alır.
1: Götüremezsin.
2: Ben mi götüremem?
1: Evet sen. Götüremezsin.
2: Götüreceğim dedim.
1: Götüremezsin dedim.
2: Götüreyim de. Gör.
0: Kadir İzmir'in temelinin atıldığı en ikonik filmse kuşkusuz İstanbul 79'dur. Sert, racon kesen, maço karakter tiplemelerinin temellerinin atıldığı bu film Anadolu'dan büyük kente göçün getirdiği yozlaşmayı anlatır. Orhan Aksoy'un yönetmenliğini üstlendiği İstanbul 79 bugün 1970'lerin sonlarındaki ekonomik zorluklar, gecekondulaşma, işsizlik ve büyük şehrin cazibesine kapılarak yoldan çıkmaktadır gibi temalar üzerinden dönemin Türkiye'sine sert bir eleştiri sunan Türk sinemasının başyapıtlarından.
3: Borç vermiştin bana beni işten kovdukları gün.
4: İstemem.
3: Borcumu diyorum. Zorla alacaksın.
0: Kadir İnanır, 1980'lerde sosyal mesaj taşıyan, daha çok toplumsal olayları konu alan yapıtlarda yer almayı tercih eder. Bu filmlerden biri de 1984 yapımı Bir Yudum Sevgidir.
5: Çocuklar evde yalnız, ben gitsem diyorum.
6: İyi, götüreyim seni.
5: Sonunda oğlanın yuvasını yıkacak.
0: Fakir Baykurt'un romanından Şerif Gören tarafından sinemaya uyarlanan Yılanların Öcü, Kadir İnanır'ın kariyerinde bir dönüm noktası olur. Alışılageldik jön kalıplarını yıkarak yoksul köylü Karabayram'ı canlandıran İnanır'ın ezilen ancak boyun eğmeyen duruşu ona 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandırır. Sinema otoritelerince o artık toplumsal gerçekçi sinemadaki yerini sağlamlaştırmıştır. Kadir İnanır'la özdeşleşen bir diğer karakterse Tatar Ramazan şüphesiz. İnanır, güçlü duruşu ve karizmasıyla bu karakteri adeta kendi ikinci kimliği haline getirir. Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırır. Ramazan'ın meydan okumayı temsil eden "Ben bu oyunu bozarım" sözü ise Türk popüler kültüründe haksızlığa karşı kullanılan en ünlü repliklerden biri olur.
7: Siz beni resimlerde gördüğünüz mahkumlarla karıştırıyorsunuz galiba müdür bey. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım.
8: Götürün, prangaya vurun bunu.
0: 2000'li yıllarsa usta aktörün kariyerindeki en önemli dönüşüm dönemi olur. Sinan Çetin'in yönettiği Komiser Shakespeare'de inanır, kendini sürekli yenileyebilen bir aktör olduğunu seyirciye kanıtlar.
9: Tiyatro mu lan burası? Başka oynanacak yer bulamadım.
0: 2000'li yıllarda televizyon dizilerine de yönelir Kadir İnanır. Marziye, nereye Derman diyorsun? Bey, Kumsaldaki İzler, Kırı Kayna, Bütün Çocuklarım, Azap Yolu, Kuzey Rüzgarı.
10: Olmadı. Bana inanmadılar. Gözü kara ve pis bir katil olduğunu düşündüler.
0: 2012 yapımı Elveda Katya ise Türk-Rus ortak yapımı bir film. Kadir İnanır'ın canlandırdığı Yunus karakteri toplumun ön yargılarını ve vicdanı işler.
9: Ha şimdi ben onu eve soksam anan kan kusar kan. Ha bu Trabzon sokaklarında hacı aşağı hacı yukarı diye bağ sevgi gösterenler ne der hiç düşündün mü?
0: Türk sinemasında sert mizacı, asi duruşu ve aynı anda gözlerindeki derin şefkati armağanlayan ikonik oyunculuk tarzı

0: nedeniyle Türkan Şoray'la birlikte sinemamızın yüzü ödülüne layık görülür. Yıllar boyunca milyonların hafızasında iz bırakan iki efsane bu kez aynı sahnede el ele yürür. O an yalnızca iki büyük sanatçının ödül aldığı bir tören değil, Yeşilçam'ın en unutulmaz aşklarının, dostluklarının ve anılarının yeniden canlandığı tarihi bir buluşmaya dönüşür.
1: Bizimle olduğunuz için.
0: 2021 yılında beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan İnanır, sevenlerini derin bir endişeye sevk eder. Ancak kısa sürede yeniden sağlığına kavuşur. Sevenleri Mart 2024'te bir hüzünlü haber daha alır Kadir İnanır'dan. Bu kez İstanbul'daki evinde yine beynine pıhtı atması nedeniyle acil operasyona alınır usta aktör. Uzun süre fizik ve rehabilitasyon tedavisi gören İnanır, yüzlerce hayranını ağırlar bu süre zarfında. Tedavisini aksatmayan ve bir söyleşisinde sağlığı el verdikçe oyunculuğa devam edeceğini söyleyen İnanır, Clint Eastwood gibi 90 yaşındaki bir adam oynayacağım sinemada. Sağlığıma gün be gün kavuşuyorum. Bekleyin der.
2: Herkese şükranlar olsun ya.
0: Ne yazık ki öyle olmaz. Sevenleri onun yolunu gözlerken Yeşilçam'ın güzel adamı Mayıs 2026'da hastaneye kaldırılır. Doktorun teşhisi üzer herkesi. Şiddetli zatüre ve ileri evre akciğer kanseri. Tüm Türkiye yoğun bakımdan gelecek o iyi haberi beklerken 26 Haziran 2026 Cuma günü perde birden zifiri kararır. Milyonlar onu bu dünyadan uğurlarken onun sağlığında ölümüyle ilgili söylediği o cümleler kalır hafızalarda.
3: Benim gider, ben ölmem ki. Dünyanın en güzel, ülkenin en güzel filmlerine imzalar atmışım. Canlı canlı oradan, televizyonlardan izleyeceksiniz.
0: Ve bir de milyonların dilinden hiç düşmeyen, kavuşamayan aşkı Türkan Şoray'ın yüreklere dokunan sözleri. Sen bir bakışa bin anlam sığdıran, en güzel gülen adam. Sinemamız var oldukça sen hep var olacaksın ve de al yazmaların kalbinde.
4: Durursam bir daha kurtulamam.
5: Ziyanı yok, gülüşü yeter bize.
4: Yüreğim kaydıysa günah mı?
5: Çamura saplansam yardıma gelir misin?
4: Elini tuttum, sıcacıktı. Yüreği elindeymiş gibi.
5: Elimden tutuversem benimle gelir mi?
4: Seninim işte. Alıp götürsene beni.
5: Elveda Asya. Elveda Selvi Boylum. Al yazmalım. Elveda. Bitmemiş türküm benim.

Sandboarding, Türkçe mealiyle kum sörfü, yani kumda tozu dumana katma sporu. Adrenalin severlerin limitleri zorlama adına geliştirdiği bu ekstrem spor aslında yeni nesil sporlardan.

kumsörfü şu an Türkiye'de çok yaygın şekilde yapılmıyor olsa da dünya genelinde yükselen bir trend halinde. Dengenin temel alındığı bu spor Mısır'da ortaya çıktı. Sıcak ve büyük kum tepelerinde yapılan kum sörfü oldukça eğlenceli bir spor etkinliği olsa da bir uzman eşliğinde ve güvenlik önlemleri alındığı

Snowboard'da benzer bir mantığa sahip kum sörfünde ayakta dengeli bir pozisyon alınıyor ve kumullar üzerinden kayılıyor. Board'un ayakların altından kayıp gitmemesi için altına parafin adı verilen madde sürülüyor. Bu madde kumda

Son olarak kum sörfü için en uygun noktaları sizlere sıralayalım. Peru, İsrail Necef Çölü, Namibya, Şili Atakama Çölü ve Japonya Tottori.

0: goodness.
1: You're not much older.
2: Hollywood ünlülerinin pek çoğu sinema akademisini bitirip oyuncu oldu. Çoğu şöhreti 20'li yaşlarda elde etti. Peki çocukken sektöre adım atan ünlü isimler hangileri, hatırlayalım mı? Sevgili izlenci izleyicileri, çocukken kamera karşısına geçen Hollywood'un aranan yüzlerini sizler için bir araya getirdik. ...2005'teki Brokeback Dağ filmindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalındaki Oscar aday gösterilen Hollywood'un yakışıklı aktörü Jack Gyllenhaal aslında çocukken şöhreti yakalayanlardan. Oyuncuyu 2001'de olağanüstü performans sergilediği Donnie Darko ile hatırlıyor olabilirsiniz. Ama Gyllenhaal'ın kariyeri 1991 yapımı City Slickers filminde babası Billy Crystal'ın işinden utandığı için arkadaşlarına babasının aslında bir denizaltı komutanı olduğunu söyleyen 10 yaşındaki muzip rolle başlıyor.
1: He works for WBLM Radio.
2: Bugün 48 yaşında olan Joaquin Phoenix'i hepimiz Gladiator filmindeki Commodus rolüyle anımsar. Bu rolle en iyi erkek yardımcı oyuncu dalında Oscar aday olan karizmatik aktörün kariyer yolculuğu ise 1986 yapımı Space Camp'te başlıyor. Phoenix uzay temalı filmde henüz 12 yaşında.
1: Okay, get down.
3: Wow. What is it? What's it do?
1: Anything you ask him to.
4: Sure moves slow. Hey.

0: Jinx, shake a leg.
1: Don't do that.
2: Rol aldığı Amerikan Pastası adlı komedi serisiyle tanınan Natasha Lyonne bugün ünlü bir dizi yıldızı. Oyunculuk serüveni ise 7 yaşında oynadığı Pee-wee's Playhouse dizisiyle başlamış güzel yıldızın.
3: In my frying pan. So the bread doesn't stick to the pan.
1: Why?
2: Bir durum komedisi How I Met Your Mother'daki Barney karakteriyle ünlenen Neil Patrick Harris, Emmy ve Altın Küre adaylığı da olan son dönemin en başarılı starlarından. Harris'in oyunculuk geçmişi 1988 yapımı bir Whoopi Goldberg filmi Clarence Hart'a kadar uzanıyor. Üstelik bu performansta Altın Küre'ye de aday gösterilen Harris, televizyonda ve beyaz perdede boy göstermesinin yanı sıra çok iyi bir müzikal oyuncusu.
4: Who's that?
5: David, this is Clara. Clara's going to be living with us from now on.
6: Hello, David. Chamboy, you don't got to be afraid of me.
2: Yer aldığı filmler dünya genelinde 5,5 milyar dolardan fazla hasılat elde etti. 2015 ve 2016 yılları arasında dünyanın en çok maaş alan kadın oyuncusuydu. 2013 yılında Time dergisinin dünyanın en etkili 100 kişisi listesinde yer aldı. Jennifer Lawrence'dan bahsediyoruz. Güzel aktrisin ilk oyunculuk deneyiminin 2007 yılından itibaren 3 sezon boyunca bir komedinin kızı Lauren Pearson'ı canlandırdığı The Bill Engvall Show'la başladığını biliyor muydunuz?
7: Forgetfulness. That's the first sign of getting dumber.
1: You're crazy.
2: Scarlett Johansson sinema severlerin ilgisini ilk olarak 2003'te yayınlanan Lost in Translation filmiyle çekti şüphesiz. Iron Man 2, İnci Küpeli Kız gibi farklı türdeki filmlerde yer alarak kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Johansson da oyunculuğa çok küçük yaşlarda başladı. Daha 9 yaşındayken North filminde canlandırdığı Laura Nelson karakteriyle ilk defa beyaz perdede boy gösteren Johansson'ı aynı zamanda Evde Tek Başına 3 filminde de görmeniz mümkün.
8: He hasn't decided if he wants to stay with us yet.
1: Come on, North, you gotta stay.
9: Yeah, we really want you.
2: Oynadığı her role hakkını veren ünlü aktör Christian Bale de çocukken şöhreti tadanlardan. Henüz 13 yaşında küçük bir çocukken Steven Spielberg'ün yönetmenliğini üstlendiği bir filmde başrol oyuncusu olarak kim yer alabilir ki diye düşünüyorsanız 1987 yapımı Güneş İmparatorluğu filmindeki Christian Bale'i gözden kaçırmış olabilirsiniz.
10: Thank you.

ve Natalie Portman. Aslında biz onu en çok çocukken oynadığı karakterle hatırlıyoruz. Belki de en iyi oyunculuğuydu. Sevginin Gücü, Leon'da Fransız aktör Jean Reno ile oynadığı rol. 2011 yapımı Siyah Kuğu'daki rolüyle hem Oscar'ı hem de Altın Küre'yi kazanan güzel oyuncu, Leon'da oynadığında 13 yaşındaydı.

0: 2006 yapımı Halt Nelson'la 1943 yılından beri en iyi erkek oyuncu Oscar'ına aday gösterilen, ilk Kanadalı oyuncu unvanını elinde tutan Hollywood'un yakışıklı aktörü Ryan Gosling, ilk oyunculuk deneyimini 1993 yılında The Mickey Mouse Club'da yaşamış.
1: You guys like escaped from these terrorists who mistook you for secret agents.
0: Deadpool'un yıldızı Ryan Reynolds, Amerika'da 15 olarak da bilinen Kanada dizisi Hillside'deki Billy rolüyle ilk defa 14 yaşındayken izleyicilerle buluşmuş.
1: Well, pretty good, I guess.
2: Is that a new board?
1: My dad bought it for me.
0: Çeyrek asırdır sinema dünyasının içinde yer alan Reese Witherspoon, 1991'de yayınlanan The Man in the Moon filmi.

0: ile ilk defa kamera karşısına geçmiş. O günden bugüne ilme kaybetmeden devam ettiği kariyerine Walk the Line filmiyle kazandığı Oscar'ı da ekleyen Witherspoon, son olarak Wife filmiyle başarısını daha da perçinledi.
1: Must have been some breakup, huh?
2: Breakup is sort of a shorthand.

Tehlikeli olsa da meraklısı çok olan bu sporu yapmak için sadece ilgi duymak yetmiyor. Uygun ve sertifikalı mağara dalış eğitmenlerinden eğitim almak şart. Zira karanlık ve bulanık sularda dalmak görüş açısını kimi durumlarda sıfırlıyor.

Dalış eğitimlerinde adaylar ilk yardım, kovuk dalışı ve bulanık suda hareket etme gibi konularda eğitimden geçiriliyor. Süreç boyunca uygulamalı eğitimler de alınıyor. Eğitimi başarıyla geçtikten sonra ise mağara dalışı sporu profesyonel olarak yapılabiliyor.

Mağara dalışında bazı kurallara uymak önemli. Örneğin dalış sırasında derinlik limitinin 42 metre olması, ip kullanımında 1/3 kuralına uyulması bazı kurallar arasında. Bu kurallara uyduğunuz takdirde başarılı bir dalış gerçekleştirebilirsiniz.

Mağara dalışında en iyi yerlerden biri dünyanın en derin mağaralarından olan Meksika Yucatan'da bulunuyor. Türkiye'de mağara dalışı için uygun birçok yer var. Antalya Suluin Mağarası, Kastamonu Küre Dağları Mağaraları, Antalya Altın Beşik Mağarası bu yerlerden başlıcaları.

enzimin tekniği kömürle yapılıyor. Karakalem tekniklerinde kullanılan kömür türleri asma ve sıkıştırılmış kömür olarak ayrılıyor. Asma kömürü genellikle yanmış söğüt ağacından yüzeye kolayca yayılıyor ve silinmesi çok kolay.

Çizim yaptığınızda sıkıştırılmış kömürden daha hafif bir iz bırakıyor ve farklı yüzeylere kolayca bulaşıyor. Sıkıştırılmış kömürse sakız benzeri

Karakalem çizim teknikleri için tercih edilen en yaygın yüzeyler kömür kağıdı, pastel kağıtlar ya da sulu boya kağıtları. Aslına bakarsanız pürüzsüz olan her yüzey kabul görüyor. Türlü sanat görüşlerine rağmen karakalem realizm olgusunun en kalıcı tekniği, ressamların değişken tarzları olmasına rağmen en belirgin üsluplar tarama, karalama, tonlama ve gölgelendirme.

uçsuz bucaksız mavi sularda yüzmek sizin vazgeçilmeziniz. Peki bunu bir tık öteye geçirmeye ne dersiniz? Mesela adrenalin ziyadesiyle yüksek wakeboard sporunu denemeye,

Wakeboard aslında bir tür su kayağı. Ancak klasik su kayağının aksine burada 2 adet kayak yerine 1 adet board, yani tahta bulunuyor. Su kayağı ile snowboard arası bir tekneden çekilirken motorun yarattığı dalgalara karşı koyduğunuz spor olan wakeboard eğitimi 5 deneme ve koy etrafında 2 tur yapılarak tamamlanıyor.

sporda ilk denemenizden sonra ilerlemek oldukça kolay. Çünkü kaydıkça özgüveniniz artıyor ve daha üst seviyelere ulaşabiliyorsunuz. Böylece kısa bir süre içinde usta bile oluyorsunuz. Quench your thirst when your luck is dried up. Quench your

0: table. The chill will last as long as the table.
1: Wakeboard'la özdeşleşen en iyi yer Akdeniz sahilleri olsa da Bodrum paha biçilmez destinasyon olarak karşımıza çıkıyor.
2: Size bir sıra açıklayacağım.
3: Toplanın bakalım hadi. Toplanın.
2: Toplanın.
1: Kutsal bir meslek öğretmenlik. Geleceğe yön veren, eğiten ve de geliştiren bir öğrencinin hayattaki en büyük şanslarından biri iyi bir öğretmen olmasıdır değil mi? Hayatımızda bu denli önemli olan öğretmenliği ve bu kutsal mesleğin kıymetini anlatan filmler de çok izleniyor şüphesiz. Sevgili izlenci izleyicileri, öğretmenlik temalı en iyi filmleri sizler için derledik.
2: Ama şiir, güzellik, aşk, sevgi, biz bunlar için hayattayız. Whitman'dan bir şiir. Ama ben, hayatın anlamını arayan sorular, inançsızların sonsuz.

0: sırası, aptallarla dolu şehirler. Bunlar arasında yaşamanın anlamı nedir ki hayat? Cevap ver bana, cevap.
1: Bugün bir kült olan 1989 yapımı Ölü Ozanlar Derneği'nde Robin Williams ve Ethan Hawke muhteşem bir oyunculuk sergiliyor. En iyi özgün senaryo akademi ödülünü alan film 1959'da muhafazakar Vermont yatılı okulu olan Welton Akademi'de geçiyor. Öğrencilerine şiir öğretmesiyle ilham veren bir İngilizce öğretmeninin öğrencileriyle eğitici hikayesini anlatıyor.
0: Utanç verici olduğunu düşünüyor. Öyle değil mi Todd? Senin en büyük korkun bu. Yanılıyorsun. İçinde çok değerli olan şeyler var. İçimdeki barbarca çığlığı dünyanın çatısından haykırıyorum. Evet. Yine Walt amca. Bilmeyenler için haykırmak bağırmak demektir, tamam mı? Todd, bize barbarca haykırma örneği sunmanı istiyorum. İnsan oturarak haykıramaz. Hadi, hadi kalk kalk. Haykırma transına gir.
2: Haykırma.
0: Sadece haykırma değil, barbarca bir haykırış. Hadi, daha sesli. Fare gibi bağırdın, daha yüksek. Hadi erkek gibi bağırsana. Oldu. Gördün mü? Sonuçta içinde bir barbar varmış. Tamam, bu kadar kolay kurtulamazsın. Walt amcanın resmine bak. Sana kimi hatırlatıyor? Düşünme, hemen cevap ver.
2: Bir deli.
0: Ne tür bir deli? Hemen yanıtla.
2: Çılgın bir
0: hadi,
2: deli.
0: Hadi daha
2: tamam.
0: İyisini yapabilirsin. Hayal gücünü kullan. Aklına gelen ilk şeyi söyle. Ne kadar aptalca olursa olsun fark etmez. Hadi söyle.
2: Tatlı dilli bir deli.
0: Aferin, içinde bir şair varmış. Gözlerini kapat şimdi, kapat. Hadi, hadi kapat, kapat, kapat. Şimdi gördüklerini anlat.
2: Gözlerimi kapatıyorum. Görüntüsü içime doluyor.
0: Bu tatlı dilli bir deli.
2: Bu tatlı dilli delinin bakışları beynime vuruyor.
0: Mükemmel. Şimdi bir şey yapsın.
2: Elleri uzanıp beni boğuyor.
0: Harika.
2: Bu arada mırıldanıyor.
0: Ne mırıldanıyor?
2: Gerçekleri söylüyor. Evet. Ayaklarımızı dışarıda bırakan bir battaniye gibi gerçekler.
0: Onları boş ver. Devam et. Battaniyeden söz et. Bana ondan söz et.
2: Gelsen de çeksen de asla yeterli olmayacak. Hiçbirimizi tam olarak örtmeyecek. İlk ağladığımız andan bu dünyayı terk edene kadar sadece yüzümüzü kapatacak ve her çığlığımızda onu hissedeceğiz.
3: Evet. Sınıfınızın mümessili kim?
4: Benim öğretmenim. İsim Hakan. 215 Hakan Gürer.
3: Peki Hakan. Arkadaşlarının isim ve numaralarına, oturdukları yere göre bir sınıf planı hazırla.
4: Peki.
1: Sevilen yerli yapımlardan Öğretmen 1988 yapımı. Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden Kemal Sunal, Selma Sonat, Kartal Tibet ve Renan Fosforoğlu'nu gördüğümüz film, köyden İstanbul'a tayin edilen ancak öğretmen maaşıyla geçinemeyip ek iş yapmaya çalışan bir öğretmenin dramatik hikayesini anlatıyor.
3: Zor bir şey sormayacaktım ki. Bana bakın bakayım. 2 kere 2. Aferin. Hepinize 5 verdim. Şimdi kim kalkmak istiyor? İşte hep böyle olur. Sen gel bakayım. Geç tahtaya. Tebeşiri al. Çocuklar, siz de defterlerinizde çözün bakayım. Evet, yaz bakalım. Günde 1200 liradan sen bu sınıftan mısın?
4: Evet.
3: Geç mi kaldın? Çekinme, gel, geç yerine.
4: Gelemem.
3: Neden?
4: Şeyim var.
3: İyi. Yap da gel.
4: Ünal, İnci. Ne var? Gelin, çabuk gelin.
3: Evet. Günde 1200 lira yol parası veren bir memur bir ayda ne kadar yol parası verir? Siz de çözün bu problemi.
5: konuşmaz.
6: Evet çocuklar, Bay Nikum yenildi. Ve onu geçen öğrencinin adı 3. sınıftan 9 yaşındaki İşan Avaz. İşan, neredesin? Hadi evladım, gel bakayım, gel İşan.
1: Tüm zamanların en iyi Hint filmlerinden olan 2007 yapımı Yerdeki Yıldızlar'da ünlü aktör Amir Khan başrolde. Film, disleksi olan ancak çevresi tarafından tembel muamelesi gören İşan'ın yatılı okulda yeni resim öğretmeniyle tanışmasıyla değişen yaşamını konu alıyor.
6: Alkış lütfen.

0: Hadi Roşan, arkadaşlarına veda et.
1: Görüşürüz.
0: Gitme zamanı.
2: Görüşürüz Roşan. Seni özleyeceğim.
3: İşte Işan ve işte tablosu. Şuna bakın, bir sanat eseri. O çok yetenekli bir çocuk. Onu aramızda görmekten dolayı çok mutluyum. Öğretmenleriyle tanıştınız mı?
4: Hayır.
2: Hayır.
3: Onlarla tanışın. Size dersleriyle ilgili rapor verecekler.
5: Gel.
6: Eğleniyor musunuz salaklar?
7: Hey! Merhaba Çatur.
8: Amir Khan'ı başrolde gördüğümüz bir diğer öğretmen temalı film ise Üç Aptal. 2009 yapımı filmde Khan bu kez öğrenci rolünde. Hindistan'da tüm zamanların en yüksek gişe rekoru ve hasılatını yapan filmi olan Üç Aptal, mühendislik okulundaki üç arkadaşın dostluklarını ve hayatını anlatırken ülkedeki eğitim sistemini de eleştiriyor.
6: Mühendislikten ilkokul öğretmenliğine... Maaşın ne kadar Çançan? Aylık 5000 mi? Benim için bu para $100 farksız. Oğlumun cep harçlığı bile senin maaşından çok.
7: Kes zırvalamayı.
6: Asıl zırva onda. Eğitim sistemini değiştirmek istiyordum. Dünyayı değiştirmek. Şimdi değiştirdiği tek şey çocuk bezi.
7: Sen mi dağıtırsın çenesini, ben
6: sakin
7: yapayım.
6: Sakin ol, dur. Bir gün ağlayan sen... Gülen ben olacağım demiştim. Hatırladın mı? İmzala şurayı. Kabul et.

0: Sen yenildin. Ben yendim.
1: Mağlubiyet bildirisi mi?
2: Sen inanılmazsın.
1: Çatır.
2: İnanılmaz.
0: Hey, virüsün kalemi değil bu. Arakladın mı? Ha, arakladın mı?
1: Boşver dostum.
0: Bu galiplerin hakkı. Mağlupların değil. Okulun ihtiyacı falan olursa sekreterimi ararsın. Bağış yapsın sana, olur mu? Armut'un A'sı, bacanın B'si.
1: Bu hiç değişmemiş ya.
0: Armut'un boş A'sı.
1: Anca zırvalıyor.
0: Bacanın ha, değil mi? B'si.
3: Aslında iyi haber şu. Rancho Das Çançat değilmiş. Düşünsene, evlendiğimizde Pia Çançat olacaktı.
0: Bay Wangdu, aradığınıza inanamıyorum.
1: Kusura bakmayın Bay Çotur, sizin şirketle olan anlaşmayı imza atamayacağım.
0: Nasıl efendim? Peki neden efendim?
1: Nasıl imza alayım dostum? Kalemimi aldın.
0: Ne kalemi efendim? Anlayamadım.
1: Elindeki kalem. Virüsün kalemi.
0: Virüsün kalemi mi? Bay Wangdu?
1: Evet Çatı. Armut'un A'sı, bacanın B'si.
2: Ayvayı yedirin A'sı.
4: İnsanları vuruyorlar.
5: Bir daha asla. 27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a uzanan süreçte Türkiye'nin yaşadığı çalkantıları, darbe girişimlerini ve de medya duruşlarını ele alan bir yakın tarih, aslında bir hafıza kitabı. Bu kitabı yazmak boynumun borcuydu diyor Abdülhalik Çimen. Zira o, Türkiye'de yaşananların yakından şahidi, medyadaki güçlü bir tanığı. Turkuaz Kitap'tan okurla buluşan Bir Daha Asla. Ülkemizin yakın tarihindeki dönemeçleri, kritik kırılma noktalarını, kapsamlı bakış açısı, manşetler ve etkileyici görsellerle ele alıyor. Turkuaz Medya Grubu Tematik Kanallar Genel Müdürü Çimen, Cumhuriyet döneminin ilk darbesi 27 Mayıs 1960'ı, manşetlerle nasıl dar ağacının kurulduğunu, ardından 1971 muhtırasını, 28 Şubat postmodern darbesini, basın algı ve müdahale iklimi perspektifinden sayfalar aktarıyor. Kitapta ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi ve öncesi sürece dair yaşanılanlar kapsamlı şekilde kitapta okura aktarılıyor. Eser, darbe girişimi gecesinde yaşanan kritik gelişmeleri kronolojik bir akışla ele alıyor.
6: Baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Turkuaz bünyesindeki Fikriyat Yayınlarından okuyucularla buluşan Ekrem Demirli'nin yazdığı Tasavvufu Düşünmek, Bir Lokma, Bir Hırka, Bir Akıl, tasavvufu salt dünyadan el etek çekmek olarak değil, nefsi terbiye ederek aklı olgunlaştırmak ve kemale erdirmek olarak ele alıyor. Bir Lokma, Bir Hırka, tasavvuf denildiğinde ilk akla gelen bir tabir ve kanaatkarlığı temsil ediyor. Kitap, tasavvufun farklı yönlerini ortaya koymayı amaçlayarak aklın yetkinleşmesine hizmet etmeyi amaçlıyor. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e öykü antolojisi, Tanzimat dönemiyle Türk edebiyatına giren modern öykü formunun Cumhuriyet'e kadar geçirdiği dönüşümü okura sunuyor. Ahmet Mithat Efendi, Fatma Aliye Hanım ve Sami Paşazade Sezai gibi öncü isimlerin başlattığı bu süreç, edebiyatımızın geçirdiği büyük değişimi inceliyor. Can Yayınları imzalı bu antolojide okurlar, devrin önde gelen yazarlarının metinlerini bulabilir.

yazdı. Zaten o şarkıyı ben sana yazmadım. İlk gençlik çağından beri olanaksız bir aşk isteyen Umut'la babasının yaralarıyla baş etmeye çalışan Elif'in öyküsü. İnkılap Yayın Evi'nden raflardaki yerini alan roman, yarım kalmış bir aşkın, söylenemeyen cümlelerin, pişmanlıkların ve geçmişle yüzleşmenin anlatıldığı duygusal bir iç yolculuk. 20. yüzyılın en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen ünlü yazar Thomas Mann'ın klasiği Büyülü Dağ, Turkuaz Kitap'tan raflardaki yerini aldı. Genç bir mühendis olan Hans Castrop'un İsviçre'de bir sanatoryumda geçirdiği 7 yılı konu alan romanda, ayrıca 1. Dünya Savaşı öncesi dönemde Batı toplumunun sosyoekonomik ve sosyokültürel panoraması çiziliyor. Teknoloji devleri sadece şirket mi, yoksa çağımızın yeni derebeyleri mi? Dikkatimizi, davranışlarımızı ve arzularımızı kim ya da ne yönetiyor? Kullanıcılar nasıl dijital serflere dönüşüyor? Yanis Varoufakis'in kaleme aldığı Diplomat Yayınları imzalı Teknofeodalizm, Kapitalizmi Öldüren Neydi? Güçlü iktisadi çözümlemeleriyle günümüz ekonomi politikasına eleştirel bir bakış sunuyor. Yazar Yiğit Hadi İrde tarafından kaleme alınan Nereden Geliyor? Türkçedeki sözcüklerin etimolojik köklerini ve tarihsel serüvenlerini inceleyen, dildeki değişimi okuyucuya bir seyahatname tadında aktaran bir kitap. Nereden Geliyor adlı online etimoloji projesiyle 10 yıldır kelimelerin geldiği yöne giden yazar, Kronik Kitap'tan yayınlanan kitabıyla kelime ve dil meraklılarını etimolojik bir yolculuğa davet ediyor.

0: We need to take him down.
1: What's the deal with Stratton? What's he like?
0: Reserved, I suppose.
2: Ajan Stratton, uluslararası terör örgütüne karşı hayatını ortaya koyan bir komando. Düşman sanıldığından daha acımasız.
0: From Downing Street to Washington.
2: Heyecanın zirve yaptığı bir aksiyon.
3: Someone once asked Napoleon about his battle plans. He said, "Show up."
2: Ajan Stratton, bu akşam 20'de APR'de.
4: Genel izleyici için uygundur.

İnsan Hali programından tüm izleyenlerimize merhabalar. Efendim, iletişim ne kadar önemli. Bazen de bu konuşmayla ilgili sorunlar varsa şayet, hani aklı hemen böyle kekemelik geliyor ya da belli harfleri tam söyleyememek geliyor. İşler zorlaşabiliyor ama hepsinin bir çözümü var. Bugün bizden çıkan en kaliteli ve güzel sesin nasıl çıkabileceği üzerine konuşacağız. İletişimi konuşacağız. Konuşma bozukluklarını konuşacağız. Size pratik olarak çok faydalar sağlayacak program olacak ve az sonra başlıyor programımız. İnsan Hali başlıyor.

0: Efendim, İnsan Hali programı tabii ki her zaman geçmişle bugün arasında bir köprü kurmayı seviyor. Geçen hafta çok değerli iki tane konuğum vardı. Ebru Şalcıoğlu ve Hakan Türkçe var. Bilişsel davranışı terapi üzerinden düşüncelerimiz mi duygularımızı belirler, duygularımız mı düşüncelerimizi belirler, davranış neyi belirler, davranışı ne belirler? Velhasıl bütün insanların duygularını, düşüncelerini, davranışlarını o bütünlük içerisinde, o harmoni içerisinde anlamaya çalıştığımız harika bir program olmuştu. İsterseniz bakalım Ebru Hoca ile Hakan Hoca bu hafta program başlarken hangi sözlerini duymak istemişler ve programı nasıl kapatmışız bir izleyelim, sonra devam edelim. Haftaya program başlarken Ebru Şalcıoğlu'nun hangi sözleriyle başlamışsın bugün konumuza da ilişkili olarak, ne dersiniz?
1: Hiç hazırlıklı değilim şimdi, evet.
2: Hocam ben söyleyeyim isterseniz, ben hazırlıklıyım
0: tamam,
2: çünkü.
0: Hocam,
2: ben diyorum ki artık değiştiremeyeceğimiz şeyler için bir dakika bile enerjiye zaman sarf etmek hani bence son derece olumsuz bir şey. Hiçbir şekilde değiştiremeyeceğimiz şeylere değil, değiştirebileceklerimize odaklanalım toplum olarak. Bu değiştiremeyeceğimiz şeylere tekrar tekrar odaklanarak kendi ruhsal enerjimizi tüketmeyelim. Yapıcı yönde kullanalım.
0: Harika bir öneri. Ebru Hocam.
1: Hayatımızda her tür düşünce ve duyguya yer var. Bunun iyisi, kötüsü gibi bakmadan aslında hayatımızı nasıl yaşamak istediğimiz, noktaya varmak istediğimiz, ne değerlerimizin olduğu, ne ilkelerimizin olduğu yönünde sürekli hareket etmeye devam edelim. Yani eylem içerisinde bir hayat iyileştirici bir hayattır. Dolayısıyla heybemizde düşüncelerimiz ve duygularımız yola devam edelim.
0: Çok sevgili bir dostum, önce kendisini tanıtmak isterim. Doktor Korhan Sezin benim hem lisede hem üniversitede hem de hayatımın geri kalanında her zaman yoldaşım oldu. Çok yakın bir dostum oldu. Hayatı başarılarla dolu biridir. Ve şu anda da 19 Mayıs Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak hayatını sürdürmekte. Biz artık o yükü Samsun'a devrettik ve çok şükür dedik ki. Evet, Korhan Sezin hoş geldiniz. Doktor Korhan Sezin stüdyomuzda.
3: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu nazik davetin için çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, onu söyleyeyim. İyi yayınlar diliyorum. Bizi izleyen İnşallah. Herkese saygılarımı sunuyorum.
0: İnşallah.
3: Şimdi ben senin de dediğin gibi 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi bölümünde öğretim üyesiyim. Hı hı. Ve özellikle çalıştığım alanlar da konuşma ve ses bozuklukları, sesin değerlendirilmesi, ses terapisi. Her yaştan bireylere yönelik çalışma alanlarım bunlar. Ama müsaade edersen biraz bu ses yolculuğundan bahsetmek istiyorum. Hı hı, burada
0: tabii ki.
3: Belki gençlere, öğrencilerimize yönelik bir iki böyle mesaj.
0: İlham kaynağı olabilir,
3: evet,
0: belki.
3: Evet,
0: yol gösterici,
3: evet,
0: olabilir. Çok iyi fikir bence.
3: Olabileceğini
0: yani bir kariyer yolculukları için belki ilham verici olabilir.
3: Aynen öyle düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi iki tane dönüm noktasından bahsedeceğim. Hı hı. Benim sesle bu kadar ilgilenmeye başlamamı sağlayan bir tanesi doktorada aldığım ses dersi. Hı hı. Ama çok bütüncül bir ders. Bu işlevselcilik kuramında biliyorsundur bir hayata uyarlanması ilkesi vardır. Hmm. İşte bizim böyle bir dersimiz vardı. Saat 10'da başlıyorduk derse, 12'ye kadar teorik bir işleme. Arkasından 12'de bir ses konseyi kulak burun boğaz kliniğinde kulak burun boğazdaki hocalarımıza ses hastalarını değerlendiriyorduk. Hmm. Arkasından da terapi odalarında hocalarımızı gözlemliyorduk. Böyle sabahtan akşama kadar süren. Ama aynı zamanda teorik edindiğimiz bilgiyi hayatta da nasıl oluyor, terapi odasında nasıl oluyor, işte değerlendirme esnasında nasıl oluyor, bunu görüyorduk. Dolayısıyla ya belki bu öğrenci arkadaşlarıma değil ama belki benim gibi öğretim üyesi arkadaşlarıma ya bu dersin bende çok önemli bir etkisinin olduğunu söylemek faydalı olur.
0: Çok güzel, applied ses terapisi.
3: Evet, yani. Applied ses terapisi. Yani. Uygulamalı ses terapisi.
0: Uygulamalı ses terapisi.
3: Evet, doğru. Bir diğer dönüm noktası da aslında ODTÜ'de ki sen biliyorsun aynı yıllarda ODTÜ'de bulunduk.
0: Evet.
3: ODTÜ'nün öğrenci topluluklarıydı. Oradaki öğrenci topluluklarında tiyatro topluluğunun diksiyona yönelik, etkili konuşmaya yönelik daha doğrusu bir takım böyle etkinlikleri, eğitim faaliyetleri, bir takım davetli konuşmacıları vesaire. Ben de çok etkili olmuştu. Yani o zamandan ben kafamda aslında konuşma ve ses benim çok ilgimi çekiyor. demiştim. Ve sonradan da işte fırsatını bulunca da bu alanda çalışmaya ve eğitimi sürdürmeye devam ettim. Dolayısıyla bu iki dönüm noktası bence...
0: Ama tabii sizin mesleğiniz psikolojik danışmanlık.
3: Ve rehberlik.
0: Ve rehberlik.
3: Doğru.
0: Ama psikolojik danışmanlık tarafını çok vurgulamadınız şu anda.
3: Hadi vurgulayalım o zaman. Şöyle, çok uzun yıllar öncesinde kaldı ama...

0: sevgili mesleğim tabii ki. Yine senin bildiğin gibi ben 1999 ODTÜ rehberlik ve psikolojik danışmanlık.
1: Şimdi yok o bölüm artık, kapandı.
0: Artık yok. Hı-hı. 2000 yılında kapandı. Ve sonrasında da bir süre yine mesleğimi yapmaya devam ettim. Yani psikolojik rehberlik ve psikolojik danışmanlığı, hatta ODTÜ'de de yaptım. O sırada da tabii bir yandan gelişim de devam ediyor. Duygusal gelişim devam ediyor. İnsan kendini sorgulamaya devam ediyor. Ve benim diksiyona olan, etkili konuşmaya olan ilgim de devam ediyor. Hmm. Alandan o zaman farklı değilim. Bir de dil ve konuşma terapisi bölümü yeni bir bölüm. Diğer
1: tabii tabii
0: göre.
1: Kesinlikle öyle.
0: O yüzden kesinlikle. O zaman lisansı da yoktu. O zaman lisansı yoktu. Lisansı aslında çok yeni. Ve ben sonradan haberdar olduktan sonra ODTÜ ve konuşma bozuklukları programıyla yüksek lisansa başladım. Sonra alanları ayırdık Türkiye'de. Olması gerektiği gibi. ODTÜ ayrı bir bölüm oldu. Dil ve konuşma terapisi ayrı bir bölüm oldu.
1: ODTÜ duymayla ilgili sorunlar
0: var. ODTÜ evet, işitme.
1: İşitmeyle ilgili.
0: Ve ben dil ve konuşma terapisinde eğitimime ve çalışmalarıma devam ettim. Ve bugünlere geldik.
1: Harika. Valla o kadar güzel gelmişsin ki. Bir güzel gözüküyorsun şu anda, anlatamam. Pırıl pırıl gerçekten.
0: Sen de
1: pırıl
0: öyle. Pırıl. Çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim. Biraz da bunu, belki bu dönüm noktalarında benimle ilgili bir şeyler de söyler diye bekledik ama hiç hayatımda
0: daha etkili. Söyleyeyim.
1: Yokmuşum. Çok üzücü oldu.
0: Senin olsun, her zaman
1: biraz benden ilgili olsa iyiymiş. Beyefendim.
0: Şaka bir tarafa ama bunu söylemek isterim. Hı. Senin gerçekten bana... yani çok değerli bazı söylediğin sözler vardır psikoloji konusunda.
1: Konuşmalar.
0: Aklıma geldikçe de söyleyeceğim.
1: Evet, yani. Teşekkür ederim. Bunu biraz söyletmiş olduk ama. Ve tabii ki Hande Kütük yine Samsun'dan Bir Müzik Evi Derneği.
2: Evet,
1: ben doğru. Hatta dedim ki bu Bir Müzik ne oluyor? O bizim Bir Müzik mi bu? Evet. Siz dediniz ki evet, o sizin Bir Müzik dediniz.
2: Bir müzik. Sonda R olmayanında.
1: Bir Müzik, evet, bir müzik. Evet. Şarkı bir isteyecek müzik. Misin de gibi, Bir Müzik bir falan gibi. Evet. Ne demek, ne yapıyorsunuz peki? Derneğin çalışmalarında neler var?
2: Derneğin çalışmaları biraz kapsamlı ama ben de birazcık kendimden bahsederek lütfen. Oraya bağlamak
1: tamam,
2: istiyorum.
1: Çok iyi olur.
2: Ben aslında müzik öğretmenliği lisans ve yüksek lisans mezunuyum. Kendini sanatla bulmuş bir çocuğum diyebilirim aslında. Hı-hı. Kendimi ifade etmeyi sanatla öğrendim. Ve derneğimizi kurarken yola çıktığımız amaç birazcık benim çocukluğuma dayanan bir hikaye. Ortaokulda keman öğretmenimizin açtığı bir kursla başlayan müzik yolculuğu. Ama sadece müzik yok içerisinde aslına bakarsanız. Biz hem enstrüman eğitimleri veriyoruz. Aslında Korhan hocamız bu anlamda bize fazla destek sağlıyor, sağ olsun. Bizim danışmanımız rolünde kendisi.
1: Keman kurslarıyla.
2: Diksiyon, etkili konuşma tarafında. Aslında orada psikolojik tarafla ilgili de sizden fikir birliği yapmak istediğim alanlar
1: hayır,
2: var.
1: Şey, zaten hocam psikolojik danışman olarak o işlerin üstadıdır. Estağfurullah deriz. Olur tabii, bir görev olursa tabii ki.
2: Şu şekilde amacımız aslında şuydu yola çıkarken, hem dernek üyelerimizle hem yönetim kurulumuzla, ekip üyelerimizle şu anda günümüzde çocuklar duygularını ifade edecek alanlar bulmakta fazlasıyla zorluk yaşıyorlar. Ve biz de istiyoruz ki çocuklar bizim çatımızın altında kendilerini güvende hissetsinler ve kendilerini ifade edecekleri, duygularını aktarabilecekleri bir araç bulabilsinler. Ben bunu sağladım kendi hayatımda. Harika. İstiyorum ki onlar da öyle yapsın. Biz bir araya geldiğimizde hepimizin ortak hissi şuydu sanırsam. Evet, biz hayatta bir şeyleri gerçekleştirdik ama bir şeyler hala eksik. Duygularımızı belki hala tam anlamıyla ifade edemedik. Boşaltamadık, rahatlatamadık kendimizi. Evet. Şu anda çocuklar da bu şekilde büyüyorlar ve biz bunun önüne geçmek istiyoruz aslında. Çocuklarımıza bu anlamda bir alan yaratmak. Özellikle şu an günümüzde son dönemde yaşanan olayları biliyoruz. Hepimiz çok üzgünüz. Güvenli ihtiyaç alanı bu anlamda çok kıymetli. Evet. Oraya geldiklerinde sadece bizimle sanat, etkili konuşma gibi alanlarda uzmanlaşmaları değil de kendilerini ifade edebildikleri ailelerinden, akrabalarından sonra güvende hissettikleri bir çatı, bir alan yaratabilmekte. Bir Müzik Evi Derneği bu amaçla kuruldu diyebilirim. Çünkü harika. Ben nefes aldığım alanı bu şekilde buldum. İstiyorum ki şu an çocuklar da nefes almayı bu şekilde öğrensinler. Böyle, yani bu şekilde çıktık yola diyebilirim aslında.
1: Yani tabii çok güzel bir fikir. Çünkü çocuklar şimdi nefes alma yerleri genelde teknoloji temelli maalesef ekranlar oluyor. Ve bu ekranlarda tabii ki hem veliler, hem ebeveynler, hem öğretmenler, hem eğitim sistemi, hem de bir süre sonra çocukların kendileri çok pişman olabiliyorlar ve sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Yani çok

0: konuşmak, biz seslendirme ve dublaj çalışmaları da yapıyoruz. Orada ilk önce çocuklar Korhan hocamızın danışmanlığında etkili konuşmayı öğreniyorlar, diksiyonlarını geliştiriyorlar ve dublaj tarafında, seslendirme tarafında biz hem eğleniyoruz, hem kendimizi nasıl ifade edebiliriz bunu öğreniyoruz. İkisi bir araya gelince böyle Voltron'u oluşturdu gibi bir durum var. Aldığımız tepkiler çok kıymetli bizim için. Çocukların gözündeki o parıltıyı görebilmek çok kıymetli bizim için. Okullarında gittiklerinde bunları konuşuyorlar arkadaşlarıyla. Bir de tabii bir şeyler üretiyoruz. Ortaya bir video çıkıyor. Altında kendi sesi ama karakter başka bir ördek, bir tavşan. Onu okulda arkadaşlarıyla birlikte izleyince ilham oldu hepsine. Hepsi kendi aralarında bunu yapıyorlar, konuşuyorlar. O çok kıymetli ve biz de amacımıza uygun hizmet edebildiğimiz için kendimizi çok iyi hissediyoruz.
1: Ne kadar güzel. Bir de tabii bu çocukların kariyer yönetimlerini de iyi yapması lazım. Yani tabii. Gerçekten sanatçı olmaya karar verecek olsa da evet. O yönetimi iyi götürmek lazım.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi mesela bakıyorum, açık söylemek gerekirse buradan kimse de yanlış anlamasın ama K-pop ne kadar inanılmaz bir noktada. Yani dünyayı kasıp kavuran bir pop akımı tabii. Şu anda. Ve bakarsan bence tarihteki ilk önderi Serdar Ortaç'tır.
0: Biraz. Tamam,
1: klasik Güney Koreli yüz ifadesiyle, şarkılarıyla, danslarıyla, küt saçlarıyla.
0: Doğru.
1: Yani
2: benziyor,
1: Serdar
0: benziyor.
1: Ya çok benziyor, acayip evet, benziyor. Ben şimdi onlara bakıyorum, Serdar Ortaç'a bakıyorum. Serdar Ortaç'ın dansıyla, yaptığı müziklerle, tavrıyla, sesiyle, hareketleriyle 20 tanesini bir araya getirsem bir Serdar Ortaç olmaz. Yani Serdar Ortaç'ın bütün dünyada önemli bir karakter ve büyük bir yıldız olması gerekiyormuş. Türkiye'de çok büyük bir yıldız oldu tabii ki, ayrı konu ama
2: evet. Neden
1: acaba sınırlı kaldı diye üzülüyorum bu K-popçılara bakınca. Kendi dilleriyle şarkılar söylüyorlar ve bizim çocuklar hiçbir şey anlamadan zıplıyorlar yani peşinde. Oysa ki bir numarası Serdar Ortaç. Peki o zaman bu dublaj konusuna gelelim. Biz gerçekten de birçok insanın, mesela Bruce Willis'in bir sürekli dublörü vardır. Ya da işte birkaç tane isim var böyle. Hep aynı kişi bunlara ses kazandırır. Ve biz onların sesinin, gerçek sesinin öyle olduğunu düşünürüz. Yani Türkiye'de çok böyle Bill Cosby'nin mesela bir ses şeyi vardı. Özdeş Yaşır. Ses bu kadar kritik mi, ne dersiniz? Yani bir insanın kimliğinde, kişiliğinde, hayatında, kendini oluşturmasında ya da biz onu tanırken ve bir anlam yüklerken sesini nasıl bir yere koyuyorsunuz?
2: Ses çok kritik. Hı hı. Yani insanın bir anlamda kartvizite diyebiliriz. Hı hı. Yani kişiyi tanımlayan özelliklerinden evet. Bir tanesi
1: evet.
2: Öyle değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Kendimizi dünyaya ilk tanıttığımız organımız evet. Yani aslında bir enstrümanımız gibi bir şey.
1: Çığlık atarak biraz oluyor.
0: Yani enstrümanımız diyebiliriz aslında. Çünkü sesimizde cümleler, müzikte olan cümleler gibi. Konuşurken de cümleler kuruyoruz ya ve bize hissiyatını veriyor. Neyi anlatmak istediğini anlıyoruz bir müzikte söz olmasa bile. Ama insan sesinin yapısı da müzikal gibi olduğu için birazcık onun içindeki o dalgalar, vurgular, tonlamalar o kişinin ne hissettiğini, ne düşündüğünü anlamamızı sağlıyor aslında. Hı hı. Çok kıymetli çünkü anlaşılarak bu hayatta rahatlıyoruz ve keyifli anlar yaşıyoruz ya. Evet. Birazcık sesin kıymeti yaslanamaz burada o yüzden.
1: Birbirimizi öyle tanıyoruz.
0: Evet, kesinlikle.
1: Peki hocam, şimdi ben sese önemli diyorsunuz, kartvizit diyorsunuz. Ben şimdi 20 yıldır ders veriyorum yani üniversitede. Ve bazen saatlerce veriyorum evet. Ve amfi derslerinde bağırıyorum. Bir de bağırmayı kişisel olarak sevdiğim için, yüksek ses, böyle yüksek volümle konuşmayı
2: coşkulu
1: anlattığım
2: evet.
1: için
2: evet.
1: Ama 4 saatlik bir ders veriyorsam günde, ki haftada 30 saat ders veren arkadaşlarımız var. Tabii. Haftada 35 tabii. saat ders veren arkadaşlarımız var. Yani günde 4 saat onlar için çok az gelecektir de amfide biraz yorucu olabiliyor. Ve sesimde bir yorgunluk, bazen bir gerginlik ve bir şey oluyor. Kısılmalar olabiliyor.
2: Kısılmalar olabiliyor.
1: Burada ben nasıl bir yol izleyebilirim ve bunu nasıl öğrenebilirim sizce?
2: Hocam çok önemli bir konuya temas ettin. Şimdi sen yaptığın iş dolayısıyla aslında profesyonel ses kullanıcısın.
1: Evet, tabii.
2: Profesyonel ses kullanıcıları olarak adlandırdığımız kitle aslında iş gücünün çok büyük bir bölümü. Ve bunların arasında da daha da ağır yük taşıyan bir bölüm var. Tabii bunların başında şarkıcılar, şancılar, tiyatrocular, oyuncular geliyor ama ondan sonra da sizler, sunucular, spikerler ya da sesleriyle kalabalıkları hareketlendirmek, heyecanlandırmak üzere konuşma yapan siyasetçiler gibi
1: evet.
2: mesela. Meslek grupları geliyor. Şimdi bunları,
1: pazarcılar, amigolar,
2: onlar tribünler,
1: tribün liderleri,
2: pazarlamacılar,
1: neler var aslında bakarsanız.
2: Call center çalışanları, bunların hepsi profesyonel ses

0: Doğru. Ama sizin gibi mesela bu durumda sunucular daha da ağır bir yük altında olan insanlar. Şimdi profesyonel ses kullanıcısı ne demek? İşini devam ettirebilmek için, hayatını sürdürebilmek için ses sağlığını kaybetmemesi gereken kişi demek.
1: Evet, tamam. Sessiz olmayacak.
0: Çünkü
1: yani.
0: Evet, sesi kısılırsa, konuşamayacak kadar, acı çekecek kadar öyle bir duruma gelecek olursa işini sürdürmesi zorlaşacak. Şimdi dolayısıyla sesine bakım sağlaması gerekiyor. Sizlerin daha da fazla böyle. Çünkü daha uzun saatler, daha yorucu bir şekilde ses kullanımı da bulunuyorsunuz. Şimdi öncelikle isterseniz bizim günlük olarak ses sağlığımızı korumak ve sürdürebilmek için yapmamız gereken şeyler var. Bunlardan bahsedelim.
1: Tamam, çok iyi.
0: Ama daha sonra üzerine birkaç öneride daha bulunmak istiyorum. Şimdi biz bunlara vokal hijyen ya da ses hijyeni diyoruz. Günlük olarak yapılması gerekenler var. Bunlardan ilki nemlendirme. Yani vokal kortların, vokal foldların ya da ses tellerinin de diyebiliriz. Ses tellerinin nemlendirilmesi gerekiyor. Bu ses tellerinin üzerinde böyle jölemsi bir tabaka var. Affedersiniz, dalgalanarak sesi oluşturan, akustik enerjiyi oluşturan bu tabaka. Bu tabaka nemlendirmeden çok fazla etkileniyor. O yüzden nemlendirme. Bu doğrudan olabilir. Yani bir buhara maruz bırakarak.
1: Ha, buharla.
0: Ki mesela Ankara'da yaşarken ben, Ankara biliyorsunuz hem kuru hem de çok soğuk bir yer. Ve kışın kaloriferler çalıştığında ortam kuruyabiliyor. Orada derdik ki hep mutlaka kalorifer peteklerin üzerine soluklar koyalım.
1: Evet.
0: Bir taraftan da nemlensin. Yani kuru bir ortamda kalmayalım çok fazla. Bu işte kettle'la yapılabilir ya da işte buhar cihazlarıyla falan yapılabilir. Ya da yudum yudum su tüketmek. Oda sıcaklığında gün içinde doğru, yudum yudum. Mesela burada önümüzde sular var. Ben şimdi ara sıra konuşurken yudum yudum su tüketmek. Bu son derece önemli. Vokal kortların ses tellerini
1: gün boyu
0: evet, ama konuşma esnasında daha da büyük önem taşıyor. Ya da konuşmaya başlamak.
1: Hiç öyle bir alışkanlığım yok benim. Buna dikkat etmekte fayda
0: evet,
1: var.
0: Evet, dikkat etmekte fayda var diyebiliriz. Ya da tam tersine dikkat etmekte. Yani şu anlamda kurutacak bir takım besinlerden uzak durmak anlamında. Buna da geleceğim.
1: Tamam.
0: İkincisi, şimdi özellikle bu mekanizmayı zorlayan bir takım alerjenler, alerjiler ya da laringofaringal reflü dediğimiz, mide reflüsü kadar bilinmeyen ama bu gırtlak bölgesinin asidik olması anlamına gelen ve dolayısıyla da buranın yaralanmaya açık böyle bir halde bulunmasını sağlayan rahatsızlığın önleminin alınması. Eğer evet, yani eğer akut bir vaziyetteyse gidip ilacının kullanılması.
1: Yani bu alerji
0: hekime görünüp,
1: bu diğer alerjilere benzeyen bir şey o zaman, öyle mi?
0: Evet,
1: yani doğadaki bir şeyden
0: tabii,
1: falan ya da yediğiniz içtiğiniz
0: zaman. Tabii alerjilerden bahsediyorum. Tamam. Ya da işte laringofaringeal reflü, buranın asit değerinin yükselmesi. Bunun medikal tedavisi uygulanıyor. İşte KBB hekimine gidilebilir. Hekime göründükten sonra ilaç kullanılabilir. Ama sonrasında da önlemini sürdürmek gerekiyor. Önlemi ne olacaktır? İşte yatmadan önce yememeye dikkat etmek. Aşırı baharatlı, yani buranın asidik değerini yükseltecek baharatlı, yağlı yiyeceklerden, asitli içeceklerden biraz feragat etmek olabilir. Gibi önlemleri de hayatımıza maalesef yerleştirmemiz gerekiyor yani ses sağlığımızı.
1: Şimdi birincisi nemlendirdik. İkincisi de bu akıntıları önlemek için
0: alerjiyi ve laringofaringeal refliği
1: engellemek için de beslenmemize dikkat ettik.
0: Evet, evet. Önlemler. Şimdi mesela şöyle bir şey olur. Bu reflüsü olan insanlarda tabii o gırtlak görüntülendiği zaman zaten hekimler bunu anında görebiliyorlar ama mesela şöyle belirtileri de olabilir. falan gibi. Boğaz
1: tabii,
0: küreme
1: tabii.
0: davranışı.
1: Tabii.
0: Bu çok sık rastlanır. Reflüsü olan insanlarda. Şimdi böyle bir şey varsa bu bizim kafamıza bir soru işareti oluşturmalı yani.
1: Sürekli bunu yapıyorsa kişi.
0: Evet.
1: Sık sık yapma ihtiyacı
0: duyuyorsa. Şimdi belli bir süre sonra da o konuda aslında sizin de fikrinizi almamız lazım. Bu bir davranış örüntüsü haline gelebiliyor.
1: Tabii.
0: Yani örneğin kişi laringofaringeal reflüsü var. Gidiyor hekime. Hekim ilacını yazıyor. İlacını bir süre kullanıyor. Semptomlar ortadan kalkıyor. Ama davranış ortadan kalkmıyor.
1: Böyle bir alışkanlık devam ediyor.
0: Alışkanlık gelişmiş.
1: Konuşmaya başlarken onu yapmak,
0: yarı otomatik
1: konuşma
0: bir davranış
1: konusunda kendini daha güvenli hale getiriyor belki.
0: Evet. Evet. Ya buna yarı otomatik bir davranış mı demeli? Yani artık bilinçsiz ama alışkanlıktan
1: alışkanlık
0: dolayı
1: sürekli. Yani sonuçta kişi konuşmanın önemli olduğu cümlelerin başında cümleye zihninde bir önem atfettiği zaman özellikle baştan bu önlemi alıyor.
0: Evet.
1: Ama önlem alıyorsa önemli bir konuşmadır. Önemli bir cümledir. Mesela 10 cümlenin ikisinde bunu yapıyorsa muhtemelen o 2 cümle diğer 8'inden daha önemli ki o cümleler öncesinde bir hazırlık yapıyor.
0: Evet. Ama bu da bir süre sonra bunu yapmasına gerek olan bir durum yok artık.
1: Durum yok. Artık durum yok. Evet. Ama önemli cümle eşittir boğazı temizleme ilişkilendirilmiş.
0: Kafayı öyle kodlamış.
1: Olabilir. Evet. Olabilir. Mümkün. Ve öksürük de oluyor.
0: Davranışa dönüş.
1: Psikolojik öksürük de var.
2: Evet.
1: Psikolojik öksürük mesela benim iki tane kitabı beraber yazdığım Canser Poyraz Akyol. Canım benim. Türkiye'de tanıdığım en büyük iletişimcidir. Onunla da mesela böyle tam şeylerden önce bir heyecan, ufak tefek öksürükler olurdu. Başladı derdi hatta.
0: Evet.
1: Psikolojik olarak bir öksürük başlardı.
2: Yalan söylemekle de ilişkilendirenler var. Bilmiyorum orayı aynı şeye, kefeye gelir mi ama o öksürme sanırsam bir şeyleri kapatmak gibi de ya da işte kendine önemli bir şey söylüyormuş gibi hazırlık gibi bir alışkanlığa dönüşüyor sanırım. Bilmiyorum tabii o kadar detayını.
1: Yani bu öksürük söyleyeceğinden emin olmadığın zaman.
2: Gibi sanki.
1: Cansel yakalandı. Çok selam. Kendisine çok öpüyorum.
0: Selamlar yolluyorum. Evet,
1: peki o zaman iki oldu şimdi.
0: İki
1: var
0: oldu.
1: Devamı?
0: Evet var. Devam var. Üçüncüsü de buna ses suistimal diyoruz. Gırtlak bölgesinin özellikle zorlanarak eforlu bir şekilde sesin üretilmesi.
1: İşte benim normalde, bahsettiğim bağıra bağıra anlatma.
0: Evet, o gerginliğin muhtemelen sebebi o zaten.
1: Evet.
0: Artık nefes desteğinin çok fazla olmadığı ve bir süre sonra burayı zorlayarak yaptığımız konuşma. Evet. Buradan aslında o eforun varlığını biz fark edebiliriz ama çok da kolay olmuyor. Bazı insanlarda daha görünür olabilir. Bazı insanlarda o kadar görünür olmayabilir. Ama sonuçta duruş bozuklukları, solunumun yetersizliği, solunum desteğinin yetersizliği, kontroldeki yetersizlik bu tür kas gerilimlerine sebep olabilir.
1: Peki nemlendirdiğimiz şey su değil de çay, kahve.
0: Yani
1: arada,
0: içindeki,
1: bir iç, arada bir içmek onları konuşurken.
0: Yani toplam sıvı miktarı ayrı bir şey. Hı-hı. Su ayrı bir şey. Vokal kortlar için biz özellikle su. Yani
1: su
0: saf
1: lazım.
0: Suyu.
1: Peki evet, sıcak su zarar verir mi? Yani sıcak çay yani. Sıcak
0: yani
1: çay,
0: o bölge zaten kızarık bir durumdaysa mesela. Hı-hı. Hani demin söylediğimiz gibi ajite böyle hı-hı yaralanmalara açık. Sıcak suyun sıcaklığına da bağlı olmakla beraber
1: faydası
0: tabii ki
1: olmayacaktır.
0: Çok faydası olmayacaktır. Oda sıcaklığındaki suyun tamam, daha olumlu yani olduğunu söyleyebilirim. Yine bu konu aslında tıp hekimlerinin konusu olmakla beraber bizim de alanımıza girdiği için şunu söyleyebilirim. Burada böyle çok miktar vermek doğru bir şey değil. Çünkü kişinin kilosuna boyuna göre değişken işler.
1: Tabii.
0: Yani işte bazen abartanlar da oluyor bunu. Yani böyle bir 4 litre, 5 litre falan. Yani 45 kilo, 1.50 boyundaki insana 4 litre, 5
1: ya,
0: başka
1: tabii,
0: problemlere
1: tabii,
0: sebep olabilir.
1: Normalde içinde boğulacağı su miktarını içiyor.
0: Evet yani. Ama kişi zaten kendi yeterli miktarda su tükettiğini hisseder, anlar. Bunu nereden anlar? Mesela idrarın seyrekliğinden anlar.
1: Tabii.
0: Göstergelerden
1: doğru,
0: bir tanesi budur.
1: Doğru.
0: Başka mekanizmalar var. Susama diye bir şey var yani sonuçta.
1: Tabii.
0: Falan. Ama biraz susamanın ötesinde su tüketimini öneriyoruz. O ayrı konu ama.
1: Hı-hı.
0: Evet. Dolayısıyla bu ses suistimali de önemli bir konu. Kişinin bu konuda bir farkındalığa sahip olması ve kendini uyarması gerekiyor.
1: Yani sesi kötü kullanma.
0: Evet, sesi kötü kullanma. Eforlu kullanma diyelim. Yani gırtlak bölgesinde efor oluşturarak şu bölgede özellikle.
1: Mesela
0: bir gerilim
1: teknik direktörler falan sağ kenarından böyle sürekli bağırırlar ya 90 dakika boyunca sonra ses gider.
0: Ya nasıl bir ses biliyor musun böyle? Evet. Ya buradan gerilim olduğunu anlarsınız.
1: Biter yani o ses artık. Yani
0: evet, evet. Yani nefes desteği yoktur buradan artık. Hani şey gibi düşünelim. Bunun aslında sponsoru akciğerler. Solunum mekanizması konuşmanın sponsoru. Oradan geliyor işin enerjisi, parası. Şimdi o bittiği zaman hadi ben sana bir Eckhart çıkardım. Eckhart buradan zorlama gibi düşünelim yani. Eckhart'tan ödeme yaparak konuşmaya devam etmek istiyor. Böyle bir gerginlik ortaya çıkıyor.
1: Maç uzarsa Eckhart da bitti.
0: Maç uzarsa Eckhart da bitti.
1: Nereden bulursa.
0: Ondan sonra ertesi gün ses yok.
1: Ses zaten yok ondan sonra.
0: Zaten öyle değil midir bu maça giden arkadaşlarımız
1: falan filan
0: böyle.
1: Tabii tabii ertesi gün böyle sesin
0: ertesi
1: olmaz.
0: Ertesi gün sesin
1: der sana.
0: Aynen
1: maç
0: öyle.
1: Maç nasıl bitti? Anlamazsın.
2: Siz için sürekli burayı
1: nasıl
2: zorluyorsunuz.
1: Bitti,
0: evet evet. Yani
2: nefes işte, desteği olmayınca.
0: Kas gerilimi yani.
2: Tabii.
0: Evet.
2: Evet.
1: Peki hocam şimdi bu konuyu devam edelim ama bir şeyi araya bir şey sokalım. Şimdi nasıl konuştuğu insanın psikolojisiyle hı-hı çok alakalı bir şey.
2: Evet.
1: Yani çok belirliyor. Özgüveni çok belirliyor.
2: Kesinlikle.
1: Duruşu çok belirliyor.
0: Kesinlikle.
1: Mesela ses tonunun özellikle siz ses tonunu ne kadar önemsiyorsunuz bilmiyorum. Ama eş seçiminde de önemli bir rol oynadığını biliyoruz. Ama kadınlar erkeklerle ilgili o seçilimi yaparken erkeğin ses tonuna çok önem veriyorlar. Erkekler bebeksi konuşan kadınları daha çekici buluyorlar.
2: renkler ve zevkler tabii ki burada birazcık devreye giriyor.
1: Genel olarak yapılan ilkel kabilelerde yapılan

0: çalışmalarda özellikle daha ince sesli kadınların üremek için daha öndeki tercihler olduğunu bulan çalışmalar mümkündür var ilkel kabilelerde.
1: Bizim üniversite hayatımızda bir arkadaşımız vardı. Şan hocamız. Bu tarz alanlara tabii ki çok meraklı. Hepimizin ensesindeydi hanginizi ablasam diye. Arkadaşım çok hoş bir kız. Lakin çok kalın bir ses tonuyla konuşuyordu. Yani kimliğine ters olduğunu bunu belirtti. Neden hani bunu sen seçiyorsun, kulağın yapıyor bunu aslında. Çünkü etrafında muhtemelen bu tarz bir konuşulma şekli var. Dedi ki öğretmenim bizim evimizde kadın yok. Biz hep erkeklerle büyüdük. Orada biraz sanırsam çevre ve etkiliyor. Duyarak yapıyoruz ya. İlk önce çocukluktan da öyle geliyor. Taklit ediyoruz aslında duyduğumuz şeyi, gördüğümüz şeyi. Sanırım oradan başlayan bir hikaye. Bir de tabii ki kimlikler var kafamızda. Bir kadın daha kibar ve ince bir tonda konuşmalıdır gibi bir algı olduğu için o da orada kırılıyor tabii ki muhtemelen.
0: Ama şimdi Hande Hocam bir de bebeksi konuşma diye bir şey var.
1: Kendi seçenek mi? Günümüzde olan.
0: İlişkinin yoğun zamanında kişiler bebek gibi konuşmaya başlarlar.
1: Ben yapmıyorum.
0: Ben taklidini yapmak istiyorum ama yönetmenim izin vermez. İzin vermez. Biraz yapayım.
2: Neyse ki izin vermez.
0: Ya biliyorsun aşkım bir şeyler böyle şeyler.
2: Çok rahatsız.
0: Erkeklerin hoşuna gidiyor.
1: Acaba doğada da böyle mi? Doğada böyle mi? Mesela dişi aslan işte erkeğine nasıl bu şekilde hissettiriyor ki?
0: Güzel bir sorudur. Onun taklidi yapıyoruz. Acaba öyle mi?
1: Acaba
0: kur yaparken o sesler erkeğin kalınlaşıp dişininki inceliyor mu acaba gerçekten?
1: Mümkündür.
0: Şimdi, yani o rollerin biraz daha üstlenmesiyle alakalı bir şey var galiba. Yani sesin bu manada da bir karşılığının olabileceğini düşünebiliriz. Ama şunu bir soracağım.
1: Tabii.
2: Roller deyince ben bir şey söyleyebilir miyim bu konuda? Şimdi es seçimiyle ilgili ben çok güvenilir bir araştırmaya rastlamadım ama.
0: Teşekkür ederim.
2: Yok yani sen rastlamışsın ben rastlamadım ama. Daha önce baktığımda bu konuyla ilgili. Otoriterlikle ilgili ciddi birkaç araştırmaya rastlamıştım. Ve sonra kendi bilgim ve deneyimle de bunu birleştirdiğim zaman. Şimdi mesela örneğin size şöyle bir örnek vereyim. Askerler komutta bulunuyor.
0: Evet.
2: Aslarına. Bir şeyde düşünün, içtima alanında düşünün mesela. İşte rahat, hazır ol diyecek falan. Böyle şu şekilde mi daha çok görünür? Yoksa hani çenesi biraz daha göğsüne yakın, kaşlar biraz daha çatık falan. Daha mümkün oldukça pes sesini bulmaya çalışır.
0: Tabii.
2: Daha kalın bir tonu.
0: Daha testosteron bir görüntü olması yani. Evet. Erkeksi.
2: Daha otoriter olması için daha pes bir tona çekmeye çalışıyor sesini.
1: Evet,
2: ve doğru. Bunu yapmak için aslında ister istemez farkında olarak ya da olmayarak çenesini göğsüne biraz yaklaştı. Belki burada fiziksel bir... Evet. Yani o ses yolunda biraz genişlemeyle frekansın düşmesinden faydalanarak biraz olsun.
0: Deneyelim o zaman.
2: Evet.
0: Bizi izleyenler de bekliyorum. Deneyebilir. Şöyle
2: evet, deneyebilirsiniz.
0: İşte bizi izleyenler deniyor şu anda. Evet.
2: Kaşların çatılmasıysa
0: ekranın karşısında
2: daha...
0: çekilsen böyle şu anda. Rahat.
2: Aynen öyle. Yani şöyle çok rastlamazsınız.
0: Rahat.
2: Yani. Dikkat edin. Rahat. Biraz daha zor olur.
1: Evet.
0: Böyle çok rahat. Şekilde de. Böyle çok rahat. Böyle rahat. Böyle bayağı rahat.
2: Evet, böyle biraz daha pes bir tonu bulmak daha
0: gerçekten
2: kolay.
0: Gerçekten öyledir. Yani insanların o böyle etkileyici olmak istediklerinde kafalarını öne eğmeleri aslında buradaki fizyolojik bir gereklilikten kaynaklanıyor.
2: Yani şu es seçimine geri dönecek olursak kadınlar değildir onu yapan çok
1: yok,
2: fazla
1: evet,
2: diye tahmin ediyorum. Bekleyici olmak istedikleri zaman. Ama evet yani
0: kadınlar
2: erkek belki
0: işte
2: otoriter olmak için.
0: Kalın ve sert sesle değil. Bebeksi ve ince sesle daha çekici.
2: Evet evet onu demek istiyorum.
0: Hatta şöyle bir şey var, yanlış anlaşılmasın yani kalın sesli erkekleri av arkadaşı olarak seçmeyi tercih ettiğini bildirebiliyor o kabilelerdeki insanlar.
1: Doğrudur.
0: Onları da çok severiz ama diyor onlar.
1: Ya seçim noktasında orayı tercih ettiği belli evet. Yani diğerine yönelmiyor.
0: Diğeriyle üreme konusunda da bu. Ama nedenini bilmiyorum. Sonuçta bunların verdiği bize farkında olmadığımız bir takım mesajlar var.
1: Evet.
0: Otomatik biyolojik mesajlar var. Yani mesela kokulardan gelen otomatik mesajlar gibi. Yani insanların eşlerini bazen zaten kokudan çoktan seçtiğini sonra aklımızın ve mantığımızın buna gerek içine aradığı söylenir. Yani feromonlar doğada gezen o koku zerreleri burnumuzun içine girer ve biz o kimin kokusuysa onu aslında zihnimiz seçmiştir. Sonra onu seçmek için makul bir gerekçeler uydururuz kafamızdan.
1: Doğru.
0: Gibi şeyler de olabilir. Peki ne zaman çocuklara bu şeyler? Şimdi çocukları biz alıyoruz. Kurs. Kurs. En son İspanyolca.
1: Yaramız.
0: Ve kapanış.
1: İspanyolca. Valla şu an günümüzün en büyük sıkıntılarından biri sanırsam. Ben velilerime mümkün olduğunca tabii ki denemeleri gerekiyor çocukların. Alanlarını keşfetmesi için. Neye ilgisi olduğunu

0: anlamak için. Ama önce bir sormak gerekiyor. İstiyor musun gerçekten diye. Tabii ki çok küçük yaşarken belki isteyip istemediğine karar veremeyebilir ama ilk çocukluk dönemine geldiğinde, o ilkokul dönemindeyken artık bence bir alana karar verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Benim gözlemlediğim bu. Her şeyi biraz biraz azar azar iyi yapmaktansa en azından belli alanlarda ilerleyebilmesi çocuğun daha kıymetli geliyor bana.
1: Bence de.
0: Ha şöyle, potansiyeli yüksek olan çocuklarımız da var gerçekten. Bazı öğrencilerimiz var ki ya her alanda para diyor çocuk. Böyle çocuklar da mümkün. Bu tarz çocukların yani yetenek avcısı gibi peşlerine düşüp hani tabii, nasıl bir kariyer yani inşa edilebilir bu çocuk için? Bunu da konuşuyoruz aileyle. Sadece gidip geldiği bir kurs olsun istemiyoruz zaten. Bir eğitim olsun istemiyoruz.
1: Yani başlasın ve devam etsin. Gelişimsel bir şekilde.
0: Ama gönderdiğimiz öğrencilerimiz de oluyor. Ya diyorum bu çocuk burada mutlu değil. Kendini bulamadı. Başka bir alan vardır muhakkak. Şunu önerebilirim. Benim bir eğitimci olarak gözlemlediğim daha farklı kendini geliştirebileceği alanlar var. Hadi oraya bir bakın isterseniz.
1: Bu ne kadar güzel. Bizim Koran Bey'le hala o alanı bulamadığımız arkadaşlarımız var. Yani 40 yıldır gezdirip hala bulamadığımız. Gerçekten orada da mesela nasıl tepki alıyorsunuz? Ya yazıklar olsun size falan gibi değil değil mi yani?
0: Belirledim.
1: Ne kadar dürüstsünüz gibi.
0: Kesinlikle öyle bir tepkiyle de karşılaştım. Çalıştığım bir anaokulunun torunu bana geldi. Ve dedesiyle bir sohbetimiz oldu. Kendisini bilmeden tanıttım kendimi. Aa siz bizim oğlumun müzik öğretmenisiniz galiba diye. Evet ya size çok teşekkür ederiz. Herkes bu zamanda çocuğunuz ilgilenmiyor diye bıraktırmaz. Allah razı olsun sizden dedi.
1: Çocuğu bizim okuldan gönderdiğiniz için.
0: Evet çünkü spora yönlendirdik çocuğu dedi ve şu an futbolda aşırı mutlu. Kendini buldu. Gibi bir tarafı var. Ben o çocuğa eziyet edemem. Zamanına yazık. Ailenin emeğine, onun zamanına
1: çok
0: yazık.
1: Çok doğru. Çok doğru. Kesinlikle
0: gibi
1: öyle.
0: Bir nokta. Çok şükür velilerimiz anlayışlı bu konuda. Açık iletişimle her şeyi anlatmaya, anlaşılmaya çalışıyoruz.
1: Bu çok iyi. Peki kaç yaşında bir çocuğu o bir müzik derneğinden girmesi uygun olur?
0: Yani en minik 3 yaşında aldığım öğrencim var.
1: 3 yaşında var. Hangi özelliğiyle geliyor?
0: Daha çok müzik için, müzik eğitimi için evet geliyorlar. Nota eğitimiyle başlıyoruz. Okul öncesi müzik eğitimine yönelik çalışmalar yapıyoruz çocuklarla. Renkler kullanılıyor, orf yöntemlerini kullanıyoruz, beden perküsyonunu kullanıyoruz. Yani ilk olarak amacımız çocuğun ritmi bedeninde hissetmesi. Bedeninde hissettiği zaman dışarı yansıtmaya başlıyor. Sonra yavaş yavaş hayatını işliyoruz aslında çocuğun. Öğretmek gibi değil de ben bir oyun arkadaşı gibi oluyorum onun aslında. Hani veliye de çok öğretmenin altını çizmeyin küçük yaşta. Hani orası onun eğlendiği, keyif aldığı bir alan olsun istiyoruz. Bu şekilde başlayıp hala artık benimle devam eden öğrencilerim var. Çok şükür. Keyifle devam ediyor.
1: Muhteşem. İlhan Börekçi diye bir abim vardı, çok sevdiğim canım abim benim. Rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. O askeriyede bando şeyinden emekli ve böyle müzik kulağı sende var mı sorusuyla insanları mutlu etmeyi severdi. Ya sende biraz müzik kulağı olduğunu düşünüyorum deyip sonra da herkesin yapabileceği türden bunu yapabilir misin derdi. Herkesin yapabileceği yapardı. İnanılmaz bir müzik kulağı var. Acayip mutlu oluyordu insanlar. Bu şekilde tavlayamayacağı insan yoktu.
0: Güzel bir şey.
1: Mesela oluyor. Çok etkileyebilirdi hocam seni belki. Evet, hemen böyle seviliyor bu arada bir şeyle. Müzik kulağı diye bir şey var mı hocam?
0: Tabii ki. Var. Kesinlikle. Var. Bunu zaten çocuk belli ediyor kendisi. Belli ediyor. Konuştuğumuz gibi.
1: Nereden ediyor?
0: Tekrar dediğiniz gibi.
1: Tekrar.
0: O tekrar etme. Verdiğim bir melodinin aynısını.
1: Belki doğru bir şeyler abin yaptı değil mi? Ben
0: ya, olabilir. Ama tabii biz basit ritimler çıkıyor. İster istemez kulağınızda 9-8'lik mesela hani vardır ya Türk kültüründe de olduğu için bizim bildiğimiz tınılar, ritimler var. Evet. Onlar kulağımızda var zaten. Çıkar gider. Ama o sınama zamanı geldiği zaman o test aşamasında kendini belli ediyor çocuklar. Sesi tam aynı frekansta veriyor.
1: Peki böyle bir şeyi vurarak çalmak dan anlaşılır mı?
0: Tabii ki. Ya ben ona bir ritim kalıbı sunarım. İşte ta ti ti ti ti ta ti ti ti ti ti ti gibi bir şey uydururum.
1: Buyurun. Ta ti ti.
0: Hadi buyurun.
2: Bir daha.
0: Bir daha yapayım hocam. Bir tık daha farklılaştırayım o zaman. Tamam, dedim ki şey boşuma geldi.
1: Ama fırsat.
2: Mehmet Bey de lütfen test edelim.
0: Tamam.
1: Ben
0: ta ti ti ti ti ta ti ti ti ti ta ta.
2: Ta ti ti ti ti ta ti ti ti ti ta.
1: Bir tane daha eklersin. Bravo gerçekten.
0: Bravo. İşte.
1: İnanılmaz
0: hocam, ama
1: bir
0: iyidir
1: müzik kulağınız var.
2: Evet.
1: Hem de şeyde Ses kontrolünde de çok iyisiniz. Bence olur. Bu çocuklar olur.
0: Kesinlikle. Kayıt edelim.
1: Geliyor. Yerim Kenan Doğulu geliyor. Yerim Kenan Doğulu geliyor. Yani o zaman hocam cevabımız net. Çocuklar 3 yaşında bile başlayabilirler. Müzik yeteneğini fark edebilirler.
0: Tabii ki. Ama
1: ve
0: aileler...
1: müzik kulağı diye bir şey de var.
0: Tabii.
1: Diyoruz.
0: Evde desteklemek de lazım. Hmm. Çok güzel bu tarz müzikler, çocuklar. Biz küçükken tencereleri önümüze dizip çatallarla yapardık evde. Bilmiyorum hala yapıyor mu çocuklar bunu ama çok güzel aileyle birlikte oturup bedenlerini kullanarak yapılacak da yapabilecekleri ritim çalışmaları var. Hani eğer aile çocuğunu bu anlamda yönlendirmek istiyorsa bu tarz çalışmalarda evde oyun şeklinde ilerleyebilirler. Benim şimdi bir yeğenim oluyor, hala oluyorum. Ona daha Allah şimdiden bahşesin. Böyle bir notalı bir kitap aldım. Ya işleyeceğim yavaş yavaş zihnine bunu. Bu benim kontrolümde. Aile de bunu yönetebilir. Ya aslında bunu Korhan hocamla da konuşmuştuk. Hocam hani yetenek var mıdır? Hani doğuştan mıdır? İlgi midir? Aslında herkes aynı yetenekle mi dünyaya gelir ve bu seçtiğimiz yol üzerinde mi gelişir? Orası bir soru işareti aslında. Ama belli hepimiz bildiğim kadarıyla, hocamın da bana bahsettiği kadarıyla aynı yapabiliteyle dünyaya geliyoruz. Ama işte yönlendirmelerle, ilgiyle, seçtiğimiz yollarda sanırsam orada gelişme imkanı buluyoruz gibi bir durum var.
1: O zaman şöyle diyelim. Ta ti ti
2: ti ti ta. Hadi bakalım.
0: Ta ti ta ta. Bravo.
2: Şimdi o zaman ben bir hediye getirdim size.
1: Tamam hocam.
2: Onu vermek istiyorum.
1: Tamam hocam. Ama biraz da zorlandım.
2: Size bir hediye. Evet çıkardım. Buyurun bakalım.
1: Hadi bakalım hayırlısı.
0: Ne yapacağız acaba?
1: Neydi?
2: Size de vereyim.
1: Aa, herkese var mı?
2: Herkese var.
0: Eğlenceli.
1: Oo, hadi hocam hayırlı olsun. Yiyeceğiz galiba.
2: Şimdi bakın bu. Lütfen yemeyin.
1: Tamam. Evde denemeyin.
2: Çok basit olmakla beraber çok etkili bir egzersiz.
1: Tamam.
2: Sizin gibi profesyonel ses kullanıcılarının çok kısa bir süre içerisinde uygulayabileceği, yoğun ses kullanımlarından önce yapabileceğiniz ve ses tellerinize son derece iyi gelecek bir egzersiz. Nasıl yapacağız? Önce etrafından hava kaçmayacak şekilde sarıyoruz dudağımıza ve ses vereceğiz buna. Evet, düz tonla bir ses verelim.
0: Ben bir tık daha müzik kaybedebilirim.
2: Şimdi, evet, şimdi bir oktav, yani hani müzik dersinden mutlaka hatırlarsınız. Bir oktav, yani bir do'dan bir üst oktavdaki do'ya gidip geri geleceğiz. Gibi. Yükselip alçalacağız. Biraz daha yükselip alçalabilirseniz ve bunu birkaç kere tekrarlarsanız, yani toplamda 5 dakikaya geçmek zorunda değil. Pipetle olur.
1: Pipetle yapabilirsiniz.
2: Pipetle. Evet, pipetle
1: bir
2: yapabilirsiniz.
1: Bir etkinlik yapmadan önce böyle sesinizi kullanacağınız bir ses emekçisi olarak siz,
2: evet,
1: sesinizi kullanacağınız bir etkinlikten önce bu pipeti dudaklarınızla tam kavrayacak şekilde ağzınıza yerleştirip, evet, böyle bir oktavı bir yukarı doğru çıkarıp tekrar geriye döneceğiniz bir egzersiz yapabilirsiniz.
2: Aynen. Gam denir değil mi buna?
0: Evet,
2: yani bir do'dan diğer do'ya gidip, evet, aşağı inir.
1: Hocam, senin yönetmenimiz Alican Yaşar Beyefendi bir yapmanızı istiyor sizin. Bir görsünler diyor lütfen.
2: Evet, izleyenler. Tabii ki, tabii ki.
1: Yani böyle
2: yükseldik,
1: bir motor
2: ve alçaldık.
1: Bir motoru
2: aynen
1: ses
2: öyle.
1: Verdin,
2: gaz verdik.
1: Gaz verdin ve çektin
2: zaten
1: gibi.
2: Zaten aynen de öyle. Yani aslında şunu yaptık. Ses hızlandı. Yavaşladı. Yani frekans arttı bir üst tona, sonra aşağıya geri geldi.
1: Aynı böyle spor salonunda ağırlık kaldırmak gibi zorlandığın bir an var ve bırakıyorsun yavaş yavaş.
2: Evet, öyle de diyebiliriz ama hızlandık ve yavaşladık.
1: Hızlandık
2: yavaşladık. Ve daha doğrusu şunu da yaptık diyebiliriz. Ses tellerini gerdik ve gevşettik aslında.
1: Evet, gerdik ve gevşettik.
2: Yani tamam, yine işte mesela gitardan biliriz. Bu gitarın
0: akordunu
2: yaparken teli gerdiğimiz, evet, zaman ses diye yukarı doğru bir hızlanma sesi gelir kulağımıza. Evet. Tamam. İşte onu yapmış oluyoruz. Sonra tekrar gevşetmiş
1: ve kopma ihtimali de artar, evet, telin ne kadar gerersen.
2: Eğer çok fazla süre zorlarsan
1: yani
2: belki zarar görebilir ama çok fazla zorlamadığın sürece
1: çok
2: de aslında esnetmiş oluyorsun.
1: Çok iyi. O zaman bu egzersizi etkinlik öncesinde yapıyoruz.
2: Evet.
1: O ses
2: evet, tonu yoğun ses kullanımından önce yaparsak şöyle bir şey, bunu yani tabii çok fiziksel kavramlar üzerine konuşmanın belki çok faydası olmaz ama özetlemiş olayım. İnertif reaktans denilen bir şey var.
1: Hı hı.
2: Ağız içinde oluşan bir basınç etkileşimi. Bu basınç etkileşimi, yani bu yarı tıkalı ses yolu egzersizlerinde bunun gibi, bu basınç etkileşimi ses tellerinin üzerinde masaj etkisi yapıyor. Ve aynı zamanda rezonans dediğimiz yani sesin titreşiminin ön tarafta odaklanmasına sebep oluyor ki bu da bize bir vokal ekonomi sağlıyor. Yani buradaki gerilimi azaltan bir durum. Hı hı. Bunu sağlıyor diyebilirim. Dolayısıyla bu egzersize çok fazla öneriyorum.
1: Peki uçak kullanan kişiler, hı hı. pilotlar.
2: Evet.
1: Bazen konuşurken böyle bir başka bir yerlerinden ses çıkarıyorlar. Sanki burunlarından geliyormuş gibi. Nazal genizden gibi. Nazal ses. Yani sonuçta İzmir'e ineceksin yani. Burnundan konuşunca Bali'ye inmiyorsun.

0: Ama niye o ses çıkarılıyor ve böyle bir...
1: O şey genel... olabilir mi? Hani sizin eş seçimi dediğiniz konuyla bağlantılı o ses olabilir belki mi? Olabilir.
0: Evet,
1: hani
0: evet, tabii.
1: Yani orada bir karizma yaratmak
0: bir
1: için.
0: Karizmatik bir ses çabası evet. var galiba. Ama o nasıl oluyor? Hani şu burundan konuşunca böyle biraz da... Hani şunu yaptınız ya siz. Onun dışında bir de böyle nazal konuşma diye bir şey var mı gerçekten?
2: Ya açık söyleyeyim, benim gözlemim öyle olmadı. Şimdi yani bu konudaki çalışmam arttıktan sonra ben buna özellikle dikkat ettim. Evet. Yani dikkat etmeye karar verdim. Hı-hı. Dedim ki bu sefer kaptanı dinleyeceğim.
0: Tamam.
2: Ne yapıyor yani acaba evet. falan. Öyle olmadı. Yani bana öyle denk gelmedi.
0: Ya bizde de sen yanlış ha.
2: Yine öyle olmadı. Şey. Ama ben şunu fark ettim. Yani o hoparlörde bir sorun mu var acaba diye düşündüm.
1: Ha, evet yani bir tık orada mikrofonla da ilgili bence hoparlörle ilgili.
2: Onda da
1: ilgili.
2: Bir sorun olabilir diye düşündüm. Ama o tabii yani şöyle bir tanesinde de şunu keşfettim açıkçası. Kaptan ağzını açmadan konuşuyordu.
3: Yani dudaklarını fazla oynatmadan, ağzını açmadan yapılan bir konuşma. Şu şekilde bir konuşma.
0: Yani belki de yardımcı pilotun o kadar da bilmesini istemiyor her şey gibi. Yani sadece bize söylüyor.
2: Yarım ağızla konuşuyor gibi.
0: Yani
2: bu benim çok rastladığım bir artikülasyon aslında.
0: Evet. Kullanılmasında fayda açmamak. Görüyor musunuz? Böyle bir karizmatik olduğu zannedilen tarz burundan konuşmanın kullanılmasına fayda var mı sizce?
2: Hiçbir fayda.
0: Komik bir durum.
1: Hele müzikte
2: çok büyük.
0: Yok, tamam, onu öyle yapmayın.
2: Hayır, sağlık olarak da zararı var bu arada. Tabii. Sağlık olarak da zararı var. Çünkü ağzımızı açmadık diyelim, dudaklarımızı oynatmadık. Ses burada patlayacak. Siz aşağıdan akciğerlerinizden ne kadar büyük enerji verirseniz verin, buradan ses yayılamadığı için ağzınızın içinde kapatarak konuşuyorsunuz.
0: Tamam işte yaptın.
2: Evet. İşte bu.
0: Yani evet.
2: Pilot evet. Evet.
0: Şu anda yaptın.
2: Ya evet bunda.
0: Başarılı diye yaptın yani evet. onu. Vallahi bravo. Peki diksiyon konusuna gelelim ama bir ara vereceğiz birazdan. Hı hı. O diksiyon konusuna geçmeden önce...
2: Aradan sonra mı?
0: Müzikle kendini ifade etme konusu. Çocuklarda bunun tehlikesi var mı? Yani fazla da ifade etmesini isteriz bir noktadan sonra. Mesela yani bu... mesela işte kimse de yanlış anlar rap müzikler falan var böyle sert küfürlü olabiliyor, bazen gergin oluyor, agresif olabiliyor.
1: Tabii.
0: Çocuk mesela geldi ve buna ilgi duydu. Hı. Ağzına biberi sürerim falan
1: öyle
0: gibi bir durumumuz olur mu yoksa yürüsün gitsin mi oradan?
1: Hayır, tercihlerini ılımlı bir şekilde yavaş yavaş ilmek ilmek işleyerek yöneltmeye çalışırız diğer tarafa doğru.
0: Muazzez Abacı'ya doğru yöneltmeye çalışırız.
1: Yani biraz daha repertuarını genişletmeye çalışırım o anlamda. Hani daha farklı şeyler, tınılar yakalamasını sağlamaya çalışırız, dinletirim. Sadece çaldırmak değil ki. O estetik yönünü geliştirmek için belki ben ona çalarım, belki bir müzik açarım, üzerine konuşuruz, söylemeye çalışırız. Ama tabii burada bir tek bana geldiği ve uğradığı haftada bir gün. Bu çocuk bütün gün evde ne dinliyor? Arabada ailesiyle nasıl müzikler dinliyor?
0: Tabii. Çok
1: hani bunlar yönetilmesi gereken süreçler ya birazcık. Sadece bir eğitim aldığı bir yerden bunu beklememiz şey iyi olmaz.
0: En revaçta müzik aleti ne şu anda hocam? Neyi çalıyor çocuklar
1: piyano.
0: Daha çok? Hala piyano mu?
1: Evet.
0: Peki eve piyano almak falan gibi şeylere ne noktada karar veriyorsunuz? Tamam bu çocuk olmuştur
1: süreç,
0: eve piyano.
1: Yani şöyle tabii bir ödev takibi durumumuz hı-hı. oluyor. Ben en azından bir iki ayı devirmek istiyorum. Ama hemen çok iyi bir piyano aldırmıyorum. Tuş ağırlığı, tuş hassasiyeti iyi hı-hı. olan bir org mini bir dijital klavye. Ailenin bütçesine uygun bir şekilde karar veriyoruz. Evinde çünkü pratik yapması lazım. Enstrüman sadece dersten derse gelerek öğrenilebilecek bir şey olmadığı için hani onu bir sporcu gibi hı hı. sürekli yapması lazım, tekrar etmesi lazım. Aynı ses egzersizleri de öyle. Şan öğrencilerime de şöyle bir handikap oluyor maalesef. Bu şan derslerinde yönetmek gerekiyor ya, bir uzmanın bilen bir gözün vücudunu nasıl yönlendirdiğini takip etmesi gerekiyor veya klavyeden dizi dizi sesler, arpejler basıp çıkmamız gerekiyor ya, orada bir destek gerekiyor ve tam kontrolü sağlayamayabiliyor o şan dersine gelen öğrencimiz. Orada ben diyorum ki bol bol nefes pratiği yapabilirsin. Hı hı. Nefesini çalıştırabilirsin. Sonrasında geldiğinde yine üzerine konuşuruz. Biraz şu an dersinde biz bu ses tellerini göremiyoruz ya. Hı hı. Soyut kalıyor. Bir tık anlatarak anatomisini hayal ettirerek işte orada hocam bize çok destek sağlıyor.
0: Hocam çok güzel anlattı demin. Ben gördüm yani resmen
1: kesinlikle. Onu resmetmek, bilmek, gördüm. Anatomiyi bilmek. Ben yüksek lisans tezimi de bunun üzerine yazdım. Yani ses sağlığını koruyarak ses eğitimine devam etmek çok kıymetli. İşte orada hani Korhan Hocam dediğim gibi bize orada akademik bir bakış açısı sağladı. Daha evet. profesyonel ele almamızı sağladı bu eğitime olan yaklaşımımızı.
0: Evet, o çok iyi.
1: Orada enstrümanla ses eğitimi biraz ayrılıyor. Enstrümana bir gereklilik var evde. Ses eğitimi için ilk etapta öyle bir şey diyemiyorum. Belki daha sık ders almak, hocayla birlikte bir araya gelmek daha kıymetli.
0: Daha kıymetli olabilir. Korhan Hocamız bize de sağ olsun şu küçük borularla çok evet. güzel akademik bir açılım sağladı.
1: Ben de sesimi böyle açacağım.
0: Şimdi efendim biz tabii program çok eğlenceli.

Keyifli gidiyor bir yandan da önemli konular ama konu eğlenceli, keyifli bir konu hakikaten. Koran Sezinli ve Hande Küçüklü bir insan hali programı ilk bölümünü sona erdirdi. İkinci bölümde yine burada olacağız. Siz de böyle bir oda sıcaklığındaki suyunuzu alın, çay kahveleriniz normalde. Ses tellerini ıslatın. Ne olacağı belli olmaz. Belki bir takım egzersizlerde sesinizi kullanmanız gerekebilir. İkinci bölümde bekliyoruz efendim sizi. İnsan hali az sonra devam edecek.

0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
2: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
4: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Aha! Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
6: 1 milyon mu?
5: 1 milyon.
2: Gök taşı yarın 20'de A Parada.

0: Korhan Sezinli, Hande Kütüklü, minik ince borulu harika bir insan hali programında ses, konuşma tarzımız, diksiyonumuz ve iletişim üzerine harika bir sohbet ediyoruz. Değerli hocam, şimdi ses çıkıyor bizden. Bunu kullanabiliyoruz. Ses tellerimize iyi baktık. Her şey yolunda. Ama bir de hani dedik ya demin, sesi kalın konuşma, ince konuşma, bebeksi konuşma. Bir de diksiyon insanların özgüvenini tazeleyebiliyor. Diksiyon psikolojimizi olumlu etkileyebiliyor ya da esenliğimizi arttırabiliyor. Ama nedir bu diksiyon?
1: Yani aslında bir klinik psikoloji doçenti olarak bu konuda senin de katkıların olacaktır. Fakat özgüvene çok büyük etkisi var. Özgüvene çok büyük etkisi var ve aynı zamanda bana sorarsanız eğer, ki yani bunu tek söyleyen ben değilim, sosyal hayatın en önemli becerilerinden bir tanesi. Etkili konuşma. Şimdi bu konu biraz bizde az önemsenmiş, biraz ötelenmiş, ertelenmiş. Son yıllarda biraz daha fazla adını duyar olduk. Müfredatlara girmeye başladı ondan önce.
0: Konuşma başladı mı hocam?
1: Etkili konuşma, diksiyon, diksiyon adı altında. Fakat diksiyon tanımı biraz, diksiyon kavramı biraz sıkıntılı bir kavram. Onu baştan söyleyeyim. Çok da o tartışmaya girmek istemiyorum açıkçası ama. En azından şunu söyleyeyim. Diksiyon çoğu kez etkili konuşma anlamında kullanılan bir kelime. Böyle ola gelmiş bir süredir. Böyle kullanılıyor. Nereden anlıyorum bunu? Diksiyon kitabı. Kapağında diksiyon yazıyor. Açıyoruz. Bütün konuşmanın unsurlarına dair bir takım egzersizler, bilgiler falan. Aslında etkili konuşma kitabı. Evet. Ama diksiyon denmiş.
0: Diksiyon
1: denmiş. Ya da yani tam karşılamayacağı düşünülmüş, bu sefer diksiyon ve etkili konuşma denmiş falan. Yani o çerçeveyi oluşturalım falan. Sonuçta biz buna gelin etkili konuşma diyelim şimdi.
0: Tamam.
1: Ve şöyle bir çerçevesini çizelim. Nedir bu etkili konuşma diye. Çünkü diksiyon deyince bu sefer bir kafa karışıklığı da oluyor. Nedir bu diksiyon? Etkili konuşma deyince içinde konuşma geçtiği için biraz da anlaşılması kolay. Etkili konuşma dediğimiz şey, konuşmanın bütün unsurlarını içeren, konuşmanın bütün unsurlarının işin içine katıldığı bir çalışma gerektiren, bir beceri gerektiren bir başlık. Etkili konuşma. Peki nedir bu konuşmanın bütün unsurları? Biz buna vokal mekanizma diyoruz. Ses üretim mekanizması. İlk başta demin de söyledik, solunum mekanizması var. Akciğerler enerjiyi veren organ. Yukarı doğru çıkıyor, hava gırtlağa geliyor. Erkeklerde şu karşıdan baktığınız zaman ucu görünen tiroid kıkırdak. Tam bunların ortasındadır ses telleri. Burası akustik enerjiye döndüğü yer havanın. Buna biz fonasyon diyoruz. Yani vokal kortların dalgalanarak, çarpışarak akustik enerjiyi oluşturması. Bunun sağlığından az önce bahsettik. Nemlendirmeye ihtiyaç duymasından o dalgalanmayla beraber. Mehmet hocam arada egzersizlerini yaptı pipetiyle.
0: Yaptım.
1: Ve evet. Ondan sonra
0: koşularını,
1: pipetini falan hep yaptım.
0: Hepsini yaptım.
1: Arkasından ses yoluna geliyor. Şimdi burada da başka bir fiziksel olgudan bahsetmek istiyorum. Onun adı da rezonans.

0: Rezonans.
1: Rezonans.
0: Şimdi yani. Evet, birçok olay da burada dönüyor. Şimdi nedir? Şöyle bir örnek verebilirim. Rezonans dediğim şey, daha doğrusu basit bir şekilde rezonansı anlatayım. Rezonans, sesin, ses yolundan bahsediyoruz ya, ses yolunda amplitüt olarak, şiddet olarak, gürlük olarak büyüdüğü yerdir. Büyümesidir yani rezonans dediğimiz. Rezonansa gelmesi derler ya aynı zamanda. Şimdi bu nasıl oluyor? Bunu ses yolumuzu bir gitara benzeterek bunu anlatabiliriz aslında. Şimdi gitarın da telleri var ve ahşap bir gövdesi var. Şimdi gözümüzde canlandıracak olursak tam o tellerin ortasında da bir delik vardır. Tele vurduğumuz zaman o gitar ahşap gövdeden bir ses gelir. Gitar aslında ses telden geliyor. Biz tele vuruyoruz ve o ahşap gövde olmasa öyle bir ses gelmeyecek. Yani telleri şu ikisinin arasına olmaz. Gersek, o daha az vursak gelir. Çok az gelir. Evet. Şiddet olarak çok az. Nitelik olarak da çok daha kısır bir ses.
2: Evet.
0: Tını olarak da çok daha kısır bir ses. Oysa o işte ahşap gövdede ki zaten o gitarın fiyatını da o ahşap gövdenin kalitesi. İşte ağacının kalitesi, evet. Ustanın işçiliği vesaire belirler. İşte kemanda da öyle, gitarda da öyle falan. Şimdi insanın bu o ahşap gövdesine benzer yapısı da, enstrümanı da ki çok daha nitelikli, gırtlakla dudaklar arasındaki bölge. Ses yolu dediğimiz bölge.
1: Orada sesin kalitesi değişiyor.
0: Evet, orada sesin kalitesi, gürlüğü, tınısı değişiyor. Yeni nitelikler kazanıyor ve gitardan gitara benzeyen yönünü demin söyledik. Şimdi bir de benzemeyen yönünü söyleyelim. Gitarın ahşap gövdesini değiştiremiyoruz. Ama ses yolunu dil kökümüzün yerini değiştirerek özellikle
1: değiştirebiliyoruz.
0: Çenemizi değiştirebiliyor. Operasyon değil. Yani dil kökümüzün yeri konuşurken yaptık.
1: Onların yerini değiştiren bir operasyon düşündüm.
0: Öyle değil.
2: Doğru burada, konumlandırarak yani aslında.
0: Öyle değil. Doğru konumla şekli. Evet yani değiştirerek sesi de değiştirebiliyoruz. Aynı şekilde çenemizi dudaklarımızın şeklini olabilir. Demin verdiğim örneğe gelmek istiyorum şimdi. Bu ağzımızı açarak mı konuşuyoruz, kapalı mı konuşuyoruz? Şimdi bu benim çok rastladığım bir şey. Tekrar bunu dile getireceğim. Ya lütfen şu ağzımız kapalı, dudaklar oynamadan yapılan konuşma işini yapıyorsak sonlandıralım.
1: Kiminin de hiç üst dudağı oynamaz. Hiç üst dudağı oynamayanlar vardır. Alttan alttan konuşur, üst dudak sabittir. Yani böyle şeyleri çok görüyorum.
0: Bazı şeyler fizyolojik anatomik farklılıklar da olabilir. Yani şimdi onlara bir şey diyemeyeceğim ama mümkün oldukça eğer sesi yaymak istiyorsak, projekte etmek istiyorsak diyelim ya da ağzımızı açarak, çenemizi açarak ve dudaklarımızı oynatarak konuşmamız.
1: Yani konuştuğumuz uzaktan gözükecek şekilde konuşmamız.
0: Ve uzağa yayılacak şekilde. O şekilde uzağa yayılıyor yani.
1: Evet.
0: Buna bir megafon etkisi diyoruz. Yani gırtlağın çapından biraz daha büyük bir açıklıkta ünlü sesleri üretirken dişlerin arası açık olursa ses yayılarak yoluna devam ediyor.
1: Doğru.
0: Ve dolayısıyla vokal ekonomi sağlanmış oluyor. Yani akciğerlerden çok da fazla enerji almadan aslında sesi daha büyük bir gürlükle karşı tarafa yollayabiliyoruz.
1: Peki bu şey rezonans hikayesinde mesela bir çizgi filmlerde falan olur öyle. Biri bir yüksek sesle bir bağırır, camlar kırılır. O sesin titreşimi, o
0: enerjisi. Onu yapan operacılar falan var değil mi? Böyle şarap kadehi falan gibi bir şeyleri
1: patlatıyor.
0: Patlatıyor falan.
1: Olabilir mi yoksa
0: ya da böyle
1: şey
0: bardağı falan. Hatta ben daha çok kadeh gibi şeyler gördüm.
1: Anladım. Güzel.
2: Hocam bu
1: güzel.
2: Rezonatör bölgeler şeyi sağlıyor mu mesela? Bir insanın sesinin o insanın sesi olduğunu sağlamamızı. Yani o karakteri.
0: Anlamamızı. Aha. Evet
2: ya
0: kesinlikle.
2: O karakteri veren sesimize rezonatör bölgeler mi?
0: Evet. Ses yolunda olan akustik olaylar bize bunu belli ediyor. Şöyle söyleyelim. Şimdi bir nota. La minör diyelim mesela.
2: Tamam.
0: La minör. La minör sesini biz bir telli enstrüman olan gitarla elde edebiliriz. Bastık. La minörün çıkacağı tele. La minör sesi çıktı. Kemanla aynı sesi elde edebilir miyiz?
2: Laminör,
0: elde edebiliriz. La minörü,
2: evet.
0: Aynı oktavdaki la minörü oradan da elde ettik.
2: Evet.
0: Ama yan odadan dinleyen hangisinin kemandan, hangisinden gitardan geldiğini bilir. Anlar. Şimdi aynı şekilde mesela aynı boyda, aynı kiloda iki erkeği yan yana koyalım.
2: Evet.
0: Bir tanesi işte ikisinin de ses tonu aynı olsun. Temel ses tonu, temel
2: mesela.
0: Ses frekansı diyoruz biz ona. Aynı olsun.
2: Evet.
0: Yine de anatomik yapılarındaki farklılıktan dolayı ve rezonans bölgelerinin kullanımlarındaki farklılıktan dolayı hangisinin Korhan'dan, hangisinin Mehmet'ten geldiğini insanlar ayırabilir. Evet, gerçi aynı boyutta.

0: dedikse de.
1: Burhan Çeçen mi yoksa
0: kim? İsmail Türüt.
1: Türüt mü? Anlaştık.
0: O ikisi mesela bir daha benzer.
1: Benzer.
0: Boylu postu.
1: Ama bir de hani böyle bir iyi ses, iyi türkü söyleyen kişi anatomisi de var galiba biraz.
0: Olabilir.
1: Yani bir anatomisi olabilir. Vardır onun yani. Benzer hakikaten birbirine, o yüksek sesi çıkarabilen kişilerin bir takım benzerlikleri vardır. Yani işte, Mahmut Tuncer mi, Burhan Çeçen, Şeşen mesela.
0: Ya ama bizim dışarıdan benzerler. Çok anlamamız belki kolay olmayabilir. Yani ama çünkü bu ses yolunun
1: tabii ki.
0: İçerideki vasfıyla mesela ne bileyim zenci sesi falan derler ya. Hı-hı. Şimdi o zencilerin anatomik yapısında belki farklılıklar olabilir yani. Değil mi?
1: Evet.
0: Ses yolunda.
2: Ama bir tipoloji
0: belki daha büyük
2: herhalde.
0: Bir geniz bölgesi, daha sesin tınlandığı bir bölge.
1: İbrahim Tatlıses de bunu böyle sallar.
2: O biraz işte.
0: Aa, vibrato.
1: O şey vibrato mu yapıyor yoksa vibrato. Bir anlamı var mı onun? Bir faydası var mı bunun
2: sana? O bence o şekilde. His. Çünkü vibrato yaratmak için gırtlağına kattığın bir pozisyon aslında orayı rahatsız eden bir şey ya. Geriyorsun orayı. Hı-hı. Ama orayı en Hı-hı. serbest haliyle bırakman lazım ki ses teli tabii hocam daha iyi bilir. Kendi kendine titreşebilsin. Vibrato serbestlikten gelen bir şey aslında. Hı-hı. Ve bizim hani derslerde yapmaya çalıştığımız şey gırtlağına ne kadar serbest bırakırsan ses tellerin o kadar rahat hareket edecek. Sen ekstra böyle diye bir şey yaparsan o hatta vibratoda tremolo'ya kaçan bir duruma dönüşüyor. Yani bir tam ses aralığında gidip geliyorsun ama vibrato öyle değil. Daha doğal çıkması, insanın kendi rahatlığından yayılması gerekiyor. O rahatlığı yakalayabilmek de bol egzersiz. Bu bir kas ya. Aynı sporcu gibi bunu sürekli egzersiz etmen lazım ki o serbestliği yakalayabilirsin. İbrahim Tatlıses çok kıymetli bir sanatçımız kendisi. O tamamen tabii bence ki, ruhuna ki. Girebilmek için işin
1: bir de
2: yapıyor.
1: Öyle bir şey var. Şimdi İbrahim Tatlıses tabi dünyada en çok satılan albümü yapmış biri zamanında. Evet. Dünyada. Bütün Orta Doğu'da satılıyor çünkü. Yani bunu yapıyordu hep. Sonra kazadan sonra tabi artık elim titriyordu o kadar çok oluyor. Yoksa gerçekten onu bir tam
2: ama
1: bilmiyorum.
2: Ama hep vardı galiba.
1: Ama vardı yani.
2: Ya, kazadan
1: mesela,
2: önce
1: şey
2: de.
1: Yapmazdı. Peki hocam şimdi başka egzersiz gerektiren bir şey de tabii ki nefes kullanımı. Şimdi psikolojiyle de ilişkili nefes kullanımı ve işte bu nefes kullanımı senin duygularının düzenlemeyi, duygularını regüle etmeyi ya da belli duyguları hafifletmeyi ve hızlandırmayı ya da heyecanı biraz yönlendirmeyi tabii. sağlayabiliyor. Biz şimdi bir nefes alışkanlığı vardır. İşte çok böyle gırtlağından konuşuyorsun. Onu biraz midene indir. Hı. Oraya büyük bir nefes al sonra konuş üç cümle söyle falan. Bize de öyle öğretilmiştir hep. Nasıl bir nefes kullanımı, nasıl bir şey yapıyor ses
2: yani
1: konusunda?
2: Yani sesi iyi üretebilmek için aslında doğru nefes oldukça kıymetli. Hı-hı. Nefesin diyafram nefesi olması, solunum desteğinin bu şekilde gerçekleşmesi sesin daha iyi üretebilmemizi sağlıyor aslında.
1: Yani derinden gelmesi gibi bir şey bu galiba değil mi biraz?
2: Derinden
1: yoksa
2: gelmesi.
1: Daha yoğun mu gelmesi
2: yani tabii anatomik olarak hocam gene daha iyi bilir ama akciğerlerin altında burada kubbe şeklinde bir diyafram kasımız var. Biz derslerde ilk önce bunun nasıl farkındalığını sağlayabiliriz? Bedenini öne doğru eğdiğin zaman aslında şu gövde bölgesinde bir genişleme oluyor. Hmm. Yani şey gibi değil, diyafram kası, diyafram nefes dediğinde karnını ileri it gibi bir durum var ama aslında bütünüyle alınan, genişlenen bir bölge.
1: Evet.
2: Ve ses üretmeye, fonasyona başladığımız zaman da içeride mevcut olan havayla ilk olarak sesi üretmeye başlamak gerekiyor. Çünkü bir nefes aldığımız zaman bu yapıyı komple sıkıştırdım ben burada. Şu an gırtlağım gerildi, sıkıştı ve ses kullanmak için kendime dar bir alan yarattım aslında. Ama aşağı bırakıp genişlediğim zaman ve buradaki mevcut havayla ilk cümleme, ilk şarkı söylediğim ana başlarsam oradaki havayla akıp gidecek. Ve
1: akıp
2: sonrasında aldığı nefes yine ağızdan şarkı söylerken ve hemen aşağı. Hmm. Yine genişleyerek. Ya bizim çalışma şeklimiz bu şekilde, metodumuz aslında. Ama tabii nefes konusundaki kısım hocam siz ya daha iyi ifade edersiniz.
0: Şimdi şöyle, istirahat halinde insan nefes almayla nefes verme fazları birbiriyle aynı süreler olabilir. Yani 3 saniyede nefes alıp 3 saniyede verebiliriz mesela. Hmm. Ama konuşurken bu böyle değil. Konuşurken değil. Aslında bu 1'e 7'ye kadar yükseliyor. Hatta daha fazla
1: çünkü
0: yükseliyor.
1: Çünkü hızlı
0: ona kadar
1: zorundasın.
0: Yükselebiliyor.
1: Hızlı geçmek zorundasın.
0: Evet. Hızlıca nefes alıp hemen uzun uzun konuşmaya devam etmek istiyor. Ve mesela uzun bir cümle de 20 saniye civarı sürebiliyor.
1: Evet. Yani. Birkaç nefes almak gerekebilir.
0: Bu evet yani nefes alamama imkanımız da olabilir. Yani.
1: Tek nefesle götürmek gerekir.
0: Noktalama işaretleri ya da durak imkanları olmayabilir. Yani insanın potansiyelinin olması gerekiyor. Bir. İkincisi kontrol yeterliliğinin olması gerekiyor. Nefesi verirken kontrollü bir şekilde verebilmesi gerekiyor. Yani bir anda
2: yavaş
0: kaybetmemesi lazım.
1: Kimin de vardır öyle. Kimi böyle konuşacak, konuşmaya devam edecekmiş

0: gibi bir gider. Durur böyle bakarsın. Oysa ki cümle bitmiştir. Ama öyle bir nefesini yönetir ki sanki devam edecekmiş gibi. Orada da bir yani bir mesaj var aslında. Ama siz devam edin lütfen demin anlattığınız şey.
1: Ya o enerjisini saklayabilmiş çok güzel bir şey ama cümlenin bittiğini de anlamak isteriz. O da bir etkili tabii, konuşmaya tabii. dair
0: onu
1: bir şey.
0: Onu bitireceksin.
1: Evet. Şimdi dedim ki biri ona kadar bu durum yükselebilir. Dolayısıyla hem biraz rezervimizin olması lazım enerji anlamında. Hem de bizim bunu kontrol edebiliyor olmamız lazım. Bir diğer konuda hani demin bahsettiğimiz bu kas geriliminin oluşturacak herhangi bir aktivite içinde olmamamız lazım. Hmm. Neden söylüyorum bunları söyleyeceğim. Şimdi akciğerlerimiz pasif organlar. Yani kendilerine ait kas dokuları olmayan organlar. Böyle içi boş birer baloncuk gibi düşünebiliriz bunları. Hmm. Yan yana duran. Ama bizim bunları hareketlendirmemiz lazım. İçleri havayla dolduracağız ve sonra tekrar boşaltacağız. Bu hareketi nasıl yaptırabiliriz kasları yoksa? Komşu dokuların kaslarından faydalanarak. İki seçenek var. Bir tanesi hani hocamın dediği gibi kubbe şeklinde akciğerlerin altında vücudu böyle boydan boya zar gibi ama kas güçlü bir kas geçen boydan boya diyafram kası bir de kaburgaları tutunmuş olan interkostal adını verdiğimiz kaburgaları tutunmuş kaslar diyelim onlara. Hı hı. Fakat o interkostal dediğimiz kaslar yani göğüs solunumu diyelim buna göğüs solunumu bir başka adıyla klavikular solunum devredeyken aynı zamanda bu bakın kafatasından şu bu aşağıda sternuma kadar şuraya kadar inen şu kaslar da devreye giriyor. Hmm. Dolayısıyla hareketi gözlemlerseniz aslında hem yanları açılıyor hem de yukarı doğru kalkıyor göğüs kafesi.
0: Doğru.
1: Şimdi burada bir aktivite var ve bunu kontrol etme imkanımız çok verirken de çok fazla kontrol edemiyoruz. İkincisi bu ses tellerinin içinde bulunduğu larynx kompleks dediğimiz kompleks de bu etrafındaki kasılmalardan etkilenebiliyor bu kas gerilimlerinden vesaire. Ama diyafram nefesinde bu dezavantaj yok. Böyle bir kas gerilimi ihtimali bu oranda yok. Yani belki yine duruşunuz bozuksa falan olabilir ama en azından nefes alma şeklinden dolayı bir kas gerilimi ihtimali çok daha düşük. İkincisi karın kasları sayesinde ki mesela bu diksiyonla ilgilenenler arasında da bunu çok söyleyen olur. Yani karından nefes alacaksın falan. Aslında diyafram nefesi o. Evet. Karın nefesi falan değil. Ama şöyle bir de doğruluk payı şu anlamda var. Karın kaslarıyla karın kaslarının öne gelmesiyle biz o hareketi görüyoruz. Diyaframın çalıştığı. Hem de karın kaslarıyla diyaframın gevşemesini kontrol edebiliyoruz. Kontrol de bize aslında karın kaslarından aldığımız destek sağlıyor. Dolayısıyla diyafram nefesi konuşmada bizim önerdiğimiz solunum türü.
2: Ya bu nefesi öğrenmiş olan bir insan işte bir toplantıda ya da bir çocuk okul ortamında ailesiyle konuşurken zorlu bir diyalog içerisindeyken bir sunum yaparken bu mesleği işte dediğimiz saydığımız meslekleri icra eden insanlar bu nefesi kullanmayı öğrendiklerinde aslında kendilerini daha iyi ifade edebilmeyi öğreniyorlar. Bu direkt olarak özgüvenlerine yansıyor aslında tabii, baktığımızda. Hani psikolojik tarafı aslında orada. Yani birbirini destekleyen konular aslında tamamen. Yani tek başına sadece nefes önemli diyemeyiz. Nefes birçok şeyi etkiliyor aslında.
0: Şimdi bu manada sosyalleşmeyi sağlıyor. Gerçekten tabii. sağlıyor. Ses tonunuz, diksiyonunuz, yani. Sizin kullandığınız kelime dağarcığınız prestijinizi ve karizmanızı tabii. belirliyor. İnsanların size saygısını belirliyor. Yani aslında bakarsanız sanatın herhangi bir anı ya da herhangi bir dalıyla ilişki kurmak kesinlikle. Yaşamsal bir öneme sahip. Kesinlikle. Bu manada siz sanat eğitimini herkes için bir ihtiyaç olarak görüyor musunuz? Yoksa sadece yetenekli arkadaşların
2: ya bunu peşinde koşacağı bir şey mi olmalı? İkisinden birbirinden ayırmamalıyız bence. İki tarafa da hizmet eden bir tarafı var. Yani sanatı sanat için yapan var, sanatı işte toplum için yapan var tarafı gibi düşünebiliriz
0: evet,
2: bunu.
0: Evet, aynen öyle.
2: Kesinlikle bir ihtiyaç. Bu yaslanamaz. Yani duygularımızı bir yerde boşaltmamız gerekiyor ya. Bu en kıymetli araçlardan biri. Ben diyorum velilerime de, öğrencilerime de, biz hani çocuklarımızla bunu hep konuşuyoruz. Bu sadece sizin burada sanat yapmanız ve bir enstrüman çalmanız değil. Biz bu piyano eğitimi süreçlerinde, güzel konuşma süreçlerinde şunları da görüyoruz aslında. Bir çocuğun karakter gelişimine yönelik o kadar çok an yaşanıyor ki piyanonun başına oturdu. Zor bir pasaj var. Okuyamadığı bir nota var. O an vazgeçmek istiyor, bırakmak istiyor bir anda. Dedim hayır neden? Şu an bir dur bakalım, bir düşün kendini. Neden evet. böyle hissettin? Neden kendinle böyle konuşuyorsun? Diyor ben yapamam, hayır bunu yapamayacağım. Ya da bırakıp gitme. Belki müzik eğitiminden vazgeçme, tamamen ona küsme. Bu müzik de olmuyor. Bazen satranç, bazen spor.
0: Evet.
2: Yani bir şeyler o kadar hızlı tüketilmeye başladı ki zaten biz çok

0: çabuk mutluluk duygusuna ulaşıyoruz ya şu anda. Evet. Zorlu bir sabır testinin sonucunda bize gelen o mutluluğa ulaşma hissi unuttuk. Ama işte sanat, müzik, spor, güzel konuşmak, ses eğitimi gibi gibi. Kime ne iyi geliyorsa. Bunu keşfedip ve duygularını aktarabileceği, kendi karakter gelişimini destekleyeceği alanları bulup burada kendilerini geliştirmeleri gerekiyor insanların, çocuklarımızın. İşte biz de elimizden gelince bu alanı açmaya çalışıyoruz. Yani velilerimizle konuşuyoruz. Bazen ders bitiminde çok verimli bir ders geçmemiş olabiliyor ama oradan bir şey öğrenerek çıkıyor çocuklar muhakkak. Tabii. Kendilerine dair bir şeyler gözlemliyorlar. Aile düşünüyor. Biz ne yaptık? Ne yapabiliriz bununla ilgili? Çünkü dışarıdaki okul hayatındaki durumlarını o kadar etkiliyor ki. Ya tek boyutta ele alamayız aslında sanat eğitimini. Şöyle potansiyeli yüksek çocuklarımız da var. Yetenekli, gerçekten bunu kariyer anlamında inşa edecek. Ama hani burada bir tık daha disiplinli, biraz daha profesyonel bir eğitim var. Daha uzun uzadıya, daha farklı ele alabileceğimiz bir eğitim modeli uyguluyoruz
1: evet,
0: tabii ki.
1: Şimdi ben hatırlıyorum ortaokuldayken benim yeşil bir blok flütüm vardı.
0: Ne güzel.
1: Plastik.
0: Unutmamışsınız rengini.
1: Vardı, rengini hatırlıyorum. Maşallah. Çünkü çok acı vermişti bana şu nedenle. Kalmıştım müzikten. Bütünlemeye kalmıştım yani.
0: Müzikte bütünleme.
1: Ve müzikten bütünlemeye kalabilmiştim hakikaten. Bir Şerif hocamız vardı, beden eğitimi hocası. Bütünlemeye gittim ben.
0: Evet.
1: Süt içtim dilim yandı şarkısını icra etmeyi başardım.
0: Çalarız hala.
1: Şeyle. Başardım, onu çalabiliyorum artık. Ki o soruyu bekliyorum. Yani performansım bu.
2: Başka bir şey.
1: Blok flütte süt içtim dilim yandı çalacağım. Evet. Ve çok iyiyim. Yani sabır vermiş aileme Allah o zaman. Başlarını şırmışız. Gittim müzik hocası odasında değil. Beni dediler ki beden eğitimi hocasının odasında. Ben indim aşağı. Blok flütü kaldırdım. Tam başlayacağım. Şerif Hoca dedi ki İbrahim Tatlıses'ten bir türkü oku lan dedi.
0: Hayda.
1: Dedim ben kusura bakmayın şu an dedim icra edeceğim şey. Süt içtim dilim yandı. Onu da şu önünde gördüğünüz yeşil cisimle yapacağım yani. Ve hazırım. Yok yok dedi. Sen dedi İbrahim Tatlıses'ten bir türkü oku.
0: Gerçekten.
1: Dedim şu an dedim kendime ifade etmek için. Doğru yolu olmaz. Gerçekten öyle.
0: Tabii.
1: Ama bir de şunu yaşadık. Şimdi Alanya'daydık işte bugün. Ruslar var ve Rus okulları da var. Ve çocuklar bir sporu ve bir sanat dalının icrasını muhakkak öğrenmiş durumlar. Muhakkak mecbur. Ve bu şeyi nasıl görüyorsunuz? Türkiye'deki sanat eğitimi, yani müzik öğretmenlerimiz, aman yanlış anlamasınız. Resim öğretmen, öyle bir şey demiyoruz. Genel olarak buna yüklenen anlamlar ve pratik dünyada karşılığı nasıl? Yani bizde de hakikaten ortaokula gelindiğinde herkes bir enstrüman çalabilir mi bir gün?
0: Çalınmalı kesinlikle. Zaten öyleymiş ya eskiden köy enstitülerine.
1: Tabii tabii, oralarda çalınıyormuş şeyler.
0: Evet, yani böyleymiş aslında baktığınızda. Ama şu an tabii ki de
1: kabak kemane çalıyor mesela. Hiç beklemediğim bir amca orada kahvede falan.
0: Evet evet, yani şu an günümüzde aslında aileler bence bu anlamda bilinçlendiler. Sadece yönlendirme şekli doğru mu acaba? Yani bir rekabetten doğan bir yönlendirme mi bu? Yoksa bu çocuk bunu gerçekten istediği için mi? Senin çocuğun buna gidiyor, benim çocuğum da buna gitsin.
1: Tabii,
0: senin çocuğun bunu yapıyor. Bu yüzden mi seçiyoruz bunu? Bir tık demin Korhan hocamla da konuştuk. Bu acaba sanat eğitimi, spor eğitimi sosyoekonomik bir yerden mi? Ailelerin durumları iyi olan ailelerin çocukları mı gidebiliyor bu eğitimlere? Acaba okullarda, devlet okullarında, kurumlarda bu anlamda yeteri kadar eğitim var mı? Belki devlet destekli korolar, ortamlar daha fazla sağlanırsa her çocuk buna erişebilir. Biz de işte derneğimizle birlikte bu anlamda gönüllülük esasıyla bu tarz çocuklara da ulaşmayı çok istiyoruz. Aslında amaçlarımızdan biri de bu.
1: Şeyden değil mi o? Yani enstrüman ulaşılabilir olduğu için blok flüt değil mi? Yani plastik ve kolay bir şey olduğu için.
0: Tabii
1: şu
0: an melodika var okullarda. Melodika da kullanılıyor.
1: Mandolin var.
0: Silafon kullanılıyor okullarda. Ama çocuk koroları birlikte şarkı söyleyebilmek, Devlet Opera ve Balesi'nin Samsun'da çocuk korosu var. Bazı öğrencilerimiz, işte yetenekli olan öğrencilerimizi oraya yönlendirebiliyoruz. Samsun'da yine kendi özel çocuk koroları olan kişilerimiz var. Oralara yönlendirebiliyoruz.
1: Çok değerli ya.
0: Bunlar çok kıymetli tabii ki.
1: Yani öyle çok sevdiğim bir arkadaşımın bu müzik yolculuğunu bir lafla bitirmiştim. Mustafa Özbaş. Değerli hocam, kulakları çınlasın. Bilmem ne gençlik korosuna kayıt olacak.
0: Evet.
1: Kazanmış şeyi. Bir fotoğraf yapıştırmış oraya. Genç değil. Sakalları beyazlamış ve kafası kel.
0: Ya.
1: Dedim ki ya dedim, genç değilsin.
0: İçindeki çocuk.
1: Koro olur ama dedim.
2: Kendini genç hissediyorsun.
1: Evet. Mustafa
2: hocam.
1: Hayır, ya, yaşına genç aslında. Ama bir şey değil yani. Fotoğraf iyi değil. O yüzden gençlik çocuk. Gitmedi o gençlik korosuna. Dedim gençlik korosuna gitme bu fotoğrafta. Koro'ya git. Koro'ya git dedim. O senin artık durumun o olmuş. Yolculuğu bitmişti. Bizde böyle hani bir şey de vardır yani. Rahat rahat ben bir enstrüman kursuna gidiyorum falan da diyemezsin yani. İnsanlar hayırdır ne olacaksın derler yani.
0: Evet. Tabii, hadi bir şey çal, hadi bir Türk marşı gelsin bakalım oradan. Bizim çocuk ne zaman

0: konuşalım diyebiliyorum. Eğer çok keskin bir konu değilse aileyle de bunu tartıştığımız oluyor açıkçası.
1: Çok iyi. Bu çok iyi bunu duymak. Şimdi birçok kavramdan bahsettik ama bir de hocam yalan söyleyen kişiyi şöyle anlıyoruz. Yalan söyleyen kişi yalan söylediği anda daha çok şiveli konuşmaya başlıyor. Bu da nereden geliyor? Yalan söyleyen kişinin daha çok şiveli konuşmasının nedeni normalde basit üzerine odaklanmadığı bir konuşmada şivesine dikkat etme alışkanlığı var. Diyor ki ya çok şiveli konuşmayayım belli olmasın şivem çok. Yalan söylediğiniz andaki heyecan ve kaygı bu kontrolü ortadan kaldırıyor. Ve takır tukur şiveli konuşmaya başlıyorsunuz. İnsanlar şivelerinden çekiniyorlar. Birincisi neden İstanbul şivesi yani şu anda muhtemelen kullandığımız şey daha tercih edilir olmuş? Neden Karadeniz, Ege ya da Güneydoğu şivesi değil? Niye İstanbul şivesi yani? Onu biraz merak ediyorum. Bu konuda bilginiz var mı bilmiyorum ama bir de şiveden niye çekinir insan yani? Bir şey var mı bunun? Mesela Aydınlı ve Muğla'lı da birbirini o kadar da net anlamaz yani. Yani öyledir şivelerin arasındaki net farklar. Bir Kütahyalı ile oturup da kahvede konuşursun. Muğla'ya gittiğinde bunu bilmeyen aynı şive zanneder fakat ama kendi içinde de o böyle paldır küldürdür yani.
2: Çok da güzel bir ağızdı o.
1: Tabii çok güzel.
2: Ağızdı bu arada. Evet. Muğla. Şimdi şöyle benim fikrimi soracak olursanız şive ile ilgili ben Türkiye'deki yani herhalde bir 7 ağız civarı olması lazım. Ben bu ağızların, şivelerin hepsinin bu coğrafya için çok büyük zenginlik olduğunu
1: düşünüyorum. Değer, zenginlik. Evet, doğru.
2: Bunlar değerler. Doğru. Ve mesela bana derseniz ki yani mesela diksiyon açısından bunu etkili konuşma açısından nasıl değerlendiriyorsun? Ben derim ki yani en sona bunu bırakırım. Yani bir kişi eğer yeterli gürlükte, yeterli vurguyla, tonlamayla, duraklarını uygun yerlerde vererek, konuşma hızını uygun şekilde ayarlayarak konuşmasını yapıyorsa, ne bileyim şiveden kaynaklanan bir E'lerini kapatması mesela ya da E'lerini açması Samsun'da olduğu gibi benzin falan gibi bir durum. Bence iletişimi de çok olumsuz etkileyen bir durum değildir. Kişiyi de kötü gösterecek bir durum asla değildir. Ve dolayısıyla da böyle bir şeye hiçbir zaman girmemişimdir. Yani sende bir şive var. İşte etkili konuşma dersi almasın falan diye. Ama
1: bu işin, onun nedeni olarak görmüyoruz.
2: Bu işin adı yani 1928 harf kanunuyla beraber, harf devrimiyle beraber diyelim. Böyle konmuş. Yani İstanbul ağzı.
1: Öyle mi?
2: Evet, standardı bu olarak konmuş. Dolayısıyla standardı. Diksiyonda da temel diksiyonda da temel alınan İstanbul ağzı. İstanbul ağzı ses olayları bakımından birçok diğer ağızdan biraz ayrılan bir ağız. Aynı zamanda tam olarak yazıldığı gibi okunan bir ağız da değil yani. O konuşma şekli öyle değil. Ama işitsel olarak en estetik olanın bu olduğu düşünülmüş. Ve baştan işin adı böyle konmuş. Evet. Dolayısıyla şu anda evet yani diksiyon açısından baktığınız zaman İstanbul ağzı, temel alınan ağız.
1: Evet. Peki şöyle bir bu ağzı düşündüğünüzde şu kişi Türkçeyi tam olarak ideal konuşuyor. Diksiyonu ve şivesiyle ve işte sesinin rezonansında yerle falan gibi bir sizin dışınızda bir model var mı kafanızda aktarabileceğiniz?
2: Vallahi ilk aklıma kendim geliyor.
1: Tabii ki. Hoşçakalın. Zola ayırdım hemen.
2: Estağfurullah hiç öyle değil. Hiç öyle değil tabii ki. Ama ben ilgim olduğu için de ayrıca ilgileniyorum. Ama daha çok işin bilimiyle, konuşma bilimiyle ilgileniyorum desem de yanlış olmaz. Yani çok değerli tiyatrocularımız, bu işin eski spikerlerimiz arasında. Cihangir Göker vardı mesela TRT spikerlerinden. Kaybettik kendisini. Çok çok iyi bir konuşmacıydı. Sağ olun. Allah rahmet eylesin.
0: Şiveyi yani, en tatlı duydum Ata Demirer var.
1: Ata Demirer harika yapıyor.
0: Ege şivesi.
1: Harika yapıyor.
0: Yani. İstanbul Türkçesinde adam müthiş konuşuyor. Onu müthiş de şarkı söylüyor vesaire.
1: Çok güzel bir Ege Trakya şivesi yapıyor hakikaten. Ama karışık yapıyor işte.
0: Her renkten.
1: Yani biraz karıştırıyor işte. Net bir Kütahya, net bir Muğla, net bir Tekirdağ ya da Çanakkare değil o.
0: Karadeniz'de de var
2: net
0: o zaman.
2: Net değil mi? Evet.
0: Gerçek Karadeniz şivesinde de belki kayıyordur.
1: Ama zaten şöyle yani tiyatro cu yeteneğiyle biraz tabii yapıyor. Ve çok iyi yapıyor.
0: Kesinlikle.
1: Hakikaten. Müthiş. Ata Demirer o konuda çok iyi. Evet. Ve tabii küfürsüz filmleri, küfürsüz aksiyonlar yaptığı için de ayrıca bizler için değerli yani.
0: Kesinlikle.
1: Ata Demirer'in bence ürettiği mizah.
2: Kesinlikle.
1: Ya hepsi bu arada yani küfüre karşıyız falan gibi de şey söylemiyorum tabii ki. O da olabilir mizahın içinde ayrı konu da. Ama Ata Demirer özellikle buna dikkat ediyor gibi geliyor bana.
0: Yani o sıcak duyguları içimizde uyandırdı.

0: özledik
1: bence de.
0: Ya o zamanları, o eskileri, belki biraz ondan.
2: Yani yönlendirici, yargılayıcı olmak bana düşmez ama ben de öyle düşünüyorum. Yani
1: var olanlar için de, yaşayanlar için de hocam var mı örnek? Lafı Serdar Ortaç'a getirmeye çalışıyor gibi.
2: Serdar Ortaç'a getirmeye çalışıyor gibisin. Ya da İsmail Türüt'e mi?
1: İsmail Türüt. Hakikaten kim? Hakikaten bunlar büyük sanatçıların isimlerini söylüyoruz sürekli ama hani böyle hakikaten şu iyi. Mesela bizim TRT spikerlerinden de vardır böyle eskilerden gelen isimler falan.
2: Vallahi ilk aklıma Cihangir Göker geldi hakikaten. Hı. Allah rahmet eylesin, çok iyi bir ses ve çok etkili bir konuşma. Vurgusuyla, tonlamasıyla, ses tonuyla böyle ama ya çok televizyonla takip etmediğim için herhalde belki bu konuda eksik olabilirim.
1: Peki abi dizisinden bir soru sormak istiyorum o zaman size. Takip ettiğinizi bildiğim bir diziden. Tamam hocam, peki şiveyle ilgili kavga etmeyelim. Fakat şivemizi biraz değiştirmeye karar verirsek bunun egzersizleri ve yolları var mı? Yani bak, benim konuşmam biraz daha İstanbul Türkçesine dönsün dersem, evet, ya da geçsin dersem daha doğrusu. Orada var mı bunun egzersizleri de? Şimdi etkili şöyle, konuşmanın içinde bu da var mı?
2: Şimdi şunu da söyleyelim. Bu çok kolay bir şey de değil. Yani diyelim evet ya ben böyle bir şeye yönlendirmem ama kişi, hı hı, ben şivemi mutlaka değiştirmek istiyorum, bundan rahatsızım dedi ve geldi. Çok kolay hemen olacak bir şey mi? Değil. Aslında bunun mesela adı da, yani uluslararası literatürdeki adı da accent reduction. Yani hani kekemelikten de bilirsiniz ya, kontrol altına almak. Yani tamamen ortadan kaldırma vaadinde bulunmamak da kontrol altına alınabilir gibi. Şive de öyle azaltılabilir.
1: Evet.
2: Reduction yani. Hmm. Azaltılacak bir konu olarak daha fazla. Yani çocuk yaştan itibaren bu biraz zor oluyor. Kadınlar biraz daha avantajlı. Konuşma konularında kadınlar biraz daha avantajlı bu arada, onu söyleyeyim. Mesela kekemelikte de öyledir. 3 kat neredeyse daha fazladır erkek çocuklarında görülen kekemelik. Hmm. Kız çocuklarına kıyasla.
1: Hmm.
2: Yani şivesi aynı evde yetişen iki çocuk, bir kız bir erkek. Hanımefendi büyüdüğü zaman şiveyi tamamen atmış olur ama bakarsınız beyefendide hala şive var gibi falan. Böyle
1: kadınlarda konuşmaya ayrılan beyin bölgesi biraz daha mı gelişmiş oluyor acaba?
2: Sanıyorum evet. Öyle bir, şey öyle bir avantaj, hı-hı, var.
1: Evet. Çünkü ifade ve iletişim, evet, konusunda belki biraz daha zengin bir dil kullandıklarını düşünebiliriz.
2: Yani bu, tabii çok bu konularda avantajları
1: şey
2: daha fazla.
1: Evet. Gerçekten öyle mi tam bilmiyorum ama.
2: Karikatürize edilen bir şey ama.
1: Sanırım birazcık.
2: Yani en azından mesela kekemelik oranlarından, konuşma, hı-hı, bozuklukları oranlarından bunu biraz daha iyi biliyorum. Gerçi ses bozukluklarında durum daha farklı.
1: Ses bozukluklarında
2: durum. Ses bozukluklarında mesela nodüllerde, çıkan nodüllerde kadınlarda oranlar sanki daha yüksek gibi. Evet. Özellikle 30-35 yaşlarından sonra kadınlarda.
1: Hoyratça kullanmalar
2: heyecanlı, onlarda da. Heyecanlı biraz kişiliklerde daha çok görünen bir şey gibi karşımıza çıkabiliyor.
1: Peki şimdi sana zor bir soru geldi rejimizden. Evet. Kekeme olup da şarkı söyleyenler var. Şarkı söylerken paldır küldür, hattır üttür söyleyenler var.
2: Evet.
1: Bir tane çok değerli bir türkücümüz vardı hatta, hatırlıyorum yani. Nefis de sevimli bir adam.
2: Evet evet evet.
1: Hüseyin Turan hoca, Hüseyin Turan beyefendi mesela bu konuda çok hoş bir örnek yani.
2: Şöyle alışkın olmayan konuşma paterni bir. İkincisi ritmin hani demin dalgasını geçtik ya işte ta ta ta falan filan,
1: evet,
2: mesela.
1: Evet, yok, çok da şey
2: halbuki,
1: ama böyle böyle
2: halbuki çok basit bir göstergedir o yapıp yapamadığı konusunda. Mesela kekemelik gibi akıcılık bozukluklarında hem bu tür ritimle ilgili problemler olabilir. Fizyolojik olarak da olabilir bu. Taşikardi de olabilir mesela o insanda. Yani vücudun genel ritminden kaynaklanan bir ritim problemi de olabilir. Dolayısıyla kekemelik çalışmıyorum açık söyleyeyim ama bu tür farklılıklar dolayısıyla mesela orada patern tamamen değiştiği için vurgular, ritimler daha baskın olduğu için, evet, ayırt etmesi onun için daha kolay olabilir. Konuşma esnasında ritmi ayırt etmesi o kadar kolay olmadığı için sürdürmekte zorlanıyor olabilir.
1: Çok güzel bir cevap. Yani ben bir şarkı söylerken zaten biliyorum şarkının bütün ritimlerini, muhtemel ritimlerini ve orada bir şey akış var.
2: Yani çok daha baskın olduğu için daha kolay oluyor
1: daha
2: takip
1: kolay
2: etmesi.
1: Oluyor. Öbürkünde sürekli düşünerek bir takım manevralar yapmam gerektiği için, evet, belki kekemelik devreye girebiliyor. Zihin başka türlü gidiyor. Peki şimdi Hande Hocam, şimdi ben hani şarkıcı olmaya karar verdim diyelim. Hı-hı. Sesim çıkıyor çok şükür. Diksiyonum fena değil. İşte şeyi de şivem az. Ne kadar zamanda beni sahneye çıkarabilirsiniz? Böyle bir şey var mı? Mesela bu
0: gerçekten olabilir mi? Böyle bir zaman biçmiyorum hiçbir zaman. Yani bu tamamen pratiğe, egzersize bağlı aslında. Kişinin kendini hazır hissetmesine. Bir şarkıyı çok güzel, özgüvenle de söyleyip kendini hazır ediyor. Ben çıkabilirim diye de bilir. Ama kendini hazır hissetmeye de bilir. Ama
1: böyle tabii büyük hayallerim yok bu arada. Sadece küçük stadyum konserleri gibi düşünüyorum.
0: Yani sizi hazırlayabiliriz.
1: 30-40 bin kişilik. Yani
0: konuşma tonunuz çok hoş duyuluyor. O yüzden belki 1-2 ay sonunda güzel bir düzenli bir ses eğitimi derslerinden sonra size hazırlayabiliriz.
1: Neden değil, ben değil. Ben değil olmasın. Neden olmasın?
2: İşte
1: ben ikna oldum. Geliyor.
2: Burada böyle bir
1: yerin başlangıç.
0: Yani biraz ses eğitimi orada müzik duyma algısına, entonasyona, o sesi homojen verebilmeye çok dayanıyor. Yani zaten ilk önce şey çalışıyoruz. Notayı na veya la hecesiyle aynı frekansta verebilmek. Hani orayı tutturduğumuz zaman sonra sesimizi nasıl doğru kullanabiliriz biraz konuşmaya başlıyoruz ve yavaş yavaş onu kendimize öğretmeye çalışıyoruz aslında. Erken yaşta başlanırsa çok kıymetli, çünkü erken yaşta müzikal kulağı geliştirmek daha kolay ama yetişkinlikte biraz daha zorlanmaya başlıyoruz orada, hani kulak gelişimi konusunda. İlk önce kulak gelişimi, notaları doğru temizlikte verebilmek, ondan sonrasında sesimizi nasıl daha doğru yönlendirebiliriz, nefesimizi nasıl daha doğru yönlendirebiliriz, hangi şarkının karakteri bize uygun. Şimdi o dediniz ya, hani biri olmak istemiyorum veya diye. Şimdi bir şarkıyı dinleyerek geliyor, belki onun gibi söylemek istiyor. Biz hani aslında şunu amaçlıyoruz: senin sesinin potansiyeli ne? Senin ses aralığın nedir? Sesinin tınısı nedir? Önce sesimizi bir tanıyalım. Ya da hani kulağımızda dolan müzikler ne? Dinlediğimiz şeyler söyleme tarzımızı çok etkiliyor. Taklit ediyoruz aslında biz bazı yerlerde bunu. Ya, ve hani o işte beyin müzikle konuşmayı sanırsam aynı algılıyormuş. Ve orada da hani konuşmada da bazen taklide kaçabiliyor. Şarkı söylemede de taklide kaçabiliyor. Gibi gibi durumlar var. Burada ilk önce fark etmemiz gereken benim sesimin potansiyeli nedir? İşte sesimin rezonans bölgelerine göre nasıl bir hacmi var, nasıl bir tınısı var? Ben kim gibi şarkı söyleyebilirim? Ne gelenler de oluyor. Çünkü şu şarkıyı şunun gibi söyleyebilir miyim? Değil de senin için en doğru olan, en etkili olan nedir? Bunu keşfedelim hadi. Ve burada gerçekten dinlediğimiz müzik, içinde bulunduğumuz kültür, hani Kore popu dediniz ya, ya sürekli Kore popu dinleyen bir çocuk bir noktadan sonra sesini o şekilde yönlendirmeye çalışacak ister istemez. Neyi duyarsak o var. Ama Türklerde bu eski Türk müziğinde gırtlak müziği çok vardı. Hani bu bağırarak sadece gırtlaktan çıkan müzik. Bu aslında bizim genlerimizde olan bir şey. Biz bunu seçiyoruz. Mesela şu an hani bağırarak şarkı söyleyen veya tizleri çok kuvvetli veren biri bize çok güzel şarkı söylüyormuş gibi geliyor. Ama belki aslında o kadar da doğru değil. Bunu seçiyoruz. Bu kültürel de bir şey. Dinlediğimiz müziği seçiyoruz aslında. O yüzden hani orada dinlediğimiz müzikler nelerdir? Bizim sesimiz neye uygundur? Buna iyi karar vermek gerekiyor.
1: Peki hocam, şimdi yine büyük bir sanatçımız ya, bütün albümlerinde hep benzer müzik yapıyorsun dendiğinde nota az demişti.
0: Evet.
1: Ama o notayla işte Beethoven'lar, ne bileyim, Vivaldi'ler de çıkabiliyor.
0: Evet.
1: Şimdi çıkacak mı hala böyle Beethoven'lar, Vivaldi'ler, yoksa aletlerin yaptığı müzik bizi tatmin ediyor mu yeterince? Hatta Beethoven'a, Vivaldi'ye gitmeye gerek yok. Zaten gidemiyorum yani.
0: Evet.
1: Şey, bilgimden dolayı fazla da, ama mesela bir Duman'a ya da bir şeye gidebilirim. Şebnem Ferah'a gidebilirim. Büyük şeyler ya da Moğollar, Cem Karaca, Barış Manço, büyük şeyler vardı, orkestralar vardı. Şimdi orkestra kullanılmıyor artık ve müzik tek bir kişi söylüyor ve makineler çalıyor.
0: Evet.
1: Bu gidişatı bir müzisyen olarak nasıl görüyorsunuz, müzikçi olarak? Diye?
0: Şu an aslında en son ne zaman bir filme heyecanlandım? En son ne zaman bir müziğe gerçekten heyecanlandım hatırlamıyorum.
1: Yani o şey, o coşku bitti diyorsunuz.
0: Biraz zaten. Evet, azaldı galiba. Her şey o kadar, herkes her şeyi çok fazla yapabiliyor ki. Bunu da konuşuyoruz. Yani Elvis Presley gibi şarkı söyleyen çok insan var ama Elvis Presley gibi olamıyor.
1: Olmuyor. Ya da işte, Elvis Presley gibi söyleyen gerçekten çok vardı.
0: Şebnem Ferah gibi söyleyen belki var,
1: çok
0: hala
1: vardır, ama, olmuyor,
0: ama
1: olmuyor.
0: Şebnem Ferah gibi olamıyor. Çok fazla her şeyi herkes yapar duruma geldi. Hani bunu bilmiyorum tam olarak nedir sebebi, ama Beethoven, Mozart gibi kişilerde bu ilham denen bir şey var ya, o ilhamın tam olarak nereden geldiği tanımı bilinmiyor.
1: Zor, evet. Zor.
0: Evet.
1: Anlamak
0: yani
1: zor,
0: onu galiba anlamak zor. Bu insanlara o besteler kafaların içinde verilmiş ve adam kağıda döküyor direkt olarak. Hani orada bir çaba yok. Bu bunun için yaratılmış. Ama geri kalan taraflarda işte o konuştuğumuz, dinlediğin müzik, sen neyi seviyorsun, sesin nedir? Orada kendini bulduktan sonra belki kendi müziğini üretebiliyorsun. Sana yakın olan histeki, seni yansıtan, ruhunu yansıtan müziği. Ama dediğim gibi sanki azaldı ya. Hani ben heyecanlandığım şeyleri zor hatırlıyorum diyebilirim. Hala eski müzikleri dinliyorum.
1: Bir de masraflı tabii yani. Bir orkestrayı bir şeye götürmek.
0: Maalesef.
1: Bizim değerli hocamla sahneye beraber çıkmışlığımız vardır bu arada. Ben çaldım. Evet. Koran hocam da söyledi. Beraber sahnemiz var bizim yani. O zaman mesela orkestra 7 kişilikse ekstra bir maliyet. Tabii. Bir de müzikte şu çok oluyor hocam. Şimdi kimse de yanlış anlansın tabii, açık konuşuyoruz yani, insan hali programındayız. Şimdi bir kişi bir hasbelkader bir ünlülük elde ediyor. Hı-hı. Bir fenomen şu bu, bir şey, bir şöhret elde ediyor. Evet. Ve bu şöhretinin maddi bir şeye dökülmesi lazım. Ve devam etmesi lazım şöhretin. Diyorlar ki DJ'lik yap. Evet. Şimdi bir ara bütün şey Ege fenomen DJ'lerle doluydu ama bunlar müzisyen değil. Ama sadece ne yapayım yani? Bari DJ'lik yap. Ne yapayım? Bir de şunun o tarafına bakalım. Yani müzikleri seçerek dizmek konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani
0: ya
1: bu
0: o
1: iş...
0: bir müzisyenlik değil,
1: değil
0: tabii ki.
1: Ha, değil.
0: Evet, kişi çok iyi bir listeye sahiptir. Çok güzel müzikler dinliyordur. Bunu paylaşabilir ama bence bir üretim gerekiyor orada. En kötü bir altyapı yaparsın.
1: Altyapı
0: müziği bir yerde kısarsın, açarsın. Orada bir ilham veya bir üretkenlik göremiyorum. O yüzden bunu bir müzisyenlik olarak değerlendiremeyeceğim.
1: Burada bir müzisyenlik olarak bir şey göremiyoruz orada. Peki hocam, şimdi bu kekemeliğin mesela bir psikolojik etkisi var. Sizin diğer kimliğinize birazcık biraz gidelim. Çocuklar çok içine kapanabiliyor. Konuşmasında bir bozukluk varsa ya da işte şivesiyle dalga geçilirse ya da ne bileyim sesi çok inceyse. Bir tane örnek var. Bizim Arda Güler'in takımının kaptanı Valverde. Çok büyük bir, çok önemli bir Uruguaylı oyuncu. Diyor ki Valverde, Fede Valverde, burada inanılmaz bir şey ve Arda'ya çok büyük abilik yapmış, müthiş bir insan. Eskiden boğazımdaki bir sorun yüzünden sesim çok ince çıkıyordu. Ameliyat olmam önerilmişti. Ancak ergenlikten sonra geçer diyordum, geçmedi. Ve sesi bir garip. Ve sonradan biraz düzelmiş ama yani ameliyat olmadığı için sesiyle ilgili çok zorluklar yaşıyor ve çok ince sesi çıkıyor. Ama Real Madrid'in kaptanısın, inanılmaz karizmatik bir iş yapıyorsun. Şimdi bunun psikoloji ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz, sesiniz ve psikoloji?
2: Şimdi o kekemelikle ilgili dediğim gibi pek çalışmıyorum, çok da vaka görmüyorum ama mesela bu dediğinizi birkaç kere gördüm. Birkaç kereden de fazladır yani. Postmutasyonel falsetto denilen bir sorun oluyor bazen. Ergenlikten sonra ses ergenlikteki gibi kalıyor. Ve mesela bakıyorsunuz şimdi normal ses dediğimiz ses kişinin boyuna, posuna, cinsiyetine farklı olmayan, ihanet etmeyen derdi hocalarımızdan bir tanesi. Sestir.
1: Uyumlu olan yani.
2: Uyumlu olan. Evet. Şimdi dolayısıyla 1.90 boyunda işte 80 kilo falan bir erkekten belli frekansta bir ses çıkmasını bekliyorsunuz. Bundan çok daha tiz bir tonla ses çıkıyorsa burada bir tuhaflık oluyor. Kişi de kendisi de rahatsız oluyor. Ama frekansını bulabiliyor muyuz? Ya da biraz daha pes frekansa indirebiliyor muyuz? İndirebiliyoruz. Ne kadar zamanda dersiniz? Çok kısa bir zamanda.
1: Direkt etki sonuç alınabiliyor.
2: Aslında demin yaptığımız egzersizlere benzeyen egzersizlerle çeneyi yaklaştırdık. O sesi bulduktan sonra çeneyi kaldırınca da o sesi devam ettirebiliyor. Mesela.
1: Onu yakalamaya alışıyor frekans.
2: Evet, onu yakalamaya alışıyor. Kulağı yakaladıktan sonra.
1: Çok
2: çünkü
1: güzel.
2: Kulağımızda monitör bir organ oradan. Hani ağzından çıkanı kulağın duysun ya, kulağı duyuyor ve onu devam ettirebiliyor falan.
1: Ne kadar güzel bir sözdür aslında
2: ona. Evet, çok güzel. Fakat... Bu sefer o yeni sesine alışamayabiliyor.
1: Ha, yabancılık hissediyor.
2: Evet, yabancılık hissediyor onun. Ve bırakıyor sesini. Tekrar eski o aslında şikayet ederek geldiği sesine dönebiliyor. Dolayısıyla bu tür mesela postmutasyonel falsetto gibi rahatsızlıklarda biz terapiyle bunu o sesin frekansını değiştiririz. Ama sonra bir de işin psikolojik boyutu var.
1: Bir de uyumunu sağlamak lazım.
2: Evet, uyumunu sağlamak gerekiyor. Kişinin ona evet uyum sağlamasını takip etmek gerekiyor. Dolayısıyla mesela tek seansta bitmiş gibi görünse bile bunu aslında mutlaka takip etmek gerekir. Hem de sıkı bir takipte bulunmak gerekir. Bazen sadece sesini duymak bile yeterlidir o takipte. Yani haftanın ortasında bir göreyim seni falan gibi.
1: Bir de hocam şimdi babalar bazen çocuklarına işte erkek gibi ol, adam gibi konuş, şöyle sert ol, bilmem ne ol derken bu sesle ilgili baskılar da yapılabiliyor. Bazen tersi durumlar olabilir mi? Yani bu korku, endişe verici, heyecanlı durumlarda sesin titremesi, heyecanlı durumlarda sesin kısılması ya da işte bunu erkeklikle, adamlıkla ilişkilendirdiğimizde falan biraz daha düşük çıkması. Ya da şöyle söyleyeyim, hani bazen böyle çok heyecan veren şeylerde sesimiz çıkmaz. Bunlar olası ve beklenen şeyler mi? Normal karşılıyor muyuz bunları?
2: Tabii ses doğrudan etkilenen, yani psikolojiden doğrudan etkilenen bir mekanizma. Evet. Bu demin saydık, 4 tane mekanizmamız var dedik. Mesela kişi gerildi, stres, demin söylediğimiz o kas gerilimi, programın başında hatırlarsanız, gırtlaktaki eforun çok fazla artması. Bu çok da fazla arttığı zaman zaten ses de kısılmaya başlıyor. Buna biz kas gerilim disfonisi diyoruz. Disfoni yani sesin kısılması durumu. Ve çok sık da rastladığımız bir şey. Bazen duygusal travmalardan sonra da bu tür durumlar oluyor. Ses kısık kalabiliyor mesela. Ona psikojenik disfoni diyoruz. Hatta bazen işin boyutu afoniye kadar gidebiliyor. Yani sesin hiç çıkmaması durumuna kadar falan.
1: Bunlar olası şeyler. Peki programın sonuna geldik. Şimdi biz son soru olarak şunu soruyoruz. Önümüzdeki hafta program hangi sözlerinizle başlasın diye soruyoruz. Bunu şimdi sizlere de soracağım. Önümüzdeki hafta da onunla başlasın istiyorum.
0: Tabii.
1: İsterseniz bununla verin cevabınızı.
2: Ben pipetle, evet, pipetle başlarım.
1: Ama acele etmeyin tabii ki. Birazcık düşünebilirsiniz tabii üzerine bunun. Şimdi şunu şey yapalım. Azerbaycan şeyleri, Azerbaycan'da gidersin otele. Çok bildiğin bir filmi açarsın. Azerbaycan dublajıyla izlersin ve komik gelir. Biliyor musunuz böyle bir şey?
2: Doğru, evet.
1: Mesela bu mesela onlar da bayağı Türkçe konuşuyorlar aslında. Ama diller sanırım zaman içerisinde biraz değişiyor değil mi? Yani batıdan bir şeyler alıyor, doğudan bir şeyler alıyor. Bizimki de çok merkezi bir dil.
2: Evet.
1: İşte Orta Doğu'dan gelen bir baskı var, batıdan gelen bir baskı var. Sonra bir bakıyorsun Azerbaycanlılarla aynı dili bir süre sonra konuşmadığını fark ediyorsun. Ve onların konuştuğu Türkçe sana garip geliyor. Böyle durumlarda yaşanabiliyor. Yani dilin de yaşayan bir organizma olması insanın konuşma konusunda sürekli olarak kendini yenilemesini gerektiren bir süreç gibi düşünüyorum. Bütün Azerbaycan'a çok selamlar, sevgiler gönderiyorum. Ve Hande Kütük hanımefendi, acaba önümüzdeki hafta hangi sözleriyle programımız başlasın ister?
0: Duyguları ifade etmekten, kendimizi rahatlatacak alanlar bulmaktan fazlasıyla bahsettik. Ben o yüzden şunu söylemek istiyorum. Herkesin, çocukların, yetişkinlerin duygularını rahatlatabilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri alanları bulması. Ama sanat, ama spor, ama başka bir alan. O yüzden arayışımıza devam edelim ve kendimizi, duygularımızı rahatlatacak alanları bulalım diye söylemek istiyorum.
1: Çok güzel bir son söz oldu bence ve şöyle denebilir, yani o duygu düzenlemeyi yapacağımız sağlıklı alanları geniş bulabilirsek şayet sağlıksızları çok seçmiyor oluyoruz gibi gözüküyor sanki. Söylediğiniz çok değerli. Korhan Sezin, Doktor Korhan Sezin, acaba önümüzdeki hafta programımız hangi sözleriyle başlasın ister?
2: Öncelikle vokal hijyeni tekrar hatırlatalım, aslında çok güzel olur. Vokal hijyene herkesin dikkat etmesi önemli. Ama profesyonel ses kullanıcılarının daha da önemli. Ve bunun yanı sıra belki yoğun ses kullanımından önce seslerini ısıtmaları son derece faydalı olur. Bir son sözde etkili konuşma sosyal hayatın en önemli becerilerinden biridir. Bu mesajım da kulaklarda kalsın isterim.
1: Etkili konuşma sosyal hayatın en değerli becerilerinden bir tanesi ve değerli konuklarımız diyor ki bu kazanılabilir bir beceri. O zaman ne duruyoruz deyip yapıyorduk. Hayır değil tabii ki. Öncelikli olarak şu andaki hali hazırda konuşma şeklinizden gerçekten şikayetçi misiniz? Şikayetçiyseniz bunun nedeni ne? İnsan popüler bir yapının içerisinde konuşma tarzından vazgeçmemeli. Hocalar çok net söyledi. Ne şiveden kaçtılar ne de konuşma tarzından kaçtılar. Dediler önce bunu bir anlamak lazım. Değiştirmek zorunda değiliz. Çünkü değiştirdiğimiz zaman eskisini özlemek de mümkün. Çünkü insan genelde kendisinde eksik olanı arzu eden bir varlık. Ve o eksik olanı tamlığına eriştiğinde de vazgeçip Bu sefer eski halini özleyebiliyor. Herkesin konuşması da ses tonu da efendim güzeldir. Kendine özgüdür. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ayaklarınıza sağlık. Ne kadar mutlu sizi burada görmek.
0: Çok sağ olun.
1: Samsun'a da o zaman kocaman sevgilerimizi iletelim. Çok sevdiğimiz güzel Samsun'umuza. Ben de ilkokula Samsun'da başlamış biri olarak. Ve tabii ki 19 Mayıs'ta atamızın ilk süreci başlattığı
2: ilk adımın
1: büyük şehrimiz Samsun'a da selamlarımızı iletiyoruz. Efendim yönetmenimiz Alican Yaşar ve editörümüz Aynur Coşan'la yapımcımız sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah tekrar bir arada olmak ümidiyle diyelim. Kendinize iyi bakın. İnsan Hali programından hepinize selamlar, sevgiler, saygılar.

0: We need to take him down.
1: What's the deal with Stratton? What's he like?
2: Ajan Stratton, uluslararası terör örgütüne karşı hayatını ortaya koyan bir komando. Düşman sanıldığından daha acımasız. Heyecanın zirve yaptığı bir aksiyon. Ajan Stratton, bu akşam 20'de APR'de.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim, Yüksek Topuklar'da bugün bambaşka bir konuyu işleyeceğiz. Bir kadın mutfakta ne yapar? Bir kalkınma öyküsü de yazabilir, bir girişim de yapabilir, gelenekleri geçmişten geleceğe taşıyabilir. Bunların hepsini yapan bir kadını ağırlıyoruz bugün. Ebru Baybara Demir konuğumuz olacak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sosyal gastronomi şefi, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Gençlik Politikaları Kurulu üyesi, Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü Küresel Gıda Kahramanı, daha pek çok titriniz var aslında. Bunları konuşurken de izleyicilerimize taşıyacağız. Öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Şimdi Ebru Hanım, Ebru Baybara Demir kimdir? Bize biraz anlatır mısınız? Eğitiminizi, iş hayatınıza nasıl başladınız?
1: Ben Mardinli bir ailenin kızıyım. Ailem erkek beklenen üçüncü kız çocuğu olarak doğmuşum ben. Ailem ben doğduktan sonra üçüncü kız olarak doğduktan sonra babam bir karar veriyor. Benim üç kızım var ama diyor hepsini erkek gibi yetiştireceğim, İstanbul'a götüreceğim diyor. Ve babamın hayali aslında üniversite okumakmış. Kendisi gerçekleştiremediği için sonrasında kendisine bence bir bahane bulmuş ve bizi İstanbul'a getirip biz hepimiz üniversite okuduk. Marmara Üniversitesi Turizm Rehberlik Bölümü mezunuyum. Profesyonel turist rehberiyim. 98 yılında bir meslektaşımla evlendim. İzmirli'de eşim. 99 yılında ülkedeki değişimler, siyasi değişimler, arkasından Marmara depreminin olmasından sonra ülkede turizmin bitme noktasına geldiği yerde ben eşimle birlikte işsiz kaldım. Bir şey yapmam gerekiyordu. Mardin'i çok duydum babamdan, çok anlattı babam bana ama bize, ama hiç Mardin'e götürmedi. Sadece bir kere gittim, 8 yaşındaydım. Dayım vefat ettiğinde cenaze törenine gitmiştim. Oradaki gördüğüm o manzara, o koskoca konakta yaşadıklarım 2-3 gün içerisinde küçücük bir çocuğun aklına ne kaldıysa çok büyütmüşüm ben onları. Ve Mardin'i, o büyüttüğüm hikayeyi Mardin'de görmek için eşimle birlikte Mardin'i görmeye gittik. Aslında bir şey yapacaksak Mardin'de yapmalıyız. Çünkü Mardin Mezopotamya'nın kuzey kapısı ve birçok dinden ve kültürün bir arada yaşadığı, yüzyıllardır yaşadığı 12 bin yıllık bir şehirden bahsediyoruz. Tarihi geçmişiyle birlikte etnistelerin varlığı, yaşam zenginliği hepsi aslında turizme gelecek vaat ediyordu. Ben orada kalıp Mardin'de turizm yapmayı istedim. Ve 25 yıldır Mardin'de yaşıyorum. Aslında turizm destinasyonları yapıp bunları İstanbul'daki büyük acentalara anlatmak ve ondan sonra da orada turlar yapmaktı amacım. Fakat gezdim. O zaman Mardin çok enteresan bir yer. 1999 yılında Mardin'i ziyaret eden turist sayısı 11 binmiş. Yatak kapasitesi 220'ymiş o zamanki TÜİK raporlarına göre. Sonra baktım ben Mardin'e bu 11 bin kim geliyormuş diye. Nusaybin sınır kapısı 33 kilometre uzaklıkta Mardin'e. Ve aslında o 11 bin Nusaybin'den giriş yapan kamyoncuların sayısıymış. Mardin'e turist gelmiyormuş. 99 ve 2000 yılları çok riskli bir dönem zaten. Zor bir dönem Mardin için. Terörün henüz güvenlik sorununun çözülemediği bir dönemde. Mardin ağırlıklı geçim kaynağı tarım ve hayvancılık ve dediğim gibi biraz önce de Orta Doğu'ya yakınlıktan dolayı da sınır ticareti önemli bir gelir kaynağı. Fakat Orta Doğu'daki istikrarsızlık nedeniyle kapının sürekli açılıp kapanması orada ticareti bir gelecek vaat etmiyor. Tarım zaten olanaklar çok kısıtlı olduğu için oradaki en büyük sorun göçtü. Ben şuna çok inandım Özlem Hanım. O günkü şartlarda Mardin'in değerleri ve kıymetlerini gördükten sonra aslında kendi yaptığım işte aldığım eğitimle birlikte bence Mardin bir gün turizmde gelecek vaat edebilirdi ve ben bunu görenlerden biri olmalıydım. Ve yaşadığım 25 yıl sonunda aslında ilk hareketimiz, bütün hikaye şöyle başladı. Bir kadın o şehre çok inandı. Sonra bir değişime inandı. Sonra kendine inanan kadınları yanına aldı. Ve 2001 yılında bir restoran açtım ben. Aslında gezdirdiğim Alman bir turist grubu şehrin tek restorandaki yemekleri beğenmeyince grubumu alıp yemeğe eve götürdüm. Bana o gün ailemin kadınları ve mahallenin kadınları yemek yapmıştı. Sonra o kadınları alarak ben restoranı açtım. Aslında bu bir değişimin başlangıcıydı. 23 yaşında bir kadın. Bu arada eşim gitti, ayrıldık. Çünkü bölgenin koşullarına alışamadı. 23 yaşında bir kadın bir restoran açıyor ve mutfağında kadınlar çalışıyor. Bu o zamanın dinamiklerinin kaldırabileceği bir şey değildi. Zaman içerisinde insanlar aslında kendini şöyle gördü. Hani bir konak var ve yemek yapılıyor ve turistler gelip yemek yapıyor. Aslında eğitim ve gelir düzeyi düşük olan bir yerde iyi bir şey yapmak istiyorsanız insanların bildiği en iyi işten başlamanız gerekiyordu. Ben böyle yapmıştım. Herkesin bir evi vardı ve çok iyi yemek yapıyorlardı. Bu kadın yaptıysa ben de yaparım diye. Sonra bir kadın ve onunla birlikte 21 kadının cesaretinden cesaret eden Mardinliler şehrin turizmine yatırım yaptılar. Bugün Mardin'de 4 milyon turist var. yatak kapasitesi 20 binin üstünde. Hala birinin hapşırdığında bütün dünyanın nezle olduğu bir coğrafyada kimse bir şey yapmazken, yatırım yapmaya cesaret edemezken Mardinliler kendi şehirlerine yatırım yaptılar. Ve ben bunu ilk görenlerden birisiyim ve hala orada yaşıyorum. Ebu Baybar'ı orada, oranın Mardinli bir ailenin hala oradaki işte kız çocuğu olduğu için döndü babam. Benim kız çocuğu doğduğum için İstanbul'a götürdü. Ama o kız çocuğu aldığı eğitimi başkaları için avantaja çevirmek için can haraç Mardin'de çalışarak çok güzel işler yaptığımı düşünüyorum. Ve beraber bir ekiple, büyük bir ekiple, kurduğum ekiplerle çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Bir kadın değiştirir mi? Bir kadın çok şey değiştirir. Ben bu değişimin bir parçası olduğum için de gerçekten çok mutluyum.
2: Orada kadın olarak kabul görmek de çok kolay değil aslında girişimciliğe başlarken. Bir de tabii söylediğiniz dönemlerde biraz daha terörün de yoğun olduğu dönemler. Evet. Zorlandınız mı çok?
1: Şimdi şöyle, aslında savaş büyüktü. Savaş şöyle büyüktü. Şimdi bana sordukları zaman, aslında biraz düşündüğüm zaman, hiç kötü şeyler yaşamadım ben. Aslında garip bir durumdu. Çünkü bir değişim başlatıyorsunuz. O değişimin insanlar, kadınlar değil, değişim korkutuyor insanları. Bunu söylemek daha doğru, üstüne basmak lazım. Bu değişim babamı da korkutmuştu. Ben İstanbul Mardin'e gelip Mardin'le yaşama fikrini, kararını aldığım zaman, İstanbul'a döndüğümde babamın karşısına 23 yaşında bir genç kadın olarak çıkıp da ben Mardin'de yaşayacağım, biliyor musun, ben orayı çok beğendim, orada turizm yapacağım dediğimde ilk karşı çıkan babamdı benim. Senin ne işin var orada? Çünkü ben istedim senin daha iyi bir eğitim almanı, daha farklı işler yapmanı istedim ve sen gittin Mardin'i seçtin diye babam tepki gösterdi. Ben de 1,5 yıl konuşmadı. O zaman 23 yaşındasınız. Kanınızın deli aktığı zaman, işte her şeyi siz biliyorsunuz, onlar ne biliyorlar ki dediğiniz bir dönemde, ben dünyanın neresini istersem orada yaşarım, sen bana karışamazsın dediğim bir zamanda gitmiştim. Orada babamla bir savaş çıktı aslında. Sonra her şeyin aslında daha kolay olduğunu düşünüyordum. Hayat tecrübem çok fazla yoktu. Bir fikrim vardı ve ona çok inanıyordum. Şuna çok yanılmışım. O fikriniz olduğu zaman ve ona inandığınızda, ortaya somut bir şey bırakmadığınız zaman, insanlar sadece sizi işte hayırlı olsun demekle yetindiler. Şöyle bir şeydi. Zannediyorsunuz ki evet, bu fikre ben de inandım, hadi gel beraber yapalım. Öyle bir şey olmadığını gördüm. Tek başınasınız her zaman. Bunun için biraz mücadele etmeniz gerekiyor. Şimdi Mardin'de kadın çok değerli ama toplumsal hayatta o dönemde yoktu. Sosyal hayatta çok fazla yoktular. Ben ailemin kadınlarının zincirlerini önce bir kırdım. Çünkü ben o evde yaşıyordum. Oraya dışarıdan misafir getirdim. Sonra o kadınlarla birlikte evlerde yemek vermeye başladım. Oradaki mahalledeki kadınların zincirleri benimle birlikte kırıldı. Kendilerini daha özgür hissedip daha kendilerini ifade etmeye şansını yakaladılar. Ondan sonra bu oradaki şehirde... Aslında ilk başlarda hani böyle bir şey, yatırım yapıyorsunuz, 4 tane restoranınız var. Karşımda bir kahve vardı mesela. İnsanlar merak ediyor bu kadın ne yapıyor diye. Bütün gün kahveden beni izliyorlardı. Kahveye geliyordu. Hayatın işini yaptığını söyleyebilirim kahvenin. Bir sandalyeyi içeriden alıp bir çay söyle. Bütün gün konağı izliyorlardı. Ama bu çok uzun sürmedi. Şöyle bir şey ki, biraz önce söylediğim şey çok kıymetliydi. Eğitim ve gelir düzeyi düşük olan yerlerde insanların en iyi yaptığı işi bilmek çok önemliydi ve bunu ekonomiye çevirmek çok önemliydi. 4 ay sürdü bu iş. Hakkımda her şey konuşuldu, duymadım. Yoluma devam ettim. Çok inatçıydım çünkü. Bir beyefendi geldi.

0: 60'lı yaşlarda iki tane genç çocukla geldi yanında. Kendi çocuklarıymış. Bana dedi ki işte ailemi tanıdığını söyledi. Benim dedi bundan daha iyi bir evim var dedi. Daha güzel bir evim var dedi. Biliyorsunuz biz tarihi konaklarda oturuyoruz. Benim gelinlerim çok güzel yemek yapıyor dedi. Sen bana bir söyle, ben seni gördüm ne yaptığını dedi. Ben evimi otel mi yapayım lokanta mı demişti. Benim için kırılma noktası buydu işte. Ondan sonra onun gibi insanlar çok insan bu işten cesaret alıp bir anda bütün şehrin turizmine yatırım yapıp kendi hayatlarını kurdular. Aslında zor muydu? Aslında zorluğu ne zaman zorluk görmek isterseniz zorluğu her şey zor olur sizin için ama ben o zorlukları görmedim. Zorluk görmek istemedim. Daha çok mücadele edip birlikte çalışmak, ikna etmek yoluna gittim ve bunu da başardığımı düşünüyorum.
1: Evet, gastronominin dönüştürücü gücü. Ortak dilimiz toprak olsun diyorsunuz.
0: Evet.
1: Ve topraktan tabağa tarımsal kalkınma kooperatifini kuruyorsunuz. Biraz onun hikayesini de anlatın bize.
0: Aslında yaptığım işin adını hiçbir zaman koyamadım ben. Sonra eğitimden aldım. Mutfakla ilgili. Ama benim en iyi eğitmenim, en iyi öğretmenim önce annemdi. Muhteşem yemek yapan bir ailede büyüdüm ben. Annem çok güzeldi, yemek yapardı. Ailemin kadınları çok güzel yemek yapardılar. Ve annemin hep dizinin dibinde olan bendim. O yemekleri öğreneyim, bir şeyler öğreneyim kısmıyla ben tarafındaydım. Ama benim diğer öğretmenlerim de beraber yanımda çalışan, benimle birlikte çalışan kadınlardı. Onlardan çok şeyler öğrendim ben. Tabii bunları eğitimle pekiştirince bir sistem haline getirdim sonrasında. Ama ismimin adını koyamıyordum çünkü konu biraz daha farklıydı. Yemek yapıp sunan bir şef değildim ben orada. Hani yöneten, şöyle sadece yönetmiyordum. Zaman içerisinde ne kadar aile sorunu olan, işte gençler, ne kadar işte evdeki huzursuzluklarıyla baş başa kalmak zorunda olan ve hayatını yolunda sokmak isteyen kadınlar beni bulmaya başladılar. Onların hepsine yol açtım. Yani ya da yol açmak değil aslında, yanımda yer verdim. Bununla ilgili çok örnekler, çok güzel hikayelerim var. Zaman içerisinde onların hayatları benim hayatım gibi oldu. Yemek sadece benim pişirip ve misafirime sunduğum bir şey değildi. Aslında o yemek o insanların hayatlarını değiştirmek için bir amaç haline gelmişti. Yaptığım işin adını bilmiyordum. 2011 yılında mültecilerle birlikte, Mardin'e gelmesiyle birlikte mültecilerle projeler yapmaya başladım. Hayatımıza bu sefer onlar girdiler. 100 bin mülteci Mardin'de yaşıyor, Suriyeli mülteci. Benim o dönemde onlara kayıtsız kalmam mümkün değildi, hala öyle. Nüfusun %12'sinin olduğu bir yerde, mülteci olduğu bir yerde benim sokakta oynayan çocuğum da onlarla birlikte oynuyor. Dolayısıyla bunu aslında barışçı bir şekilde çözmem gerekiyordu. Onlarla uzlaşarak ya da onları yer vererek çözmemiz gerekiyordu bu sorunları, entegrasyon sorununu. Onlarla çalışmaya başladım. Benim aslında sonraki hayatım sonra kaçmasın diye bir Mardin'de buldum, onunla evlendim. 2012 yılında kızım doğdu. İkinci kızım doğdu. Kızım 2012 yılında, önce kızım doğdu ve ondan sonra 2012 yılında kızım bir rahatsızlık geçirdi benim. 5,5 yaşındaydı o zaman ve beyin tümörü tespiti edildi. Yürüyüşünde bir sıkıntı yaşanmıştı. Ondan sonra hayatım tamamen değişti benim. Bu sefer hayatıma tarım girdi. Çünkü doktorumuz ameliyat sonrasında bana şöyle bir diyalog var aramızda. Neden benim çocuğum? Demişti ki yani sebebini bilsem Nobel alırım. Bildiğim bir şey var, yediğimiz içtiğimiz her şey. Hiçbir anne babanın yaşamasını arzu etme. Allah hiçbir anne babayı çocuğuyla sınamasın. Zor bir durum. Ben dedim ki annemin bana öğrettiği her şeyi ben çocuklarıma yapıyorum. Dışarıdan hani öyle zararlı şeyler, hani onun sağlığına etki edecek şeyler pişirmiyorum demiştim doktora. Doktor bu iş böyle bir şey değil artık. Bu havanın, suyun ve işte tarımın, toprağın bozulduğuyla alakalı bir şeyler söyledi. O zamana kadar hiç düşünmemiştim. Çünkü nasıl anlatsam? Hayatınızda hep sorguladığınız bir şey var mıdır diye sorduğunuz zaman evet benim var. 2012 yılına kadar ben yemeği sorgulamamıştım. Yaptığım yemeği sorgulamamıştım. O saatten sonra yemeği sorgulamaya başladım. Kızımın iyileşme sürecinde doktorun ne demek istediğini anladım. Aslında dehşete kapıldım. Çünkü ülkedeki tarım sistemi, aslında sadece ülkede değil, dünyadaki tarım sisteminin gidişatının aslında bizi hasta ettiğini, aslında sağlıklı olmadığını ve sürdürülebilir olmadığını, birçok şeyin farkına varmamı sağladı o süreç benim. Benim bunun

0: şimdi şey yapmam gerekiyordu. Ve aklıma tohumlar geldi. Tohumlar şöyle, her şey 12 bin yıl önce bizim topraklarımıza buğday tohumuyla başlıyor. Bütün dünyaya yayılıyor. Ve ben bu coğrafyada yaşıyorum. Benim de bir şey yapmam lazım ama benim yaptığım şey sadece benim çocuğumu değil, bütün herkesi ilgilendirmeliydi. İkincisi, bir sorumluluğum vardı. Ben 3 tane çocuğun annesiydim ve her gün yüzlerce insanın karnını doyuran bir şeftim. Dolayısıyla bunun için yola çıkmam gerekiyordu ve yola çıktım. Ziraat mühendisi buldum, 2 tane kadın. Onlarla tohumları araştırmaya başladım. Benim en büyük şansım Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin o dönemde tohum projesine başlamış olmasıydı. Bir lansmanına katıldım, tohum lansmanına. Benim de heyecanım aslında oradan geliyordu. Ellerimde tohumlarla gitmiştim. Oradan bir tane hanımefendi, tanıştığım bir hanımefendi, ziraat mühendisi hanımefendi, projeyi de aslında projenin de içinde olan bir hanımefendi. Biz ondan çok destek almıştık. İşte günlerce, bizim elimize yüzlerce tohum geçiyor ve bu tohumlar tahlile gitmesi gerekiyor ve doğrusunu yakalayabilmemiz için. Biz orada tanıştığımız ziraat mühendisi hanımefendiye bu tohumları göndermeye başladık. Sonra bana bir gün telefon açtı. Dedi ki, bir tane tohumu gönderdiniz şurada. Bu çok kıymetli bir tohum. Kromozom yapısı olarak da doğala en yakınlardan bir tanesi. O yüzden bunun üzerine durmanızı tavsiye ederim demişti. Bulduğumuz tohumun adı Sorgül. Sorgül, kırmızı gül demek. Mezopotamya'nın bilinen en eski durum buğdayı. Aslında şöyle, Mardin'de bir dağın eteğine kuruludur. Suriye sınırıyla iki tarafta biliyorsunuz Dicle ve Fırat nehirlerinin arasında bir Mezopotamya ovası var. Evet. Dünyanın en özel coğrafyalarından bir tanesi. Bu çok özel bir bilgi ki 12 metrede toprak kalitesi aynı olan dünyada başka bir coğrafya yok. Ve üstten ve alttan bu iki nehrin kollarıyla beslenen bu toprak çok kıymetli. Burada 3,5 milyon dönümde düz arazi olduğu için endüstriyel tarım yapılıyor. Biz maalesef ki burada daha çok verim alma kaygısıyla çiftçiler endüstriyel tarıma yöneldiği için biz yerel tohumlarımızı kaybetmişiz. Anadolu'da 1800 çeşit buğdaydan bahsediliyor mesela. Biz şu anda bunun çok daha azını, yani 30 civarındasını konuşabiliyoruz. Sorgül bundan dolayı çok kıymetliydi. Sonra bunu ekmek, aslında bu projede bunu ekmek istedim. Ve bunu herkes için sağlıklı bir gıda haline getirip her yere yaymak benim ilk amacımdı. Ama tarımla ilgili hiçbir fikrim yoktu. Tarım yapmakla ilgili bir fikrim yoktu. Benim eşim de Savurlu. Bizim arazilerimiz genelde daha kuzeyde, Mardin'in kuzeyinde, kuzeybatısında daha çok yeşilliklerin olduğu, işte üzüm bağlarının olduğu, arazi elverişsizliği dolayısıyla hububat tarımının yapılamadığı bir yer. Dolayısıyla arazi çok yeterli değildi. Ben bu sorgül tohumundan 2 ton bulmuştum. O 2 tonu satın aldıktan sonra benim bütün amacım bunu çoğaltmaktı. Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü'ne gittim, Ankara'ya. Projeyi anlattım ve 15 dakika sonra tamam dediler, bunu yapabilirsin. Suriyeli mültecilerle ilgili ilk projemdir benim. Bize sordukları soru şuydu: kaç tane mülteciyi bu projede istihdam edeceksiniz? Açık ve net konuşmak gerekirse biz aslında projeyi tamamlayabilmek ve bu işin içine girebilmek için siz kaç kişi isterseniz demiştim ama en ufak bir fikrim yoktu Suriyeli mülteci kadınların bu işe ne katkı sağlayabilecekleri noktasında. Çünkü şöyle bir fikri vardı kafamda: biz bu işi iyi biliyoruz, tarımı iyi bilen bir ülkeyiz diyebiliyorum. Çünkü tarımın başladığı topraklardayız. Proje şundan ibaretti. Biz bu tohumları ekeceğiz ve iyi tarım uygulamaları eğitimlerini biz insanlara, kadınlara hem şey olarak, hem görsel olarak, deneyimsel olarak, hem de sınıf ortamında bu insanlara tarım yapmayı öğreteceğiz gibi fikirle yola çıktık. 70 kadın istihdam edilecekti bu projede. Sonra Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da bu projeye ve Tarım Bakanlığımız da bu projeye katkı sağladı. Şimdi İzmir Milletvekili Sayın Ceyda Bölünmez Çankırı, o zaman Mardin Milletvekiliydi ve bize çok yardımcı oldu. Bu konunun zaten onun özel projelerinden bir tanesi. Birlikte yol almaya karar verdik. Böylelikle devletin de desteğini alarak projeye başladık biz. 2 ton buğdayı 102 dönüm arazide ektik. Sonra dersler vermeye başladık, okul sınav şeylerine, teorik dersleri anlatmaya başladı bizim ziraat mühendislerimiz. Burada çok enteresan bir şey oldu Özlem Hanım. Hayatımdaki en büyük deneyimlerden bir tanesidir. O Suriyeli kadınlar aslında tarımı bizden çok daha iyi bildiğini gördüm. Çünkü elle orakla besleyen, şey yapan, elle orakla hala tarım yaparak 6 yaşından beri toprağı en iyi bilen insanlar bizim makinalara teslim ettiğimiz o tarım bilgilerimizi bizden daha iyi biliyorlardı. Ve bize yapmış olduğumuz her şeyin yanlış olduğunu, aslında sağlıklı tarımın böyle yapılmayacağını, geleneksel ve kültürel yöntemlerin uygulanmak için nasıl bir yol izleyeceğimizi hepsini 2 ay boyunca ondan anlatmaya başladılar. 2 ton buğdayı 20 ton yaptık biz. Bu bir başarıydı, evet. Ama şunu daha güzel bir başarıydı. Doğru entegrasyon, sosyal bir entegrasyon, yani doğru bir entegrasyon modeli olmuştu. Şunu gördük ki aslında biz, o insanlar bize çok şey katabilirler. Doğru yönetilen bir projede aslında Suriyeli ve Türk hiç fark etmiyor. Sonuçta insan olarak birbirimizden etkileşimlerimiz çok kıymetliydi ve çok güçlüydü ve gerçekten iki kültürün ortak bir şeyi çıktı, sentezi çıktı ortaya. Bize çok şey öğrettiler. Kültürel tarımla ilgili çok şey öğrendim ben. İşte süneyle mücadele nasıl yapılabilir, buğday nasıl saklanır, toprak nasıl iyileştirilir, hayvancılığın neden önemli olduğunu, o toprakların iyileşmesine ne kadar katkı... Aslında bize rejeneratif dediğimiz, bugün Amerika'da ve dünyada çok fazla kullanılan rejeneratif tarımı öğrettiler. Bizim bildiğimiz ve unuttuğumuz tarımı öğretmeye başladılar. Ama bizim için önemli olan başka bir kazanım daha vardı burada. Şuydu, biz susuz tarımı öğrenmiştik. 1999 yılında Mardin'de yeraltı suları, tarımda kullanılan yeraltı suları 150 metrede bulunurken bugün 850 metrede suyu bulamıyoruz. Su bitti.
1: Evet.
0: Dünyada tarımda su kaynaklarının %70'i kullanılırken Türkiye'de bu %77'lere çıkmış durumda. Dolayısıyla bizim tarımdan suyu bir an önce çekmemiz ve bir denge sağlamamız gerekiyor. Sorgül tohumunu biz susuz yetiştirdik. Çünkü doğal bir tohum olduğu için doğru bakıldığında ve Suriyeli kadın çiftçilerin bize öğrettikleriyle su kullanmadan rekolteler diğer endüstriyel toplu şeylere göre, buğdaylara göre az da olsa sonuçta bir sıfırdan iyidir her zaman, öyle düşüncesiyle. Tohum ve toprak aile gibidir, birbirlerini korurlar. En ufak bir şeyde, sıkıntıda, işte bir yağışta veya kuraklıkta birbirlerini dengeliyorlar. Bunu inandım ve gördüm ve inandım. Biz burada şunu başarmıştık, susuz tarımı öğrenmiştik, sulama yapmadan tarımın nasıl yapılabileceğini görmüştük. Bu büyük bir kazanım bizim için ve bunu yaygın hale getirmeye başladık. Şimdi bütün bunları yaparken,
1: şimdi kaç ton o yıllık?
0: Şu anda 36 bin dönüm arazide 33 çiftçiyle devam ediyoruz ama bu bir kooperatif çatısı altında gerçekleşti. Ceyda Hanım bana çok şey vermişti bu konuda, çok biz birlikte iyi bir yol arkadaşlığı yaptık. Biz öyle bir model geliştirmeliyiz ki Mardin'de hem çiftçiyi hem kadını içerisine alan bir sistem kurmalıyız demişti. Bunu birlikte başardık aslında. Kooperatif kurduk. Kooperatif şöyle bir şeydi, hani o bizim çok alışılageldiğimiz dezavantajlı kadınların, aslında ben bunu çok kızıyorum, kadın kooperatifleri kısmına çok kızıyorum aslında. Kooperatifin bence cinsiyeti olmaması gerekiyor. Bence şurayı olaya kalkınma amaçlı olarak bakılması gerekiyor. Herkesin eşit bir şekilde fırsat eşitliğinin içerisinde üretebildiği yer olarak bakılması gerekiyor. Biz bu kooperatif modeli normalde 7 tane dezavantajlı kadının üye yapılmasıyla kuruluyor. Biz de öyle yaptık. Tabii benim çok seyahatimin olması, Ceyda Hanım'ın bu projeyle ilgilenecek vaktinin olması aslında sistemi bir şekilde yürütemedi. Fakat bizim Sorgül projesi çok başarılı bir proje olarak seçildi. Birleşmiş Milletler bizi çağırdılar tekrar. Dediler ki çok iyi bir proje yaptınız. Bu projeyi tekrar devam ettirmenizi istiyoruz. Ne yaparsınız? Benim de bu sefer aklıma başka bir şey geldi. Anadolu'nun en eski zeytin ağaçları Mardin'dedir. Fakat bizim beslenme kültürümüzde zeytin olmadığı için biz bu ağaçları söküyoruz. Ve satamıyoruz, yer bulamıyoruz. Ama benim 2009 yılı öncesinde Halep'e gittiğim zaman aldığım bir şey var. Zeytinyağı sabunu, muhteşemdir. Halep sabunu diye dünyada bir marka var. Çok değil, farklı bir üretim tekniği var. Birleşmiş Milletler'e dedim ki, bakın dedim, bizde zeytinyağı var. Yine Suriyeli kadınlar bu işte çalışacakları için onlar da bize sabun yapmayı öğretsinler. Biz bunu entegre edelim, birlikte bir proje yapalım dediler. Yapalım dedik ve bize 100 bin dolarlık bir bütçe açtılar. Biz burada 45 kadının istihdam edilmesi, projenin yapılması, işte sarf malzemenin alınması ile ilgili bir bütçe açtılar. 12 bin kalıp sabun ürettik. Ama bu sabunların bir özelliği var. Sabunlar bir yıl kurumadan satışa sunulamıyor. Sodyum hidroksit dediğimiz o kostik %7 oranında kullanıyor. Çok düşük bir oran. Kuruması çok geç oluyor ama yoğunlaştırarak ve kostiği uçurarak kurutuyorsunuz. Ve kalker taşı, o bizim Mardin ev taş evlerinde kullandığımız taş duvarlar arasında kalınlık 1 metre, hava sirkülasyonu yok. Tamamen onların kuruma ortamlarını yaratabiliyorsunuz. Bir yıl kurumadan satılamıyor. Sonra 2019 yılında bize bir Japon hükümeti Birleşmiş Milletler'le birlikte tekrar bölgeyi ziyaret ettiklerinde, böyle sosyal projeleri ziyaret ettiklerinde projeyi çok beğendiler. Bizi tekrar fonladılar. 30 kişi daha

0: kişi aldık ve onlara öğrettik. Bu sefer 10 bin kalıp sabun ürettik biz. 2019 yılının sonuydu. Biz bunları kuleler halinde diziyoruz, pamuk bezlere sarıyoruz ama satamadık. Yani yolu bulamıyoruz. 7 tane dezavantajlı kadın kooperatif üyesi ve bunu onlardan pazar bulmasını, üretmesini, işte devlete hesap vermesini, her şeyi onlardan bekliyoruz aslında. Ne zaman ki 2020 yılı pandemiyle birlikte biz günübirlik işlerini kaybeden, projelere gidip gelen bu kadınlar ki işsiz kaldı. Bizim tek sermayemiz elimizde 22 bin kalıp sabundu. Bu 22 bin kalıp sabunu çok çaresiz kaldık. Biz ne yapalım, nasıl yapalım, nasıl döndürelim derken. Çünkü günübirlik işe gidiyorsunuz. Orada ne kazandıysanız onu yiyorsunuz. Yani onu harcıyorsunuz kendiniz için. Bir ayda 22 bin kalıp sabunu sosyal medya üzerinden sattık. Kooperatifi çalıştırmaya başladık. Ama kooperatifin üretim yapması gerekiyordu. Sayının artması lazımdı. Fakat burada insanların hayali şu değil. Bu kooperatif çalışsın. Ondan sonra çalıştıktan sonra ne kazanılıyor? Kârı bana getirsinler, bölüştürsünler. Ben eve ne kadar para götüreceğim? Bunun hesabında değil. Ben ne kadar para kazanacağım hesabında. Burada bir durduk. Kooperatifin yönetimini değiştirdik. 19 tane iş insanı Mardin'de. Çok ailem, benim, eşimin, arkadaşlarımız hepsi bir araya geldik. Dedik ki sizden bir şey rica ediyorum. Bir kooperatif modeli kuracağız. Siz oraya ortak olacaksınız. O daha önce ortak ettiğimiz insanları çıkarttık. Onları çalışan maaşlı işçi olarak kooperatife çalışma maaşlarını alacakları bir sistem kurduk. O 19 kişiye de dedik ki hepinize noterden kağıt istiyorum sizden. Bu hak edişleri hiçbir şekilde siz buradan kazanılan hiçbir parayı alamayacaksınız. Kazanılan para yatırıma ve istihdama harcanacak. Kabul ettiler. Sonra iş böyle büyüdü. Tekrar üretim başladı. Ondan sonra bir gün bir çiftçi geldi bana. Tabii biz sabunlar bitti Özlem Hanım. Herkes bizden sabun istiyor. Sabunları üretiyoruz ama kurumuyor. Klima aldık kurumadı, soba aldık kurumadı. Yerlerini değiştiriyoruz kurumuyor, kurumuyor sabunlar. Bir gün bir çiftçi geldi bana. Haziran ayıydı tam bu pandeminin ortasında. Ebru Hanım sen misin dediler. Bana getirmişler bu yolu bulmuş. Buyurun dedim. Dedi ki ben dedi şeyden geliyorum. Ceylanpınar'dan. Ben sizin için ne yapabilirim dedim. Dedi ki ben domates üretiyorum kardeşlerimle. Yanımda domates getirdim dedi. Şimdi düşünüyorum sabun üretirken bir anda araya domates çıktı. Sizin için ne yapabilirim? Domatesimi sen satın al dedi. Neden dedim. Dedi ki ben bugün dedi gittim dedi Urfa Haline. Domatesime 2 kuruş verdi, 20 kuruş verdiler dedi. Ben dedi 20 kuruşa satarsan felaketim olur. Ama senin adını çok söylediler. Sen hiç kimseyi kırmazmışsın dedi. Sen domateslerimi satın al. Kaç kilo dedim? 8 ton var yanımda dedi. Ne kadar seni kurtarır? 1 lira dedi. Tamam indir dedim. Şimdi herkes beni soruyor ne yapıyor bu kadın diye. 700 metrekarelik bir terasımız var. Terasa çıkarttık. Salça makinesi aldık. Salça üretmeye başladık. Orada bir fikir geldi. İşte bu pandemi bizim için her şekilde bir deneyimdi aslında. İşte biz Adriyatik'te tutulan bir balıkla Çin'den gelen pirincin aynı anda bir restoranda aynı gün sunulamayacağının da olabileceğini gördük burada. Lojistik sistemleri çöktü. Benim için yeni bir fikirdi. Mardin'de ne kadar küçük, pazara ulaşamayan çiftçi varsa bunu tespit etmeye karar verdik. Kooperatifin genişletmeye çalıştık. Biz Nezir Bey bizim bütün şeylerimizi tabii domateslerini satın almaya başlayınca bizim bütün telefonumuzu bölgedeki bütün çiftçilere vermişler. Herkes bizi arıyor. Benim patlıcanım, benim biberim, şuyum buyum var diye. Şu anda geldiğimiz sayı kooperatifin 172 çiftçiyle sözleşmeli tarım yapıyoruz.
1: Ne güzel.
0: Çalışan sayımız 64. Geçtiğimiz yıl 130 milyon euro yaptık. Bu çok başarılı bir işti. Hala devam ediyoruz. Aslında biz burada Nazilli Basma Fabrikası'nın kuruluş modelini örnek almıştık. Orada devlet iştirakçıydı. Burada da özel iş insanları bu işin sermayesini yönettiler. Kesinlikle Türkiye'de kalkınma modeli olarak örnek gösterilmesi lazım. Bunun için çok uğraşıyoruz. Bir model olarak devletle zaten bunu devletle de paylaşıyoruz. Şöyle ki 8 işletmemiz var şu anda. Sayımız gün geçtikçe artıyor. Bir gün 17 ton sabun siparişi geldi Fransa'dan. Sabunların kuruması için özel bir şeyimizin olması gerekiyor. Bir evimizin olması yani o taş binalardan 17 ton sabun alacak bir yer hem üretip hem kurutabileceğimiz bir yere ihtiyacımız vardı. Elimizdeki imkanlar kısıtlıydı. Ailemin, eşimin ailesinden kalma eski bir evimiz var. Bunu depo olarak, kayınpederim gaz yağı deposu olarak kullanmış. Sonra müştemilat olarak kullanmışlar. İşte şehir dışından gelenler orada kalsın diye küçük küçük müştemilatlar yaratılmış. Aslında ben orayı sadece sabun kurutmak için görmüştüm.

0: O arada çok bakımsız, çok bozuk, çok kötü bir yerde. Bu arada iki katlı binanın içerisinde, 1890 tarihli binanın içerisinde iki katlı da bir müştemilat yapılmış tekrar. Binanın içinde bina yapılmıştı. Ama benim bütün derdim sabunları kurutabilmekti. Önce bir basit düzenlemeler yaptık, temizledik. Sonra o binayı yıktım Özlem Hanım. Bina yıkınca binanın planı çıktı. Vuruldum. Dedim ki muhteşem, burayı başka bir iş yapmam lazım. Ondan sonra şöyle kurguladık orayı. O zeytin ağaçları, delik zeytin ağaçlarına adanmış bir hayat aslında bu. Adanmış bir hikaye. Bizi buraya kadar getirdi. O Halep zeytini, Sorgül'le başlayan. Sonra Sorgül'den sonra zeytin ağaçlarıyla devam eden, ondan sonra bir üretim yeri diye düşünürken sonra bir restoran planladık. Adı Zamorot 1890 oldu. 2,5 yılda yaptık. Dünya, bence Türkiye'nin ilk 6. his restoranı ve sıfır atık restoranı. Ama daha başka çok ilkleri olan bir restoran. İçerisinde zeytinyağı üretiyoruz. Zeytinyağın iyi kısmını yemeklerde kullanıyoruz. Geri kalan her şeyi, yok bütün posasını aynı yerde sabun yapıyoruz. Ve misafirlerimiz geldiği zaman o sabunların yapılma ve kesme ve mühürleme bütün deneyimlerinin her aşamasına katılıyorlar. Bu restoranda 700 metrekareli bir teras var. Terasın yağmur hasatı yapılıyor. Yağmur hasatından kuyulara gidiyor ve kuyularda filtre edildikten sonra sabun üretiminde bu suyu kullanıyoruz. Buranın en önemli özelliği saf su olduğu için 14 pH'tir. 14 pH'de üretilen sabun iyi zeytinyağından üretilirse eğer 19-10 pH size nemlendirici bir sabun olur. Hani bunu şöyle izah etmek daha doğru. Kimyasal içerikli bir sabunla elinizi yıkadığınız zaman bir kuruluk hissedersiniz ve kremlemek istersiniz. Sürekli böyle yıkamak istersiniz. pH'i yüksek olduğunda da böyle bir şeye ihtiyaç duymazsınız. Çünkü o sürülen yağ sizi besler. Çok özel bir üretim tekniği var Halep sabunlarının. Biz bu tekniği de öğrendik.
1: Şu anda, 6. his restoran ne demek?
0: Şimdi bunu anlatacağım. Öncelikle burada şu anda Delik'teki zeytinlerin, zeytinyağının büyük bir alıcısı biziz artık. Biz alıyoruz onları. Onların pazar sorunu yok şu anda. 6. his, pandemiden sonra şöyle bir şey gelişti. Aslında bu müşteriye de bir takım sorumluluklar veriyor. Biz yemeği 5 duyuyla algılarız. Hissedersiniz, koklarsınız, duyarsınız, görürsünüz, tadarsınız. Ama pandemiden sonra duygular değişti. Duygularda sadece 5 duyunuz değil, 6. bir duyuya ihtiyaç duydunuz. Mekan olgusu her şekilde sizi besliyor. Sadece duymanız, o 5 duyunuz size yeterli gelmiyor artık. Bunu kendi hayatınızda da deneyimlediğiniz zaman o mekanda birleşmeye çalışıyorsunuz. Çünkü o küçücük yoksunluk, o kısa zaman dilimindeki yoksunluklar, bizim kısa diyoruz aslında, o yoksunluklar sizi başka şeylere aç hale getiriyor. Biz buradan karar verdik. 6. histe o mekan, zeytin ağaçları var içerisinde. Mardin'in güvercinleri var. Ondan sonra işte kokular var. Hepsini bir araya topladığınız zaman bir 6. his, bir mekan yarattık biz aslında. Siz yemeği yiyebiliyorsunuz bütün duygularınızı ama bir de şey tadıyorsunuz. Benim burada önemli olan, burada sorumlulukları var gelen misafirin de bir sorumluluğu var. Siz o 6. hissi gelirken sadece yemek yapmıyorsunuz orada. Deneyim de istiyorsunuz artık. Gittiğiniz her yerde o deneyimi de yanına yerine getiriyorsunuz. Deneyimi de gerçekleştiriyorsunuz. Sabun yapıyorsunuz. Teneffüs ediyorsunuz. Kokluyorsunuz. Kültürü anlatıyorsunuz. İçindesiniz yani. O hikayenin içindesiniz ve ondan sonra o hikayenin taşıyıcı durumuna geliyorsunuz. Bu çok kıymetli. Ama benim çok özel bir şeyim var bu restoranla ilgili. Türkiye'de gastronomi ve mutfak sanatları konusunda eğitim ve öğretim yapan 158 tane eğitim kurumumuz var. Üniversiteler, bunlar liseler dahil olmak üzere. Anadolu'da genelde bu üniversite, bu liselerin, eğitim kurumlarının, özellikle devlet okullarının maalesef bir eğitmen şefi olmuyor. Ya da iyi bir mutfakları olmuyor. Çocuklar her şeyi bizim gibi kadar iyi deneyimliyor. Bir batıdaki mutfak kadar deneyimleyemiyorlar. Dolayısıyla piyasaya bir şef olarak çıkmaya hazırlandıklarında eksiklikleri ve noksanlıkları oluyor. Benim bu ülkeye dair çok özel bir şey. 6 Şubat depremlerinde İskenderun'da, aynı gün İskenderun'da bir mutfak kurdum. Osmaniye'de 25 bin kişilik. Sonra 7 ve 8 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta 100 bin kişilik 4 mutfak kurduk. 9 Şubat'ta İskenderun'a gittik, Hatay'a. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle KYK yurtlarında mutfaklar kuruyorduk ve orada sistemler kurmaya başladık.
1: Gönül mutfağı dediğiniz, değil mi?
0: 9 Şubat gecesi girdi.

0: Atatürk'ün söylediği o yüce Türk milletinin kim olduğunu ben bu depremde öğrendim. 47 yaşındaydım. 4000'den fazla insan bizim kurduğumuz mutfağa gelip bizimle birlikte çalıştılar. 70 bin kişi sayısına yetiştik biz. Her gün 70 bin kişiye yemek gönderiyorduk. İskenderun'dan 1,5 saat mesafedeki Samandağ'a kadar her gün 8 ilçe 120 noktada dağıtım sistemi kurmuştuk. Bu büyük bir... Bunu gerçekleştirebilmem için benimle birlikte olan herkese sonsuz minnettarım. Sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın o dönemde bir çağrısı oldu. Türkiye'nin farklı yerlerindeki bütün devlet okullarındaki gastronomi ve mutfak sanatları öğrencilerine bir çağrıda bulunuldu. Ve o çocuklar geldiler. O 70 bin yemek onların sayesinde çıktı. Ben onlara elimden geldiği her şeyi öğrettim. Onlar devam ettirdiler. O çocukları yarıda bu yolda bırakmak olmazdı. Hala İskenderun'daki mutfak devam ediyor. Farklı bir amaçla devam ediyor. Ama Mardin'de Zamorot 1890 artık onların. Burası bir sosyal proje. Buranın sahibi ben değilim. Buranın sahibi 172 tane çiftçi. Ve o sistemi yöneten kooperatifler. Kooperatif içinde çalışanlar. Ve şimdi de öğrenciler. O öğrenciler. Muhteşem tabaklar yapıyorlar. Orada 172 çiftçinin ürününün nasıl yemek olabileceği üzerine çalışıyorlar ve gerçekten olağanüstü çalışıyorlar. Ben orayı bir okul olarak görüyorum artık. Zamorot 1890'ı. Ben bir misyonumu tamamladım diyorum. Kendi ekolümü yaratmaya çalışıyorum. O çocuklar da öyle.
1: Ama aynı zamanda bir de o mutfaktan mı okullara da yemekler yapıyorsunuz?
0: Şöyle, İskenderun'daki mutfak devam ediyor. O başka bir amaçla var. Şimdi topraktan tabağa dediğiniz bütün artık sistem bir ekosistem kuruldu. Topraktan tabağın adı bu oldu. Kooperatif. Sosyal bir kooperatif. Benim gönüllü olarak içinde çalıştığım, Ceyda Hanım'ın gönüllü olarak çalıştığı ve 19 iş insanının içinde gönüllü olarak çalıştığı bir sistem kuruldu. Ve bu 8 işletmesi olan bir sistem sistemdi. Bir diğer restoranım Cahir Sınav benim profesyonel işim. Ama diğer bütün yapmış olduğum bütün işlerin hepsi gönüllü olarak yürüttüğüm bir iş. Belki bu ülkeye bir borcum var. Bu borcumun çok bilincindeyim ama bunu ödemek için gerçekten bu yapılan, yaptığı işler bu borcu ödemek üzerine yapıldı. 6 Şubat depreminin arkasından biz 6 ay bir fiil yemekleri vermeye başladığımız zaman aslında her şey şeyle başlamıştı. Biz yemekleri gönderiyoruz, sabah ve akşam yemeklerini gönderiyoruz, sıcak yemek yapıp gönderiyorduk. Sonra Ramazan başladı, sonra makineler alındı, makinelerde paket yemek basmaya başladık. Sonra sahur başladı, sahurda biz işte domates, peynir, yumurta, böyle şeyler, reçeller koyup böyle paketler haline hazırladık. Günde 27 bin kahvaltı hazırlıyorduk öyle. Bir gün bir mektup geldi, Nisan ayıydı, hiç unutmuyorum, okullar açılmıştı. Başak öğretmen, Hayriye Can Kireççi İlköğretim Okulu'ydu Arsuz'da. Konteyner kentte kalıyormuş ve bizim onlara gönderdiğimiz sıcak yemekleri çok beğeniyorlarmış. Sahurda onlara şey gitmiş, kutu, kahvaltılık kutuları gitmiş. Ve ondan sonra o kahvaltılık kutuları gördükten sonra bize bir mektup yazma gereği duymuş. Benim öğrencilerim konteyner kentlerden okullara geliyorlar. Ve onlar sıcak yemekleri anneler ısıtamadığı için yemek yemeden geliyorlar. Bize kahvaltılık gönderir misiniz okula? Benim öğrencilerime deyince aslında bu benim öğrencilerim kısmı sonra çok büyüdü. 2023-2024 yılı arasındaki eğitim öğretim yılında İskenderun'da Nisan ayından başlayarak ve sonrasında devam ettik. 2023-2024 öğretim öğretim yılında her gün 10 bin kahvaltıyı çocuklara gönderdik.
1: Ne güzel.
0: Bu bir fikir olarak devam etti. Çünkü bizim orada hala bitirmediğimiz bir misyon. Biz bir söz verdik. Hatay'ın ışıkları tekrar yanana kadar. Orada hala inşaatlar devam ediyor. Hızlı bir şekilde bir değişim var. Mutfağımız çok güzel bir mutfak. İskenderun İbrahim Çeçen konteyner kentinin içerisindeyiz. AFAD'ın bize tahsis etmiş olduğu bir mutfağımız var. O mutfağa yatırım yaptık. Gönlüm el vermedi bırakmaya. Ne öğrencilerin ne orayı. Sağ olsunlar. Çok büyük bir şükrüm o da. Çalışma Bakanımız, Sayın Aile Bakanımız Maynur Hanım, ondan sonra Milli Eğitim Bakanımız, onların destekleriyle bir proje gerçekleştiriyoruz şu anda. Öncelikle mutfağımızı 50 kişiyi Çalışma Sosyal Hizmet Çalışma Bakanlığı, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından desteğiyle işe aldık. Onlara yemek yapmayı öğretmeye başladık o kadınlara. Büyük kazanlarda yemek yapmayı. İşte oradaki öğrenciler gelip bizim kadınlarımıza yemek yapıyor, öğretmeye başladılar. O yaptıkları yemekleri okullara göndermeye başladık. Mesela okullarda bir öğün sıcak yemek yapıyoruz. Ama şöyle yapıyoruz. Firmalara dedik ki sponsor olmak isteyen çok insan var. Bize mutfak kurun dedik. Devlet okullarında özellikle dezavantajlı yerlerde bir tane kütüphane olabilir, kullanılmayan boş bir oda olabilir, bir kalorifer

0: Dairesi. Buraları iyileştirelim. Buraya profesyonel endüstriyel mutfaklar kuralım. Yemekhaneler kuralım. Çocukların yemek yiyebileceği sosyal alanlar oluşturalım. Ve bu alanlarda yemeklerini biz sağlayalım. Tam bir dengesel ekonomi oldu. Bağışlar ve desteklerle birlikte 50 kişi yemek yapıyor. O yapılan yemekler çok hijyenik koşullarda mutfaklara, termobakslarla kutulara gidiyor. Okullara gidiyor. Okullarda yemekler yendikten sonra bulaşık makineleri falan, her şeyin sıra bulaşık makineleri orada yıkanıyor, toplanıyor ve bir sonraki güne hazırlık hale geliyor. Ondan sonra bu sistem büyüdü. Şu anda 3300 öğrenci, 12 okuldayız. İskenderun Kaymakamlığı, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde destekleri çok fazla. Ondan sonra ekmek çok önemli bir şey. Bu da çok büyük bir şükrümdür gene. Her gün hatırı sayılır bir şekilde bu çocukları okullara yemek gönderirken de ekmek gönderiyoruz. Ekmeklerin rakamları çok yüksek olmaya başlayınca Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bize bir kamyon tır gönderildi. Tırın içerisinde bir fırın var ve çok böyle entegre bir fırın. Orada günde 18 bin ekmek yapabiliyorsunuz. Ondan sonra tırı mutfağın önüne çektik. Şu an günde 8 bin ekmek yapılıyor. Bağışlar geliyor, un bağışları biz onları, ama en önemlisi buradaki kazanımlardan toplam yararına projeler, kısa dönemli devletin vermiş olduğu desteklerdi. Projede gerçekten doğru bir planlama yapıldığı zaman güzel haberler alıyorum. Biz 9 ayı bitirdik TYP'de. TYP 9 ay sonra maalesef oradaki arkadaşlar artık yeni bir hayata atılmaya başlıyor. Biz hepsine iş bulduk. Çünkü şöyle bir açık vardı gördüğümüz. Her yer şantiye. İnşaatlar var ve bu inşaatlarda insanların yemek ihtiyaçları var ve orada yemek yapacak birilerini arıyorlar. Artık kalifiye eleman, ara eleman yetişmiş oldu. En son fırında çalışan 10 tane arkadaşımız var. Onlar ekip olarak bir fırında işe başlıyorlar şimdi. Onlar da bu sezonla, çünkü Haziran 15'te bitiriyoruz biz okul projesini. Gelecek yıl Eylül'de 15 bin öğrenciyle başlamak üzere. Benim mutluluğum şimdi orada da bizim oradaki İskenderun'da Mardin'de o öğrenci arkadaşlar, bu arkadaşlara destek verdiler ve onlar bir şeyler öğrendiler. Bugün catering firmasında ve bir fırıncıda çalışabilecek kadar artık beceriye sahipler. Onlar misyonlarını tamamladı. Şimdi onların yerine başkaları gelecekler. Buradaki arkadaşlar da hayatlarına yeniden yemek yaparak başka hayatları başlayacaklar.
1: Evet, şimdi aslında sadece bir ilin değil, belki de bütün bir bölgenin kalkınmasına böyle bir zincirleme etkiniz olmuş. Kadınların tabii, sizinle birlikte olan kadınların da cesareti ve isteğiyle. Şimdi özellikle bundan sonraki dönemde neler yapacaksınız? Sizi ne heyecanlandırıyor diye sormak isterim.
0: Ne heyecanlandırıyor? Çocuklar çok heyecanlandırıyor beni. İskenderun'daki söylemiştim ben. Ben 6 Şubat depremin olduğu gün İstanbul'daydım. Eşimin aradı beni. Eşim aradı. Bu deprem oldu. Çünkü benim ailem, çocuklarım ve eşim de depremi yaşadılar. Refleks olarak ilk gitmem gereken yer Mardin'di. Fakat Mardin'e uçak bileti bulamadım. Adana'ya gittim. Çünkü Adana'da Ceyhan Belediye Başkanı, o saatte saat 10 oldu ve ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ne yapabileceğimi düşünüyorum. Ceyhan Belediye Başkanı'nın beni araması, Ebru deprem tarafından kaçan herkes bizim tarafa geliyor ve biz burada yemek işini çözemeyeceğiz, bize yardım lazım demesi üzerine ben uçağa binip eşime bile söylemeden havalimanında söyledim. Çünkü şöyle bir korkuya kapıldım. Uçağın bir şey olsa beni nerede arayacak bu adam diye. Adana'ya gittim. Sonra Hatay, zaten 3 gün diye 9 Şubat'ta da Hatay oldu. Şimdi daha çok mu Hatay'dayım? Bir bağ oluştu bende, çünkü çok güzel bir iş yapıyoruz. Birbirine bağladım, birbirine projelendirdim. Aslında ülkeye örnek olabilecek çok güzel şeyleri birlikte yarattık oradaki insanlarla. Ve hala bizim orada olmamız gerektiğini düşünüyorum. Okul projesi benim için önemli bir proje haline geldi. Çocuklarla çalışıyorum. Aslında bütün mevzu çocukların daha sağlıklı beslenebilmesi için onlara yemek vermekti bütün amacımız ilk başta. Ama çocukların içerisine girdikçe aslında orada başka problemler olduğunu gördük. Derin bir yoksulluk yaşanıyor İskenderun'da. Çünkü orası bir kozmopolit, bu depremle alakalı bir konu değil. Deprem öncesi de aynı derin yoksulluğun olduğu bir yerde orası. Çünkü çok kozmopolit. Diyarbakır, Mardin, Urfa, Adıyaman, Maraş, birçok yerden göç alan bir yer orası. Endüstri bölgesi olduğu için. Fakat tutunamadıklarından ya da çalışamadıklarından ya da iş imkanları yeterli gelmediği için orada bir derin yoksulluk zaten yaşanıyor. Bir de buna depremin etkileri eklendi. Okullara sadece yemek götürüyorken şu anda okullarda çocuklarla oyun arkadaşı olduk. Oradaki sorunların

0: aslında birer tane her çocuğun çok kalabalık aileler. Ailelerin geçim sıkıntısı ve diğer sorunlarla uğraşmaktan çocuklarla uğraşacak vakti olmuyor. Olmadığını fark ettik. Ve çocukların aslında bir modellerinin olmadığını gördük. Zaman içerisinde ben gidip geldikçe çocuklarla oyun oynuyorum. Bir şey oynuyoruz. Böyle tasa oyunları var. Onlarla oynuyorum falan. Zaman zaman çocuklara soruyorum. Bir tane kız küçük, 5 yaşında Hani diye bir kız geldi. Ben artık burada olmayacağım. Ben Suriye'ye gidiyorum dedi. Peki Hani dedim, sen büyüyünce ne olacaksın? Senin gibi olacağım dedi. Bu çok kıymetliydi. Sonra başka bir çocuğa soruyorum. Sen ne olacaksın büyüyünce diyorum. Bana şey diyor, aşçı olacağım diyor. Yemekçi olacağım diyor. Çünkü şunu fark ettim. O çocuklara model gerekiyor. Başka sorunların, ailenin başka sorunları da var tabii ki. Bununla ilgili madde bağımlılığı ile ilgili sıkıntılar yaşıyor. Ailenin içerisinde de yaşanan çok şeyler var. Dolayısıyla o çocuklarla ilgili bir şeyler yapmak istiyorum. Yine gastronomiyi kullanarak, yine yemeği kullanarak, oradaki kadınlarla ve onlardaki çocuklarla ilgili bir şeyler yapmak istiyorum. Ve onu devam ediyorum. O yüzden bütün yaz boyunca çalışacağım. Okul sayım 12, 35'e çıkarttığım zaman 15 bin çocuğa ulaştım demek. 15 bin çocuğa daha sıcak yemek götürebiliyorum demek. Onlar içerisine daha çok giriyorum. Onlar için daha çok şey yapabileceğim anlamına geliyor. Bunun için çalışıyorum şu anda.
1: Peki, şimdi sizinle bir program değil, birkaç program yetmez sizinle konuşmaya. Ama kısa bir süremiz de kaldı. Ben merak ediyorum, sizin için hayatta rol model kimdir?
0: Ben Atatürk'ü çok model aldım. Çok rol modelim Atatürk'tür aslında. Hani ondan sonra kim derseniz babam ve annem. Özgür olmayı bu kadar istediğim kadar, istediğim yere kadar, istediğim yere kadar gidebilmeyi onlar öğrettiler bana. Babam öğretti. Annem cesaret. Annem çok becerikliydi. Annem çok yaratıcıydı. O yaratıcılığı annemden almıştım ama o cesareti de babamdan almıştım. Onlar benim için rol modeldi. Düşünsenize, 3 tane kız çocuğunuz var. Babam hayallerini gerçekleştirdi bizimle birlikte. Onun en büyük hayali 3 arkadaşlar mahallede. Ve 3 arkadaşın ortaokul zamanında kurdukları hayal, üniversite için İstanbul'a gitmek ve okumak. Babam esnaf bir ailenin çocuğu. Kuruyemiş işiyle uğraşıyorlar ve dedem çok okumasına taraftar değil. Çünkü bizim kültürümüzde feodal yapıda, eğer isterseniz bir esnafsanız, eğer bir esnaf aileyseniz, bırakın kız çocuklarını, erkek çocuklarını da okutmuyorlar ve o işi devam ettirmek zorundasınız. Babam hiç uyum sağlayamamış onlarla, ama okuyamamış da. İki arkadaşı okumuş. Bir tanesi Oktay Aybaroğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde elektrik elektronik bölüm başkanıydı. İkincisi benim için de çok kıymetli. Bugün restoranımın ismi de onun adına zaten. Cercis Murat. Profesör Doktor Murat Dilmener Atatürk Havalimanı'nda Covid'den vefat etti ve Atatürk Havalimanı'ndaki hastaneye ismi verilmişti. Onlar gerçekleştirdiler. Babam o hayalini bizimle gerçekleştirdi ve bize çok yol gösterdi. Çok zorluklar yaşadı. Çok sıkıntılar çektiler. İkisi de anne baba olarak da çok yorgun ettiler. 4 kardeş, 4 biz. Dördümüz de iyi yerlerdeyiz. Çok iyi yerlerdeyiz. Onlar iyi rol modellerdi. O yüzden şanslıydım ben. İyi bir ailede annem ve babamı çok iyi seçtiğimi düşünüyorum. Onlar benim için gerçek rol modeller.
1: Peki, 18 yaşındaki Ebru bugün karşınızda olsa ona ne söylersiniz?
0: Çok şey söylerim. 18 yaşında. Ben 23, 18, o 23. O zaman daha deli doluydum. O zaman daha şimdi daha düşünerek karar veriyorum mesela. O zamanki daha düşünmeden karar verip harekete geçen, ama o iyi miydi? Tabii beni buraya getiren o delilikti zaten. O kanınızın deli akma durumuydu. Bazı şeyler var tabii yapmak istedikleri. Mesela yurt dışında uzun bir süre yurt dışında yaşamak isterdim o dönemde. Yani yakın bir zamanda üniversiteyi bitirdikten sonra gidip bir yurt dışı deneyimi olmasını isterdim. Çünkü ama geri dönmek kaydıyla. Ondan sonra ne yapardım? Ya aynı hayatı gene yaşardım. Çok fazla söyleyeceğim şey var mı? Evet, belki daha başka şeyler yapardım, bilmiyorum ama şeyi çok istedim mesela. Ben Marmara Üniversitesi'nde okudum. İyi bir eğitim aldım ben de. Yani sonuçta bir devlet okulunda iyi bir eğitim aldım. Ama mesela babamın durumundan dolayı biz hep dört kardeşti. Üniversite zamanı okumla birlikte çalışmak zorunda kaldık mesela. Ben Yale Üniversitesi ile çalışmaya başladım. Üniversiteye gittiğim zaman orada 15 gün kaldım ve orada çok büyük bir iş yaptığımı düşünüyorum. Orada ilk kez öyle bir üniversitede okumayı çok isterdim mesela. Belki de gidebilirdim de.

0: bu benim hayallerimin arasında olabilirdi. Ama geldiğim yerden de her zaman mutluyum. Prensipli ve ilkeli yaşamayı, disiplinli yaşamayı hep benimsedim. Böyle olduğum için de şükrettim. Ama bu ülkenin bir ferdi olduğum için, bu aidiyet duygusunu bana verdiği için aileme çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ve ben bu aidiyet duygusuyla 3 tane çocuk yetiştirdim. İnşallah onlar da benden sonra bu işi devam ettirirler diye de niyet ediyorum. Sadece çocuklarım değil, benimle birlikte yol arkadaşlığı yapan 100'den fazla insan var şu anda benimle birlikte çalışan. Onlar da aynı disiplinle ve diyorum ya, ekolünü yaratmak, bu çok güzel bir şey. Onlar da benden çok daha iyisini yapacaklarına eminim. O yüzden de çok güzel. Vicdanen çok çok mutlu bir şekilde mutluyum.
1: Peki kısaca gençlere ne tavsiye edersiniz? Bugün yola çıkacak olan gençlere?
0: Doğru karar vermeleri gerekiyor. Öncelikle kendilerinin farkına varmaları lazım. Ellerindeki değerlerin farkına varmaları lazım. Onların en büyük değerleri aslında ülkeleri. İçinde yaşadıkları ülkeleri. Şöyle, biz İyi şeyleri düşünmek zorundayız. İyi örnekleri görmek zorundayız. İyi örnekleri gördükçe çoğaltabiliriz. Herkesin bana sorduğu bir şey var. Hep erkek egemen bir toplumda bir kadın olarak yaşadığınız zorluklar. Ben bir erkek egemen toplumda bir kadın olarak bir zorluk yaşamadım ben. Ben bir birey olarak bunu benim eşim de yaşayabilirdi. Herhangi bir birey de yaşayabilirdi. Yaşamamız gereken zorlukları yaşadık. Bunu da bir büyüterek, bunun arkaya bakarak ya da sorun haline getirerek bu işi çözemeyeceğiz. Bana şey soruyorlar, Özlem Hanım, bir kitap yazar mısın diyorlar. Ben diyorum ki geçmişe bakacak zamanım yok, ileride daha yapacak çok işim var. O açıdan bu ülkede çok büyük değerler var. Yani burada ülkede yaşamanın çok büyük bir değer olduğunu. Ben hep şunu söylüyorum. 2023 yılında dünyanın en iyi şefi seçildim. Bu benim için çok büyük bir onur ve 2023 Cumhuriyet'in 100. yılında bir Türk kadını olarak İspanya'da bu ödülü almak ve İspanya'da bu nişanı almak çok kıymetliydi benim için. Bugün gastronominin merkezi baktığınız zaman İstanbul olarak görüyorsunuz. En iyi eğitimi, en iyi restoranları İstanbul ve orası belki böyle bir ödül için geçiş noktası olarak görülebiliyor. Ben bunun tam tersini düşünüyorum. Değerlerinize sahiplendiğiniz zaman sizi her yere götürecek olan o değerlerdir. Ben Mardin'den çıkıp İspanya'daki o nişanı aldıysam bu benim yaşadığım yerdeki değerlerin bana kattıklarıdır. Eğer üniversite okuyorlarsa, Anadolu'nun bir yerinden gidip iyi bir üniversitede ya da herhangi bir bölümde iyi bir iş yapıyorlar, iyi bir iş yaptıklarını, iyi bir eğitim aldıklarını düşünüyorlarsa bence Anadolu'ya geri dönmeleri gerekiyor. Orada aldıkları eğitimleri başkaları için avantaja çevirmeleri gerekiyor. Bizim kalkınmamızın da, geleceğe umutla bakmamızın da, yükselebilmemizin de tek sebebi bu olması gerekiyor. Yani tek kaidesi bu gibi geliyor bana. Ne yaparsak kendi iç toprağımızda, kendi öz değerlerimizde, kendimizin yaptığı her şey bizim her zaman kıymetli kılıyor. 2023 yılında ben orada ödülü aldığım zaman da bunu hep onu söyledim. Ondan sonra söylemeye başladım. Coğrafya en güzel kaderdir. Ben o en güzel kaderi yaşayanlardan birisiyim.
1: Peki. Şimdi birkaç kelimemiz var. Size ne çağrıştırıyor? Onları sormak isterim. Birer cümleyle yanıtlarsanız sevineceğim. Başarı.
0: Mücadele.
1: Güç.
0: Başarı getiriyor zaten. Başarı gücü getiriyor.
1: Çocukluk.
0: Çocukluk çok şey yapmıyor. Çocukluk bilmiyorum, hatırlamıyorum bile. Çocukluk hatırlamıyorum.
1: Aşk.
0: Çok şanslıyım. Çok güzel bir adama aşık oldum. O da bana aşık oldu. Zaten bütün 25 yıl oldu biz birlikteyiz. Benim en büyük şansım eşim. İnsanlar hayatlarında doğru insanı buldukları zaman, doğru işi yaptıkları zaman, zaten doğru işi yaptığınız zaman ne şeyin Gandhi'nin bir lafı var ya, şey diyor, sevdiğiniz işi yaptığınız zaman zaten çalışıyor sayılmazsınız. Benim için de öyle. Eşim de benim için kıymetli. Bu konuda özellikle desteklemesi, Mardin gibi bir yerde bir adamın böyle bir kadını desteklemesi ve yanında olması ve gurur duyması çok paha biçilemez bir şey. Bu beni çok yüreklendiriyor. Eş seçmek de çok önemli herhalde hayatın gidişatı içerisinde.
1: Evet, tutku.
0: Bu benim vazgeçilmez. Bu tutku demek benim için Ebru demek. Başka bir şey değil yani. Ben tutkularımla yaşayan bir insanım. Bu tutkular beni buraya getirdi bence.
1: Aile.
0: Aile. Çok kalabalık. Herkes aile, çok büyük bir ailem var. Herkesle aile olabiliyorum, çok güzel. Tabii ki kendi anne, babam ve kardeşlerimle güzel bir ailemiz var ama eşimle çok güzel bir, çocuklarımla da güzel bir ailem var ama sadece onlarla sınırlı değil, çok büyük bir ailem var ve bu beni çok besliyor. Çok çok minnettarım bunun için.
1: Huzur?
0: Mardin.
1: Kadın?
0: Mardin.
1: Peki, Ebru'nun en çok neyi sever mutfakta?
0: Her şeyi. Ayırt etmem hiçbir şeyi. Ama Türk yemeklerini her yerde arıyorum. Türkiye'de yaptığım yemeklerde kullandığım malzemeyi çok arıyorum mesela. Yurt dışında aynı keyfi alamıyorum. Michelin yıldızlı restoranlara da bile gitsem, buradaki o aldığım lezzeti hiçbir yerde alamıyorum. Bana mutfak dediğiniz zaman Türk mutfağı.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum, çok naziksiniz.
1: Ebru Baybara Demir bizimleydi efendim. Bir başka Yüksek Topuklar'da görüşmek üzere.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Allah'ım yağmur ver Allah!
2: Amin.
1: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah!
3: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
4: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
5: Alacağım parçayı.
3: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
6: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
3: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
7: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
8: Büyük taşı getirirseniz eğer 1 milyon dolar para vereceklermiş.
9: 1 milyon mu?
10: 1 milyon.
3: Gök taşı yarın 20'de Ankara'da.
11: Genel izleyici için uygundur.

0: Osmanlı devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. 2. Abdülhamit'in Fransız Kredit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.
1: Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa 32, Balıkesir 31 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 12 derece. Konya 29, Kayseri 31, Nevşehir 27, Sivas 29 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 21 derece. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 35, Manisa 36 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 27 derece. Mersin 33, Adana 37, Kahramanmaraş 39, Hatay 35 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22 derece. Bolu 29, Karabük 32, Rize ve Samsun 28 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 14 derece. Malatya 38, Erzincan 37, Van 31, Ardahan 28 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük hava sıcaklığı 23 derece. Mardin 39, Şanlıurfa 41, Siirt 40, Diyarbakır 42 derece.
2: Seramik hava durumunu sundu. Arsa ve ev.

0: Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Finansal okuryazarlık güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
2: We need to take him down.
3: What's the deal with Stratton? What's he like?
2: Reserved, I suppose.
4: Ajan Stratton, uluslararası terör örgütüne karşı hayatını ortaya koyan bir komando. Düşman sanıldığından daha acımasız. Heyecanın zirve yaptığı bir aksiyon. Ajan Stratton bu akşam 20'de Ağbara'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: sensiz ol.
1: Gidiyorsun yabancı gibi, gidene ağlamak benim kaderim. Sineye çekerim her acı gibi, gidene ağlamak benim kaderim.
0: 3 Mart 2013'te bu dünyadan ayrıldığında geriye binlerce seven, günlerce dinmeyen acı ve gözyaşı bıraktı. Kolay mı? O bir döneme damgasını vuran arabeskin simgesiydi. Tabiri caizse babasıydı. Hayata müzikle tutunanların Müslüm babasıydı.

Müslüm Gürses ya da kimlikteki adıyla Müslüm Akbaş 1953'te Şanlıurfa Alfeti'nin bir köyünde dünyaya gözlerini açar. Mevsim ilkbahardır. Ev kerpiçtir. Akbaş ailesi yoksuldur. Neşberlik yapan baba Mehmet Akbaş aile büyüdükçe geçim sıkıntısının arttığını görür ve göç kararı alır. Ancak büyük umutlarla geldikleri Adana umdukları gibi çıkmaz. Annesi ve babası çalıştığı için kardeşine bakmak zorunda kalan küçük Müslüm çocuk yaşta olgunlaşır. Okul hayatını yarım bırakır ve ufacık yaşta kunduracıda ve terzide çalışmaya başlar.

0: hayatı adeta böyle yaşamaktan bıktım ben usta şarkısındaki gibidir derken 12 yaşındayken bir çay bahçesinde şarkı söylemeye başlar küçük Müslüm. Ardından gazino gelir. Assolist Sadık Altınmeşe bir akşam rahatsızlanınca o sahneye çıkar. Alkış yağmuruna tutulur. Bir daha da mikrofonu elinden bırakmaz. Şansı babası istemese de yaver gider ve Çukurova Radyosu sanatçısı olur. Her cumartesi günü radyoda türkü söyler ve o artık Müslüm Akbaş değil Müslüm Gürses'tir.
1: Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedi çılgınlar gibi.
0: Soyadını değiştirdiği günlerde 45'lik çalışmaları da başlamıştır. İlk plağı 1968 tarihli Emmoğlu Ova'da taş basma plağıdır. Müzikal kariyeri hızlı yükselişte olan Müslüm Gürses travmatik bir olay yaşar. Babası annesini ve kız kardeşini katleder ve cezaevine girer. Bu trajik olayla ilgili hiçbir zaman konuşmayan sanatçı İstanbul'un yolunu tutar. Artık yaşama tutunma amacı müziktir Gürses'in. Onu geniş kitlelere tanıtan 1969 Sevda Yüklü Kervanlar plağı olur. Tam 300 bin satar ve günün koşullarına göre bu bir rekordur.

0: 1971'de Bu Kez Ben İnsan Değil Miyim şarkısını içeren plak yayınlanır. Ardından peşi sıra birçok plak gelir. Adım arkalaşmaya doğru giden Gürses 1978'de Ölümün Kıyısından döner. Feci bir trafik kazası geçirir sanatçı. Şoförü kurtulamaz. O ise öldü sanılarak morga kaldırılır. Daha sonra yaşadığı fark edilen Gürses'e ameliyatta beynini koruyacak plaka takılır. Koku alma duyusunu tamamen, işitme duyusunuysa %50 yitirir.
1: Zaman geçmek bilmiyor, seni görmediğim an.
0: Arabesk, 90'lı yıllarda yaşanacak pop patlamasına kadar müzik piyasasını elinde tutar. Serbest orkestrasyona sahip arabesk Müslüm Gürses'i efsaneleştirir. Esrarlı Gözler albümü tüm dünyaya arabesk tarz müziği tanıtan ve sevdiren en marjinal albümlerden olur.

0: bir süre sonra sanat müziği ezgilerini söylerken buluruz Müslüm Baba'yı. Dalgalandım, neyleyim neyleyim, mehtaplı gecelerde, kara bulutları kaldır aradan, unutamazsın şarkıları albümlerinde yer alır. Yeşilçam'a da hayır demez sanatçı. Çoğu şarkılı türkülü olmak üzere 38 filmde rol alan Gürses, ilk kez 1979'da çekilen İsyankar filmiyle kamera karşısına geçer.
1: Yerlerin harap olmuş.
2: Cahillik işte doktor. Üşüttük dedi kaldırmadık.
1: Hastalığın ilerlemiş bir durumda. Ama her şey bitmiş sayılmaz. İyi beslenme, itinalı bir bakımla iyileşebilirsin. Hemen hastaneye yatmalısın. 3-4 ay kadar.
2: Bir sene sonra yatsam olmaz mı doktor bey?
1: Neden bir sene sonra?
2: Bir kardeşim var doktor. Koç gibi. Okutuyorum onu. Nasipse bir sene sonra doktor çıkacak.
0: 1986'da çıkardığı Küskünüm albümü Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümü olur. Albüm sadece yasal olarak 12 milyondan fazla satar. Albümleri peynir ekmek gibi satılan sanatçı, korsan kasetçilerinde yakın markajı altındadır.

0: ve 90'lı yıllar. Bu yıllar Müslüm Gürses'in arabesk, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği dışında yeni tarzları keşfedip repertuarına katmaya başladığı dönemdir. Haksız mı? 1995'te Japon ses mühendisleri sanatçının sesini inceler ve %100 kusursuz olduğu sonucuna varır. Sanatçının ses genişliği 3,5 oktavdır. Böylesi ses operacılarda bulunmaktadır. Benim Kaderim şarkısında pes ve tiz seslerin aynı anda okunmasıyla Türkiye'de ilk kez çift ses kullanır usta.
1: İşte

Nilüfer'in inkar etme, Adnan Ergil'in böyle ayrılık olmaz, hava nasıl oralarda, Kayahan'ın sarı saçlarından sen suçlusun şarkılarını seslendirir. 1992'de ise sen ve benle ilk kez pop söyler sanatçı. Aynı sene Zalim Bir Bilebilsen albümüyle sevenleriyle buluşur. Şöyle bir gerçek vardır ki, ne tarz söylerse söylesin, Müslüm Gürses her daim dinlenir, kitlesi kemikleşir.

1994 yılında Senden Vazgeçmem büyük bir etki yapar. Bu albüm özeldir. Zira Gürses'i ilk kez kliplerinin yayımlandığı albümdür. Gürses bu albüm için Senden Vazgeçmem, Hangimiz Sevmedik, Evlat, Haydar Haydar şarkılarına peşi sıra klip çeker.

Milenyum yıllarında Müslüm Gürses arabeskten tamamen sıyrılır. Pop müzik, hatta altyapısında rock ve cazın ziyadesiyle olduğu albümlere geçer. Biz Baba'dan Böyle Gördük işte böyle bir albümdür. Dayan Yüreğim şarkısını caz enstrümanları eşliğinde seslendirir sanatçı. Nilüfer'in Olmadı Yer şarkısı da bu geçişin simgelerindendir.

0: 2002'de Teoman'ın paramparçasını söylemesi ise bir dönüm noktası olur. O artık rock tarzını da repertuarına katmıştır. Gürses'i stüdyoda ziyaret eden Teoman, Gürses hakkında "Ben herkesi dinlemem ama Müslüm Gürses'in yeri ayrıdır. Paramparçayı da benden iyi yorumlayacağına eminim" der.
1: Bu

Gürses'in, yazar Murat Anmungan'la hazırlıkları 2 yıl süren ortak projesi Aşk Tesadüfleri Sever, 2006'da müzik marketlerdeki yerini alır. Albümdeki Sabahat Abla çok beğenilir.

2010'da Yalan Dünya'da Sessiz Gemi, Flu gibi mucize yer alır. Bu albüm ne yazık ki Gürses'in hayattayken yayımlanan son albümü olur. 15 Kasım 2012'de geçirdiği bypass operasyonu sonrası solunum cihazına bağlanan sanatçı 3 Mart 2013'te aramızdan ayrıldı. Binlerce hayranı onu yolculuğunda yalnız bırakmadı. Son albümü için hayattayken ölürsem adını veda koyun vasiyetinde bulunmuştu sanatçı. Ölümünden 40 gün sonra çıkan bu albüm sadece 2 saatte 25 bin sattı.

0: Yaşadığı acılarla sanatını yoğuran Gürses, çoğu zaman varoş müziği yaptığı yönünde eleştirilere maruz kalsa da her türden müzikseverin sevgisini kazanmayı başaran nadir sanatçılardan. O, 44 yıllık müzikal geçmişinde 78 albüme imza attı. Sürekli Orhan Gencebay'la rakip olarak lanse edilse de Gencebay için "Orhan abi bizim pirimizdir" dedi. Gencebay ise Gürses için Müslüm Baba kendine has icrasıyla fevkalade sevildi. "Ben de kendisinin bu icrasını severdim" ifadesini kullandı.
1: Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse İnsan ölmezmiş.
0: Onu tanıyanlara göre çocuk kalbi taşıyan, espritüel, kimseye yanlışı olmayan, mütevazı Müslüm Gürses'in doktora tezlerine konu olan hayatı 2018'de Müslüm filmiyle beyaz perdeye taşındı.

vaktiyle doldurduğu albümler bugün sahaflarda çok yüksek bedellerle alıcı buluyor efsane sanatçının. Peki onu unutulmaz kılan ne? Çok basit, duygulara dokunması. Kısacası onun gibisi ne geldi ne de bir daha gelecek.

Kariyerinin başı olan 1970'lerde Tülay Özer'in kardeşi olarak tanınsa da Zerrin Özer, bugün müzik camiasına adını altın harflerle çoktan yazdırdı.

Sanatçı 1957'de Ankara'da dünyaya gelir. Çankaya'da çocukken yaşadıkları ev 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye komşudur. Küçük Seri'nin müziğe olan ilgisi ise Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığıyla olur.

1975'te 17 yaşındayken katıldığı TRT yarışmasında birinci olur. İlk plağı olan Bizler ve Sizler Yalvarır mı ise bir sene sonra 1976'da yayınlar. Bu bir

Bir süre dönemin önemli gruplarından İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz müziği yapan Zerrin Özer, 1979 yılında ilk dikkat çeken çalışması, sözlerinde ve müziğinde Orhan Gencebay imzası bulunan Gönül şarkısıyla patlama yapar. Hatta altın plak ödülünü kazanır. Şarkı O Gün Bugündür, Zerrin Özer'in konserlerinde söylemekten vazgeçemediği parça olur.

0: ben oldum deme.
1: Bir dönem doktor hatası iddiasıyla tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve zor günler geçiren Zerrin Özer sağlığına kavuşur. 1990'larda yayınladığı Paşa Gönlüm şarkısı çok sevilir usta sanatçının. Klibinde rol alan Kimini Yitirdiğimiz sanatçılarla da hatırlanır şarkı.

Müzikal kariyerine hız kesmeden devam eden ve doğaçlama caz yapmasıyla da bilinen Zerrin Özer, uzun yıllardır televizyon programı yapıyor. Ayrıca konser turnelerinin de aranılan isimlerinden.

Onunki hem hayat hem de başarı mücadelesi. Hatay'da, Suriye sınırındaki bir köyde, yoksul bir ailede 73 yıl önce başlayan hayatı, bugün herkesin en azından bir nakaratını ezbere bildiği şarkılarıyla efsaneye dönüşerek devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda profesyonel anlamda 50. sanat yılını kutlayan dev sanatçı, bugüne dek 200'den fazla hit şarkıya imza attı. Özledim, Seni Sevmediğim Yalan, Boşvere Boşvere, Sen Mevsimler Gibisin. Her biri bu topraklarda yaşayan vatandaşların DNA'sına işledi.

Şimdi 73 yıl öncesine gidelim. Yayladağ'daki o köyde 6 çocuklu Aslen Arap Şahin ailesinin yaşadığı küçük eve. Zor koşullarda yetişen kardeşlerin dördüncüsü olan Selami Şahin'in müziğe ilgisi ilkokul sıralarında başladı. Onu ilk keşfeden de öğretmeni oldu.

Okul bitince yeteneğinin doğrultusunda ilerlemek isteyen sanatçı 15'indeyken baba ocağından ayrıldı ve Yeditepe'li İstanbul'da aldı soluğu. Kimi kurtlar sofrası dese de o aldırmadı. Zira hislerini notalara dökme ve bunları başkalarıyla paylaşma konusunda idealistti.

Birçok küçük mekanda sahne alan Selami Şahin, sonunda dönemin ünlü bestekarı İrfan Özbakır'la tanışma şansı buldu. Sesinin güzelliğine hayran kalan Özbakır, 1966 yılında daha 18'indeki Şahin'e 45'lik plak yaptı. İki yıl sonra ise Sabır Taşı 45'liği geldi. Selami Şahin giderek üne kavuşuyordu ve ders almadan kendi kendine notaları da öğreniyordu.

beste ve sözlerini 50 yıldır kendisi yazan müziğin ustası, ilk bestesi olan Sen Mevsimler Gibisin'le yılın şarkısı ödülünü kucakladı. Yalan.

dillerden düşmeyen şarkılarından bazıları, Alışmak Sevmekten Zor, Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Bulamazsın, Eskimeyen Dost, Ben Sevdalı Sen Belalı, Gitme Sana Muhtacım, Gözler Kalbin Aynasıdır, Ne Doğamsın Ne Bedduam, Özledim, Senin Olmaya Geldim, Seninle Başım Dertte, Ya Seninle Ya Sensiz. Türkiye'nin neredeyse tüm dönemlerine damgasını vurmuş bu eserler, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki sanatçılar tarafından farklı dillerde de icra edildi.

0: Bir dönem oyunculuğuyla da adından söz ettirdi Selami Şahin. 5 filmde başrol oynadı. Sanatçının ilk deneyimi olan 1970 yapımı Köyün Beş Güzeli, müzikal komedi tarzının önemli örnekleri arasında gösteriliyor.
1: Öyleyse sana yardım etmek bana zevk verir.
2: Siz yorulmayın.
1: Ne yorulması canım? Eğer hoşuna gideceğimi bilsem başımın üzerinde saatlerce yürürüm.
2: Siz hep böyle şakacı mısınız?
1: Evet, babam müthiş bir komikti. Annem babama gülmekten ben doğarken güle güle ölmüş.
2: Hadi canım. Sahi ne iş yaparsınız siz?
1: Ben mi? Plaklara şarkı söylerim. Arkadaşlarım da öyle, sanatkarız. Çalıştığımız gazinoya da acentelerimize de haber vermeden buraya kaçtık.
0: Usta sanatçının ön plana çıktığı diğer filmleri ise sırasıyla 1981 yapımı olan Bağrımdaki Ateş, 1985 yapımı Kaderi Zorlama, 2002 yapımı Mumya Firarda ve 2010 yapımı The Dealer.

Farklı ruha ve yoruma sahip olan, kalbinden gelen sesleri notalara dökmeyi sürdüren Selami Şahin, yeni eserlerle Türk müziğine yön veriyor. Bize de dinlemek kalıyor.

Kimimize sevdaya düşmüşken deli divaneyle, kimimize aşk acısı çekerken ben imkansız aşklar için yaratılmışımla ses oldu, söz oldu, teselli oldu.

0: Dağ şarkılarının her daim romantik prensi.
1: Yaşadım en karasını sevdaları.
0: Sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan Erol Evgin, 1947'de İstanbul Moda'da dünyaya gelir. 5 yaşından itibaren küçük Erol'un kariyer planı nettir. Onun hayali ses sanatçısı olmaktır. Geleneksel tarzdaki babası Cevdet Bey ise oğlunun bir altın bileziği olmasını istiyordur.

İstanbul Erkek Lisesi'ni bitiren Erol Evgin, babasının isteği doğrultusunda adım atarak mimarlığı seçer. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümünü kazanır. Ona göre müzik ve mimarlığın benzer yönleri vardır. Bir dönem akademisyenlik yapar ama yüreğine söz geçiremez. Der ki bir söyleşisinde, üniversitede öğretim görevlisi olarak kaldım ama şarkılar o kadar ısrarla çağırdı ki beni.

Bir anda yana taranmış saçları, takım elbisesi ve beyefendi görüntüsüyle ailelerin şarkıcısı olur. Tam da anneler için aradıkları düzgün dans.

1970'lerde Çiğdem Talu ve Melih Kibar'la enerjisi tutar Erol Evgin'in. İşte öyle bir şeyle başlar yolculukları. Sevdan Olmasa, Bir de Bana Sor, İçimdeki Fırtına, Söyle Canım, Hep Böyle Kal gibi eşsiz 45'liklerle tam 8 yıl sürer. Bugün bile dinleyenlerin kalbine dokunuşlarda bulunan özel şarkılardır her biri. Bu şarkı

Erol Evgin 1986'da sahne yaşamına bir süre ara vermeye karar verir. Kendisi gibi yüksek mimar olan eşi Emel Hanım'la birlikte bir mimarlık bürosu açar. Nedenini ise şöyle açıklar. 80'lerde piyasaya arabesk müzik egemen olmuştu. Gazino ortamları vardı ama konser alanları yoktu. Biz sesimizi yalnız gazinolarda duyurabiliyorduk. Ama aileler de oralardan çekilmişti. Başka bir seyirci profili oluşmuştu. O sıralar istemeyerek de olsa müzikten çekilmek zorunda kaldım.

istemem. 2000'lerde uzun soluklu televizyon programlarıyla da adından söz ettiren Erol Evgin, 2011'de eski albümlerinin tadını yakalamak istediği Göz Bebeğim Sen Çok Yaşa albümünü

güçlü bir sese sahipti. İyi de bir piyano virtüözüydü. Sanat yaşamına 30 albüm ve 400 kayıtlı şarkı sığdırdı. Efendiliğin ve nezaketin simgesi usta sanatçı Ferdi Özbeğen, piyanist şantörlük akımının öncüsüydü.

0: gözlerin, mutluluktan haber ver dilek taşı.
1: 1941'de İzmir'de dünyaya gelen sanatçı kariyerine orkestra müzisyenliğiyle başlar. 1977 yılında ilk uzun çaları olan Ferdi Özbeğen'le 45 dakikayı çıkaran sanatçının albümü kısa sürede büyük satış rakamına ulaşır.
0: Sormaz

1980'lerin başında Ferdi Özbeğen, aşk ve ayrılık temalı şarkılarıyla milyonları peşinden koşturuyordu artık. Nice yıllara, Bir Sır Gibi ve Seviyorum Delicesine bu dönemde yayımlanan albümleriydi. Kandil, Eskimeyen Dost, Seni Terk Edeceğim, Yok Yok Yalan Deme en çok sevilen şarkıları oldu.

0: Şöhretini zirvesindeki sanatçının plakları çok satar. Öyle ki 1982 yılının vergi rekortmeni olur. Ferdi Özbeğen 80'lerin sonuyla 90'ların başına kadar çıkarttığı albümlerde Alaturka ve Taverna tarzı şarkılar söyler. 90'lar yeni müzik türleri ve bir gecede ünlü olan isimlerle tanışırken kendisi de yavaş yavaş inzivaya çekilir.
1: Aşk

fakat çok da sessiz kalamaz üretken sanatçı. 1998'de Kandil albümünü çıkarır. Bu albüm kendisini tanımayan yeni kuşak ve hayranları için büyük bir prestij albümü olur. Ardından 2001'de Ayrılmayalım albümü

2006 yılında Yaşar Plak, Ferdi Özbey'in 26 yıl önce okuduğu şarkıları bir remaster çalışmasıyla Can Suyum adıyla yayınlar. O sıralarda Ferdi Özbeğen kanser illetiyle mücadele ediyordur.

son olarak birkaç TV programına katılan usta sanatçı, 2013 yılının 28 Ocağı'nda bu dünyadan ayrılır. Çevresinde mütevazılığıyla tanınan Ferdi Özbeğen, halk gazinolara gidemiyor diyerek ücretsiz konserler düzenleyen ve izdihamdan yıkılan salonlara ev sahipliği yapan örnek bir sanatçı olarak sevenlerin gönlüne kazınır.

Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
2: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
7: Aha! Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
8: 1 milyon mu?
9: 1 milyon.
2: Gök taşı yarın 20'de Ankara'da.
10: Genel izleyici için uygundur.

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

uzay tutkunu Minik, annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu fark eder.

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mickey'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minnie'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak burada başlar.

hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor, hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak D&R raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere önereceğimiz ilk kitap 1909 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alan Selma Lagerlöf'ten unutulmaz bir klasik, Nis ve Uçan Kaz. Nis Holgersson insanları kızdıran ve hayvanlara eziyet eden bir çocuktur. Günün birinde bir büyücü onu parmak çocuğa dönüştürür ve Nis harika bir yolculuğa çıkar. Küçülünce hayvanların dilini anlamaya başlayan Nis, onlara daha sevecen yaklaşan bambaşka bir çocuk olur. Bir sincap ailesine yardım ettikten, Gümüş Tüy adlı dişi kazı kurtardıktan ve Kartal Gorgo'yu özgürlüğüne kavuşturduktan sonra yeniden gerçek bir insan olma fırsatını yakalar. Ancak bunun da bir bedeli vardır. Bir diğer kitabımızsa Sihirli Uzaklar Ağacı serisinden Uzaklar Ağacı Sakinleri. Sihirli Uzaklar Ağacı serisinin ikinci kitabında Joe, Beth ve Franny, onlarda misafir olan kuzenleri Rick'e hayatı boyunca unutmayacağı maceralar yaşatırlar. Çocuklar ağacın tepesine gelen ülkelerde çok eğlenirler ama bazen de işler karışır. Mesela Balbörek ülkesi leziz seçeneklerle doluyken rüyalar ülkesinden kurtulmak hiç de kolay değildir. Çünkü Sihirli Uzaklar Ağacı'nda her şey mümkündür. Sıradaki kitapsa İrlandalı yazar John Boyne'un 2006 yılında yayınladığı Çizgili Pijamalı Çocuk. Etkileyici hikayesiyle dikkat çeken bu çocuk romanı, işlediği konu itibarıyla yetişkinleri de etkisi altına almayı başarıyor. Nazi Almanyası'nın iç yüzünü 9 yaşındaki bir çocuğun gözünden satırlara döken Boyne, savaşın tüm etkilerini gerçekçi bir ifadeyle ele alıyor. Savaşın ortasında kalan bir Alman ve bir Yahudi çocuğun masum arkadaşlıklarının anlatıldığı roman, sizin de kalbinize dokunacak.

Sevgili minikler, hem ailenizin hem de sizlerin nefesini tutarak izlediği Jurassic World film serisinde gerçek gibi görünen dinozorların nasıl tasarlandığını merak ettiniz mi hiç?

Belki pek çoğunuz dinozor kostümü giyen insanlar olduğunu düşünüyorsunuz. Ya da aslında tüm dinozorların hareketli birer oyuncak olduğunu zannediyorsunuz. Fakat durum sandığınız kadar basit değil.

eğlence ekibi olarak kafanızdaki tüm soru işaretlerini gidermek için dinozorların nasıl tasarlandığını aşama aşama göstererek anlatacağız sizlere.

Öncelikle dinozorları gördüğümüz mekanların hepsi gerçek.

Bunlardan ilki bilgisayar ortamında grafik programlarıyla çizilen animasyon görüntüler. Yani dinozorları sanal ortamda tıpkı kağıda çizer gibi çizmek.

Ancak Wonder Woman 1984 filminde genç Diana rolüyle 13 yaşındaki Lily Espel'in müthiş aksiyon ve savaş sahneleri adeta herkesi büyülemeyi başardı. Bir yetişkinden farksız mükemmel oyunculuğuyla başarılı aksiyon sahnelerini gerçekleştirmiş genç Diana'yı getiriyoruz ekranlarınıza.

Sağlıklı yaşam için uzmanların önerdiği 10 bin adım atmanın en güzel ve en eğlenceli yolunu merak ediyor musunuz? Fransa'da yaşayan bu sevimli kız günde 10 bin adım atmanın en güzel yolunu bizlere gösteriyor.

Universal stüdyolarında bunu deneyimlemek mümkün. Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş.

Hadi şimdi serilerini heyecanla bekleyip severek izlediğimiz Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star Wars'un gizemli dünyası.

Sevgili çocuklar, kocaman dağların arasından hızlı trenle geçmek ister miydiniz? Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş bir deneyim olur doğrusu.

0: başlamak üzere. Hazır mısın?
1: Hazır.
0: Mısır.
1: Tereyağlı.
0: Ya cips.
1: Peynirli.
0: Meğer kökü pipet içecek.
1: İşte burada. Artık yeni bir film.
2: Sevgili minikler, izlence ekibi olarak sizler için en eğlenceli, izlemesi en keyifli çizgi animasyon filmlerini derledik. İyi seyirler.
1: Kötülüğün yok ettiği bir dünyada kahramanlardan oluşan bu harika ekibin esnası başlangıç hikayesini keşfedin.
2: Sizlere göstereceğimiz ilk film belki de çoğumuzun çizgi filmiyle büyüdüğü Scooby. Scooby ve Shaggy'nin tanıştıkları andan itibaren ömür boyu süren dostluğunun anlatıldığı filmde tanışmalarının ardından dedektif olma hayali kuran Fred, Velma ve Daphne ile güçlerini birleştiren Scooby ve Shaggy çok geçmeden ünlü Mystery Inc'i kurar.
3: Scooby.
4: Göbek adı?
3: Dubi.
4: Soyadı?
3: Du.

0: ride.
1: Bence bunu bir daha yapma.
2: Ben Fred, bu Velma.
3: Merhaba.
2: Ve bu da Daphne.
4: Merhaba.
5: Ben Shaggy. Ve bu da Scooby-Doo.
6: Memnun oldum.
7: Şaka mı şeker mi?
8: Dur. Shaggy ve Scooby kaçırıldı mı?
9: Nerede olduğumuzun farkında mısın?
6: Yok.
9: Etrafına bak dostum. Temiz, modern, estetik, soğuk, mavi renk paleti. Burası
6: IKEA.
9: Şahmobil Scoop. IKEA mı dedin sen?
6: Hayır, Şahmobil dedim. Tıpkı seni gibi.
10: Bir zaman.

0: babam geri dönecek.
1: Ne? Yani hayata mı dönecek? Bu mümkün değil.
2: Mümkün canım, bununla.
1: Ben babamla mı tanışacağım?
0: Oh, şuna bak.
3: Dayanmak zorlaşıyor.
0: Ay, sadece altı var. Babamın üst tarafı da vardı, hatırlıyorum.
1: Oh, ne yaptım ben? Ne haber?
2: Tamamını geri getirmek için sadece 24 saatimiz var.
1: Oldu işte. Tada!
2: Oh, bu harika. Baba tıpkı hatırladığım gibisin.
4: Bir sorunun mu var? Dert gel.
5: Peşindeyseniz doğru taverneye geldiniz.
2: Oyo.
1: Ama depo dolu diyor.
2: Hayır, o bozuk. Büyüme sihri. Bidonu büyütürsek içindeki benzin de onunla birlikte büyür. Dirsekler yukarı.
1: Odaklanmaya çalışıyorum.
2: Odaklan. Odaklan.
1: Hayır, olmuyor işte.
6: İşe yaradı. Bidon kocaman oldu. Meredith de kocaman oldu. Ve sen de wow. Hayatıma bayılıyorum. Seni çok seviyorum Kerry. Tanıştığımız gün dün gibi aklımda. Ben...
7: Salyangoz, adın ne senin?
8: Sıradaki film ise çizgi filmiyle büyük küçük herkesin beğenisini toplayan ve heyecanla izlediğimiz SpongeBob Movie. Sünger Bob Kare Pantolon'un maceralarını beyaz perdede izlemek ayrı bir keyif doğrusu.
4: Hayır.
6: Geri resmen kaçırmışlar. Geri.
9: Arayış başlıyor. Arkadaşlar zorlu maceralarda birbirini bırakmaz.
10: Merhaba. Ben Bilge.
9: Güzel isim.
10: Adım Bilge ve ben de Bilge biriyim. Bayağı tutarlı yani.
9: Benim adım Patrick. Kent dilinde tost makinesi demek.
6: Atlantik şehri.
9: Göreve odaklanamayabiliriz.
6: Hadi. Niye odaklanamayacakmışız ki?
4: Pamuk çeke.
0: Dur be.
6: Yürü be Patrick. Yürü be.
10: Bahse girebilirsin.
9: Bence L'ye koy.
6: Patrick, L değil ki, 7 rakamı.
9: 7 de L ile yazılır.
11: Seni sen yapanın ne olduğunu hiç merak ettin mi? Burası önceki dünya. Yeni ruhların dünyaya gitmeden önce eşsiz kişiliklerini kazandığı yer. Benim gibi rehberlerin tutkularını bulmalarına yardım ediyor. Ama mesele şu... Ben burada olmamalıyım. Hayatımın
8: sıradaki film Inside Out'ta imzası bulunan Pete Docter'ın yönettiği Soul. Film her zaman bir caz müzisyeni olmak isteyen fakat hayatı ilerledikçe bu hayalinden uzaklaştığını hisseden öğretmen John'un kendisini bu hayale yaklaştıracağına inandığı müjdeli bir haberi aldığı sırada anlam veremediği bir şekilde ruhlar diyarına geçmesini ve burada tanıştığı küçük ruh 22'nin yardımlarıyla hayatına geri dönmeye çalışmasını konu ediyor. Yani anlayacağınız, sizi muhteşem bir macera bekliyor.
12: Bütün ruhlara merhamet duyuyorum. Sen hariç, sana gıcığım.
13: Kopernik.
14: Dünya senin etrafında dönmüyor 22.
13: Marie Antoinette, kimse sana yardım edemez, hiç kimse.
11: Sana ne kaçırdığını göstereyim. Pizzaya ne dersin?
14: Yoksa?
11: Koku yok, tat yok.
13: Dokunmak da. Gördün mü?
11: Yeter, anladım.
13: Kim bilir ne zamandır buradayım ve ben de yaşama isteği uyandıran hiçbir şey görmedim. Sonra sen çıka geldin. Sen çalmayı çok seviyorsun. İşte bunu görmeliyim.
14: Bu da ne?
13: Merak etme iyiler. Burada ruhları incitemezsin. O dünyadaki hayatın amacı.
10: Kediler şehri. Kedilerle dolu bir vadi. Orada şeftali ağaçlarıyla çevrili bir nehir var.
13: Anne.
8: Minnoş mu minnoş kedilerimizin kendi dünyalarını anlatan Kediler filmi var sırada. Blanket adındaki bir kedi oğlu Cloak'la birlikte şehirdeki yüksek katlı dairelerden birinde yaşıyordur. Hayatı sadece

0: Clock dışarıdaki gerçek yaşamı merak eder. Babasını dışarı çıkmaya ikna edemeyen ve bu yüzden de ona kızan Clock artık daha fazla dayanamayarak evden ayrılmaya karar verir. İşte tüm macera da o zaman başlar. Bakalım Blanket oğlunu bulabilecek mi?
1: Ben tropik bir kuşum.
2: Kediler kuş değildir. Kediler uçamaz.
3: Bazı şeylerin mantığı yoktur. Ama aslında haklısın. Kediler huysuz hayvanlardır.
4: Burada oturup hiçbir yere gitmezsek boğuluruz.
2: Güneye ve sonra yine kuzeye gideceğiz. Özgürce ve kolayca.
5: Tam gaz ileri.
1: Merhaba.
6: Kediler şehri nasıl bir yer?
7: Hey baksana bu Carl.
8: Bu sefer

0: Mekmek, bunu sen mi sipariş ettin?
1: Tabii ki hayır.
2: Sıradaki film eğlenceli mi eğlenceli bir animasyon olan The Big Trip. Film, bir leyleğin hatası sonucu kendisine gelen yavru pandayı aslen ait olduğu yuvaya götürmeye çalışan ayı Mikmik ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.
3: Bir plan yapmamız gerekiyor. Dostlarım, biz bu işin üstesinden geleceğiz.
1: Dikkat edin, havalanıyoruz. Kanatlarını kullan. Şimdi bırak.
3: Geliyor. Ha, tam isabet.
1: Hadi kaçalım. Bu da neymiş?

0: Size kendimi tanıtayım.
1: Lan Starlink.
0: Vagus'a sadece 85 gramlık basınç uyguladım ve hop. Şunun haline bak, tatlı rüyalar.
2: Seslendirmesinde Will Smith'in başrolde olduğu Spies in Disguise var sırada. Filmde dünyanın en iyi ajanı Lance Sterling'in bir görev için kılık değiştirip güvercine dönüşmesi ardından dünyayı kurtarması gerektiğinde teknoloji düşkünü bir teknik eleman olan Walter Beckett'a bel bağlamak zorunda kalışını izliyoruz.
3: Korunma cihazı oluyor.
0: Halkın vergilerini bunlarla çarçur ediyorsun öyle mi?
4: Bu senin yeni görevin. Hiçbir ajanımız ona yaklaşamıyor.
3: Çok özel bir icadım var. Adı da biyodinamik gizleme. Düşünsene, bir anda ortadan kaybolacaksın. Hey Lance, bana baksana.
0: Sana mı bakayım? Şu an hem kuyruğuma hem de yüzüne aynı anda bakıyorum.
3: Çok iyi ya. Güvercin halinle çok daha iyi bir ajan olacaksın. Güvercinler her yerde ama kimse onları görmüyor. Üstelik güvercinler ağır çekim de görebilir.
5: Çok acayip bir şeydi.
6: Siz de gördünüz mü güvercini?
3: Bir güvercin 150 kilometre hızla uçabilir.
0: Beni çatıdan atayım de...
3: Yok, halleder ya.
0: Pekala Kimura.
1: Starling.
0: Canın çok yanacak. Hadi bakalım, tatlı rüyalar.
3: Ellerimi özledim. I gotta stay. Farklı yeteneklerimiz var. Seninle bu yüzden süper bir takımız.
0: Walter, beni çok sıkma. Denizaltıda olanlar denizaltıda kalır.

Akrobasi birleşince ortaya birbirinden keyifli ve heyecan verici görüntüler ortaya çıkıyor. İzlence ekibi olarak izlerken denemek isteyeceğiniz en güzel trambolin görüntülerini sizler için derledik. Keyifli seyirler.

sokak dağıtmak mı? Gerçekten de cesaret isteyen ama yapacağınız zaman da inanılmaz keyif verecek bu hareketleri sakın ailenizden habersiz evde denemeyin.

Sevgili minikler, en sevdiğiniz spor dalı hangisi? Özellikle de topla oynananlardan basketbolu hemen hemen hepiniz seviyorsunuzdur. İzlence ekibi olarak basketbol oyununun harika görüntülerini getiriyoruz şimdi ekranlara. Keyifli seyirler.

Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa 32, Balıkesir 31 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 12 derece. Konya 29, Kayseri 31, Nevşehir 27, Sivas 29 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 21 derece. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 35, Manisa 36 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 27 derece. Mersin 33, Adana 37, Kahramanmaraş 39, Hatay 35 derece.

0: derece. Trabzon gök gürültülü sağanağı yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22 derece. Bolu 29, Karabük 32, Rize ve Samsun 28 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 14 derece. Malatya 38, Erzincan 37, Van 31, Ardahan 28 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük hava sıcaklığı 23 derece. Mardin 39, Şanlıurfa 41, Siirt 40, Diyarbakır 42 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, Batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü çırağının temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

Tombank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade parksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O market

altın herkesindir. Ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.

yaklaşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31.

0: Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç Muayene'de yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: We need to take him down.
2: What's the deal with Stratton? What's he like?
1: Reserved, I suppose.
3: Ajan Stratton, uluslararası terör örgütüne karşı hayatını ortaya koyan bir komando. Düşman sanıldığından daha acımasız.
1: From Downing Street to Washington.
3: Heyecanın zirve yaptığı bir aksiyon.
4: Someone wants to ask Napoleon about his battle plans. He said, show up.
3: Ajan Stratton, bu akşam 20'de APR'de.
0: Genel izleyici için uygundur.

0: yerlerden hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Bugün miniklerimle birlikte yüzyıllardır İstanbul'a tanıklık etmiş Kız Kulesi'ni ziyarete geldik. Ama öncesinde küçük bir deniz yolculuğu yapacağız. Sonra Kız Kulesi'nde olacağız. Hazır mıyız çocuklar?
1: Evet.
0: Hadi hep birlikte o zaman bota biniyoruz.

0: Fenerbahçe, 10 yaşındayım. Büyüyünce balerin olmak istiyorum.
1: Merhaba, ben Eylül. 9 yaşındayım. Büyüyünce doktor olmak istiyorum.
2: Merhaba, ben Arın Bahar. 9 yaşındayım. Büyüyünce pilot olmak istiyorum.
3: Benim adım Turay Genç. 11 yaşındayım. Futbolcu olmak istiyorum.

0: de kocaman bir deniz anası gördüm.
1: Aa evet, kocaman.
0: Kız Kulesi'ne girelim için çok merak ediyorum, çok heyecanlıyım. Acaba nasıl bir şey, tahmin ettiğim kadar var mı?
1: Acaba yazın bu tekneler olmasa insanlar yüzerek mi Kız Kulesi'ne gidecekler?
0: Bilmem.
1: Çok iyi olurdu. Ama yani deniz anaları da var.
0: Deniz anaları bir şey yapmaz ama ziyerini varsa tabii yapar.
1: Evet.
2: Ben bir şey fark ettim. Şu bilmiyordum bak, şu hani teras gibi yer var ya. O teras gibi yerin yanında şöyle sanki evin çatısı gibi bir yer var. Oraya da gidiliyormuş. Ben gidilmiyor diye biliyordum.
0: Kız Kulesi uzaktan küçücük görünüyordu. Biraz daha yakından bakınca büyük görünüyor.
1: Maçlara bak.
2: Ay evet. Yanında simit olsa da simit atsam.
0: Kanatları siyah, diğer kısımları da beyaz bir martı görmüştüm. Acaba burada da görür müyüm? Hem de gagası da siyahtı.
1: Aa.
0: Ama kartal değildi.
1: Acaba Kız Kulesi'nin içini nasıldır? Tadilat oldu diye biliyorum.
0: Evet, sanırım öyle.
1: Burada yaşamak ister miydin acaba? Sen ister miydin?
0: Yani mesela şuralarda otursan... Böyle telefonla biraz yakınlaştırır, şuranın fotoğrafını çekerdim yani. İsterim gibi.
1: Ben de isterim, çok güzel bir yer.

0: Gerçekten çok meraklandım. Çünkü bir an önce gitmek istiyorum. Acaba nasıl inşa ettiler denizin üstüne?
1: Var ya, ayaklar da tir tir titriyor. O kadar güzel yol ki.
0: İlk defa geliyorum bak. Galata Kulesi'ne gittim bir kere. Çok küçükken gittim. Ama buraya ilk defa geliyorum. Buraya hiç gelmedim.
2: Kız Kulesi'nin ismini neden Kız Kulesi demişler?
3: Benim bildiğime göre şöyleymiş. Bir tane kral varmış, kızı varmış. Büyücü demiş ki krala, senin kızın ölecek, yılan ısıracak demiş. Kral da demiş, kral da o yüzden Kız Kulesi'ni oluşturmuş. Ama kıza böyle sepette elma verdiklerinde içinden yılan çıkmış ve kız ölmüş. Efsaneye göre öyleymiş.
0: Baran baksana, çok sıra var yani. Herkes ne kadar çok merak ediyor Kız Kulesi'ni.
1: Demek ki o kadar güzel.

0: Bu denizde tehlikeli balıklar var mıdır?
1: Bilmem, belki vardır.
2: Olsaydı eğer martılar denize indiklerinde böyle içine bakardılar. Balıklar da gelip onları ısırırdı.
0: Belki de martılar bu yüzden yaklaşmadı.

0: Kanda tam karşımızda galiba. Kız Kulesi. Evet. Orada. Baksana. Gidenler çıkamıyor neredeyse. Yani üstte hep dolu. Ben görüyordum oradan da. Hep böyle sürekli doluydu. İnsanlar hep tepesinde duruyorlardı. Deniz tutmuyor senin değil mi?
1: Yok, ben çok küçüklerim. Böyle gemiye bindiğim için beni tutmuyor Deniz.
0: Kaç odası vardı acaba?
1: Ben burada bakınca en az 100 tane görüyorum.
0: Bence 150 ya.
1: Yok ya, belki 150 geçer, tabii geçer. Arka tarafı da var bir dört. Arka tarafı var, yan tarafı var, ön tarafı var. Ama bu Kız Kulesi'ni şimdi gireceğiz. Kar 98 çıkar mı öyle?
0: Bilmiyorum.
2: Burayı martılar çok seviyor olmalı.
3: Aa, gelmek üzereyiz.
2: Çok güzel esiyor.
4: Evet. Çok güzel bir hava var.
2: Evet.
4: Ay, çok yaklaştık, çok heyecanlıyım.
2: Daha da büyüyor. Deniz anaları de denizdeymiş, böyle geziyorlarmış gibi böyle.
4: Deniz anaları acaba neyle besleniyor ya? Yosunlarla mı yoksa küçük balıklarla mı?
2: Bilmem.
0: Çok büyük yani.
1: Çok güzel.
0: Güzel. O kadar, başka da bir şey yok yani.
1: Yok ya, vardır bir sürü. İçini merak ediyorum. İçi nasıl?
0: Ben içi tabii.

0: Sevgili izleyiciler, şimdi yanımızda Kız Kulesi Müdürü Murat Bey var. Murat Bey, sorularımız olacak çocuklarla birlikte. Dilerseniz hemen dönün. Merhaba, nasılsınız Murat Bey?
1: İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizlerle birlikte Kız Kulesi'nde olmaktan çok mutluyum. Hoş geldiniz çocuklar, siz de hoş geldiniz Kız Kulesi'ne.
0: Biz de çok mutluyuz, heyecanlıyız çünkü gerçekten aylardır bekliyoruz. Önü kapatıldı, içeride ne oluyor merak ediyoruz. İşte günlerce yazıldı, çizildi üstüne ama bizim sorularımız olacak. Ama öncelikle benim sormak istediğim, bu Kız Kulesi 2500 yıl yaşında ortalama, 2500 yıllık bir hikayesi var. Bize birazcık böyle bir hikayesinden günümüze kadar nasıl gelmiş anlatabilirseniz çok mutlu olacağız.
1: Tabii ki anlatmaya çalışayım. Dediğiniz gibi yaklaşık 2500 yıllık bir tarih. Yunan döneminde, milattan önce 5. yüzyılda bu doğal bir kayalık alan aslında. O dönemde bu kayalık alan, o dönemin işte kazık teknikleri kullanılarak genişletilip bir savunma yapısı buraya inşa edildiği biliniyor. Bu savunma yapısının kullanılma amacı, biliyorsunuz İstanbul Boğazı'nın Marmara çıkışındayız tam şu anda. Boğaz üzerinden Karadeniz'e giden ve ters istikamette geri gelen gemilerin kontrol edilmesi, bunlardan gümrük vergilerinin toplanması için dediğimiz gibi milattan önce 5. yüzyılda buraya bir kale yapısının, savunma yapısının inşa edildiğini biliyoruz. Tabii ki dünya medeniyetinde deniz ticareti her zaman çok önemliydi ve İstanbul Boğazı da Karadeniz ve Marmara'yı, dolayısıyla da Akdeniz'i birbirine bağlayan çok önemli bir konum, çok önemli bir geçiş. Yani 2500 yıl önce de günümüzde olduğu gibi burada gelen geçen gemilerden gümrük ücretleri tahsil ediliyordu. Onlar kontrol ediliyordu. Yine bu Yunan döneminden sonra biliyorsunuz Roma İmparatorluğu kuruluyor ve Doğu Roma İmparatorluğu İstanbul merkezli bir imparatorluk olarak uzun yüzyıllar bölgede hakim bir güç oluyor. Yine aynı şekilde Doğu Roma İmparatorluğu, Bizans olarak biliniyor, çocuklar belki duymuşsunuzdur. Bizans İmparatorluğu döneminde de burada yine savunma yapıları, gümrük kontrol görevleri buradaki binalarda, Kız Kulesi'nde gerçekleştiriliyordu. Yine Bizans döneminde bazı araştırmalara göre aynı Haliç'te olduğu gibi, biliyorsunuz Haliç'te Karaköy'le karşı Eminönü arasında bir zincir vardı ve Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethi sırasında biliyorsunuz bu gemileri karadan yürüterek bu zincirin arka tarafına geçmişti. O savunma amaçlı o zincirin bir benzerinin buradan Sarayburnu'na kadar da olduğu değerlendiriliyor. Tabii bu ağır zincirin denizde yüzmesi çok zor. Ara ara gemiler bot vazifesi görüyorlardı. Gemiler arasında da zincirlerle böyle bir savunma sistemi kuruldu. Bazı araştırmalarda değerlendiriliyor. Bununla birlikte tabii İstanbul'un fethine geldiğimiz zaman, 14. yüzyıla, 15. yüzyıla geldiğimiz zaman Fatih Sultan Mehmet şehri ele geçirdikten sonra Kız Kulesi'nde demek ki o dönem burada bulunan yapı yeterli değildi. Burada yeniden bir kale inşa ettirmiş.
0: Aslında ilk restorasyon anladığımız kadarıyla 1453 yılında oluyor.
1: Tabii diyebiliriz. Burada güçlü bir kale yapısı, bir kule Fatih Sultan Mehmet inşa ettirmiş. Bunun içinde o biliyorsunuz büyük Osmanlı topları, Fatih Sultan Mehmet de zaten top teknolojisini o dönemde üst noktalara çıkarmış bir lider. Dolayısıyla Kız Kulesi'nde de hani toplar konuşlandırılmış. Ama tabii artık o dönemde bütün İstanbul bir Marmara, bir Osmanlı sınırları içerisinde bir Türk gölü haline dönüştüğü için Çanakkale tarafında Kilitbahir, Karadeniz tarafında da biliyorsunuz Rumeli Hisarı, Anadolu Hisarı, yani savunmayı bu kaleler gerçekleştirdiği için Kız Kulesi'nin yine büyük bir savunma fonksiyonu bulunmuyor. Yine gümrük kontrol noktası olarak Kız Kulesi kullanılmaya devam ediyor. Ama ilginç bir gelişme oluyor. Fatih Sultan Mehmet devrinden itibaren biraz da törensel bir yer haline geliyor. Mehteran bölüğü sürekli Kız Kulesi'nde bulunurmuş. Önemli günlerde, gecelerde burada mehter marşlar çalarmış. Onunla birlikte törensel olarak da mesela bayram günlerinde ya da sultanların tahta çıktığı işte

0: törenleri diyoruz. Bu tip törenlerde Kız Kulesi'nden sembolik top atışları yapılmış. Tabii bu şekilde kullanılmaya devam ediyor Osmanlı döneminde de. 18. yüzyıla geldiğimiz zaman da Sultan 3. Ahmet devrinde Kız Kulesi'nde yine bir eklenti, bir onarım gerçekleştiriyor. Burada şunu iyi bilmek lazım. Burası hem akıntı bakımından hem de rüzgar bakımından çok açık bir noktada olduğu için burada inşa edilen yapıların sık sık tamir edilme ihtiyacı söz konusu oluyor. Yine Sultan 3. Ahmet devrinde de burada bir kapsamlı onarım gerçekleştirerek buraya bir de deniz feneri inşa edilerek 18. yüzyıldan itibaren burası bir gemilerin güvenli seyri için bir deniz feneri özelliğini de kazanmış ve günümüze dek hala daha burada bir deniz feneri ileri köşede var. Bu fonksiyonu korumuştur. Sultan 3. Ahmet döneminden sonra Sultan 2. Mahmut dönemine gelindiğinde yine tabii ki ara ara küçük onarımlar, değişiklikler olmakla birlikte.
1: O vakte kadar sadece onarımlar mı oluyor yoksa büyük yıkımlar, yangınlar oluyor da değiştiği de oluyor mu? Çünkü tarihe baktığımızda tam karşısı, tam orijinali budur diyemiyoruz hiçbir zaman. Çünkü o kadar çok değişiyor ki Kız Kulesi.
0: Tabii ki. Şimdi Osmanlı döneminde söyledik Fatih Sultan Mehmet kagir diyoruz. Yani taş malzeme kullanarak bu kaleyi inşa ettiği için kale günümüze kadar sağlam bir şekilde ulaşmış. Ama mesela Sultan 3. Ahmet devrinde bir deniz feneri eklendi demiştik. O ahşap bir eklenti. Ahşaptan yapılmış bir fenerdi. Ve ne yazık ki de rüzgarda da o yağ kandilinin, yağının etrafa saçılması ve alev saçılması nedeniyle o yapı mesela yanıp yok olmuş. Ahşap yapı ne yazık ki günümüze ulaşamamış Sultan 3. Ahmet devrinde eklenti. Yine hani çok da hani teknik detaylara da girmeden, çocukları da sıkmadan anlatmaya çalışıyorum. Sizin söylediğiniz gibi hani sık sık ufak onarımlar geçirmiş ama belirli dönemlerde de büyük onarımlar geçirmiş. Sultan 2. Mahmut devrindeki onarım da bunlardan biri. Bu gördüğünüz ahşap yapı Sultan 2. Mahmut döneminde eklenmiştir. Bakın Sultan'ın tuğrası yapının girişine olmuş ve dönemin o Osmanlı barok üslubuna uygun sütun ve sütun başlıklarıyla da burada bir Osmanlı kimliği Kız Kulesi'nde 19. yüzyılda belirgin hale getirilmiş.
1: Aslında ben niye sordum? Son zamanlarda aslında popüler ve onarımı, restorasyonu çok konuşulduğu için özüne sadık kalınarak yapılabilecek bir yapı. O zaman özüne sadık kalınca 2500 yılı öncesine geri dönmemiz lazım. Roma döneminin Kız Kulesi'ni inşa etmemiz lazım bu mantığa göre.
0: Tabii şimdi restorasyon ve konservasyon ilkeleri hani günümüzdeki bakışla hani bundan işte 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl önceki bakışın birebir aynı olması tabii ki mümkün değil. Günümüzdeki asıl amaç orijinal olarak, özgün olarak günümüze ulaşan unsurların muhafaza edilmesi ve onların korunmasına yönelik. Şimdi o zaman madem konusu açıldı, kısaca şu andaki restorasyon hakkında da bilgi vereyim. Tabii dediğiniz gibi eğer Sultan 2. Mehmet dönemindeki haline döndürmemiz gerekseydi bu 19. yüzyıl eklentisinin de burada olmaması gerekiyordu. Yani asıl amaç şu, yani günümüze özgün şekilde ulaşan her şeyi muhafaza ederek tarihten getirebildiğimizin en fazlasını günümüze ulaştırmak ve bunu da geleceğe ve çocuklarımıza hani sağlam şekilde aktarmak. Biraz tabii farklı bakış açıları olabiliyor. İnsanlar hani farklı kararlar verebiliyorlar, farklı şeyler düşünebiliyorlar ama mümkün mertebe bütün görüşlere de saygı duyarak ve dediğimiz gibi elimizden gelen en fazla şekilde de tarihi değerleri koruyarak geleceğe doğru seyretmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Ben biraz araştırdığım zaman 2500 yıllık bir hikayede sorum şu, aklıma şu geliyor. Sembolik olarak mesela bazı yerleri değişse bile sembolik olarak tepenin, kubbe kısmının kaldığını görüyoruz. Hatta yangında zaman zaman çöktüğünü, tekrar inşa edildiğini. Acaba mesela 2500

0: 500 yıl önce de bu kubbe var mıydı, yoksa zaten bu da yoktu, başka bir şey mi vardı? Bu kubbe mesela hangi zamanda buraya geldi?
1: Yine Sultan 3. Ahmet döneminde ve Sultan 2. Mahmut döneminde yapılan eklentilerle oluşturulmuş bir tarz. Sultan Fatih devrinde bu yoktu. Söylediğimiz gibi bu kagir kısımlar o dönemde vardı. Bu Osmanlı mimarisinin aslında çok güzel bir örneği. Tabii daha dediğimiz gibi 18-19. Yüzyıllara gösteren, o dönemin zevkini yansıtan bir tarz. Kurşun kaplama ve özgün olarak bunun içten ahşap konstrüksiyon ve dıştan da kurşun kaplamalı olduğunu biliyoruz. Şimdi bu en son restorasyondan önce 1940'lı yıllarda Kız Kulesi'nde büyük bir yangın söz konusu oluyor. O yangında bu üst kısım, kulenin kubbe kısmı tamamen yok oluyor. 1940'lardaki restorasyon ve konservasyon anlayışında beton o zamanlar için yeni bir malzeme, yeni bir teknolojik bir buluş.
0: O zaman bozuyorlar diyorlar, beton dökelim mi diyorlar.
1: Ahşaptan yandığı için işte yeni bir malzeme var, beton işte çok pratik, dayanıklı, yangına karşı dayanıklı. O zaman açısından belki doğru bir karar. O zaman betondan bu konstrüksiyonu kurup yine dıştan kurşunla bu aynı şekli verilmiş 1940'lı yıllarda yapılan restorasyonda. Ama şimdi günümüze geldiğimiz zaman hani 2020'ye hani 80 seneden neredeyse 80 seneden fazla ve betonun da biliyorsunuz hani tabii inşaat mühendisleri daha iyi bilir, bir dayanma ömrü var. En kaliteli betonun bile en fazla 100 sene dayanabileceği söyleniyor. Günümüze geldiğimizde o beton artık ömrünü tamamlamıştı ve yıkılma tehlikesi söz konusuydu. Hatırlıyorsunuz Kız Kulesi'nin bundan önceki halinde böyle çapraz çelik kenetler vardı.
0: Evet,
1: cephede.
0: Evet.
1: O da işte 2000'li yıllarda yapılmış bir güçlendirmeydi aslında. Yani yapıya ait orijinal bir unsur değildi. Deprem, 1999'daki depremden sonra hani Kız Kulesi de bir deprem olur, zarar görür düşüncesiyle yıkılmaması için o çelik kenetlerle güçlendirilmişti. Ama bunlar ne yazık ki günümüze gelindiğinde yeterli önlemler değil. Burada 2021 yılında başlayıp işte yakın zaman önce tamamlanan Kültür Turizm Bakanlığımız tarafından çok değerli bilim kurulu danışmanlığında gerçekleştirilen bu restorasyonda beton ömrünü tamamlamış ve yapının özgün karakterine zarar verebilecek bir fonksiyonunu kaybetmiş malzemelerden Kız Kulesi arındırıldı tamamen. İşte o çelik kenetler uzaklaştırıldı yapıdan. Bütün işte teknolojik incelemeler, işte kimyasal analizler, bütün bunların neticesinde uzun uzadıya yapılan toplantılar sonucunda en doğru malzeme ve teknik kullanımlarına karar verildi. Bütün enjeksiyon yöntemleriyle yapının duvarları içindeki boşluklar, çatlaklar hepsi tamir edildi. İşte o arındırılan betonun yerine en kaliteli ahşaplardan ve özgün tekniklerle ahşap konstrüksiyon kurulum yapıldı. En işte
0: kaplı değil mi tepesi de?
1: Tabii.
0: Biz Topkapı'yı gezerken de oranın da restorasyonda kurşun kaplanmıştı. Bunun bir sebebi var mı?
1: Bu tabii ki biliyorsunuz Türk mimarisinin en karakteristik unsurlarından biri. Bütün camilerimiz, Topkapı Sarayı gibi sivil mimarlık örneklerimiz, çeşitli işte mesela sebiller, çeşmeler, kubbe bulunan üst örtüsü kubbe şeklinde olan yapılarda kurşun kaplama Osmanlı'nın bir adeta kimliğini yansıtan bir unsur.
0: Ondan geliyor. Çok merak ediyordum.
1: Bu kurşun kaplama da yine bakanlığımız tarafından geleneksel kurşun ustaları buraya çağrılarak geleneksel tekniklerle babadan oğula kurşun kaplamayı öğrenmiş ustalar tarafından bu kurşun kaplama yapıldı. Yani en ince detaya kadar bütün özgün teknik ve malzeme kullanımına yönelik bütün imkanlar seferber edildi ve Kız Kulesi bu halini aldı.
2: Buranın adı neden Kız Kulesi?
1: Evet, çok güzel bir soru. Bu güzel soruyu sorduğun için teşekkür ederim.

0: ama başka bir cevap vererek başlayayım. Burası Türkiye'deki tek kız kulesi mi? Hayır. Mesela Türkiye'de birçok kız kulesi adıyla anılan, tanınan tarihi yapı var. Mesela Mersin'de Kız Kalesi diye çok meşhur ve çok güzel bir aynı burası gibi denizin içindeki kayalıkların üzerine inşa edilmiş bir kale var. Aslında bu bir efsaneden kaynaklanıyor. İşte çok uzun yıllar önce bir kral varmış, çok güçlü bir kral. O kralın da bir kızı varmış. Kızını çok seviyormuş, onun başına hiçbir şey gelmesini istemezmiş. Ama kralın falcısı bir gün ne yazık ki üzücü bir kehanette bulunmuş. Ve kralın kızının bir yılan tarafından işte ısırılacağı ve bu yüzden kızın öleceğini krala söylemiş. Kral da çok üzülmüş, düşünmüş, taşınmış. Ben kızımı nasıl koruyabilirim? Yılanın hiç ulaşamayacağı denizin ortasında bir yere ben kızımı koyarsam böylelikle kızımı korurum demiş. Ama ne yazık ki kral kızına sepetler içerisinde yiyecekler gönderirmiş. Bu sepetlerden meyve sepetinin birinin içine bir yılan girmiş. Bu korumalarda askerler de bunu fark etmemişler ve yılan kızı ısırmış ve kız ölmüş. Biraz üzücü bir hikaye ama böyle bir efsane var. O yüzden de denizin ortasındaki bu tip kale yapılarına, korunaklı yapılara halk arasında hep Kız Kulesi denir. Buranın adının Kız Kulesi'nin olması da bu efsaneyle ilişkili.
1: Kız Kulesi'nin içinde neler var?
0: Evet, Kız Kulesi bir kale yapısı, bir savunma yapısı. Aynı zamanda bir deniz ulaşımında gemilerin güvenli bir şekilde seyirlerini devam ettirmeleri için bir deniz feneri olarak da kullanılan bir yapı. Kız Kulesi'ne geldiğin zaman bu kalenin içinde gezebilirsin. Ayrıca kule kısmına merdivenlerle çıkıp yukarıda balkondan çok güzel İstanbul manzarasını izleyebilirsin. Ayrıca kalenin içinde tabii ki Osmanlı dönemine ait orijinal toplar var. Eskiden çünkü burada bu silahlar kullanılırmış. Bu silahları da Kız Kulesi'ne gelirsen görebilirsin.
2: Kız Kulesi ile Galata Kulesi birbirine aşık diyorlar. Peki bunun efsanesi ne?
0: Evet, bu aslına bakarsan biraz modern bir efsane. Çok meşhur Türk sanatçısı, hem yazar, hem şair, hem ressam Bedri Rahmi Eyüpoğlu. İstanbul Destanı isimli çok uzun bir şiiri var. Çok güzel bir şiir. Bütün İstanbul'u tek tek anlatıyor bu şiirinde. Bu şiirin bir bölümünde de Kız Kulesi ve Galata Kulesi'nden söz ediyor. Ve diyor ki, hani ben bu iki kuleyi de çok seviyorum, onları resmediyorum. Birini resmetsem ötekisi üzülüyor, onu resmetmesem ötekisi üzülüyor. Ben bunları anlayamıyorum. Bir de bunlar niye evlenmiyorlar birbirleriyle diye böyle bir şiirde böyle bir bölüm var. Bundan kaynaklandığını düşünüyoruz. Yine modern edebiyatımızdaki önemli isimler de bu şiirden yola çıkarak hani buna benzer hikayeler kaleme almışlar romanlarında. Bu tabii hani insanlar arasında, toplumumuz arasında çok ilgi görmüş. Kız Kulesi'nde adının kız olması, işte Galata Kulesi'nde heybetli bir işte erkek gibi hani İstanbul'u tepeden izlemesi insanların hoşuna gitmiş. Herkes birbirine bunu anlatmış ve böylelikle modern bir efsane günümüzde oluşmuş.
3: Atı alan Üsküdar'ı geçer diye bir söz var. Bunun Kız Kulesi'yle bir ilgisi var mı?
0: Evet, bunun Kız Kulesi'yle bir ilgisi var. Siz Battal Gazi'yi duyduğunuzu düşünüyorum. Battal Gazi'yi tanıyor musunuz? Evet, Battal Gazi bir Osmanlı savaşçısı. Çok cesur, çok hızlı, çok güçlü. Düşmanlarını, rakiplerini her zaman kolaylıkla alt eder. Hiçbir düşmanı onun karşısında dayanamaz. Çok büyük bir kahraman. Tabii Battal Gazi Kız Kulesi'ne de yani savaşa sonunda Üsküdar'a kadar ulaşmış, bu mahalle kadar ulaşmış. Burada onun ondan korkan onun düşman olduğu kral ne yapmış biliyor musunuz? Bütün hazinelerini Battal Gazi kendisinden alıp götürmesin diye ve tabii ki de kızını

0: Battal Gazi alıp götürmesin diye bu kız kulesine kapatmış. Burası güvenli bir yer. Denizden yüzerek gelemez, buraya ulaşamaz diye. Ama Battal Gazi çok ceval bir kahraman olduğu için tabii ki buraya da rahatlıkla ulaşmış. Hem de kralın hazinelerini almış, hem de kralın kızını da yanına almış. Ata binmiş, bir koşu hemen şu karşısı Üsküdar. Hemen Üsküdar'a ulaşmış. Onun peşinden de demişler ki o atını aldı, Üsküdar'a geçti. Yani böylelikle bu atasözü, atı alan Üsküdar'a geçti atasözü bu efsaneden kaynaklandığını düşünüyoruz.
1: Böyle tarihi yerleri nasıl koruyorsunuz? Nasıl bakımını yapıyorsunuz?
0: Tabii burada sürekli olarak uzman personeller var. Mesela restoratörler, konservatörler. Burayı sürekli olarak izliyorlar. İşte bazı hani teknik ölçümler sürekli olarak yapılıyor. Kimyasal analizler sürekli yapılıyor. Bu teknik personellerin burayı sürekli kontrol etmesiyle birlikte burada güvenlik görevlileri de ve hani müzedeki idareciler de sürekli burada bulunuyorlar. İşte ziyaretçiler burayı gezerken hem ziyaretçilerin başına bir kaza, bir sorun gelmemesi için, hem de yapıya işte ne bileyim birisi çayını dökebilir yanlışlıkla, içecekle içeri girebilir, tarihi esere işte bir şekilde çay kahve lekesi olabilir. Hani bu tip durumların önüne geçmesi için güvenlik görevlileri burayı sürekli izliyor. Her sabah açılışta gece bir sorun olup olmadığına yönelik bütün bölümleri kontrol ediliyor. Her akşam kapanışta yine bir yapıda ya da yapının içindeki donanımlarda bir problem olup olmadığına dair kontroller yapılıyor. 7 gün 24 saat sürekli görevliler burada bulunuyorlar ve yapıyı gözlüyorlar. Eğer ki bir sorun tespit edilirse de hani mimarlara, mühendislere, restoratörlere başvurularak gerekli önlemler alınıyor.
1: Peki deprem ve fırtınalar buraya zarar verebiliyor mu?
0: Tabii ki verebilir. Kız Kulesi denizin içerisinde tam Boğaz akıntısının en kuvvetli olduğu noktalardan birinde. Dolayısıyla rüzgar ve akıntının oluşturduğu zararlara çok açık bir yer. Normal mesela evlerimizi düşünelim. Ailelerimiz ne yapıyor? Birkaç senede bir evlerin içine işte mesela boyasını yaptırıyorlar, badanasını yaptırıyorlar, işte bozulan yerleri tamir ettiriyorlar. Hani yaşadığımız evlerde bile zamana bağlı problemler çıkıyorken Kız Kulesi gibi iklim şartlarının dezavantajının görüldüğü bir yerde bu sıkıntılar daha fazla olabilir. İşte yapılan hani onarımlarda buna önelik tedbirler de alınıyor. Deprem çok büyük bir risk. Burası bir kayalık alan. Hani normal karaya göre deprem olması durumunda daha zayıf bir yer. O yüzden hani devletimiz ne yapıyor? Sık sık bu yapılarda restorasyonlar yaparak, güçlendirmeler, onarımlar yaparak bu yapıları korumasını sağlamaya çalışıyor.
1: Burada geçit olduğunu duymuştum. Böyle bir şey var mı?
0: Eylül'cüğüm, burası restorasyon yapılırken ben buraya girip çıktım. Yani öyle bir geçit ben görmedim. Ama şu var, yani insanlar yeraltı tünellerinden işte gizli geçitler olduğunu düşünüyorlar. Evet, İstanbul'da bazı bölgelerde mesela Sultanahmet'te yer altında böyle geçitler, tüneller, tarihi Bizans devrinden var. Ama Kız Kulesi'nde böyle bir yeraltı tüneli, bir gizli kaçış, böyle heyecanlı bir şey ne yazık ki yok. Ama şu var, daha önce Yunan döneminde buradan kara arasında bir dolgu yöntemiyle bir yol yapılmış. Mesela bazı havalarda yukarıdan kuleden baktığınız zaman o yolun izini buradan görebilirsiniz. Ama tabii iklim koşullarına ve zamana bağlı olarak o yol tekrar sular altında kalmış. Onun dışında öyle yani sen öyle mi düşünüyorsun bilmiyorum ama bir gizli geçit Kız Kulesi'nde yok.
2: Ama yol fikri iyiymiş. Şuradan bir yol olsaydı karşıya yürüyerek geçip giderdik. Benim bir sorum daha olacak. Şimdi biz Kız Kulesi hakkında çok konuşuyoruz. Çok popüler son zamanlarda demiştim ya. Aslında sembolü şu yukarıda gördüğümüz çatısı. Devamlı restorasyondan geçmiş. 2500 yüzyıl boyunca. Peki bu kulenin tepesi Roma zamanında yoktu tahmin ediyorum. Ne zaman geldi bu kule kısmı?
0: Şimdi tabii yazılı kaynaklarda bilgiler hani hem Roma dönemi hem Bizans dönemi bununla ilgili bilgiler var. İşte burada hani dediğimiz gibi buranın kullanım amacına yönelik anlatımlar mevcut. Ama bu milattan önceki dönem hani dönemlere ait işte gravürler, çizimler yani elimizde daha ziyade geçten son birkaç yüzyılın 400-500 yılın işte en fazla 10. yüzyıldan itibaren elimizde gravürleri buranın görsel izleri var. Onlar da hani daha ziyade büyük haritalarda küçük Kız Kulesi detayları şeklinde. Dolayısıyla hani Romalılar döneminde, Yunan döneminde işte burada kalenin böyle bir kulesi var mıydı? Kulenin üstünde bir işte kubbe var mıydı? Hani bu çok net değil. Ama net olan şu, az evvel de anlatmaya çalışmıştım. Restorasyonda beton, bir önceki 1940'lı yıllarda yapılan restorasyonda betondan konstrüksiyon kurulduğu için işte tamamen arındırıldı. Ve ne yazık ki toplumumuzda da işte bu betondan arındırılmasından sebep eleştiriler söz konusu oldu. Ve tekrar özgün teknik ve malzemelerle ahşaptan bu konstrüksiyon yapılıp kurşunla kaplandı. İşte bu Osmanlı'nın geç dönem özelliklerini yansıtan Osmanlı dönemine ait bir unsur.
2: O zaman bu şeyi kapatabiliriz bu konuyu artık. Özüne tam sadık kalınarak restore edildi ya da edilmedi ya da değiştirildi. Bu bir spekülasyon o zaman. 2500 yıl boyunca zaten kendi içinde de sürekli değişmiş.
0: Tabii ki.
2: Değil mi?
0: Tabii.
2: Değişmiş bir son 400 yılı 500 yılı baz alınarak son halini restore ettiniz.
0: Tabii, tabii.
2: Bir de bu arada daha önce açığa çıkarılmamış, bir önceki restorasyonda da ön plana çıkarılmamış bir Fatih Kapısı var burada içeride. Bir küçücük kısacık ondan da bahsedelim.
0: Tabii, 2000'li yıllarda da kapsamlı bir restorasyon Kız Kulesi geçirmiş. Tabii bu önemli bir restorasyondu. O yapının hani son 20 yıl içerisindeki statik bütünlüğünü koruması açısından elbette gerekli bir restorasyondu. Ancak o dönem yapılan restorasyonda yapının kimliğine dair en önemli kısımların ne yazık ki algıdan kapatıldığını görüyoruz. Bu kale kısmında siz sözünü ettiğiniz Fatih Sultan Mehmet dönemine ait bir kale. İşte dendan adını verdiğimiz böyle burç kısmı var. İşte o burç kısmının üstü bir çatıyla kapatılmış ve kalenin iç mekanı bir turistik işletmeye dönüştürülmüştü. Aynı zamanda yine kalenin ana giriş kapısı olan kapı da çeşitli hani tekniklerle kapatılmıştı ve bu yapının bir kale yapısı olduğu dıştan görüldüğü vakit anlaşılması mümkün değildi. Bak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan bu son restorasyonda o çatı yani yapının özgün haliyle hiçbir ilişkisi olmayan, yapıya kesinlikle ait olmayan o çatı örtüsü yapıdan uzaklaştırıldı. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet döneminde açılmış bu kapı da tekrar işler hale getirilerek yapının kimliği bakımından çok önemli bir algı ortaya çıkmış oldu. Yapı artık çok rahat bir şekilde bir kale olduğu anlaşılabiliyor. Bununla birlikte tabii ki bu Sultan II. Mahmut döneminde inşa edilmiş eklenti de bu taş kısımlar, sütun başlıkları, sütunlar ve mermer alınlığı orijinal. Onlar da muhafaza edilerek yine bu yapıda tekrar özgün tekniklerle kurulum yapılarak ve orijinal taş malzemeler de yerine yerleştirilerek hani Sultan II. Mahmut dönemindeki Kız Kulesi'ne Kız Kulesi tamamen geri getirilmiş oldu.
2: Bu da 400-500 yılı mı kapsıyor geçtiğimiz?
0: Şöyle tabii yani Fatih Sultan Mehmet dönemindeki kale yapısı 15. yüzyıl yani 1400'lü yılların evet. İkinci yarısı diyelim. bu Sultan II. Mahmut döneminde 1833'lü yıllar. Dolayısıyla hani 1800

0: Çevresinde, Kız Kulesi çevresinde, Anadolu yakasında, Avrupa yakasında bu bölgeden çok rahatlıkla izleyebilirsin. Çok eğlenceli ve bu ışık lazer gösterisinin son kısmında Galata Kulesi ve Kız Kulesi arasında da bir lazerle böyle etkileşim de var. İzlediğin zaman eğlenceni düşünüyorum.
1: Aa, çok güzel. Bunu en güzel karşı taraftan seyredersek daha iyi olur değil mi? Galata Kulesi'ni
0: tabii,
1: de görüp.
0: Salacak sahil. Her akşam saat 9'da Kız Kulesi yapılacak lazer gösterisini izlemek için en uygun,
1: en güzel
0: en uygun yer.
1: Murat Bey, biz gelirken metrelerce kuyruk gördük dışarıda. Tahmin ediyorum ki ilgi çok büyük. Siz bunu nasıl değerlendireceksiniz?
0: Kız Kulesi hani tabiri caizse İstanbul'un incisi. İstanbul zaten çok güzel bir şehir. Boğaz dünyada birkaç tane örneği olan coğrafi bir güzellik. Kız Kulesi işte bu güzel İstanbul'u hani seyredebileceğiniz en güzel noktalardan biri. Ayrıca bu eşsiz doğa harikası İstanbul Boğazı'nın en iyi şekilde algılayabileceğiniz, hissedebileceğiniz bir yer. Vatandaşlarımız da elbette bunun bilincindeler. Kız Kulesi'ni çok seviyorlar. Kız Kulesi'ne yoğun ilgi gösteriyorlar. Teknelerle Kız Kulesi'ne ulaşım sağlanıyor. Yoğun bir şekilde sabah 9'dan akşam saat 8'e kadar misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Vatandaşlarımız da burada hem gelip İstanbul'u izleyip hem de biraz temiz hava alıp, boğaz havası alıp buradan ayrılıyorlar. Tabii Kız Kulesi yine Anadolu yakasında konumlu bir tarihi kültürel değer olarak aslında turistik bir de nokta ve hani aşağı yukarı Üsküdar'la Kadıköy'ün tam da arasında yer alıyor. Üsküdar biliyorsunuz Osmanlı dönemine ait tarihi yapılarla, kültürel değerlerle çok seçkin bir İstanbul'un ilçesi. Kadıköy'de yine keza kültürel bakımdan çok hareketli, önemli bir ilçe. Hani vatandaşlarımızı Kız Kulesi'ne bekliyoruz. Kendilerine günlük güzel bir tur yapabilirler. Hem Üsküdar'ı görürler, Kız Kulesi'ne uğrarlar. Buradan da Kadıköy'e geçerler. İstanbul'da güzel bir gün geçirebilirler. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz. Harika bilgiler edindik. Biz çocuklarla birlikte biraz Kız Kulesi'ni gezeceğiz. İçeriği merak ediyoruz. Bizi ağırladığınız için teşekkürler.
0: Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çocuklar, size de ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

0: çok kullanmak isterdim ya, böyle piyuuu. Çok güzel. Tuğra'da var burada, çok güzel. Şöyle tutuyorlar herhalde. Buradan bam diye var. Güzelmiş, çok güzel.
1: Bu yazı çok değişik.
0: Tuğra.
1: Acaba neden numaraları var? Gücüne göre mi acaba?
0: Ama büyüklüğüne göre bence. O küçük birazcık daha, bu büyük bence biraz daha. Ya ne kadar büyük, nasıl yukarı evet. Çıkacağız acaba?
1: Hadi gel yukarı çıkalım.
0: Hadi çıkalım. Vallahi çok güzel merdivenleri falan. Çok ahşap ve güzel.
1: Acaba başka neler var? Çok merak ediyorum.
0: Ben de çok merak ediyorum. Burası. Aa, manzara çok güzel.
1: Bakayım. Gerçekten de çok güzel. Denizin rengi de çok güzel.
0: Evet.
1: Buradan da çok güzel görünüyor.
0: Her yerden çok güzel. Aa, ışıklar. Lazer dedikleri bu herhalde.
1: Çok güzel görünüyor buradan. Kulenin manzarasını çok merak ediyorum.

0: çıkalım.
1: Hadi çıkalım.
2: Var ya, ne güzel. Tek camlı ama evet, çok güzel.
0: Çok yüksek ya, çok merak ediyorum.
2: Benim yükseklik korkum da var hem.
0: Benim yok.
2: Çok kötü bir şey ama. Ben buradan bile korkuyorum.

0: Acaba tarihi şeyler nasıl bir şey? Çok merak ettim.
1: Nasıl bir şey mi? Böyle bir şey.
2: Baksanıza ne kadar? Geminin uzunluğu, kısküllesi ne kadar büyük?
0: Ne kadar eski bir fotoğraf? Yani siyah beyaz fotoğraflar. O kadar eski.
2: Evet. Zaten belli oluyor ne kadar eski oldu.
0: Bu zamandan beri var demek ki Kız Kulesi.
2: Bak buradan böyle olmuş. Tarihin ilk Kız Kulesi fotoğrafı bence bu. Çünkü evler falan, buradaki evler yıkılmış mesela.

0: tepeden tepeden bakınca bir değişik oluyor.
1: Çok korkuyorum.
0: Karşıdaki manzara çok güzel. Özellikle de buradan bakınca daha güzel.
2: Evet, çok güzel. Şu çok, şu bile çok güzel yani, çok güzel duruyor.
0: Ve denizin renkleri.
2: Evet, ben de onu diyecektim. Şuradaki yeşilliği falan çok güzel.
0: Biraz su yeşil var, biraz lacivert.
2: Evet. Bak, şu karşıdaki Galata Kulesi biliyor musun onu?
0: Biliyorum ama hiç gezmedim daha önce.
2: Ben de hiç gezmedim.
0: Buradan küçük görünüyor ama yakınına gelince büyüktür herhalde.
2: Evet. Bak, Topkapı Sarayı var, sonra Ayasofya var. Biz buraları gezmiştik ve şimdi bakmak da çok güzel.
0: Evet.
2: Kayalar, şeyler falan filan.
0: Şuradaki kayalar siyah ama şuradakiler yosun tutmuş. O yüzden yeşilimsi bir renk.
2: Evet, onu herkes.
0: Fotoğraflarda olduğu kadar güzelmiş Kız Kulesi. Akşam da çok güzel olur, ışıklar falan.
2: Buradan bakılınca çok güzel görünüyor.
0: Evet. Hem lazer gösterileri de oluyormuş saat akşam 9'da.
2: Evet, onda.
0: O zaman çok güzel olur işte.
1: Fatih Sultan Mehmet'in koydurduğu toplar bunlarmış. Üzerlerinde numaraları var.
2: Evet.
1: Numaraları var. Tuğrası var.
2: Evet. Şey.
1: Dokunsana. Kaç yüzyıllık. Dokun dokun. Hisset.
3: Mermer mi bu? Galiba mermer bu.
1: Hı?
3: Evet.
1: Şuradan
3: ben üst kısımları çok merak ettim.
1: Ben de. Hadi gel çıkalım bakalım. Ben asıl böyle ışık gösterisini merak ediyorum.
3: Ben de.
1: Ne salacaktan bunu oturacağız, seyredeceğiz. Galata Kulesi ile yaşadıkları.
3: Yara olmadı şeyi internetten izleştirdik.
1: Aa evet, onu bakalım. Galata Kulesi'ni gördünüz mü karşıda bak?
3: Evet. Ya. Çok güzel görünüyor.
1: Evet, karşılıklı.
3: Evet. Yeri. İki aşık kule.
1: Fener'e bak, gel gel gel gel. Fener'i gördüm.
3: Aa, o fener mi?
1: Evet, işte fener bu meşhur. Allah böyle.
4: Ama ben yine de Salacak'ta bir gece oturup Kız Kulesi ile Galata Kulesi'nin arasındaki ışık gösterisini gerçekten izlemek isterim.
3: Ben de.
4: Merak ettim.
3: Her gece oluyor mu?
0: Galata Kulesi.
4: Her gece 9'da.
3: Aa.
0: Söyledi, duydun mu?
3: Duydum da her gece olduğunu hatırlayamadım.

0: Oradaki şey fener mi?
1: Deniz ortasında.
0: Aha.
1: Evet. Fenerin küçüğü.
0: Bence ikisi evlenmeli ya. İkisi şey gibi. Birbirine aşık kuleler gibi.
2: Evet. Ama hangisi güzel? Bence.
0: Şimdi gençlik olarak bakarsan Kız Kulesi daha geniş. Galata Kulesi biraz daha küçük. Ama Galata Kulesi de güzel. Ben bence ikisi de çok güzel.
3: Çok ben buranın güzel hikayesini çok beğendim.
4: Ben de çok beğendim. Burada eskiden yangın falan çıkmış, onları duydun mu?
3: Duydum. Hatta burası eskiden deniz feneri olarak kullanılıyormuş.
4: Vay canına. Bu kadar büyük bir deniz feneri ilk defa gördüm.
3: Çok etkileyici bence.
4: Bence de. Çok güzel be. Bakar mısın sıraya?
3: Evet.
4: Herkes buraya girmek için sabırsızlanıyor.
3: Deniz de çok güzel. Çok da güzel bir hava var. Oh.
4: Denizi hayatımda hiç bu kadar yakından görmemiştim, bu denizi.
3: Deniz anıları da var hem. Onlar da çok güzel. Şeffaf renkleri var. Hatta evet, bazen şeffaf oldukları için ben onları göremiyorum.
4: Şu an önümüzden geçtiler az önce. Ama bazen buradaki şey de onları yutuyor.
3: Kız Kulesi'ni gezmek bana çok iyi geldi. Çok beğendim Kız Kulesi'ni.
4: Ben de çok beğendim Kız Kulesi'ni. En güzel tarihi yapılardan biri.
3: İyi ki de gezmişiz burayı. İyi ki de gelmişiz.
4: Evet, iyi ki de gezdik ve iyi ki de geldik. Çok güzel bir yerdi.
3: Manzarası da çok güzel. Manzaraları inceledik.
4: Evet, çok güzeldi burası.
3: Eski fotoğraflara baktık.
4: Evet, eski fotoğraflara baktık falan. Ama çok eski fotoğraflardı.
3: Tarihi eserleri inceledik.
4: Evet. Ama buralarda çok eski olduğu için çok güzel oluyor. Çok ve çok güzel.
3: Ve buralarla oluyor. İlgili bilgi edindik. Bana evet, bunların hepsi çok iyi geldi.
4: 2500 yıl önce yapılmış bu Kız Kulesi. O yüzden ben çok şaşırdım ona.
3: Bence buraya herkes gelmeli.
4: Bence de herkes gelmeli.
3: Sen Kız Kulesi'nin hikayesini biliyor muydun?
4: Evet. Hayır, önceden bilmiyordum ama bugün öğrenmiş oldum.
3: Ben daha önceden de biliyordum.
4: Ne güzel.
3: Sen yaşamak ister miydin bu kulede?
4: Kim istemez ki?
3: Bence biraz da yaşamak zor olurdu. Ben isterdim ama tabii içine önce yatak falan koysunlar önce.
4: Ya yatağı falan kendim alırım. Bana kuleyi versinler yeter.
3: Evet. Galata Kulesi'nde de bayağı.
5: Dışarıdan küçük gibi gözüküyor ama inanılmaz evet, yüksek ve büyük.
6: Ama görmeye değer. Mutlaka gelmeye değer ve görmeye değer.
4: Evet.

0: izleyiciler, miniklerle büyük hayallerden bu haftalık bu kadar. Biz Kız Kulesi hakkında harika şeyler öğrendik. Umarım siz de 2500 yıllık tarih hakkında çok güzel şeyler öğrenmişsinizdir. Bize katıldığınız için bu hafta teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Görüşürüz.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Duratal Seramik, hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa 32, Balıkesir 31 derece.

0: Kara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 12 derece. Konya 29, Kayseri 31, Nevşehir 27, Sivas 29 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 21 derece. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 35, Manisa 36 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 27 derece. Mersin 33, Adana 37, Kahramanmaraş 39, Hatay 35 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22 derece. Bolu 29, Karabük 32, Rize ve Samsun 28 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 14 derece. Malatya 38, Erzincan 37, Van 31, Ardahan 28 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük hava sıcaklığı 23 derece. Mardin 39, Şanlıurfa 41, Siirt 40, Diyarbakır 42 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
2: İş Bankası Elif'le sunar.
3: Ay böyle çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
2: Yani.
3: Sunalım.
2: Tabii tabii, buyurun.
3: İşrep'ten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İşrep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
2: O zaman ne diyoruz?
3: Ben isterim, İşrep'im yapar.
2: Hayır.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

DIPS, Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak devlet iç borçlanma senetleri denir ve DIPS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kağıtları olarak da adlandırılır.

0: Allah!
1: Yağmur doğasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
2: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
3: Alacağım parçayı.
1: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
4: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
1: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
5: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
6: 1 milyon mu?
7: 1 milyon.
1: Gök taşı yarın 20'de Ankara'da.
8: Genel izleyici için uygundur.

0: Çok özel konuklarımız var bugün. Sevgili Öykü Gürman bizimle birlikte. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Evet, nasılsın?
1: İyiyim, çok iyiyim. Siz nasılsınız?
2: Harika.
0: Vallahi seni gördük, çok sevindik. Ben biraz önce söyledim sana. Kaç yıl olmuş görüşmeyeli?
1: Evet, uzun yıllar çok hızlı geçiyor ama özellikle pandemiden sonra öyle değil mi? Yani su gibi akıp geçiyor. O yüzden böyle her günümüzü iyi, sağlıklı, mutlu yaşamak çok önemli. Ben de yılların nasıl geçtiğini anlamadan sürekli üretimle devam ediyorum yolculuğuma.
2: Çok şıksın.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Yani
1: size
2: çok,
1: özel
2: evet, çok teşekkür ederiz. Valla sabah sabah var ya, bu şıklıkta ne olur bilemiyorum. Harikasın.
1: Sağ olun.
2: Evet, yeni şarkılar, yeni şarkılar, durmayan bir öykü maşallah. Çok çalışmalar.
1: Ama üretmek gerekiyor her daim. Çünkü yeni nesilde şimdi müzik sektöründe çok sıklıkla fazla şarkılar yapılıyor birçok tarzda. O yüzden şimdi bizlerin de üretmeye devam etmesi gerekiyor. Müzik öyle bir şey zaten, evrensel olduğu kadar bireysel de. Her ne kadar bazen yorulsam da hakikaten o, yani işte şarkı peşinde koşmak, aranje, stüdyolar, kayıt derken bir de artificial intelligence, bir de AI'la baş etmek durumunda kaldık. Ama biz onu sadece klipte kullandık yeni şarkıda. Vokal kaydı tamamen organik. Çünkü
2: güzel.
1: Ben o samimiyete inanıyorum. Her ne kadar yapay zekaya bir şey tarif etsek de o hiçbir zaman o doğallığı ve organikliği veremez. Çünkü ses, nefes, bir şarkı söylerken ki aradaki o aldığınız nefes bile çok kıymetlidir. O nefes sesi bile, o sessizlikler bile çok kıymetlidir. O yüzden yapay zekadan sadece klip kısmında faydalandık.
2: Çok
1: Bak
2: iyi.
1: Hepsi bu şarkımızın adı. Azerbaycan'da yaşayan çok kıymetli bir müzisyen arkadaşım var. Buradan sevgiler, Tural Toğrul. Ondan böyle birkaç şarkı almıştık. Gönül Dağı dizisinde oynadığım için sete gitmekten bir türlü kayıt yapamamıştım. Şimdi diziye biraz ara verince hemen müzik işlerini hızlandırdım. O yüzden seri üretime geçtim diyebilirim. Hatta böyle sıra sıra yeni şarkıları diziyorum. Bir sıra gecesi gibi oldu. Sıra sıra diziyorum valla bu şarkıları. Sesime yakıştığını düşündüğüm şarkılar. Bazen çünkü şarkıyı söyleyip üzerinde çok çalışmadığımda ya daha iyi aranje yapabilirdik aslında bunu dediğim şarkılar da oluyor. Ama bu defa biraz daha böyle slow şarkı, o eskilerin 90'lı yıllarında özlem duyduğumuz o akustik performansta olan çok fazla
2: çok
1: enstrümanın da olmadığı güzel iki şarkı oldu. Biri Bak Hepsi Bu, diğeri Yürekli Olmalıyız.
2: Harika. Azerbaycan'da bu arada çok çok seviliyorsun.
1: Ya umarım öyledir, evet.
2: Diye düşünüyorum, sosyal medyada falan görüyorum.
1: Evet, bir
2: hem
1: video
2: diziler
1: vardı
2: hem şarkıların.
1: Çok teşekkür ederim. Kal Sene Kurban vardı, onu o zaman söylemiştik.
2: Evet.
1: Hatta onun bir kısmını, canlı performansın bir kısmını alıp video yapmışlardı. Şimdi çok sağ olsunlar, hani sevenler böyle küçük kesitler paylaştıkları zaman o çok değerli oluyor tabii. Benim de o şarkıyı söylediğimi duyurmak adına o videolar bayağı viral oluyor. Azerbaycan'ı da çok seviyorum, sıklıkla da gidiyorum.

0: seviyorum zaten.
1: Evet.
0: O müzik, yani müzik kültürünü çok seviyorum. Çünkü çok bana samimi geliyor. Çok içten geliyor. Bir taraftan da işte öyle devam ediyor.
2: Oh, çok güzel. Yürekli olmalıydık. Keşkelerle dolu bir aşk hikayesi anlatıyor. Biraz hikayesinden bahsetsene.
0: Ya aslında aşklar hep böyle keşkelerle dolu da yani biraz hayat öyle. İnsanın hani keşkeleri hep var. Onlar insanı büyüten şeyler elbette ki. Şarkıda bütün şarkılar aslında aşk şarkıları. Hepsi bunu anlatıyor ama ben şeyi çok sevmiştim orada. Ben

0: aşık o utangaç biri. İkimiz de biraz yürekli olmalıydık. Hani ben şey kısmını sevdim yani. Bazen bazı şeyleri tutmak için o sorumluluğu alıp o emeği vermek gerekiyor ya hayatta. Evet. Daha doğrusu kendi hayatının sorumluluğunu alıp, çünkü insan yani insan hayata gider, hayat insana gelmez. O yüzden kendi hayatının sorumluluğunu alıp kendinle yüzleşme cesaretini gösterip o yolculukta kendi dönüşümünü, kişisel gelişimini öyle tamamlayabilmek çok değerli. Belki bu şarkıya o anlamda anlam yüklemiş olabilirim.
1: Çünkü yürekli olmalıydı.
0: Yürekli olmalı insan. Yani seçimlerinde, kararlarında aşk mı, gurur mu? Yani elbette insanın gururu, onuru, bence her şey, adaleti, her şeyin çok üstünde. Aşk her zaman var. Ama yani adaletli olursa ve kıymet bilinirse. Çünkü herhalde bu zamanlarda, şimdi bu kadar hızlı her şey tüketilirken, şimdi çok hızlı ilerlerken her şey, en çok dikkat ettiğim şey şu: değer alma duygusu, değersizlik duygusu, yani insanların görünme arzusu sosyal medyada. Yani bu çok böyle hani pik yapmış durumda bence. Çünkü Allah hakikaten herkesi bir kere kıymet bilenlerle karşılaştırsın.
2: Amin.
0: Çünkü değersiz hissettiğiniz ya da hissettirildiğiniz insanlarla ya da ortamlarda bulunduğunuzda, bu bence en büyük üzüntü bu. İnsanı en çok kıran şey budur hayatta. Yani bu çok büyük bir mutsuzluk sebebi bence. Çünkü herkes değer görülmenin peşinde ve bunu ancak ve ancak kendinle yüzleştiğinde başarabiliyorsun. Çünkü orayı bir tamamlaman gerekiyor öncelikle. Biraz kişisel gelişim şey gibi oldu ama.
2: Ya çok güzel anladım.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar güzel bir noktaya başladın. Çünkü yani her yerde, evde, orada, burada, şu anda konuştuğumuz her şey çok hızlı akıp gidiyor hayat.
0: Evet.
1: Çok fazla işle, başka şeyler, sokakta başka şeylerin peşinde koşarken evdeki değeri unutuyoruz.
0: Hem evdeki değeri hem de yetişme ve bir yerlere yetişme, yani bir yerlere yetme duygusu, bakın.
1: Aynen öyle.
0: Yani ben bundan mesela
1: bazı
0: çok
1: yoruldum. Bazı şeyler aradan kaynıyor. Çok evet. Önem verilen evet. Şeyler aradan kaynıyor. O kadar güzel anlattın ki. Çok inşallah şarkı da yerini bulur. Çok çok
0: evet,
1: önemli.
0: Umarım
1: yani.
0: Hani buralardan dinleyebiliriz şarkıyı. Hani bir şarkıya bu kadar anlam yüklemek doğru mu bilmiyorum ama ben hani belki yok. Adım öykü, hep öyle hikaye doluyum. Biraz da hayatı öyle dolu dolu anlamlandırarak yaşamak istiyorum. İnsanın ömrünü bereketlendirmesi çok kıymetli. Yani bu ne demek? Yani okuduğu bir şeyden, yediği bir şeyden, bir sohbetten, bir kahveden, içtiği bir çaydan, sizi görmekten duyduğu mutlulukları, anların kıymetini kesinlikle. Yaşamak, sağlıklı bir güne, her yeni güne, o kadar çok bakın olumsuz bir güne uyanıyoruz ki, farkında kesinlikle. Mısınız?
1: Aynen öyle.
0: Sürekli böyle olumsuz bir haberler oluyor değil mi? Üzücü vefat haberleri alıyoruz, kazalar. Yani bir
1: her
0: sürü
1: şey,
0: hani
1: her şey, savaşı, cinayeti, şusu,
0: evet,
1: busu.
0: Evet, yani savaş, o bu ve mutlu olmaya ve kendi değerimizi korumaya ve de iyiliği, güzelliği paylaşmaya çok ihtiyacımız var.
1: Kesinlikle.
0: Yani ben de o yüzden hep iyi niyetli olup, insanın hayattaki gailesinin hayattan geçiyor insan, çünkü tabii yani hepimiz geçiyoruz ama geride ne bıraktığın, işte o bir iz, iyilik ve işte birinin yüzüne kondurduğunuz tebessüm bence, ya da böyle hoş sohbet yani. Değer. Çünkü ne kalıyor ki Allah aşkına, yani ne kalıyor? Yani ben o maneviyat kısmını çözdükten sonra, akışa teslim olduktan sonra, hani buna çok kadercilik diyemeyiz. Çünkü bilinçliyim aslında ama tabii kaderciyim de. Fakat insanın kaderini

0: müdahalesi bir noktada var. Bazı kapılar açılıyor ve siz o yollardan seçmeyi tercih ediyorsunuz. Yani bu bir seçim. İşte ben de tam konuşmamın başında belki bunu ifade etmek istedim. O seçtiğiniz yollardan, seçtiğiniz andan itibaren o sorumluluğu alıp onun bedelini ödemeye hazır olan bir kalp ancak güçlü bir şekilde ayakta duruyor. Şimdi kurban psikolojisine girip kahırlanabiliriz. Hani dertlenebiliriz. Bu da bir seçim. Yanlıştır demiyorum ki, hani klinik psikologlar, tabii ki uzmanlar benden çok daha güzel anlatıyorlar. Ama ve lakin ben kendi yolculuğumda çıkarımım bu oldu. Bir şeylerle çok fazla böyle kavga etmeyeceksin yani. Kendi içinde bir şeyleri böyle gereğinden fazla anlam yüklemeyeceksin.
1: Aynen.
0: İnsanın hayata anlam yüklemesi ayrı. Ama bazı şeyleri de ederinden fazla büyütmesi gözünde ya da çok fazla kendine dert etmesi çok başka şeyler. Biz bilgi sahibi olmaya dertlenmeliyiz. Yani çünkü bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan çok fazla insan var. Yani bizim mesleğimizde de sizde de öyle
1: Her
0: yani.
1: şeyde.
0: Her sektörde var. O yüzden önemli olan
1: Her şeyi
0: bence
1: bilen abiler ve ablalar var yani.
0: evet o yani her şeyi bilencilik o. Yani o bana biraz şey geliyor. Ben
1: Kesinlikle,
0: zaten öyle
1: kesinlikle.
0: ortamlardan ve insanlardan uzak tutuyorum kendimi. Çünkü ben o yükleri artık bu saatten sonra taşıyamam. Yani kimsenin hayatında yaptığı ya da yapmadığının bedelini ben ödeyemem. Yani çünkü bakın herkes bunu yapmaya kalkıyor. Böyle bir bahane. Yani o öyle dedi, bu böyle dedi. Ya kardeşim, hani siz bir şey başaramadıysanız ya da hayatınızda mutsuzsanız onun bedelini benden çıkaramazsın ki.
1: Değil mi?
0: Onun sorumlusu ben değilim ki. Onun sorumlusu sensin. O zaman ne yapacaksın? Kendinle, hakikatinle yüzleşip kendine bir soracaksın. Her şeyi bilemeyiz çünkü.
1: Aynen.
0: Ben nerede yanlış yaptım? Allah'ım ne etkin. Hani ben nerede yanlış yaptım? Ben neyi eksik yaptım? Kendi kişisel gelişimimi tamamlamak için daha iyi, kendimin daha iyi versiyonunu nasıl oluşturabilirim? Aslında bütün hayatın anahtarı bu cümle bence. Benim hayat mottom gibi. Ben
2: Şarkıları da yani tam öyle seçmişsin bu
0: galiba
2: dönemde.
0: Öyle oldu.
1: Bilerek seçmişim.
2: Evet.
1: Öykü diyor ya, ismim gibi
0: Öykü gibi. Yani
1: diyor.
0: dinleyenler de öyle olursa biraz fazla konuştum
1: Yok,
0: galiba.
2: Çok
1: hayır.
2: güzel
1: Çok
2: anlatıyorsun.
1: güzel anlatıyorsun, çünkü bir şey soracağım şimdi, ilişkilerden evlerde yaşananlara, kendi değerine kadar her şeye gidip gelirken o kadar günümüzde yaşanan şeylere değindin ki. Şimdi mesela
0: Ay,
1: biraz önce
0: teşekkür
1: de şimdi
0: ederim.
1: burada onu anlatırken ben hemen sosyal medya aklıma geldi. Bir şeyi paylaşıyorsun. Ya sen utanmıyor musun bunu yapmaya? Benim senin pozisyonda olduğumun suçunu ben niye çekiyorum ki? Ben
0: İşte
1: mutluyum.
0: bu da empati eksikliği ama.
1: Aha işte, yani anladın
0: Çünkü
1: mı?
0: yerine koyamıyor. Yani bizde şu çok arttı bakın. Bunu özellikle dile getirmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok dertliyim bu konuda. Başkalarının mutluluğundan ya da başarısından çok rica ediyorum lütfen rahatsız olmayın. Biz böyle hiçbir yere varamayız. Biz iyi olana iyi demek durumundayız. Güzel olana güzel demek durumundayız ki toplum olarak ve insan olarak bir kere birey olarak gelişme gösterebilelim. Çünkü siz her şeye eleştirir, her şeye bir kulp bulursanız ve sizde olmayanı sürekli mukayese ederseniz o zaman siz zaten hayatınızı eksik yaşıyorsunuz demektir. Çünkü bence mutsuzluğun böyle ana konu başlıkları var.
1: Aynen.
0: Bir tanesi geçmişe takılı kalmak, bir diğeri mukayese etmek. Başkalarının hayatıyla kendi hayatınızı kıyaslamak. Bir diğeri hayallerle gerçekler arasındaki fark. Bunun idrakında olmamak. Beklentileriniz. Yani bunlar böyle insanın sırtında gerçekten yük. Çünkü net olmak o kadar zor değil. Eğer
1: Kesinlikle.
0: birine nasılsın diye sormak istiyorsanız sorun. Yani nasıl bunun için bir takım bahaneler edinmenize gerek yok. Ya da fiziksel özelliği üzerinden ya da sahip olduğu mal mülk üzerinden birileriyle sohbet etmenize ya da eleştirmenize ihtiyacımız yok ki. Başkalarının değer verme duygusu üzerinden ben hayatımı değerli kılmıyorum. Ben zaten değerliyim. Yani birinin beni takdir etmesi ya da sevmiyor olması o onun
2: Onun
0: sorunu.
2: sorunu.
1: Aynen öyle.
0: Beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü ben kendimi tamamlamaya geldim bu dünyaya. Ve varlık gösteriyorsak bunun bir sebebi olmalı. Üretmeliyiz devamlı. Ve insanlara yardım etmeliyiz birbirimize. Bunu sadece Ramazan'da yapmamalıyız.
1: Ha, güzel, çok güzel.
0: Her zaman yapmalıyız. Eğer bu bakış açısıyla, bilmiyorum biraz fazla mı iyi niyetli görünüyorum sizin cepheden, oradan bakınca bana, ama şu an...
1: Yo, bence bence şu an, ya senin söylediğini zaten herkes yapsa şu anda bambaşka bir dünya. Evet. Bir kere evet, sabahları doğru. Günaydın diye başlamalıyız yani.
0: Günaydın, günaydın.
1: Yok evet. Yani kimse kimseye selam vermiyor.
0: Doğru,
1: kimse
0: maalesef. Mesela Avrupa'da bu şeyi severim. Hani derler ya böyle, aman Avrupa... Ama onu örnek vermek için değil. Ben zaten memleket sevdalısı bir insanım. Evet, bu kadar yıl zaten herkes. Belli yani ne oldu ama... Şey var yani, o medeniyet başka bir şey. Yani gerçekten hani kimse kimseye teşekkür etmiyor. Dizi setlerinde de bir ara bu tartışıldı ya. Yani gel işini yap git falan ya. Biz insanız bir kere ya. Bizi yani diğer canlılardan farklı kılan bir şey var yani. Düşünme, muhakeme yeteneğimiz, empati duygumuz, yani hoşgörümüz, iyi niyetimiz, iyiliklerimiz, niyetlerimiz. Yani yoksa ne yani şey, hiçbir şeyden farkın olmaz yani. Ki hayatta.
1: Evet, şimdi şarkı zamanı. Evet. Bak hepsi bu gelsin evet. O zaman.

0: Ağzına
1: Teşekkür
0: sağlık.
1: ederim. Birazcık böyle nameli Alaturka bir vokal şeyi var ya bu şarkının, ama işte bir yandan çok özlüyorum, bir yandan çok istiyorum, seviyorum, ama bak hepsi bu diyor. Belki de bazen de bak hepsi bu demek lazım sadece. Evet. Bilmiyorum belki ki.
2: Kimlerle çalışıyorsun şarkı şimdi? Kim şarkı sözleri ve
1: Tural Toğrul'dan aldık dediğim gibi.
2: Azerbaycan'dan, evet.
1: Özlem Güneykaya var. Şimdi iki şarkısı var. Biri Kim Suçlu, diğeri Aşk Belası. O da sektörde, popüler kültürde çok şarkıları olan bir müzisyen arkadaşımız Özlem Güneykaya. Kendi orkestram, ekibim zaten her zaman çok destekler.
2: Süper.
1: O yüzden böyle...
2: Sen yazıyor musun?
1: Ben evet, aslında benim şarkı... Ben birazcık orada yapay zekadan destek alıyorum gibi şu an. Çünkü şöyle, kafamda bir yapmak istediğim bir tarz var. Flamenco, biraz da Flamenco Fusion gibi.

0: Değişik bir tarz. Yani duyduğum bir şey var kafamda, bir orkestrasyon, yaylılar. Ama onu hani mesela bu konuda yardım almak güzel oldu teknik açıdan. Bunu anlattığımda ya da biraz sözler yazdığımda o zaman ortaya nasıl bir şey çıkacak? Şimdi biraz onun peşindeyim. Çünkü eğer öyle istediğime yakın bir şey duyarsam sonra onu aranjörüme götürüp hani bunu birazcık daha hani akustik hangi enstrümanları kullanarak, flamenko gitar zaten hep var, kahon da var, perküsyon da var. Ama hani bir renk saz olur, bir şey olur, klarnet olur. Hani nasıl yaparız diye o şekilde bir çalışmada yapacağım.
1: O
2: Harika.
1: çok da yeni proje geliyor yani.
0: Evet, yani çok fazla yani şarkı hep böyle üretmek istiyorum çünkü çok beklemek istemiyorum. Bir de dediğiniz çok doğru. Yani biraz önce o kadar hızlı tüketiyoruz ki her şeyi. Yani keşke öyle olmasa
2: Evet, aynen.
0: aslında. Ama hani teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için bir kere daha.
2: Ne
1: Biz
2: demek?
0: Şey
1: Teşekkür
0: güzel bir
1: ederiz.
0: şey çünkü. Yani bir programa katılıp radyo programları olsun, televizyon programları. Çok fazla hani magazin figürü biri olmadığım için hani televizyon programlarında ve hani radyolarda ve anca yazılı röportajda da dile getirebiliyorum yaptığım eserleri. Çünkü şey onu gördüm. Geçen gün yazılı bir röportaj yaptım mesela. O ya şey sordular. Şimdi o da geri gelmişken şimdi aklıma geldi. Erkekler kadınlardan daha fazla oyunculuk işte ücret
1: Ücret.
0: alıyor mu? Ben de öyle bir şey, bu arada yazılı yaptım röportajı. Yani ben kendimi yazdım ve gönderdim. Soruların cevabını yazdım. Yazılı olarak yazdım ve şunu anlattım. Dedim ki eşit olmalı. Herkes emeğinin karşılığını almalı ve eşit olmalı. Haber başlık şey diye çıktı. Erkekler ne fazla almasın. Öyle bir şey demedim bu arada. Hani erkekler fazla almasın falan
2: Eşit
0: demedim.
2: olsun.
0: Sadece eşit olsun dedim. Ya da mesela işte çocuk sahibi olmakla ilgili bir takım sohbetler oluyor. İşin magazin kısmı. Dedim ki yani belli bir yaştan sonra, belli bir saatten sonra bunu biyolojik olarak planlamak gerekiyor. Eşimle konuşup. Çok ciddi bir sorumluluk çünkü. Bundan bahsettim. Anne olmak istiyorum.
2: Eyvah.
0: Yani çok şey ya illa öyle bir tarafa çekiliyor belki. Siz de
2: Daha çok
0: sonuçta
2: okunsun diye.
0: evet yıllardır aynı sektörün içindeyiz. Siz de iyi
2: Aynen,
0: biliyorsunuz ki daha
2: aynen.
0: çok okunsun diye böyle şeyler yapılıyor ama ben hiçbir zaman o duruşumu
2: Kesinlikle.
0: bozmadım.
2: Tabii.
0: Bozmayacağım
2: Harika.
0: da. O yüzden ama tabii benim de zaman zaman böyle içimde patlayan ve dile getirmek istediğim çok şey oluyor magazinel
2: Peki
0: olarak.
2: biraz önce dedin ki Flamenco. Ya senin
0: Flamenco.
2: İspanyol
0: Evet.
2: tarafın zaten var. Peki yapay zeka yerine Berk'ten yardımcı olursa?
0: Harika.
1: Çok iyi.
0: Şahane. Kesinlikle İspanya'da olmasa, gerçi İspanya'da da olsa artık yani zaten yani komünikasyonumuz
2: Artık her
0: evet
2: şey
0: yani
2: çok
0: hani
2: kolay.
0: gayet her şey çok kolay. Orada bir Berkçi'yi ikna etmemiz
2: Değil mi?
0: gerekiyor. Çünkü gerçekten çok çok iyi bir sanatçı. Çok iyi bir müzisyen.
2: Hazır ondan bahsetmişken, evet, ne yapıyor, hala iyi mi şu
0: Ya
2: anda,
0: iyi
2: mutlu mu?
0: Berk evet yani
2: Süper.
0: idealist biri ve
1: Evet.
0: Berk aslında belki de çok fazla onun yaptığı müziği burada anlamak istemedik belki de yani çoğul konuşayım. Çünkü biraz kıymet vermek gerekiyor. Berk'in yaptığı müzik Türkçe sözlü flamenkoydu. Şimdi İspanyolca da yapıyor zaten artık. İspanyolca söylüyor. Ama şöyle o değerli buluyorum. Berk benim yapmadığımı başarmış biri, yapmış biri. Yani şöyle ki İspanya'ya gidip orada Türk kültürünü anlatan ve oradaki Flamenco Festivali'nde bir Neşet Ertaş türküsü söylemiş biri. Bunlar çok kıymetli.
2: Kesinlikle.
0: Ben de tabii ki elimden gelenin en iyisini kendi yolculuğumda yapıyorum ama Berk'in bu anlamda o kültür elçisi gibi hareket ediyor olması beni çok gururlandırıyor. Ama dediğim gibi burada çok fazla değeri bilinmiyor ya da değeri bilinsin diye bir adım atmıyoruz. Bu da olabilir.
2: Öykü bizim şeyden çıkmamız lazım. Yani o kadar güzel bir yere değindin ki şu anda bizim ezik şeyimizden kurtulmamız lazım. Yok, ben öyle diyorum, net. Artık şeyden çok sıkıldım. Bir şey oluyor. Yani bizim Murat Karahan gidip İtalya'da en iyi yerde operasını söylüyor ve ayakta
0: Evet.
2: alkışlanıyor.
0: Evet,
2: Berk
0: Murat Karan. Evet.
2: Neşet Ertaş'ı
0: Berk.
2: İspanyol yani, vay
0: Evet.
2: be, bunu nasıl yaptı? Biz bunu zaten yapmalıyız. Yani şeyden
0: Çok
2: bahsediyorum.
0: doğru.
2: Yani biz bir şeyleri başardık mı? Sanki bir şeyler oluyor. Bir o kadar şeyiz ki
0: Ya Murat Ergin de
2: sindirilmiş.
0: öyle. Mesela bugün konuştuk. O da öyle. Yani
1: İyi işler
0: Amerika'da,
1: yapıyor.
0: İspanya'da. Murat'ın da yani o kadar çok güzel işleri var.
2: Ben Oscar
0: Berk'in.
2: ödül töreninde Los Angeles'taydım. Birisi geldi bana Murat Evgin'i sordu. Geçen ay buradaydı.
0: Ya.
2: Çok güzel bir şeyimiz var. O ne yapıyor? Görürseniz selam söyle. Bak Halim Murat'ı unuttum.

0: bu selam söyleme.
1: Ay, yani bunlar Murat'cığım, çok evet, önemli. Ben de bugün konuştum. Ona yani selamlar, öykücüm,
0: bunların zaten yani bunları biz artık şaşırmıyoruz. Ne yazık ki işte senin biraz önce söylediğin gibi yani.
1: Evet, doğru.
0: Yani değeri
1: bunu böyle bir şey haline getirmememiz gerekiyor, öyle değil mi? Yani böyle bir hani sanki vay yoksunluk. Hani eksiklik, yoksunluk. Bunu biz bir ego yapıyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Ya bunu niye ego yapıyoruz ki? Yani işte diyorum ya, iyiye iyi diyeceğiz. Yani Berk popüler kültüre ait bir şarkı yapmadı diye, ama Berk pop yapıyor. Yani flamenco pop yapıyor, flamenco puro yapıyor. Yani flamenco'nun katıksız, böyle çok klasik örneklerini seslendiren eserler de yapıyor. Ama şu anda günümüz dünyasına hizmet eden şarkılar da yapıyor. Ama bunun için ona emek vermemiz gerekiyor.
0: Kesinlikle, çok yani çalışmak lazım.
1: Bizim de ona emek vermemiz gerekiyor. Açıp belki dinlememiz gerekiyor, belki tıklamamız gerekiyor, belki mesaj göndermemiz gerekiyor. Onun değerli olduğunu ona hissettirmemiz gerekiyor. E şimdi o küserse, küsüp giderse, ya tavrı ya da düşüncesi ne olursa olsun bakın. Yani bu hiç önemli değil bence. Çünkü biz bu toplumda yaşıyoruz hepimiz ve hepimiz biriz. Hepimiz fikir, ideoloji farklılıkları hiçbir şey gözetmeksizin, eğer söz konusu olan sanatsa, bizim topraklarımızın bütün dünyaya vereceği çok büyük dersler var.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü bizim memleketimiz adeta ya türkü zenginliği. Bizim memleketimiz de yemek kültürü zenginliği. Yani yemeği, türküsü, sazı, klasik Türk müziği, kaldı ki şimdi ne kadar ben İstanbul Teknik Üniversitesi ses eğitim bölümü mezunuyum. Alaaddin Yavaşçı'nın öğrencisiyim. Şimdilerde düşünüyorum, mesela diyorum bir Türk sanat müziği, klasik Türk müziği albümü yapmalıyım galiba diyorum. Çünkü çok özledim. Çok özledim. Hiç söylenmiyor.
0: Tabii, kesinlikle kendi değerlerimiz. Türk sanat müziği,
1: evet,
0: sanatçısı.
1: Evet, hiç söylenmiyor. Yani o aldığım eğitimi böyle hani pekiştirecek, böyle onu benim de aslında ruhumun nefes alacağı, mutlu olacağım bir yere, neden yani aslında bunu hiç düşünmedim? Çünkü birazcık da yaşanmışlık da gerekiyor ama bunun için yani. Şimdi 20'li yaşlarda çok hani pardon, 20'li yaşlarda çok düşünemiyor insan bunu. Biraz böyle yaşalıp olgunlaştıkça.
0: Bir de Öykü şey, biraz önce bir şey söyledi. Bir şey bırakmak, geriye bir şey bırakmak, bir değer bırakmak diyorsun,
1: evet,
0: ya.
1: Biz işte, söylemezsek kim bırakacak?
0: Aynen. Bir de her şey şu olmamalı. Belki o belli bir yaştan sonra oluyor. Yani her şey para kaygısıyla hesaplanmalı.
1: Evet, bu arada çok değerli TRT solistlerimiz var. Hani onu tamamen şey olarak söyledim, hani o konuşmanın dışında. Onlar, evet, zaten hani başımızın gözümüzün üstüne, hani çok kıymetliler. Bütün hani solist arkadaşlarımız, klasik Türk müziği icra eden, benim okuldan mezun olduğum arkadaşlarım, hepsi çok değerliler. Ama dediğim gibi hani dinlenmiyor diye dayatılan şeyi dinlemek zorunda değiliz. Yani bunu dayattın mesela, bunu dinle. Yani tamam da yani sanat, yani sözler, kesinlikle, anlam, derinlik, yani bu kadar basit olmamalı ki. Ben de eğleniyorum yoksa günümüz şarkılarında. Benim de yeğenlerim, kuzenlerim, kuzenlerimin çocukları, herkes böyle neler neler dinletiyorlar. Böyle Öykü abla sen bunu biliyor musun diyor. Bir geliyor söylüyor, bir şeyler söylüyor. Ne? Dur bir daha.
2: Ben de dinleyeyim bakayım.
1: Aynen, ne dinliyorsun sen? Onu mu dinliyorsun, bunu mu dinliyorsun? Ha? O kadar böyle güzel danslar yapıyorlar, koreografiler yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Çok hoşuma gidiyor onların o heyecanını görmek ama... Bir taraftan da hani sanat çok kıymetli bir şeydir yani, öyle herkesin harcı değil yani.
2: Bu arada seni de belki de ilk tanıdığımız şarkı
1: Boyalı Direk.
2: Kasıp kavurdu. Herkes hala söylüyor.
1: Halen, evet, o bir işte kült oldu. Yani kült, bir klasikleşti.
0: Eğlencelerde evet, kesin çalınan bir şarkı.
1: Yani çok teşekkür ederim gerçekten tüm dinleyicilerimize, bizi sevenlere. O Berk'in yaptığı bir aranjeydi. Zaten Berk yaptığı için de ondan sonra bir daha öyle bir aranjeyle bir türkü çıkaramadı.
2: Çıkmadı.
1: Her ne kadar bunu düşünsem de. Çünkü 8 yaşından beri yanı başımda öyle flamenco gitar çalan bir kardeş var. İkiz var.
0: 8 yaş.
1: Evet. Şimdi o 8 yaşında flamenco gitara başlamış. Sonra bir takım yani müzisyen arkadaşlarımla da tanıştığımda, karşılaştığımda flamenco'yu anlatamıyorum ki. Çünkü flamenco'nun akorları çok başka armonisi. Onun için flamenco gitar çalmak gerekiyor. Ben onu anlatamam çünkü ben flamenco gitar çalmıyorum. Bu eksiklik bu yüzden aslında. Hani neden onun gibi bir tane daha yapmıyorsunuz sorusu var ya, yüzyıllardır evet. Hatta milattan öncesinden beri maruz
0: sanki
1: kaldım.
0: Tek şarkıda evet. Kalmışsın gibi sen öyle.
1: Yani tek şarkıda kalsam bu zamana kadar yaşantımı nasıl sizce hani devam ettirebilirdim zaten. Hani bir sürü şey yaptım, dizilerde oynadım. Yani mesela Öderim Bedeli şarkımı da o yüzden seviyorum. Heh, onu düşündüm.
0: Bana gelirim onu söyleyeceksin şimdi.
1: O kadar çok bedel ödedim ki. Yani şöyle bedel, ne bedeli ödedin diye sorayım. Mesela buraya gelirken konuştuk. O kadar sıklıkla hiç playback yapmadığım için canlı konserlerde klimadan, tozdan inanılmaz böyle bir şey yapım var. Etkilenen. Bunu hep korumak zorundayım. Serumlarla, iğnelerle yaz konserlerimi bitirdim Bodrum'da, Marmaris'te. Ve beni gördüler, yani benim gripten ayağa kalkacak halim yok. Beni iğnelerle ayağa kaldırdılar ve ben o çıkmayan kısık sesimle, hatta öksürdüğüm faranjit olmuşum, yani iltihap, bakteri, yani şişmiş ve yok yani ses çıkmıyor yani. Ve bu halimle işte kortizonlu iğneler olup sahneye çıktım. İşte kendi hayatımla ilgili, özel hayatımla ilgili, aile hayatımla ilgili yeri geldi. Onları ikinci plana attım, sahneye çıktım. Sevenler de, ama bunların hiçbiri, sanki her şey, herkes son noktaya bakıyor. Hani bazen görülmüyor. Bazen yakınlarınız tarafından da görülmüyor. Çünkü siz çok profesyonel ve güçlü bir şekilde ayakta durduğunuzda bu zaten onun işi. Yapar. Yani bu o yapmak zorunda. Yani zaten yapar o. Çünkü o onun işi. Tabii ki yapacak. Falan gibi bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Ama öyle değil.
2: Bir sürü fedakarlık var.
1: Ya sizin için de aynı şey değil mi?
0: Evet.
1: Belki senelerdir, yıllardır aynı şeyi yapıyorsunuz. Ama aynı şeyi yaparken ki o aynanın içinde ne kadar değişkenler var.
0: Olmaz mı?
1: Yani aile hayatı olarak var, kişisel sağlığınız olarak var. Her zaman herkes aynı enerjide olamıyor ki. Şimdi göz önünde olmak, bir şeyler üretmek ve bunu göstermek için sağlıklı da olmak durumundayız. Ve insan bunlar için gerçekten çok ciddi bedeller ödüyor. Ben yani stüdyolarda sabahladım. Yani o kadar çok şarkıların peşinde koştum. Müzik firmasını, plak şirketini o şarkılara inandırmak düşüncesiyle boğuştum. Bazen destek gördüm, bazen göremedim. Bazen işin maddi boyutu çok araya girdi. Bazen dönemsel aranjörler çok abarttı. Bir takım hani bütçelerde bulundular. Ya bunların hepsini düşününce, dışarıdan bakınca çok kolay görünüyor.
2: Böyle toz pembe değil her
1: ama
2: şey aslında.
1: Ama müzik yapmak o kadar büyük bir lüks ki. Eğer gerçekten üreten ve müziği seven, buna gönül vermiş biriyseniz benim gibi, bu gerçekten çok zor ve Berk'ten ayrılınca çok daha zor oldu. Yani şu 17-18 yıl nasıl geçti? Bir ben biliyorum, bir Allah biliyor. Gerçekten bunu çok hani böyle dramatize eden bir yerden söylemiyorum asla. İyi ki de böyle yaşadım zaten, çok şükür. Kendimden çok razıyım. Ama bütün rağmenlere rağmen bir şeyleri ortaya koymaya devam edebiliyorum ya hala, kendi duruşumu bozmadan. İşte o yüzden kendimle gurur duyuyorum. Ve beni sevenler de öyle zannediyorum. Bu samimiyeti bir dizide oynadığımda ya da bir şarkı çıkardığımda bu samimiyeti görüp beni dinlemeye, izlemeye devam ettikleri için ben şu an burada oturuyorum.
0: Evet, evet.
1: Çünkü müzikal anlamda çok kayıplarım oldu Berk olmadığı için. Yani çünkü öyle bir gitarist, tek kişilik orkestra. Hem de yanı başınızda yani. Küçük yaştan beri onu duyuyorsunuz. Sonra başka bir müzisyen, atıyorum kendini çok da geliştirememiş bir müzisyen olduğunda o zaman eksik kalıyorsunuz. Çünkü enstrüman çalmak çok başka bir şey. Yani ben onu anlatamam. O yüzden söz beste yapma konusunda da hep biraz böyle geride duruyordum. Biraz da cesaretsizdim belki. Ama şimdi görünme zamanı.
0: Vay be, bir Berk evet. Dedim bak nerelere geldik ona.
1: Şimdi böyle yıldızlar astrolojik olarak da aslan burçları. Aslan burçları şimdi astrolojik olarak da ben çok takip ediyorum öyle şeyleri.
0: Sen aslan mısın?
1: Evet.
0: Tamam, bu yıl senin yılın olacak.
1: Çok mutluyum. Böyle bütün hani olumsuz düşündüğüm ya da ne bileyim ayağıma takılan taşlar, onların hepsi gitti artık. Şimdi böyle birazcık daha o verdiklerimi geri toplama.
0: 2026'da kükreceğim diyorsun.
1: Değer görme zamanı. İnşallah hadi da bakalım. Öyle olur yani.
2: Lider ruhlu diyorlar aslan burçlarına, öyle misin?
1: Birazcık da o da dediğim gibi yani şimdi 20'li yaşlar gibi değil yani. Ama ben ön planda olmayı

0: Dikkat çekmeye her zaman çok seviyordum. Yani okul yıllarımda da okul orkestrası solistiydim zaten. Benim çocuk yılları, yani çocukluk yaşlarından ve küçüklükten beri hep böyle görülme, kendimi salonun ortasına atıp şarkı söyleme ve işte hani okulda bir etkinlik yapılacaksa hemen o müsamerede benim ön planda olmam ve ben okurum o şiiri 10 Kasım'da Atatürk için, ben okurum o şiiri atamız için, ondan sonra işte buradan geçerim, o şarkıyı da ben söylerim, bu piyeste de ben rol alırım falan. Öyle zamanlarım çok oldu yani. Hani okul arkadaşlarım hatırlarlar zaten, zaman zaman konuşuyoruz da. Hep böyle söylüyorlar, sen hep taklit yapardın falan diyorlar. O yüzden hani lider ruhluk öyle, ama ben dediğim gibi insanın her zaman kendi gelişimini idrak ettikleriyle tamamlayabileceğini düşünüyorum.
1: İyi, hadi o zaman şarkı gelsin. Öderim bedeli. Evet, öderim bedeli dedik.
0: Tamam,
1: öderim bedeli.
0: Evet, hadi ödelim bedeli. İyi, bu hareketle. Eğleneceğiz.

0: Bu arada çok güzel çalıyorsunuz. Tebrik ederim sizi de.
1: Evet, harika.
0: Programın başında çünkü müzisyen arkadaşıma teşekkür edememiştim. Çok evet, kıymetliler.
1: Çok evet, hassas.
0: Evet, piyano çalmak çok şey, gerçekten çok hayranlık uyandırıcı.
2: Bu arada oyunculuk nasıl gidiyor? Oyunculukta bu evet, kadar başarılı olacağını tahmin ediyor muydun?
0: Yani aslında dediğim gibi okul yıllarından itibaren böyle bir yani yeteneğim olduğu ya da sahnede herhangi bir yani tiyatroda, okulda hani tiyatro gösterisinde yer aldığımda bunu hissediyordum ama tabii Boyalı Direk'ten sonra yani meşhur olduktan sonra belki de öyle demek daha doğru olur. Böyle bir teklif gelince ilk Urfalıya Mezel'den dizisinde geldi. Orada dizi çok uzun soluklu olmadığı için biraz demoralize oldum ben. Çünkü o 11 bölüm sürmüştü. Orada Ceylan diye şarkı söyleyen müzisyen birini oynuyordum. Çok da değerli bir kadrosu vardı o Urfalıya Mezel'den dizisinin. O zaman biraz üzüldüm. Yani sektörün hani...

0: söylediğim için demiyorum. Ama bu gerçekten ilk örneği Urfalı'ya Mezel'den. Çünkü o türkülerin hikayesini anlatan bir dizi gibi kurgulandı. Sevgili Sinan Tuzcu yazmıştı ekip arkadaşlarıyla birlikte. Sonra ben Sinan'la Sen Anlat Karadeniz'de partner
1: evet,
0: oldum.
1: Evet.
0: Ama bizim tanışıklığımız oraya dayanıyor. Ve Bülent İnal'la başrolü oynuyorum. Ve ben Bülent İnal hayranıyım o zaman da. Ve mesela inanamamıştım. Ceylan diye bir karakter oynuyorum ama tabii o dönem hani reytingler vesaire bir şeylere kurban gitti dizi. O kadar sevilen ve yani baba ve oğulların hikayesiydi aslında. Ben de bir şarkıcıyı oynuyordum. E şimdi o 11 bölüm sürünce ben dedim ki yani ben herhalde ben başaramadım galiba gibi oldum. Tam bundan 3-4 yıl yok 3-4 yıl değil. 6-7 sene sonra galiba 2018'de çünkü Sen Anlat Karadeniz. Diğeri 2013'tü galiba. Böyle yıllar geçince şekerim. Böyle yıllar geçince neyse siz orasına bakmayın. Hiçbir şey yok yani çok genciz. Daha dün oldu bu hadiseler. Ondan sonra şey aradan böyle biraz zaman geçince bir telefon böyle gelince hani sen şive yapıyor musun falan filan. Tamam hani İstanbul'da olmuyor ama Karadenizli, Trabzonluyum, Trabzonsporluyum. Gurur duyuyorum. Ve şey oldum böyle. Dedim ki şive yapabiliyor musun mu? Ya tabii ki yani zaten teyzemler orada, akrabalarımız var. İşte yazları gidip gelmişiz. Tamam çok uzun süre yaşamadım ama hep biliyorum yani müzisyen olduğum için o şiveye çok hakim benim kulağım.
2: Hem de nasıl yapıyorsun?
0: Evet ve yani böyle o kadar da güzel oldu, o kadar da güzel, ne kadar da güzel oldu. Öyle dedin, bunu dedin, ne dedin, ne giydin, ne yaptın, ne yaptın. Hani bir şey dedin ama ne dedin hiç anlamayırım, yapamayırım, gidemiyorum, gelemiyorum. Hani böyle ya, yani bu sürekli ama şimdi 10 kilometrede bir şive değişiyor. Yani Sürmele'de başka, Araklı'da başka, Vakfıkebir'de başka, Akçaabat'ta başka. Hani bambaşka yani hani Karadeniz canım memleketim yani o kadar seviyorum ki. E şimdi çok renkli ve her gün bir hikayeye uyanıyorsunuz yani. Her gün böyle yani her gün bir dizi, her gün bir film çekersin, her gün bir kitap yazılır orada yani. O kadar hikaye dolu memleketim. Çok renkli. E şimdi onlar da deyince rahmetli, Allah rahmet eylesin Osman Sınav. Saygı ve rahmetle anıyorum canım hocam. O işte audition sahnesi çekilecek diye davet ettiler beni Sinegraf'a. Ben şimdi çok heyecanlandım çünkü Osman Sınav nasıl beni audition... Ya Osman Sınav orada mı olacak diyorum. Hani o kadar heyecanlandım ki. Sonra işte o metni gönderdiler, Asiye'nin metnini. İşte bir de ırmağın palikleri da tuttu ortalıkları. Oy benim sevducağım da çeker sevdalukları. İşte kapının önünü süpürürken türkü söyleyeceksin. Sonra işte anlattı hoca. Dedik işte duygulanma yani duygudan duyguya geçeceğim ona bakacak tabii. Ondan sonra bir taraftan türkü söylüyorum falan. Saat 2'de gitmiştim oraya. Akşam böyle 7-8-9'a doğru falan anca çıktım. Çünkü yani her türlü çekim alındı. Audition deneme çekimi. Her türlü böyle ince böyle hani ilmek ilmek yani. Her şeye çok dikkat edildi. Sonra oradan çıkarken şey demişti. Ne zaman ararsınız? Yani kısa sürede ararsınız çok iyi olur. Hani çünkü o beklentiyi ne kadar... Çünkü çok iyi geçtiğini biliyorum. İyi hissettim. Çünkü Asiye benim dedim yani. Asiye benim. O kadar emindim ki yani. O kadar kararlıydım. O kadar çok kendime güveniyordum ki o rol için. Asiye ben olacağım dedim. Sonra işte malumunuz öyle de oldu. 2 gün sonra aradılar. Bizim Asiye'miz sensin dediler.
2: En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü bile aldım.
0: Evet. Ay çok teşekkür ederim. Ya. Ay evet, çok teşekkür evet. ederim hatırlattığın
1: ve,
0: için.
1: Ve çok güzel bir şey.
0: Hatta yani... müzikten alamadığım ödülleri.
2: Oyunculuktan aldım.
0: Müzikten alamadığım ödülleri oyunculuktan aldım.
1: Ama oyunculukta efsanesin. Yani bir de iyi senaryo okuyorsun. Yani oynadığın bütün dizilerin hiçbir tanesi bir sezonda kalkmadı yayından. Yani
0: çok
1: güzel.
0: Teşekkür ederim. Yanlış mıyım evet, yani? Alparslan Büyüksel evet. Çuklu'da Öke Hatun oynadım. Yani, Yunal Bey'in karısı Öke Hatun. Atlara bindim, kılıçlar kuşandım. Onun da altından başarıyla kalktım. Sonra en sonunda Gönül Dağ. Orada da Şoför Kiraz oynadım. Manuel minibüs kullandım. Uzun sürede otomatik arabadan manuele geçişim birazcık böyle stop ettiriyorum. Neyse çok yardımcı oldular sağ olsunlar.
1: Çok çok çok iyi yani.
0: Orada öyle bir şey yaptım. Şimdi de işte yeni ve güzel dediğim gibi içinde kendimi böyle güvenli, konforlu ama bir o kadar da mutlu hissedeceğim bir iş olsun istiyorum.
1: İyi seçicisin. Tebrik ediyoruz
0: yani
1: seni.

0: Ben teşekkür ederim. Biraz da şans, yani iyi de denk geldi. Beni düşünen yönetmenler,
1: ama kendi karşılığını veriyorsun ki izlettiriyorsun. Sonuçta oyuncu da izlettiriyor yani.
0: Evet, doğru. Yani şeye çok inanıyorum ama. Ben mesela müzik kulağı olarak şive çok yatkınım. Yani normal, yani şehirli bir kadın da oynamıştım pandemide. Yine Osman Hoca'nın Geldesi Aşk diye bir dizisi vardı. 4 bölüm sürdü o. Şimdi Gassal'da konuk oyuncu olarak oynadım. Şey gibi, yani kendimi tekrarlamak değil de, mesela orada yerel etnik bir kadını oynadıysam sonra şehirli bir kadını olabilirim. Sözünü açmışken de bunu belirtmek isterim. Böyle benim yaş grubumda şey kalmadı şu anda. Dikkat ederseniz tercih edilen o, ya var da şöyle söyleyeyim. Ya mesela daha 20'li yaşlarda gençlerin olduğu ve onların anneleri babaları. Mesela orta şey, hani çok böyle bazen bakıyorum, bazı oyuncu arkadaşlarımla da konuşuyorum. Herkes aynı şeyden dert yanıyor aslında. Biraz böyle hani hikayeler mi artık çok kısır döngü oldu?
1: Evet, evet.
0: Hani tabii ki hani güzel kız, yakışıklı o erkek, hani tabii ki çok başarılılar. Zaten hiçbirine lafımız yok da. Ama şu var. Yani hani şimdi benim yaşımda ya böyle bir anne olma, ya da anlatabiliyor muyum? Hani ben Avrupa'da de böyle değildir. Hani şey gibi oluyor. 20'li 30'lu yaşlarını geçince, şimdi artık tam söylemeyeyim yaşımı da. Hani 20'li 30'lu yaşları geçince şey gibi oluyor biraz daha. Yani oradaki rollerin çok dar olmaya başlıyor size gelen rol teklifleri. O yüzden de mesela bundan birazcık dertliyim. Böyle olmamalı bence.
1: Öykücüğüm, çok keyifli bir sohbetti. İnanılmaz öyle zaman akıp geçti. O kadar güzel anlattın ki sabaha kadar seni dinleyebiliriz.
2: Gerçekten.
1: Hatta
2: öyle.
1: Son şarkını bile yedin yani. O kadar güzel sohbet. Ama çok keyifliydi şarkı okutmak yerine, ben seni dinlemek istedim.
0: Ben teşekkür ederim. Bugün de bir konuşasın varmış herhalde.
1: Ağzına sağlık. Evet. Çok teşekkür ederiz.
2: Çok özlemişiz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Yanardan kitabımız var. Bir sonrası olma. Sağ olun. Güzel günlerde
0: çok
1: okuman dileğiyle.
0: Sağ olun. Çok naziksiniz, çok da severim.
1: Yeni şarkılarında kitapları. Başarılar diliyoruz. Çok sağ olun.
2: Tekrar
1: sağ olun.
2: Ayaklarına sağ olun.
0: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler, az sonra yeni konuklarla tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Hemen İnegeli 10. Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit. Arabanı arabamla Takoma,
3: değerinde cinsat. Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette şu

0: Evet, Turka sundu.
1: İnsan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yok yok, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.

0: Evet, havuz kenarında evet. Müzeyyen Hanım'ı gördünüz.
1: Müzeyyen abla oturuyor. Biz de böyle işte sıradan hani odalar. Biz en sonunda havuzun öbür başındaki odadayız müzisyen arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Hepsi radyodan abilerimiz, hocalarımız. Bir tek ben radyodan değilim müzisyen olarak. Kemal abi, rahmetli Kemal Erci, Keman dedi bir tane okusana dedi. Bir kılçık atalım buradan dedi ablaya. Dedim boş ver abi Allah aşkına falan. Akustik de o kadar güzel ki yani buradan konuşmaların ta oraya gidiyor yani.
0: Aa, çok
1: öyle güzel. De bir havuzun akustiği var. Boş ver Kemal abi ya dedim. Allah aşkına dedi, bak dedi sesin o Elazığ'ın o türkü ben demin okuduğum. Elazığ'la Kerkük, Azeri birbirine çok benzerler kısmen yapı itibariyle. Sizin dedi oraların türkülerini çok severim Hüseyin abla dedi. Ya boş ver Kemal, Allah aşkına dedi bir tane at dedi. İyi dedim. Bizim Elazığ'ın bir Karayelik Çağlar'da bir türküsü var. Onu ben ufak ufak mırıldanmaya başladım. Daha başlar başlamaz bir baktım kulakları dikildi. Kim okuyan dedi. Kim okuyan? Kemal abi bizim Kürt dedi okuyor dedi. Çabuk gelin buraya dedi. Çabuk gelin. Haydi biz tezgahı aldık doğru oraya. Şöyle bir şey diyeyim. Bu saat 3. Bir ara baktım geldiler. Abla bir saat sonra sahne. Akşamın 8'i olmuş. Ondan sonra sağ olsun Sezen'i de ilk defa orada görmüştüm. Sezen Aksu. Daha yeni meşhur olmuştu. Sezen Aksu bu dediler falan. İlk defa orada görmüştüm. Baktım işte benim gibi uzun boylu bu kadar bir kızcağız. Neyse işte çaldık söyledik. Allah muhabbet gidiyor. İşte bir ara dedi ki ya evladım dedi, sen ne güzel okuyorsun. Böyle bir ses Türkiye'de yok. Harika okuyorsun. Neden sen dedi müzisyenlik yapıyorsun? Hani ses sanatçısı olarak çalışmıyorsun. Dedim abla biz İzmir'deyiz yani bize kimse kayıla almaz dedim yerli malını. Burada gazinolar var bir sürü. Yani solist ihtiyacı olduğunda ya İstanbul'dan genelde veya Ankara'dan da azınlıkta olsa oradan çağırıyorlar. Bize kimse itibar etmiyor. Yani solist olarak benim gazinolarda da talep etmezler. Olacak yerler de pavyonlar. Dedim hani pavyona gidip orada şarkıcılık yaptıktansa ben iyi müzisyenim, çok kalite yerlerde çalışıyorum. Allah'a şükür iyi müzisyenim, paramı da kazanıyorum. Sen dedim bak solistin abla dedim. Koy bir gazino programına çalışalım yani. Gelmez miyiz dedim yani.
0: Vay çok güzel.
1: Tamam lan Kürt dedi. Kış sezonu bir programım var dedi İstanbul'da. Seni çağıracağım. Tamam abla dedik. Neyse aradan işte birkaç ay geçti. Ahmet Özhan yıllarca işte Ahmet Özhan hep şeye gelirdi. İlk zaten 73'te Ahmet'le tanıştık. 73 senesinde ben de pavyon sazından gazino sazına terfi ettim. Allah rahmet eylesin gazinocular kralı Fahrettin Aslan İzmir'de dalyan gazinosunu açmıştı şeyde. Limanda Alsancak'ta. Ben oraya pavyon sazından çıktım, terfi ettim. Büyük solistlere çalıyorum. İlk solistimiz de şey Beyi Aksoy rahmetli. Şimdi orada hatta basmaya inerdik arkadaşlara faça yaparız. Hani ben siz pavyonda çalışıyorsunuz bir şeydi. Neyse mevzu atlıyorum kusura
0: olsun,
1: bakmayın.
0: Olsun çok güzel anılar çok önemli.
1: Ha, eyvallah çok karma karışık. Orada şimdi

0: şeye geleyim ben.
1: Kış oldu.
0: Ha, bu arada Ahmet şeye gelirdi. Hep Luna Park'a gelirdi programa. Evet. Ersan 73'te ilk defa orada Dalyangaz Bursu'na gelmişti. Oradan beri arkadaşız. Arkadaşlığımız devam etti. O her programa, kış programlarına da gelirdi. Sağ olsun geldi. Yani bir aylık programa gelirdi. 10-15 gün bizde yatardı, kalkardı. Hani öyle samimiydik. Benden Orhan abiye bahsetmiş Gencebay'a. Ya demiş, İzmir'de bir müzisyen var, harika okuyor, ona bir plak milak falan meselesi. İşte geldi bana, dedi bir kasete, demiş tamam bu kadar met ediyorsun, hani birkaç tane okusun bir yere, getir beraber fuar dönüşü. Bu 5-6 sene sürdü, ben hiç oral olmuyorum. Geliyor bana diyor, ya okusana bir tane. Tamam diyorum, hiç. Başkası olsa balıklama atlar.
2: Evet.
0: Şey yapmıyoruz. Şimdi o ilkten dedi ki, hani ben idealim iyi bir müzisyen, iyi müzik adamı olmak. İlkten şöhret değildi. Sonraları işin menbaının burada İstanbul olduğunu öğrendik. Artık ben 15 sene sonra kaset yaptım, yani mesleğe başladıktan sonra. İşte yıllar sonra, yıllar geçince insan etrafına bakıyor, ulan tırnağını etmeyecek adamlar şöhret olmuş. Affedersiniz, hani kaba tabirle malı götürüyor, para kazanıyor. Ben ne olmayayım? Ondan sonra ben de artık o şeyler, heveslere girmeye başladım. Ahmet'e pek oralı olmadık. En son işte sene 78'in fuarından çıkıyoruz. Ya dedi, abi dedi, ya başkası olsa üstüne para verir, balıklama atlar. 5 senedir sana yalvarıyoruz dedi. Okumuyorsun bir şey. Tamam dedim, yapıyorum. Fuarın bitmine de 1-2 gün var. Hemen girdik stüdyoya. Öyle ben tambur çalıyorum. Bir darbuka, bir keman. Girdik 5-6 tane okuduk, kısa kesiyorum. İşte onu aldı götürdü. Bir hafta sonra baktım Orhan'a, ben Mustafa'cığım repertuarını hazırla, gel kasete giriyorsun diye.
1: Çok güzel.
2: Öyle mi geldiniz İstanbul'a?
0: Yok. Daha var. Daha oraya gelmedik. İşte o zaman İzmir Radyosu'ndaydım ben.
2: Evet.
0: Akabinde Müzeyyen abla aradı. Kürt dedi, biraz sonra program var dedi, gelecek mi? Geleceğim abla, zaten kasete geliyorum dedim. Orhan abi çağırdı. Geldik işte bir ay burada. Şimdi bir yıl önce de Bülent'i çıkarmış Ersoy'u sahneye, yani bize lanse etmiş. İşte bir yıl sonra yine fotoğraf şeyleri, gazeteleri getirmedim. Gazete ilanlar, tam sayfa ilanlar. Neon'da bir tarafta Müzeyyen Senar yazıyor, bir tarafta en başta Mustafa Kezer yazıyor falan. Herkes isyan. Esin Enginler, bilmem kimler, benim alt kadromda. Ondan sonra herkes isyan. Kim bu ya, biz bunun altında çalışmayız. Şikayet bir kez Müzeyyen abla demiş, çalışan çalışır, çalışmayan defolsun gitsin. Asolist ne derse olur. Herkes ekmek parası kaldı tabii, çalıştılar. Her akşam en az 10 masa şey var, sanatçı masası var. Kim bu abla, yine kimi çıkarmış filan gibi. Her akşam, o zamanlar 7 günü çalışıyoruz. Her akşam en az 10 masa sadece sanatçı masası, radyodan, piyasadan geliyorlar. Bu organizatörler etrafımda, aman Mustafa'cığım sakın bir yere kaybolma, sen yırttın. Tamam, şimdi bir Luna Park yapacağız şey. Ankara, İstanbul, sen artık Türkiye çapında şöhretsin. Halen dahi var. O zaman da vardı yani. 2-3 tane erkek solist vardı piyasada yani. Böyle işte Ahmet'ten önce Mustafa abi, Şah Yaşar. Hmm. 1-2 tane daha vardı. Ahmet. Başka da kimse de yoktu yani. Halen şu anda da zaten külliyen
1: yok.
0: Kimse yok. Fakirden başka. Şey geldik, aman sakın bir yere kaybolma filan. Benim de bir oğlanın doğumu var Şubat'ta. Dedim o organizatörler nasıl yalvarıyorlar, sakın bir yere kaybolma, sen yırttın. İyi tamam dedik. Ben dedim gideyim, başlarında kimse yok çocukların, hanım doğum yapsın, ben de onunla sakın gel, sakın bekliyoruz. Bir gittim. Biz de ta askerden sonradan beri kafamıza takmışız ya, o zamanlar tabii en büyük ideal nedir? TRT sanatçısı olmak. Hmm. Gerek müzisyen, gerek ses sanatçısı, en büyük ideali hepimizin TRT sanatçısı olmaktır. Bir gittim, aman dediler bir yere kaybolma imtihanı var. Bir girdik imtihana, kazandık kaldık. İstanbul'a dönemedik. Yani Müzeyyen Senar'ın bana açmış olduğu kapıyı devam ettiremedim yani. O yani O zaman Ferdi Tayfur'dan başka da çalan okuyan kimse yoktu. Hani tek bu piyanist antrenörü hesabı. Ben bir sürede 5-6 sene piyanist antrenörü olarak çalıştım.
1: Ya Mustafa ya.
0: Ya maşallah ya. Girip çıkmadığımız şey kalmadı. Şoförlük şoför hocası ne derler ona? Eğitmenlik yaptım.
1: Sürücü kursu eğitmenlik.
0: Eğitmenlik yaptım.
1: Ehliyet.
0: Tabii. Oo. Arabamı yaptırmıştım çift direksiyon. Sonradan anam dedi ki ya oğlum dedi bu şoförlükten sana bir şey çıkmazdı. Bak dedi bacanak dedi çok zeki adamdır. Yıllardır esnaftır. Onunla beraber ortak bir şey yapın. Bir baktım arattı sattım minibüsü. Üç yolda bir tane süpermarket açtık. Bacanak süpermarket diye.
1: Bacanak süpermarket diye.
0: İki sene gitti. Sonra bir gün geldim. Baktım dükkanda başka birileri var. Aga kimsiniz siz ya? Biz dedi dükkanın sahibiyiz. Ulan nasıl dükkanın sahibisin oğlum? Sen bacanak hiç bana sormadan satmış git o. Trampa yapmış bir tane çeyiz erkek bayan içkinin mağazasına trampa etmiş dükkanları değişmiş benim haberim. Yani neler Mankara çekti neler canan elinden epey şey gördük. İşte ne zaman ki ben İzmir Radyosu'nu kazandım ondan sonra tali işleri bıraktık.
1: Diyelim hemen bir şarkı dinleyelim sonra devam edelim.
0: Tamam. Bugün kendi şarkılarımı söylüyorum.
1: Olsun en güzeli.
0: Ne var sırada bakalım?

0: Eyvallah.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Bu şarkıyı 20. evlilik yıl dönümünde eşime yapmıştım.
1: Ay ne kadar güzel.
0: Zaten iki şarkı yaptım. Şeyi kaçırdım ya, bu 41. yılda 41 kere maşallah diye bir şarkı yapacaktım.
1: Ya.
0: Bir türlü içime sinen bir söz bulamadım. Arkadaşlara da söyledim yazın diye. Yazdılar ettiler, pek içime sinmedi. Ben de yazamadım nasılsa 41 kere maşallah diye.
2: 50'ye inşallah.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Yakındır. Bu şarkım çok hayırlara vesile olmuştur. 30 senedir dillerden düşmüyor. 7'de 77 işte içinde sevgi olan şarkı ya. Birini görüyorum ya baba diyor. İşte ana hanımım küsmüştü gitmişti anasına. Senin bu şarkıyla işi bağladık. Öbürü diyor nişanlımı senin şarkıyla bağladım falan. Çok da hayırlara vesile olmuş yani.
1: Çok büyük yaşanmışlıklar var bu şarkılarda.
0: Eşime bir de evlendiğimiz gece yapmıştım bir şarkı. Başka bir şeyim yoktu yani. İşte bir şarkı yaptım ona. Kürcü asker. Görmüyor bak gözlerim başka birini artık. Sevgimi sende buldum. Başka sevemem artık diye bir şey yazmıştım böyle.
1: En güzel hediye. Daha
0: evet.
1: Ne olsun?
0: Ya, başka bir şey yoktu. Ne yapayım? Varını veren utanmaz. Bizde öyle bir laf vardır.
2: Mustafa Bey yakışıklıymışsın ha. Hala yakışıklısın.
0: He?
2: Hala yakışıklısın.
0: Orada. Eyvallah.
1: Eşiniz
0: abi
1: çok
0: biz
1: güzel.
0: De bir zamanlar kartaldık yani.
2: 50 yıl her gün 5 saat çalıştım diyorsunuz.
0: Aynen.
2: Şimdiki şarkıcılarda bu disiplini görebiliyor musunuz?
0: Maalesef. Şimdi ben bundan yıllar önce mesela okul açtıydım. Konservatuvar düzeyinde eğitim veriyordum.
2: Evet.
0: İşte maalesef kapattık yani. Hem bu şimdi söyleyeceğim sebeplerden bir de oğlum 150-200 tane talebem vardı. Bayağı konservatuvar düzeyinde eğitim veriyorduk. O büyük oğlum bir trafik kazası geçirdi. Paramparça oldu o zaman 20 sene önce. İşte 1,5-2 sene yakın ben okul adımımı atmadım. Hep onun peşinde koşturmaktan ettik. Allah'a şükür şu anda %99 oranında iyidir. Talebe dağıldı maldı. Zaten bu şimdi arz edeceğim sebepten dolayı da şimdi benim gibi mesela ben mesleğe ilk başladığımda zaman zaman hocalarımıza sormuşumdur. Hocam ben kaç senede yetişirim? Yani ben önünde eski tabirle diz dövüp oturduğum hocam hiç olmadı. Hep çalışırken yani. Çalışırken işte hep radyo sazlarıyla, hep ustalarla çalıştım.

0: çok büyük ustalarla çalıştım. Mesela biz İzmir'de pavyonda çalıştığımız zaman İzmir'in sosyetesi hanımını alır pavyona fasıl dinlemeye gelirlerdi. Öyle müzik vardı yani.
1: Adı pavyon.
0: Adı pavyon. Ne zaman ki işte 11-11.30 fasıl biter, iş pavyon statüsüne döner. Yani mesela işte hep söyler işte Maxim Gazinosu. Sahne itibariyle pavyondaki sahnenin Maxim Gazinosu'ndan hiç farkı yoktu. Sazın en kralı, solistlerin en kralı. Mesela Nimet Köprülü diye bir soprano bir kadın vardı. Mesela neyle çıkardı sahneye? Bir Menşe'nin Hicaz şarkısıyla. Fikir Katin aldı bütün neşe hitabım bu gece. Buyur hadi bakalım.
2: Eyvah.
0: Şimdi hangi solist biliyor? Yani Adap Erkan öyleydi. Şimdi bakma işte şekiller değişti meyişti falan. Şimdi tabii gençler filan her meslekte olduğu gibi işte kısa yoldan hani bir elimden kolumdan bacağımdan tutsun bir yerlere geleyim şeyi var. Yani çalışarak beğenmek vererek bazen o okul yıllarından işte biri denk gelir. Hocam oğlum sen ne yapıyorsun? Hocam beni tanıdın mı? Yok oğlum tanımadım. Ben adım Mehmet. Ben sizin talebenizim. Ha tamam. İşte aradan 10 sene geçmiş mesela. Mehmet ne yapıyorsun oğlum? Hocam koşturuyoruz. Oğlum sen beygir misin? Nereye koşturuyorsun lan? Sen ne yapıyorsun? Onu söyle bana. İşte hocam un kapanına gidiyoruz filan. Ulan oğlum oraya okul değil ya. Oraya profesyonel adam gider. Ben sanatçıyım der. İşte elimden tutmuyorlar. Mehmet oğlum sen bu 10 sene içerisinde kendin için ne yaptın ya? Yani senin başkasının sana ne yaptığını bırak. Sen kendin için ne yaptın? Ses yok. Ulan kerata, sen kendin içinden ufak çaba sarf etmeden hangi yüzle başkasından yardım istiyorsun elinden? Yani biri görür, ya bak çocuk burasından tutmuşsun, kaldırmaya çalışıyorsun, gücün yetmiyor. Ama bir görüyor ki sen de kaldırıyorsun, gelir sana yardım etmesinler. Sen oradan, abi ben bunu kaldıramıyorum, bir baksana. Böyle bir iş yok. Veya işte demin dediğim gibi ben hocalarımıza sorduğumuzda hocam ben ne kadar sürede yetişirim? Hocam oğlum bir 15-20 sene sonra hafiften bir şeyler olursun dedi. Yani tamam değil yani. 15-20 sene tamam olsun hocam ben çalışırım. Fikir bu. Yani bakış açısı. Şimdi geliyor oturuyor. Hocam ben ne kadar zamanda sahneye çıkarım bana? İlk sorusu ben ne zaman sahneye çıkarım? Soru bu. Bir defa bu beni sinir ediyor. O bir. Oğlum işte başlıyordum ama bak ben şunları yaptım. Sen de bunları bak şu anda buradayım. Demek ki doğru şeyler yapmışım ki bugün bulunduğum noktadayım. Sen de bunları yaparsan bir yere gelirsin. O Tom ve Jerry'nin çizgi film var ya.
2: Evet.
0: Kaçarken arkada duman bırakıyor. Aynen bir duman arkada bir daha da göremiyorsun. Oo. Kaçıyor. Şimdi bu zikirde, bu bakış açısında bugüne kadar kimseye rastlamadım. Dolayısıyla da yetişen maalesef arkanızdan gelen kimse yok yani. İşler de değişti, şekil değişti.
3: Gençler falan. Sizi çok seviyor. Evet. Sahne programlarınızı takip ediyorlar.
0: Bildiğin gibi değil.
3: Evet.
0: Bu son 15 senedir en az gittiğim her gazino full. Her gazino full. Gençler yani bir de diyorlar ki gençler Türk müziğini sevmiyor. Sevmiyorsa benim gittiğim yerler niye?
3: Evet.
0: Ben
3: evet.
0: Şeyi okumuyorum. O ha ha ha okuyorlar ya. Yani Türk müziği okuyorum. Demek ki anlıyorlar malını iyi satarsan, anlatırsan yani.
2: Anlatırsan.
0: Karşı tarafa iyi anlatırsan. Sen kendi söylediğini bile hala anlamaz haldeyken nereden bunu biliyoruz? Şarkılardaki Arabi Farsi kelimeleri hep yanlış söylüyorsun. Demek ki konuştuğun ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Ne mana ifade ettiğini bilmiyorsun. Ne mana ifade ettiğini bilmediğin sözü karşı tarafa nasıl anlatırsın? Böyle bir rezalet var ortada işte.
2: Abi ilk ne zaman hak ettiğin değeri ve sevgiyi aldığını hissettin?
0: İşte bu ben ilk...
2: Beğensene bir kez.
0: Şöyle... Ha dur şeyi anlatayım sana. İstanbul'a nasıl geldiğimi dedin ya. İstanbul'a o zaman mı geldim? Şimdi yıllar hep ulan artık bak biz de İstanbul'a gitsek bir halt oluruz. Bir gitsek bir şeyler olur filan fikri. Hep vardı. 20 küsur sene İzmir'de olduğum zaman. Bir türlü dediğim gibi yani çocuklarını kendinle beraber ben gelirim burada parkta markta da yatarım sürüngahlığını yaparım ama çoluğunu çocuğunu kendinle beraber maceraya sürükleyemezsin. Orada takıldık kaldık. Vakta ki Allah rahmet eylesin. Kadir Şençalar ustayla uzun yıllar beraber çalıştık. Onlardan çok feyizlendik, çok şeyler öğrendik. Hangisinden öğrenmedik ki? Çok şeyler öğrendik.

0: Sene 1989, akşam haberlerinde izliyorum. O 10 yıldan fazla İzmir'de kaldı. O zamanlar şey, magazinlerde beraber çalıştık. O zamanlar dedemizin yaşında adamdı. Şimdi akşam haberlerinde Kadir Şençer'e rahmetli olmuş diye okur okumaz ben sabah ilk uçaktan buraya cenazeye geldim. Odur benim İzmir'e yerleşmeme sebep. Bak ben 20 küsur sene hayal edeyim, ulan gitsek nasip olmasın. Kadir Şençiler rahmetli olsun, ben geleyim. Zincirlikuyu Camii'nde Bertan Üsküdarlı abimizle yan yana geleyim. O zaman Zincirlikuyu'da Kent Fasıl diye gazinosu vardı. Evet. Ben Bertan Üsküdar'la beraber çok çalıştık. Beraber yan yana geleyim. O arada da bayağı bir bu benim karakolda aynalar şunlar bunlar çıkmış 87'de bayağı ismim duyulmuş Türkiye'de falan, ya gelsene dedi, bize bir program yapsana burada gazinoda. Bertan abi bizim nikahlıyız abi, radyodan nasıl ayrılacağız? O zamanlar bir 20 gün ücretsiz hakkımız vardı. Al dedi bir 20 gün ücretsiz hakkı, gel. 37 sene oldu buradayım. geldim buraya bu meyanda. Baktık iş oturdu. Gazino doluyor taşıyor. Beş posta. Sirkülasyon. O Seda Sayan'dır, Necat Alp'tir falan. Her gece bendeler. Allah ya Allah, ben okuyorum, onlar takla atıyorlar falan. Her akşam beş olmasa en az hepsi beni tanıyan insanlar geliyorlar. Baktık iş oturdu. Ben hemen tayinimi İstanbul Radyosu'na istedim. Ta işte Şubat'tan Kasım ayına kadar bekledim. En son cevap erkek kadrosu şişkin olduğundan İstanbul Radyosu'nda tayiniz yapılamıyor. Ben de şişkinliğinizle baş başa bırakıyorum sizi dedim. İstifa ettim. Bak iş oturmuş artık, çalışıyorum. Tabii. Bıraktım. İstanbul'a geldik. Yani baktık artık burada macera değildir. İş oturmuştur. İşte çocukları da aldık geldik buraya. İstanbul'a gelişimiz de böyle. Nereden nereye? İşte evet. Ben hep hesapta olmayan şeyler. Hani o meslekler İstanbul'a gelişim.
1: Ben 89'da işe başladım. 89'da başladığımda ilk gece hayatında fotoğraf makinesiyle gönderdikleri iş Zincirlikuyu'daki kent.
0: Öyle mi?
1: Evet. Senin oldu akşam. Eyvallah. Bayağı bir sanatçı.
0: Ya nasıl doluyordu taşıyordu?
1: Sadece iki, yani Seda Sayan falan değil. Bayağı bir 4-5 masa vardı.
0: Çok falan. Çok. Her
1: herkesi
0: akşam.
1: Çekmekten.
0: Her gece ama. Her gece böyle. Şimdi tabii müzisyenler benim ne yaptığımı çok daha iyi biliyorlar. Hani mesela resimden bana deseler işte burada bir resim adam yapmış, güzel manzara deyip bakıyorsun işin tekniğini bilmediğimiz için, ama resimden anlayan bir ustaya işte Van Gogh'un eseri bilmem ne anlarım Van Gogh'un şeyinden. Bakıyorum tabii adam iyi bir resim, hatta diyorum bu ne lan, dört köşe bir şeyler gibi hani o, ama resimden anlayan aman Allah'ım diyor, bu yeşille mavi ne kadar güzel karışmış buraya, hani ben görmüyorum onu. İşte müzisyenler de bu bapta beni bildikleri için benim yaptığım numaraları, enstantaneleri, orada yaptığım büyük ustalıkları teknik olarak bildikleri için onların bana tezahürü, takdiri çok daha fazla mübalağalı denecek şekilde oluyor yani. Maldan anladıkları için yani.
2: Mustafa abi, halkını bu kadar seven, halk tarafından bu kadar sevilen bir sanatçı olarak neden halk konserleri vermediniz?
0: Ona sana da bir müjde vermiş olayım. Başlıyoruz abla.
2: Hayırlı olsun.
0: 60 yıldır zaman zaman çocuklarla aramızda konuşurduk. Çünkü her gittiğim yer doluyor taşıyor gençler. Yani benim sahnem çok fena, çok farklı bir sahnem var. Yani beni sahnede izlemeyen benim %90'ımı tanımıyordur. Sahne bambaşka bir şey. Hep istemişimdir yani bu Anadolu'da insanlar beni en azından bir kere sahnede izlesin. Bu baptan yıllardır aklımızdan geçer eder ama bir türlü tahakkuk sahasına koyamamıştık. En son işte Erkan küçük oğlum gene bu fikri ortaya attı. Baba sen karışma, biz organize edeceğiz, şudur budur falan. Yalnız bizden para isteme. Tamam oğlum, bedavaya çalışayım. Ya aldığınızı da masraf edin, yapın. Şu anda dört başı mamur bir şekilde organize işini de tabii bilmedikleri iş filan. Ama buna rağmen epey yol aldılar. ve onun haricinde de bir 12-13 tane yerlerde bağlanmış durumda yani. Kaporaları verilmiş, salonları tutan. Çok külfetli işte.
2: Her yeri gezeceksiniz ama değil mi?

0: kendimiz karşılayacağız tabii. Yani başka organizatör değil. Maddi bütün evet. Benim Allah'a şükür para ihtiyacımız yok. Allah yeteri kadar karnımızı doyuracak kadar vermiş. Bir hizmet olsun. İnsanlar da beni görsünler. Biz de kazanırsak biraz sağa sola da biz verelim. Elimiz veren el alan elden iyidir. Falan. Diyarbakır, Bursa, Antalya, Kayseri, Konya, Ankara, Balıkesir, Samsun, epey yerler bağlandık. Yalnız tabii bunları inşallah bu konuşmamızı insanlar dinler, haberleri olur.
1: Tabii tabii.
0: Reklam işleri çok pahalı çünkü. Bir şeyi konuşuyoruz. 200 bin, 300 bin lira billboardlara para istiyorlar ya. Zaten biz o parayı kazanırız ya kazanmayız. Yani benim şeyim zarar etmeyin başka bir şey.
1: Mustafa işte. Biz gazetelerine anons ederiz merak etme. Her konserini haber yaparız.
0: Para kazanmak gibi bir amacımız yok. Yeter ki
1: salon kirası çıkaralım.
0: Cepten yemeyelim. Yeme yani her yeri dolduruyorlar. Evet. Gelmeseler yani dolduramasak reklam yani duyumsuzluktan belki olabilir. İşte sizlerin de yardımıyla bu
1: ne demek?
0: Konserlerimizi duyurursanız en azından bu güzellikten insanlar da
2: yararlansın.
0: Evet. İnsanlar ben çok mutluyum. Yani bana sağ olsunlar böyle bu son 15-20 yıldır tam bana gereken önceden background'umu yani nasıl yetiştiğimi buralara falan bilinmediği için fazla. Evet. İşte bu gözleri fetten güzel olarak biz hani işte her şarkıyı söylüyor ezberi kuvvetli bir adam gibi. Ne zaman ki bizim hani baktılar ki bu adam Türkiye'de yetişmiş nadir müzisyenlerden biri. İşte şudur budur kariyer ne ararsam var. Onun için artık bana hakikaten bir üstad ve hoca gözüyle artık yaklaşıyorlar, bakıyorlar. Bu beni ziyadesiyle tabii onların bizi bu daha önceden işte bu şekilde karşılamalarının sebebi de iyi bir sebep. Yani benim bugünkü şöhretime altyapı olan işte Alo. HBB'de evet. 95'te Alo'lara başlayınca bugünkü şöhretimi ona borçluyum yani.
2: Doğru.
1: Nereden nereye?
0: Nereden nereye?
1: Bir de abi meclisteki iki şarkı söyledim meclis açılış resepsiyonunda. Açılış resepsiyonunda meclisin Türkiye Meclisi'nde olay oldu. Cumhurbaşkanımız da Sayın Recep Tayyip Erdoğan da sen her şeyi söylersin her makam var sende dedi. Aranızda da çok hoş bir sohbet geçti.
0: Şimdi bana başkaları söyledi. Yani meclis tarihinde yani meclisin kurulundan bu yana meclis açılışı resepsiyonunda ilk defa biri şarkı söylüyor.
1: Evet kesinlikle.
0: Allah razı olsun. Sağ olsun beni sever. Hatta abi de hitap eder bana. O öyle de bir yönü de var. İşte bu meclisin açılış şeydi bu.
1: Evet,
0: Ekim ayının ikisi miydi neydi? İşte evet. Sağ olsunlar davet etmişlerdi gittik. İşte bütün millet tabii adamcağızın kafasında örümcek ağı gibi bulaşmak mümkün değil. Ben de boyum uzun zaten gözükmüyorum tabii arkada. Böyle kalmışım. Bir ara nasıl olursa önden gördü beni. Aradan, bir yerden. Açılın dedi Mustafa abim gelsin dedi. O açtı. Kim lan bu Mustafa abi siz dediler. Millet döndüler baktılar ki Mustafa abisi benmişim. Neyse girdik. Eşimin rahatsızlığını da biliyordu. Eşim benim 3 senedir kanser tedavisi görüyor.
2: Rahatsızlığını bildiği için.
0: İşte orada 2-3 dakika bir sohbet ettik. Yani nasıl hanımı dedi filan onu şey yaptım. Allah razı olsun hemen yanındaki o işte profesörler filan var. Abimin eşiyle ilgilenin dedi, emir verdi. Sağ olsunlar onlar da ilgilendiler, ettiler. Bu arada gazinoyu sordu, beyler beyni kapattın mı dedi. Kapattım öyle 3-5 dakika bir sohbet ettik. Okusana dedi bir tane. Efendim dedim, baktım müzik ortamı yok, bir şey yok dedim burada. Kim oraya gider? Dedim, sen dedi oku. Tamam dedim yani emir buyurursanız okuruz. O mesela ayrı oku dedi. Hemen şeyi meclis başkanı Numan Bey. Numan dedi sana yazılayın abim şarkı söyleyecek. Çıktım atar bir tane bu benim demin eşim için yaptığım şarkıyı Tutku'yu söyledim. Arkasından da bir neyi okudum? Yeşil Yeşil miydi neydi onu okudum. Öyle bir şey oldu yani. Yahu dediler ilk defa meclis açılış tarihinde ilk defa böyle bir şey oluyor dediler.
2: Çok o da güzel nasip oldu olmuş.
1: Ne güzel harika valla ağzınıza sağlık.
0: Sağ olun.
1: Pişmanlık var mı abi hiç hayatta?
0: Vallahi pek pişman olduğum şey olmadı aslında.

0: Pişmanlığım şöyle pişmanlık, kızdığım kendi kendime. Bu kadar neden, yani bir adamdan üç kere kazık yiyoruz, dördüncü dev adamla yine iş yapıyoruz. Yani
1: Ha.
0: böyle bir
1: İyi
0: huyumuz var.
1: tarafınız
0: Yok
1: mı?
0: ya, yapmaz filan fikri. Bu huyumu sevmem. Yoksa bütün huylarımı severim yani. Çok çalışkan bir adamımdır. Ben halen bile çalışırım. Bizim eve mesela tamirci girmez abi. Elektrikten elektronik, su, beyaz eşya. Üç tane tamirhane açarım. O kadar alet edevat var önünde.
1: Ne diyorsun?
0: Babadan geçme tabii, bizim büyük bir el becerilerim mevcut. Her işten anlarım, yaparım yani, elimden
1: Maşallah.
0: gelirse. Boş zamanlarımda da müzik yapıyorum.
2: Kitaptan sonra film gelir mi bir
0: Ya
2: de?
0: abla, ben 18 yaşında dedim ya, İstanbul'a geldiğinde filmde oynadım ha. Tabii bir filmim var.
1: Var.
0: Evet. Nasıl oldu? Bir gün yatıyorum sabahın fecri. Kalk dediler şey, ya ne şey, neler çektim abla ya. O
1: Yalayamazsın.
0: tarla başında metruk binalar yok mu?
1: Evet.
0: Onun içinde yatıyorum. Beş katlı. Kimse oturmuyor. Yıkık dökük. Yatağım var. Yatağımı atmışım, oraya yatıyorum. Sabah kalkıyorum, toparlıyorum, gidiyorum işe. Kalacağım yerim, kalacak yerim yok. Falan. Bir gün geldiler, kaldılar. Ne var, kalk dediler. Bir film var. Filmde oynayacaksın. İşte bir tane bağlamacı lazımmış. Bir uzun hava bir şey okuyacak. Kalk dile gittik. Göksel Aksoy, Sevda Ferda. Son Darbe adlı filmi. Şeydeki balıkçılar yok mu? Çiçek Pazarı'nın arka tarafı.
1: Balık çarşısı,
0: Ha, orada çal bakayım garip diyor. Elini omuzuma atıyor. Şimdi o film kazada bizim kapalı kişi oynuyor. Ben de o zaman İstanbul'dayım ya, kaçmışım. Kaza kaynıyor. Tabii sinemacı da kazamızın Medaif Tarık, Mustafa Keser başrollerinde falan filan diye görünüyorum 30 saniye bir şey. Neyse, anam en sonunda tabii protokolda oturuyor. O yaşlı kadınlar sinema ayıptır gitmek diyenler bile sinemadalar. Keser'in oğlu ne yapıyor, gidelim görelim diye. 3 gün şeyde kaldım. Şimdi bir oynuyor ya. Tak bitti. Ne yok mu? Haydi Yaygara. Hadi tekrar baştan sarıp sarıp sarıp oraya oynatıyormuş adam. Filmimiz de öyle geçti ama ben izleyemedim ya. Yine askerdeydim, gelmişti o film. O kaçtığım gecelerden biriymiş meğer. Yani pavyona kaçtığım gecelerden biri. Sabah dediler, onbaşım şeyim vardı, filmim vardı. Gene göremedim. Araştırdım, bulamadım bir türlü.
1: Aa.
0: Evet. Bizim şey, bu neydi, filmci,
1: Ha, Türker abi, Türker.
0: yok yok Belek Kambur abimiz var, o Abdurrahman abi, Abdurrahman Keskiner,
1: Abdurrahman Keskiner. Çiçek film.
0: Ondan rica ettim. Keskin mi, Keskiner mi?
1: Keskin.
0: Rica ettim, abi sen bulursun filan, bulamadılar bir türlü ya. Göksel abiyi de görsem.
1: Onda vardır kesin.
0: Göksel abi. Ya kimlere çalmadık ya abla ya. O zamanlar modaydı şeyler. Ne o? Artistler hani sahneye çıkarlardı. İşte bir sene, 1,5 sene önce sürdü o sanat hayatları. Fatma Giray'ı çaldık. Ayhan Işık'ı çaldık. Fotoğrafları var oralarda.
1: Evet.
0: Ondan sonra Göksel Aksoy'a çaldık. En uyumlusu şeydi. Allah rahmet eylesin. Ayhan abi çok cimriydi ya. Şimdi tabii biz müzisyenler şey yapardık. Solistleri dolaşırız fuar zamanı. Abi ya abla bak, İzzet abi bize gömlek aldı. Sen de kravat al. O kadar şey yaptık. Hiç duyamamazlıktan geldi. Bize hiçbir şey almadı. İzzet abi en mülayim, anlayışlı İzzet abiydi. Yani bizim gönlümüzü alırdı. Böyle şey, yani kendi ne olduğunu biliyordu, yani bize hava yapmıyordu. Bazen pozmoz yapıyordu, arkaya da dönüp çocuklar kusura bakmayın hani derip böyle gönlümüze
1: Ne
0: alırdı.
1: güzel.
0: Şey, şimdi mesela 4 tane Hicaz şarkı söyleyecek, 4 tane de Hüzzam. Belli yani, her akşam aynı. Şimdi uşaklar bitiyor, Hüzzamlara geçeceğiz. Evet arkadaşlar, ne okuyalım bu akşam? Belli zaten Hüzzam okunacak 4 tane. Abi hiç Hüzzam okumadın ya. İyi tamam, bu akşam üzereyim yapalım.
1: Harika. Mustafa abi, ağzına sağlık.
0: Allah razı olsun.
1: Ama şarkıyla uğurlayacağız seni.
0: He?
1: Şarkıyla
0: Öyle mi?
1: uğurlayacağız. Çok
0: Bak hep
1: teşekkür
0: kendi
1: ederim.
0: şarkılarım. İlk
2: Çok
0: okuduğum
2: teşekkür ederiz.
0: Şarkı şey,
2: İyi ki geldiniz.
0: Yeşil yeşil.
2: Ayaklarınıza
0: Ya işte
2: sağlık.
0: bak mesela, yeşil yeşil. Şimdi
1: yeşil yeşile veda edelim.
0: Tabii ben yeşil yeşili çıkardım. O zamanlar tabii İbrahim Tatlıses benden daha meşhur olduğu için hemen benim okur okumaz hemen bir ay sonra da o da okudu. Tabii millet ondan dinledi hep şeyi. Sana da bana gelip diyorlar ki İbrahim Tatlıses'in yeşil yeşilini okur musun? Okuyayım diyorum. Ne diyeyim iki saat orada dert mi anlatacağım?
1: Çok tatlısın ya. Harika.
0: Şey yok o şarkı benimdir de şudur budur. 10 dakikada yaptım o şarkıyı ya.
1: Maşallah.
0: Yeşil yeşil.
2: Nasıl bir şarkı oldu?
0: Kasete ama. Geliyorum. 87'deki kasete. Ulan baktım şöyle bir tane hareketli parça yok. Dedim ulan bir tane hareket. Bu şarkının sözleri de bir senedir öyle salonda masanın üstünde durur. Her akşam gelirim çıkarım işten. O zaman piyano şantörüm işte. Piyano şantörlüğüm de yine benim tezadüfen. Anlatayım mı bilmiyorum. Vakti de kalmadı.
1: Bir dahaki sefer
0: abi. Tamam. Ondan sonra İşte hasılı kelam hırsız kaçtı ve selam. Başka bildiğim yoktur.
1: Hakim Bey. Güzel. Abi,
2: hediyelerimiz var.
1: Diyanardan sana kitap var. Bakalım bak kitabı.
0: Çok teşekkür ediyorum. İbrahim kardeşimizin. Evet. O tabi bağlamacı olduğu için bize ondan ülfetimiz daha fazla.
1: Tahmin ettiğimiz için onun kitabını.
0: Eyvallah.
2: Sağ olun.
1: Güzel günler dostum. Çok teşekkür ederiz abi. Eminim inşallah konserler de olacak taşacak.
0: Programdan sonra bu haberlerimizi inşallah duyar insanlar.
2: Tabii ki.
1: Duyacaktır. Gazetede tabii de yer alacaktır. Sen için rahat olsun.
0: Allah razı olsun. Çok senden teşekkür ediyorum. Yeşil yeşil.
1: Evet.
0: Yeşil
1: değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında Yere Batan Sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde

200 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Ölüdeniz, Türkiye'nin yurt dışında en çok tanınan tatil rotalarından. Yeşil ve mavinin buluştuğu etkileyici güzellikteki Ölüdeniz, tarihi Likya yolunun da üzerinde yer alıyor. Ölüdeniz'i kuş bakışı izlemek ve heyecan dolu bir aktivitede yer almak isteyenlerin tercihi, Babadağ zirvesinden Ölüdeniz'e 45 dakikalık bir yolculuk yapılan yamaç paraşütü. Bercekız plajından kalkan teknelerle farklı koyları gezmek ve mavinin tadını çıkarmak da seçenekler arasında.

Sümele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor. Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş avcı,

kutlayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarınınsa taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Bu dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale travertenleri, karbonat mineralleri içeren kaynak sularından oluşuyor. Travertenlerin sağlığa da birçok faydası olduğu için Türkiye'nin sağlık turizminde de ön plana çıkıyor. Her yıl 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Pamukkale'nin keşfi Roma dönemine kadar uzanıyor.

Türkiye'de deniz, kum, güneş dendiğinde akla ilk gelen tatil beldesi Bodrum. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada bilinen bir tatil beldesi olan ve 4 mevsim hareketli olan Bodrum'da özellikle yaz aylarında nüfus 10 katına kadar çıkabiliyor. Eski adı Halikarnassos olan Bodrum'da sadece güneşi, pırıl pırıl denizi ya da geniş kumsalları değil, binlerce yıllık tarihin ayak izlerini ve mitolojinin gizemini bulacaksınız. İlçenin tam kalbinde yer alan ve bir dönem yılın en iyi müzesi unvanını almaya hak kazanmış olan Bodrum Kalesi, tarih meraklılarının da uğrak yerleri arasında.

Maldivleri kıskandıracak güzellikte plajları, etkileyici doğasıyla Türkiye'nin yaz tatilinde en çok tercih edilen merkezlerinden biri olan Çeşme, Dalyan, Paşa Limanı, Ildırı, Çiftlikköy ve Ilıca gibi tatil kasabalarıyla tatilcilerin en gözde duraklarından birisi. Türkiye'nin en popüler tatil yerlerinden biri olan Çeşme, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Yazın bunaltıcı sıcaklarında serin esintileriyle ferahlatan Çeşme'nin beyaz kumları ve mavi bayraklı plajlarında Kasım ayının ilk günlerine kadar denize girilebiliyor.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Türkiye'nin en derin gölü olan Salda Gölü, dünyadaki Mars yüzey özelliklerini taşıyan iki yerden biri. Gölde bulunan mineraller birçok cilt hastalığına çare oluyor. Yeşilova ilçe merkezine sadece 4 kilometre uzaklıkta olan Salda Gölü, Türkiye'nin Maldivleri olarak anılıyor. Bir krater gölü olan Salda'nın en derin olduğu yerlerde rengi çivit mavisine dönüyor.

Datça, Türkiye'nin en bakir ve en güzel koylarına sahip nadide tatil destinasyonlarından biri. Ege ve Akdeniz'in birleştiği yerde kurulu olan Datça, tertemiz ve berrak sahillere ve bozulmamış bir doğaya sahip. Datça, Knidos Antik Kenti, Apollon Tapınağı, Palamut Bükü, Ayıt Bükü, Kızılbük, Ova Bükü, Bencik Koyu, Kargı Koylarıyla çok sayıda gezilecek ve görülecek yer sunuyor. Datça ve çevresinde yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda ve çoğu mavi bayraklı plajları bulunuyor.

Marmaris'in 30 kilometre kuzeyinde bulunan Gökova Körfezi, yaz turizminin en gözde destinasyonları arasında gösteriliyor. Özellikle Körfez'de bulunan plaj ve koylar, paraşüt ve uçurtma sörfü meraklıları için adeta bir cennet. Hemen kıyıda yer alan popüler tatil beldesi Akyaka ve yanı başındaki Azmak Nehri, meşhur Kleopatra Adası ve plajıyla Akbük Koyu, Gökova Körfezi'nin gezip görülmeye değer yerlerinin başında geliyor.

masmavi serin suların hayat verdiği olağanüstü güzellikteki koylarıyla Kaş, Antalya'nın en bakir tatil merkezlerinden biri. Çevresinde zengin kültürel ve arkeolojik alanların bulunduğu Kaş, dalış turizmiyle de ön plana çıkıyor. Kaş'ın masmavi denizi, Türkiye'nin en nadide sahillerine sahip.

Sultanahmet Meydanı, adını içinde bulunan ve Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii'nden alıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerce en gözde ve popüler semtlerden birisi olan Sultanahmet, tarihi dokusu, mimarisi, kültür ve sanat etkinlikleri, alışveriş ve eğlence merkezleri ve canlı sokaklarıyla İstanbul'un en çok turist çeken yerlerinden birisi.

0: Basit.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: İş Bankası Murat'la sunar.
6: Murat mı? Sıra bende mi? İş cepteki hesap başka. Başka bankalardaki diğer hesap. Bütün hesapların... topluyorum.
5: Tamam. Topla bakalım.
6: İş cebi açıyorsun. Farklı bankalardaki hesapları ve kartları ekleyip hepsini iş cepte topluyorsun. Tüm finansal durumunu tek bir yerden güzel güzel takip ediyorsun.
5: Güzel topladın.
6: Yani, bir kıvanç değilim ama.
5: Aa, hayır. İyisin.
6: Ben isterim. İş cebim yapar.
7: Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa 32, Balıkesir 31 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 12 derece. Konya 29, Kayseri 31, Nevşehir 27, Sivas 29 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 21 derece. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 35, Manisa 36 derece.
8: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: genel izleyici için uygundur.
1: Efendim merhabalar. Evvel zaman içinde ile karşınızdayız. Evvel zaman içinde de bu hafta Osmanlı Devleti'nin son dönemini konuşacağız. Sultan Abdülaziz darbe sonucu mu tahttan indirildi? Yerine 5. Murat nasıl tahta geçti? Sadece 93 gün tahta kaldı 5. Murat. Peki ama sebebi neydi? 2. Abdülhamit tahta geçmek adına bir hazırlık yaptı mı? Tahta geçiş sürecinde neler yaşandı?

0: Mithat Paşa nasıl bir rol üstlendi? Yeni Osmanlılar dediğimizde kimler ön plana çıkıyor? Birçok hususa temas edeceğiz kıymetli konuğumla. Bizlere Profesör Doktor Vahdettin Engin eşlik ediyor. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Önemli konular. Merak
1: edilen konular. Konular önemli. Evet, aynı zamanda da şimdi bunlar yakın tarih konuları olunca iz düşümleri günümüzde de yaşandığı için dolayısıyla aynı zamanda ilginç de oluyor. Hatta bu konuları ne kadar çok irdelersek ve o konularla ilgili doğru tespitler yapabilirsek günümüzü de onu daha iyi anlamak ve aslında geleceğe yönelik projeksiyon çizme imkanını sağlıyor. O yüzden yakın çağ tarihi önemlidir yani. Bunlar da tam göbeğinde, yakın çağ tarihinin tam göbeğinde.
0: Çok haklısınız yani. Hocam. Hızlı bir şekilde o zaman sorayım. Merak edilen konuların başında Sultan Abdülaziz'in darbe yoluyla mı tahtı bıraktı? Bu konuyu açıklık getirerek sohbetimize başlayalım. Nasıl bir süreçti? Sultan Abdülaziz'e darbe mi yapıldı?
1: Evet, bu bir darbe tabii ki. Zaten Osmanlı tarihinde aslında zaman zaman böyle padişahların bir darbe yoluyla iktidardan uzaklaştırılmaları söz konusu. Fakat Sultan Abdülaziz meselesinde ise şimdi 2. Mahmut döneminde kurulmuş olan yani modern ordu diyebileceğimiz ordunun ilk darbesi olarak buna bakıyoruz. Çünkü daha önceki dönemlerde Yeniçeriler, Yeniçeri isyanları, onların şeyi daha farklı oluyordu. Yani neticede sonuç aynı yere gidiyordu. Yani bir şekilde padişahın devrilmesi, yerine yeni padişah gelmesi şeklinde tecelli etse de konsept olarak veya farklı şekillerde olabiliyordu yani. O yüzden yani tabii Sultan Abdülaziz bir darbe neticesi devrilmiştir. Çünkü Yeniçeri isyanlarında tabii ki halkın da isyanlar içinde yer aldığını görebiliyoruz. Modern ordudan sonra yani 2. Mahmud'un kurmuş olduğu ordudan sonra ki ilk darbe işte bu 1876 Sultan Abdülaziz'e yapılan darbe dar bir kadro tarafından ve şeyi kullanarak mevcut olan silahlı gücünü kullanmak suretiyle yapılan bir harekattır ve doğrudan darbedir. Zaten sonuçları itibariyle de bir padişahın devrilip yerine başka birinin padişah yapılmasıyla sonuçlandı. Tabii bunun altyapısı var, sebepleri var. Bunları geniş geniş konuşuruz.
0: Neden yani böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? 1876 yılında Osmanlı Sultanı'na neden darbe yapıldı peki?
1: Şimdi bir kere şu var. Yani darbe yapıp padişaha devirip yerine yeni bir padişah getirmek isteyenlerin fikri yapılarına ve hedeflerine bakmak lazım. Mesela şimdi darbecilerin önerilmesi tabii en planda Hüseyin Avni Paşa var. Ki Serasker o darbe yaptığı tarihte Serasker yani bugünkü anlamda Genelkurmay Başkanı. Dolayısıyla şimdi birkaç yönü var. Yani bir kere Sultan Abdülaziz'den intikam alma duyguları besleyen bir kişi bu. Daha önceki yaşanmışlıklardan dolayı. Aynı zamanda da aslında şimdi Sultan Abdülaziz'i devirdikten sonra yerine işte 5. Murad'ı padişah yapacak ve bir nevi 5. Murad'ı kendi istediği gibi yönlendirecek. Aslında devletin bir numaralı adamı olmak ve devletin kendi elleri avuçları arasına almak. Yani bu çok cazip bir şeydir tabii ki. Hem Sultan Abdülaziz'den intikamını alıyorsunuz hem de diğer taraftan o darbe neticesinde başarılı olursanız bir numaralı adam oluyorsunuz ve ülkenin kaderi sizin elinize geçmiş oluyor. Şimdi bu cazip bir şey tabii ki. Diğer darbenin içinde bulunan işte Mithat Paşa var, Müterzim Gürçlü Paşa var, işte Şeyhülislam var. Bunlar zaten şeydir, Erkan-ı Erbaa bir dörtlü grup. Bir nevi junta gibi. Dolayısıyla hepsinin kendi planları vardı. Yani mesela Mithat Paşa'yı da biraz şu anlamda ayırabiliriz değerlerinden. Mithat Paşa bir meşrutiyet düşüncesine sahip bir kişi olduğu için yani neticede darbe de olsa hani biz bir iktidara gelelim. Dolayısıyla iktidara geldikten sonra bir anayasa yaparız. İşte meşrutiyetli bir idareye geçeriz. Mesela onun hedefi de buydu. Ve dolayısıyla hepsinin kendine yönelik. Tabii ki ikbal sahibi olmak bunlar önemli. Hepsi kendi açısından meselelere bakmak suretiyle oluşturmuş oldukları bu cuntayla bir işte darbeyi gerçekleştirdiler. Ha, burada Sultan Abdülaziz'in tabii ki bunu önleyebilmek için veya haber kanallarının çok fazla işlememesinden dolayı kendi aleyhine o bütün o girişimleri farkına varmaması da onun aslında büyük bir eksikliğidir yani.
0: Şimdi neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu dediğimde darbe yapanların fikri yapısına temas ettiniz.
1: Evet.
0: Ama yani buradaki problem devletin mali durumu mu, yönetim şekli mi? Çünkü meşrutiyet taraftarı olduğunu da bu isimden ifade ediyorsunuz. Evet. Yani mevcut yönetim şeklinden mi bunlar mutlu değiller?
1: Şimdi bir kere ortak noktaları Sultan Abdülaziz'i devirmek. Yani dolayısıyla o konuda hepsinin birleştiklerini görebiliyoruz. Ama diğer taraftan tabii ekonomik sıkıntılar var mesela. Ha, bu bir faktör müdür? Çünkü iflas etmiş bir ülkeydi o dönemde. Fakat şeye baktığımızda, yani darbecilerin pozisyonuna baktığımızda ekonomik sıkıntıların çok ön planda olmadığını görüyoruz. Ha, dolayısıyla zaten çok fikir birliği içinde de olduklarını söyleyemeyiz. Yani darbe yapma dışında dünya bakış açıları, dünyayı telakkileri çok farklı kişiler. Dolayısıyla hani işte olay gene şuraya geliyor. Hepsi kendi açısından Sultan Abdülaziz'in bir darbeyle devrilmesinin öncelikle tercih ediyorlar. Sonrasında herkes kendi yolunu çizme şeyin içinde olacaktır yani. Dolayısıyla orada da daha güçlü olan kendi yolunu çizmeyi başarabilecektir. Tabii olaylar da öyle gelişti ki, yani şimdi Hüseyin Avni Paşa darbeden sonra bir numaralı adam konumuna geldi. Fakat iki hafta sonra o da başka bir suikastle, işte Çerkez Hasan vakası diyoruz buna. Çerkez Hasan'ın Hüseyin Avni Paşa'yı öldürmesi neticesinde o devre dışı kaldı. Ha, dolayısıyla darbenin şeyi de farklı bir noktaya doğru gitmeye başladı. Oradan mesela meşrutiyete doğru gitmesi buradan kaynaklı. Eğer Hüseyin Avni Paşa sahip olduğu o ikbali devam ettirebilseydi muhtemelen meşrutiyet ilan edilmeyecekti zaten. O yüzden işte bu bir nevi o oluşan cuntanın düşünceleri ve hangisinin sonrasında işte daha etkili olabileceğiyle doğru orantılı olarak gelişmeler öyle yaşandı yani. Ki bunlara işte o dönemde Harp Okulu Komutanı Süleyman Paşa'yı da katabiliriz. O da meşrutiyetçidir. Veya o dönemde işte Bahriye Nazırı Kayserili Ahmet Paşa'yı da katabiliriz. O da darbecilerin içindedir. Ha, bunlar içinde meşrutiyet taraftarı olan Mithat Paşa ile Süleyman Paşa'dır yani. Diğerleri değişik faktörlere bağlı olmak üzere bu iş içinde olmayı tercih ettiler. Ama dediğim gibi ikbal sahibi olmak da muhakkak burada bir şeydir. Rol oynamıştır yani.
0: Mithat Paşa'yı sonraki yıllarda Abdülhamit döneminde de aslında
1: göreceğiz. Tabii ki.
0: Söylemleri ve ifadeleri kuvvetli. Birazdan detaylandırırız ama hazır bu bir darbe dediniz ve Abdülaziz'e temas ediyorken Sultan Abdülaziz'le alakalı merak edilen hususların başında kendisinin intihar edip etmediği konusu da var. Ne dersiniz? Sultan Abdülaziz intihar mı etti yoksa bir cinayete mi kurban gitti?
1: Yani şimdi bu konuda birçok şey okuduk tabii aslında. Yani arşiv belgeleri de var tabii ki. Çünkü sonrasında açılan bir tahkikat neticesinde bu işin içinde olan herkesin sorgulaması yapılmıştır. Ve onların anlatımları da var tabii ki. Yani şimdi öyle olunca yani bir tarihçi olarak benim kanaatim, bir de tabii dönemin atmosferini de iyi gözlemleyebildiğimi düşünüyorum. Yani bunun bir intihar olduğunu söylemek mümkün değil. Yani bu bir cinayet. Ve buna yönelik de sebepler var. Yani niye bir cinayet? Şimdi bir kere olayın gerçekleşme şekli. Yani işte Sultan Abdülaziz gözetim altındayken, işte o Feriye Sarayı'nda gözetim altındayken bir sabah iki bileğini kesmiş olarak odasında bulunuyor yani. Ve ondan sonra da bu işte intihar ettiği şekilde empoze ediliyor insanlara. Fakat o dönemde zaten o dönemde yaşayan insanların hiçbiri bunun intihar olduğuna inanmadılar. Herkes

0: Sultan Abdülaziz katledildi diye düşünüldü. Ve dolayısıyla mesela öncelikle şuradan başlayabiliriz. Yani bir insan iki bileğini birden kesebilir mi? Hani bir tanesini kesti. Peki o haldeyken, çünkü ciddi bir yara iki bileğinde de.
1: Kan kaybı oluyor.
0: Evet, kan kaybı da oluyor tabii ki. Şimdi o haldeyken ikinci bileğinde kesebilir mi?
1: İnsanın yani bir parmağına bir şey olduğunda dahi o elini kullanamıyor.
0: Tabii ki.
1: Velev ki bilek kesmeden bahsediyoruz. Yani bu tarafı kesti, bu tarafı nasıl kesti, işlem gerçekleştirecek? Akla çok da yatmıyor aslında.
0: Evet, o anlamda yapmıyor. Mesela bir doktor muhtemelen bu konuda daha sağlıklı şey yapabilir, değerlendirmede bulunabilir, ama az çok biz de kendi bilgimiz çerçevesinde yani bunun pek mümkün olmayacağını düşünebiliyoruz. Tek başına bu da değil tabii ki. Çünkü şimdi Hüseyin Avni Paşa'nın yalısı bu Feriye Sarayı'nın aşağı yukarı karşı tarafında, Kuzguncuk tarafında. Mesela bu olay tabii ki Sultan Abdülaziz işte kanlar içinde o Feriye Sarayı'ndaki odada bulunduğu zaman tabii sarayda bir feryat ortaya çıkıyor. Kadınların bağırışmaları vesaire. Dolayısıyla o şeyden sonra, bu bağırışmalar, çağrışmalardan sonra Hüseyin Avni Paşa'nın aşağı yukarı 10 dakika sonra olay yerine geldiğini görüyoruz. Yani şimdi 10 dakika sonra sen nasıl oraya gelebildin? Bu bize şunu gösteriyor ki Hüseyin Avni Paşa zaten bu olayın olacağını biliyordu. Kendisi organize etmişti.
1: Günümüz dolayısıyla polisiye filmlerinde, dizilerinde de söylüyorlar ya, olay mahalline ilk gelen kişi ondan sorumlu olan kişidir diye.
0: Aynen, çok güzel bir tespit yapmış oldum böylece. Hakikaten öyle yani. Çünkü bir anda orada evet zaten onu bekliyordu. Ve dolayısıyla yani çünkü hiç habersiz olsa yani en azından belki 10 dakika sonra değil de bir saat sonra belki önce haberi gidecek, ondan sonra hazırlanacak ve gelecek. Dolayısıyla bu da bir tabii ciddi bir göstergedir. Ama esas olan gösterge de tabii ki doktorların Sultan Abdülaziz'in cesedine muayene etmelerine izin vermemesidir. Tabii en şeyi de bu, en can alıcı nokta da bu. Şimdi orada tabii ki bugün bildiğimiz kadarıyla bugün Kabataş Erkek Lisesi orada, yani Feriye Sarayı'nın hatta müdür odası olduğu da düşünülüyor.
1: Kim
0: yani
1: müsaade etmiyor odada hocam?
0: Şimdi şöyle oluyor olay. Şimdi Sultan Abdülaziz kanlar içinde bulundu.
1: Tamam.
0: Ve hemen zaten Hüseyin Avni Paşa Kuzguncuk'tan geldi. Duruma el koydu. Oradan yan tarafta Feriye Karakolu var. Hemen Feriye Karakolu'na taşıtın. Taşıttılar şeyi, Sultan Abdülaziz'i. Henüz daha can vermemişti yani. Orada can çekişiyor diyebiliriz. Orada böyle bir sedirin üzerine yatırıyorlar. Ve hemen Hüseyin Avni Paşa karakolun perdesini çekiyor ve Sultan Abdülaziz'in üzerini örtüyor. Ondan sonra ilk yapılan bu. Sonrasında doktorlar çağrılıyor. İşte vefat ettikten sonra doktorlar çağrılıyor. Şimdi gelen doktorlar yani cesedi bir şey yapması lazım, muayene etmesi lazım ki ne oldu, ne bitti, karar vermeleri hakkında tabii ki. Şimdi üzeri örtülü, sadece bilekleri görünüyor Sultan Abdülaziz'in. Şimdi doktorlar örtüyü açmak istediklerinde hemen müdahale ediyor Hüseyin Avni Paşa. Diyor ki bu Ahmet Ağa, Mehmet Ağa değil, bu padişahtır. Dolayısıyla bakamazsınız diyor. İşte bilekleri görünüyor. Bileklerini kesmiş ve intihar etmiş şeklinde. Ve doktorlar ona göre rapor yazmak zorunda kalıyorlar. Yani evet intihar etti diye. Ama şimdi daha işte birkaç gün önce darbe yapılmış. Bütün şiddetiyle hükmünü sürdürüyor. O şey ortamı, darbenin baskı ortamı. Ve doktorlar da Hüseyin Avni Paşa'nın istediği gibi bir şey yazıyorlar tabii ki. Rapor yazma durumunda kalıyorlar. O yüzden real anlamda onun hiçbir geçerliği yoktur. Çünkü baskı ortamında o tarz bir rapor yazılmıştır. Şimdi öyle olunca da çok önemli bir gösterge de budur aslında. Niye doktorlara tam anlamıyla muayene edilmesi için izin verilmedi de sadece bilekler gösterildi. Orada demek ki çekinilen

0: bir mevzu vardı. Empoze edildi yani. Doktorlara böyle bir rapor yazma durumundasınız. İşte intihar etti dendi. Yani bu göstergelere baktığımızda aslında işte evet yani bu bir intihar değil, bir cinayet olduğunu söyleyebiliriz.
1: Hocam
0: yani.
1: Zaten birkaç gün önce darbeyle indirilmemiş miydi? Öyle dediniz.
0: Tabii
1: neden
0: ki, tabii ki.
1: Öldürmeyi tercih etmiş olabilirler ki? Zaten istediklerine ulaşmamışlar mıydı?
0: Şimdi onu da şöyle düşünmek lazım. Gerçekten bunu çok isabetli sordum. Yani çünkü kendi içinde bir mantığı var çünkü bu şeyin. Şimdi Sultan Abdülaziz tahttan indirildi. 30 Mayıs tarihinde. 5. Murat padişah oldu. Şehzade konumundaydı, veliaht konumundaydı, padişah oldu. Fakat 5. Murat problemli. Yani o darbe gecesi yaşananların getirdiği bir travma yaşaması, onun dışında da zaten çok alkolik bir kişi olduğu için ruh sağlığı yerinde değil. Dolayısıyla şimdi 5. Murat padişah oldu ama bir bakıyorsunuz padişah gibi davranamıyor. Yani bir ruh hastasının yapmış olduğu hareketleri ortaya koyuyor. Ve şimdi Hüseyin Avrupaşı şunu düşündü muhtemelen. Ya bununla ne kadar daha gidebiliriz? Murat'la ne kadar gidebiliriz? Dolayısıyla şimdi akıl hastası bir kişi devletin başında zaten olmaz. Devam etmek istersen ayrı problemler yaşanır. Çünkü ne cuma selamlığına gidiyor, kalabalıkları gördüğü zaman kaçıyor, ata binemiyor vesaire. Yani birçok şeyi var 5. Murat'ın ortaya koyduğu. Yani bir ruhi anlamda sağlıksız olduğunu birçok gösterge var. Şimdi bu şu demektir. Bir süre sonra Murat'ın da değişmesi gerekecek. Şimdi Murat'ın değişmesi gerektiği durumda yeni padişah kim olacak? Şimdi burada şimdi Sultan Abdülaziz'in yaşaması halinde o zaman iki ihtimal kalıyor. Ya Sultan Abdülaziz hala hanedanın en yaşlı üyesi. Çünkü şey o şudur. En yaşlı üye Ekber. Yani hanedan en Ekber şeyi padişah olur. Şimdi Sultan Abdülaziz'in orada yaşaması halinde dediğim gibi iki ihtimal var. Bir, ya Sultan Abdülaziz yeniden padişah olur veya diğer şehzade Şehzade Hamit Efendi padişah olur. Şimdi Hüseyin Avni Paşa için Sultan Abdülaziz'in tekrar padişah olma ihtimali bile onun için son derece ürkütücü bir senaryo yani.
1: Zaten 5. Murat konusunda ıskaladık. Burada yanlış bir seçim gerçekleştirdik. Tekrar yeni birini buraya geçirmek istiyoruz. Ama seçenekler arasında Abdülaziz var. Bu bizi daha kötü bir noktaya doğru götürebilir. O zaman ne yapalım? Tabii. İndirdiğimiz Abdülaziz'i de ortadan kaldıralım.
0: Aynen yani bu mantıkla düşündüğüne ben şey yapıyorum. Yani benim kanaatim budur. Dolayısıyla kendileri açısından en temiz iş bu şekilde oldu yani. Abdülaziz ortadan kalksın ve sonrasında işte hani 5. Murat'ın değişmesi durumunda da orada Hamit Efendi var. Hamit Efendi'yi de küçümsüyorlar tabii ki. Yani bu toy bir delikanlı, biz onu istediğimiz gibi yönlendirebiliriz. Ki Mithat Paşa da aslında böyle düşünüyor. O yüzden işte bu tarz mantık işletmek suretiyle Sultan Abdülaziz'in ortadan kaldırılması buralardan kaynaklandı aslında.
1: Hocam şunu da merak ediyorum. Yani koskoca Osmanlı Devleti diyeceğim ama artık son dönemi devlet hayati fonksiyonlarını yitirmiş miydi? Niye bunu soruyorum? Mesela hep Hüseyin Avni Paşa diyorsunuz. Yani koskoca Osmanlı Devleti Hüseyin Avni Paşa'nın haleti ruhiyesiyle mi şekil alıyor? Yani Hüseyin Avni Paşa darbe yapıyor ekibiyle birlikte. Hüseyin Avni Paşa 5. Murat'ı seçiyor. Hüseyin Avni Paşa sonrasını düşünüyor. Ya da işte 5. Murat'ı tahta çıkarıyorlar. Hasta bir padişah olduğunu görüyorlar. Akıl sağlığı yerinde değil. Çıkarana kadar hiç istişare etmemişler miydi? Hiç görmemişler miydi? Yani biraz garip geliyor bana.
0: Evet doğru haklısın. Fakat şimdi diğer o Cunto'nun diğer üyeleri de önemli bir konumda. Yani bir tanesi Sadrazam. Diğeri bu tarz darbelerde fetva verecek olan Şeyhülislam. Şimdi Şeyhülislam doğrudan işin içine girince
1: Cunto ekibinin içerisinde Şeyhülislam
0: var. Tabii.
1: İnanılır gibi.
0: Hayrullah Efendi tabii ki. Şimdi Şeyhülislam işin içinde olunca iş çok kolaylaşıyor çünkü. Yani oradan bir fetva alıyorsunuz ve meşru bir şekilde olayın meşruiyetini sağlamış oluyorsunuz Şeyhülislam fetvasıyla. Dolayısıyla tabii ki diğer taraftan işte harp okulu komutanı, ondan sonra donanma komutanı falan, işte Bahriye Nazırı falan. Şimdi aslında kilit noktadaki insanların hepsi bu işin içinde olunca çok da zor olmadı. Bir de buna Sultan Abdülaziz'in tedbirsizliğine de şey yapacak olursak, onu da işin içine katacak olursak, yani neticede aslında devletin bir işleyişi var tabii ki. Var ama netice itibariyle orada mekanizmayı iyi kurdukları için ve bunun bir de dış ayağı olduğunu ayrıca değerlendirmek lazım. Yani şimdi darbe yapılıyor ama
1: iç dinamiklerin dışarısında dış dinamikler de
0: tabii
1: var.
0: Tabii ki. Yani şimdi darbe yapılıyor ama öbür tarafta o dönemin iki güçlü ülkesi Fransa'nın ve İngiltere'nin de desteği sağlanmış. Şimdi böyle olunca aslında işte şartlar kolaylaşıyor yani. O yüzden hani bunun önüne geçilemez miydi? Çok dirayetli bir padişah bunun önüne geçebilirdi. Ama Sultan Abdülaziz o dirayeti gösterememişti. Yani işte istihbaratın olacak, her şeyden haberdar olacaksın vesaire. Hatta şunu söyleyeyim, yani şimdi darbenin aşağı yukarı 20 gün öncesinde, mesela 10 Mayıs 1876'da bir Talebe-i Ulum isyanı var. Yani öğrenciler, o dönemdeki medrese öğrencileri sokaklarda nümayişler yapıyorlar vesaire. İşte Mahmut Nedim Paşa'nın sadrazamlığı söz konusu. Şeyhülislam Hayrullah Efendi değil. Şimdi bu talebeler nümayişler yapıyorlar. İşte biz Mithat Paşa'yı istiyoruz, Hayrullah Efendi'yi istiyoruz, İşte Hüseyin Avni Paşa'yı istiyoruz şeklinde. Şimdi mesela Abdülaziz bu nümayişler üzerine geri adım atıyor ve hükümeti değiştiriyor. Ve ne yaptı? İşte Mütercim Rüşit Paşa'yı sadrazam yaptı. Hüseyin Avni Paşa'yı serasker yaptı. Hayrullah Efendi'yi Şeyhülislam yaptı. Mithat Paşa'yı da gene Meclis-i Hükelaya memur, yani hükümetin bir üyesi yaptı. Yani kendisini devirecek olanları doğrudan iktidara getirmiş oldu. En güçlü yerlere getirmiş oldu hem de.
1: Ve kendi eliyle kendi sonunu hazırlamış deyim yerindeyse.
0: Tabii. Şimdi şeyden sonra, bu atamaları yaptıktan sonra Sadrazam Rüştü Paşa ile konuşurken, ben sizi aslında getirmezdim ama diyor, ahali sizi istedi, o yüzden getirdim diyor. Şimdi o getirdiği kadro 20 gün sonra darbe yaptı yani. Dolayısıyla iç ve dış dinamikler bir araya gelince yani pekala mümkün olabiliyor.
1: 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ülkemizde birçok darbe yaşandı. Darbeyi tabii ki tasvip etmiyoruz, lanetliyoruz ama 19. yüzyıldaki tablo da aynıymış. Yani 20. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşen darbelerde nasıl sonradan konuştuğumuzda bu işin arkasında Amerika var, İngiltere var diyorsak, ya o dönemde de İngiltere'den bahsediyorsunuz. Tabii. Bu anlamda da tarihi devamlılığı görüyoruz.
0: Evet, yani maalesef aynı zamanda biraz açalım istersen o konuyu. Ya. Yani çünkü şimdi Hüseyin Avni Paşa mesela bu darbe planları kafasında ve Sultan Abdülaziz'den bir izin alıyor. Bir sağlık sorunları dolayısıyla şöyle bir Avrupa'da dolaşayım diye. Fransa'ya gidiyor mesela. Orada Fransa Cumhurbaşkanı'yla yaptığı temaslar var. Ve bu temaslarda darbe yapacağını ve Fransa'nın buna müzahir olması gerektiğini şey yapıyor, hatırlatıyor. Diğer taraftan tabii Mithat Paşa kanadı da İngilizlerle temasları sağlıyorlar. Dolayısıyla Mithat Paşa zaten çok içli dışlıdır İngilizler, İngiltere ile. Dolayısıyla iki ülkenin de bu konudaki şeyi alınmış oluyor. Yani hem oluru alınmış oluyor hem de darbeden sonra aslında destek olmaları veya en azından bunu engellemek için bir çaba göstermeyecekleri söz konusu olunca işte yani biraz önce dediğin gibi, yani iç dinamik ve dış dinamiklerin bir araya gelmesiyle oluşan bir gelişme. Ki 20. yüzyılda da, yani şimdi mesela bir 27 Mayıs 1960 darbesine bundan farklı bakabilir miyiz? Bakamayız yani. veya 12 Eylül 1980 darbesine de bundan farklı bakabilir miyiz? Hayır, bakamayız. İkisinde de dış dinamikler bir hayli rol oynamıştır yani. O yüzden dedik ya, yakın çağ konuları enteresandır diye. Yani işte iz düşümlerini her zaman şey yapmak mümkün. Bu bize şöyle bir avantaj da sağlar aslında.

0: Ya yani olayları biliyoruz, nasıl sonuçlanmış, onları da tespitini yapabiliyoruz. Yani dolayısıyla sağlıklı bir bakış açısıyla biz bu olayları değerlendirdiğimizde günümüzü de daha iyi anlayabiliriz yani. Ona göre de önlem alınacaksa önlem alınır. Yani
1: evet.
0: Bu bir somut bir örnektir aslında. Hı hı. 1876 darbesi bu anlamda.
1: Hocam Abdülaziz kendi sonunu hızlandıran kararlar almış. 5. Murat sağlıklı bir sultan değildi ve sadece 93 gün tahtta kaldı. Ve ummadık taş baş yarar mı diye soracağım. Çünkü Abdülhamit için ifade ettikleri söylemleri siz dile getirdiniz. Şehzade evet. Hamit tahta geçiyor ve 33 sene Osmanlı'da tahta kalacaktı. Peki ama tahta geçiş süreci nasıldı?
0: Evet, şimdi 5. Murat işte evet padişah ama hiçbir padişahlık fonksiyonunu yerine getiremiyor. Bu arada tabii ki bir numaralı adam işte Hüseyin Avni Paşa da suikast neticesinde hayatı kaybedince Mithat Paşa tabii ön plana çıktı. Şimdi öyle olunca da ama diğer taraftan da yani 5. Murat'la ne kadar gidebileceğini artık az çok kestirmiş durumdalar. Yani dolayısıyla yeni bir taht değişikliği ihtiyacı ortaya çıkıyor. Şimdi Mithat Paşa ön plana çıktığı için yani taht değişikliklerle beraber aslında bu vesileyle işte öteden beri düşündüğü meşrutiyet idaresinde de geçilme icraatını da hayata geçirmeye düşünüyor Mithat Paşa. Yani dolayısıyla şimdi Hamit Efendi o dönemde şehzade olduğu için öyle adlandırılıyor. Hamit Efendi ile bir görüşme yapıyorlar. Yani Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa ve Mithat Paşa. Bir gün işte şeyde Maslak'ta köşkü vardır onun. Oraya gidiyorlar. Bir görüşüyorlar. Ve mevzu nedir? Mevzu şeyle gitmiyor. Murat tabi Abdülhamid'in ağabeyi. Yani bu iş gitmeyecek. Evet yani bir taht değişikliği daha gerekli. Fakat padişah olunca bizim isteğimizi yapar mısın? Yani oradaki istek nedir? Meşrutlu bir idareye geçmek. Şimdi Abdülhamid orada stratejik bir cevap verdi onlara. Dedi ki ben dedi bir ülkenin nasıl idare edilmesi gerektiği şeklinde bir kanaat sahibiysem ona göre hareket ederim dedi. Şu andaki kanaatim meşrutlu bir idarenin ülkemiz için yararlı olduğu şeklindedir dedi.
1: Tabii politik bir cevap vermiş Şehzade Hamit.
0: Kesinlikle yani şu andaki kanaatim derken bu aynı zamanda satır arasında ileride değişebilir tabii. Anlamını da taşır yani.
1: Şimdilik böyle düşünüyorum ama sonrası evet. için emin değilim.
0: Tamam aynen bu şekilde. Tabii ki onlar da aslında başka bir alternatifleri yok. Yani Murat'la gitmediğine göre bir de gene işte hanedanın Ekber evladı padişah olacak ve Hamit Efendi de sıra. Diğer birini şey yapamazlar tabii ki. Dolayısıyla onlar da elleri bir nevi mahkum. Tabi Abdülhamid bunu iyi kullandı ve dolayısıyla işte öyle bir taahhütte bulunmuş oldu. Evet meşrutlu bir idare benim de tercihimdir şeklinde. Onun üzerine işte süreç şeye doğru gelişti. Yani
1: tahta işte, doğru ilerledi.
0: Evet yani şimdi mesela Sultan Abdülaziz'i tahttan darbe yaparken Şeyhülislam'ın vermiş olduğu bir fetva var. Nedir o fetva? İşte aklı şuuru yerinde değil, devlet hazinesini zora soktu, hazineyi çarçur etti vesaire gibi bir şey, argümanlar çok yani
1: sebepler silsilesi oluşturmuştur.
0: Evet yani çünkü bir şekilde ona bir kılıfına uydurma durumunda. Şimdi bu defa da benzer bir fetvayı Murat için hazırlıyorlar yani. O aklı şuuru yerinde değil, evet bu sefer doğru ama yani gerçekten. Dolayısıyla bir fetva, ondan sonra da taht değişikliği gerçekleşti. Ve Sultan Abdülhamit bu şekilde padişah oldu. 31 Ağustos 1876'dır.
1: Hocam nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama inanılmaz bir nasip mi denir, kısmet mi denir? Çünkü Abdülaziz, yine ben sizle yaptığım yıllar önceki programdan hatırlıyorum. Siz demiştiniz ki normal şartlarda her

0: kez kısmeti olan kadar bir padişahlık süresi geçirse Abdülhamid'in tahta çıkma imkanı yok. 30 sene biri kalsa, diğeri 25-30 evet. sene kalsa zaten kendisi tahta olamazdı.
1: Sıra gelmeyecek.
0: Sıra gelmeyecek demiştiniz.
1: Evet.
0: Yani bundan da anladığım şu, kendisinin en azından kısa vadede böyle bir hayali yoktu.
1: Tabii kesinlikle. Yani şimdi hakikaten tam bahsettiğin şeyler buraya tam uyuyor. Yani evet, yani Sultan Abdülaziz işte sağlıklı bir insan, ondan sonra uzun yıllar padişahlık yapması söz konusu. Sonra da ağabeyi işte Murat, o da uzun yıllar yapması halinde Şehzade Hamid'e sıra gelmesi çok da mümkün gibi görünmüyordu. Aslında o da tabii ki böyle düşünüyor, şehzadeyken böyle düşünüyor. Fakat şartlar öyle gelişti ki bir anda işte kendini padişah olarak buldu. Ama yani şunu görüyoruz, tabii ki yetenekli bir insan Abdülhamid. O yeteneklerini kullandığı için hazırlıksız olmasına rağmen aslında devlet idaresi de kısa süre içinde beceriyle yönetebilecektir yani. O da onun yani her ne kadar hazırlıksız olsa da aslında bir şekilde kafasında bir takım plan ve projeler oluşturduğunu gösterir.
0: Hocam burayı biraz açalım mı? Çünkü kendisinin şehzadelik döneminde aslında bu anlattığımız şeyler yaşandı. Yani bir şehzade için son derece korkunç şeyler değil mi? Tahttaki sultan indiriliyor ve öldürülüyor. Arkasından ağabeyi tahta çıkıyor, 93 gün tahta kalıyor. Ve bahsettiğimiz paşalar, isimler, Mithat Paşa, Hüseyin Avni Paşa, Hayrullah Efendi, yani bir junta ekibinden bahsediyorsunuz ve kendisi de şehzade, inanılmaz korkunç şeyler kendisinin şehzadeliği döneminde yaşanmış. Nasıl eğitimler aldı da bunun üstesinden geldi? O haleti ruhiyeden, o psikolojiden çıkmak da çok kıymetli ve önemli.
1: Çok haklısın, çünkü bir de gözünün önünde yaşandı bunlar hep. Yani neticede darbe Dolmabahçe Sarayı'nda yapıldığı için kendisi de veliaht dairesi de orada, yani kendisi de orada yaşıyor. Zaman zaman Dolmabahçe Sarayı, bazen işte Maslak, ama yani neticede hepsi gözünün önünde yaşandığı için yani burada tabii ki şöyle bir yönü var Abdülhamid'in: ders çıkarma. Yani olaylardan ders çıkarma. O yüzden ve bizzat şeyleri gözlemlediği için, tabi şimdi Sultan Abdülaziz'in padişah olduğu dönemde, işte şeyin de Murat'ın da veliaht, birinci veliaht olduğu dönemlerde hep gözlemliyordu. Yani şimdi Murat yeni Osmanlılarla işbirliği halinde işte Mason cemiyetine girmiş, ondan sonra işte amcasına, yani Sultan Abdülaziz'e yönelik bir takım hareketler yapılıyor. İşte ciddi bir şekilde borçlanıyor Murat mesela. Bankerlerden borç almak suretiyle, ve o paralar işte Sultan Abdülaziz'in devrilmesi için kullanılacak mesela. Hani biraz önce dedik ya, medrese öğrencileri isyan ettirildi diye. O paralar, işte Murat borçlanıyor, Mithat Paşa dağıtıyor paraları. Şimdi bütün bunlar şeyin gözü önünde yaşanıyor. Abdülhamid bunları görüyor. Hatta şöyle bir olay da yaşanıyor. Şimdi Murat devamlı borçlanıyor. Fakat bankerler borç verdikçe, ya bu ödeyebilecek mi acaba borçlarını diye de bir şeye kapılıyorlar. Evet. Bir defasında diyorlar ki Şehzade Hamid kefil olursa ancak borç veririz diye. Ve Murat buna şey söylüyor Hamid'e, yani kefil olur musun diyor. Ben niye kefil olayım diyor. Yani dolayısıyla her şey aslında gözümün önünde yaşandı. Ve bütün bunları gördükçe de aslında bir ülkenin nasıl idare edilmemesi gerektiğini fark etti. Veya bir padişahın aslında işte olan bitenlerden haberdar olması gerektiğini, etrafında birçok işler çevriliyor. Fakat padişah habersiz. İşte cuntayı oluşturan insanlar konaklarda, yalılarda toplanıyorlar. Nasıl darbe yaparız? Bunun planlarını yapıyorlar. Abdülaziz bunlardan habersiz. Şimdi bizzat yaşadı ve aynı zamanda padişah aldıktan sonra Abdülhamid böyle işin içinde olan insanlardan rapor alıyor. Mesela işte Ahmet Cevdet Paşa'ya diyor ki, son dönem olaylarını bana kısa ve öz bir şekilde anlat diyor.
0: Tahtayken
1: işte,
0: değil mi?
1: Tahtayken tabii ki. Mesela maruzat diye bir şeyi vardır Ahmet Cevdet Paşa'nın. Son dönem gelişmelerini Yani neticede o vakanüs de olduğu için şeylere de hakim, konulara hakim. Bizzat orada yaşananları, hani kendi yaşadığı işte babasının döneminde, Abdülmecit döneminde yaşananları şimdi oradan ders çıkarıyor mesela. Veya darbe nasıl gerçekleşti? Yani bir takım şeyler gözü önünde olsa da mesela Lütfü Efendi'ye darbe günü neler oldu bitti bana bir rapor halinde yaz diyor. Şimdi bir taraftan da işte bunları okuyarak aslında neyi yapması veya neyi yapmaması gerektiğine aslında şey yapıyor. Bunlar hep tabii bir yetenek olayıdır yani. Ve sonrasında işte ülkeyi idare ederken hep bunlar aklında bir köşesinde olacaktır.
0: Yani, yapması gerektiği şeyleri bilmese de bence yapmaması gereken şeyler ne onu anlamışsa
1: bile. O bile,
0: bile
1: çok önemli değil
0: yani
1: mi?
0: Yani uzun ömürlü olmasında etkili olur.
1: Evet yani şimdi yani istikrar önemli tabii ki devlette. Yani sık sık padişah değişikliği veya sık sık devlet adamlarının değişmesi istikrarı bozar. O açıdan da mesela kendisinin 33 yıl padişahlık yapması bir avantajdır aslında. Ve bunu şu anlamda da kendisi değerlendirdi. Yani padişahlığın ilk yıllarında sık sık devlet adamlarının değişiyordu. Bazı şeyler yerli yerine oturana kadar. Ama sonra göreve getirdiği mesela bir takım nazırları veya sadrazamları uzun süre görevde tuttu. Yani o işte neyin olmaması gerektiğini bilmek de aslında önemlidir. Ona göre hareket edersin yani. O yüzden şimdi hazırlıksız da ama yetenekleri o hazırlıksızın üstünü örtmeye yeterli olmuştur. Yani diğer taraftan da tabii çok iyi bir gözlemci olduğu için mesela Avrupa seyahati, Sultan Abdülaziz ile beraber yapmış olduğu Avrupa seyahati onun önünde çok güzel bir örnek oldu. Yani o seyahatte ciddi gözlemler yapıyor. Ve gittiği ülkeler işte İngiltere, Fransa, Prusya, Avusturya, Macaristan buradaki şeyleri gözlemliyor. Yani şimdi mesela Murat da var orada. Şeyde aynı gezide Murat da var. Murat'ın mesela daha çok eğlence amaçlı hareket ettiğini görüyoruz yani. Yani gözlem yapmak yerine eğlenmek biraz işte hatta bir gün bir şeyde Fransa'da bir prensesle dans ederken Sultan Abdülaziz'in de bulunduğu bir ortamda Sultan Abdülaziz son derece kızıyor yani. Söyleyin şuna diyor, hemen bıraksın bunu. Bizim böyle bir adetimiz yok diyor. Yani belki onlar için normal bir şeydir ama biz böyle bir şeye katiyen gelemeyiz diyor. Ve Fuat Paşa var o zaman tabii şeyde. Gezi'de o da var. Hemen Fuat Paşa'ya gönderip bize ters diyor. Böyle bir şeyler olmaz. Veya işte Murat gene böyle eğlenceyi seven bir şey. İşte çok iyi Fransızca konuşuyor. Böyle etrafına prensesleri almış. Onlarla böyle gülüşüyorlar falan. Konuşup gülüşüyorlar falan. Gene Abdülaziz bu dikkatimi çekiyor.
0: Ne yapıyor
1: böyle şeyler? Evet, ne yapıyor bu diyor. Yani böyle şey olabilir mi? Bizim adetlerimizde, geleneklerimizde böyle şeyler yok şeklinde.
0: O zaman hocam o dönemde Murat'ın sağlık problemi yoktu. Abdülaziz'e olanlardan sonra mı biraz daha akıl sağlığında problemler çıkmaya başladı?
1: Evet evet. Şimdi bu söylediğinde sözünü ettim tarih 1867. Ama alkol alışkanlığı var yani. Alkol alışkanlığı var. Ama tam bu hastalığın bütün belirtileri ortada değil. O özellikle darbe gününde yaşadığı
0: korkuyla
1: travma.
0: Falan onu. Hepsi
1: evet, ciddi
0: çıkıyor.
1: Bir korku yaşadı çünkü o darbenin olduğu gün. Dolayısıyla ondan sonra zaten daha problemleri arttı. Bu dönemlerde işte eğlenceye düşkün, alkole düşkün ondan sonra. Ve dolayısıyla mesela şimdi Murat'ın öyle şey yaptığı yani o günlerini öyle geçirdiği bir ortamda Şehzade Abdülhamit ise gözlem yapıyor. Yani işte eğitim kurumları, ulaşım kurumları, sanayi vesaire insanlarla temas kuruyor ve bilgi alıyor onlardan.
0: Batı'yı takip insanlardan. Eder miydi? Batı hayranı bir şehzadeydi diyebilir miyiz?
1: Şimdi Batı hayranlığından çok aslında Batı'daki gelişmeleri takip ediyor. Zaten öyle bir sözü var padişahlığında. Ben diyor terakki perverim diyor. şey kendini vasıflandırmasın. Evet. Yenilikçiyim. Ben Avrupa'da ne varsa benim ülkemde de olmalı diyor.

0: belki, evet, yapabiliriz.
1: İnşallah yapılmış.
0: Tabii inşallah. Yani İstanbul'a elektrik fabrikası kurmuş bir adamın elektrik düşmanı olarak şey yapılması, mesela nitelendirilmesi, tamamen bu afaki değerlendirmeler çerçevesinde bakmak lazım. Ha, şimdi işte elektrik kullanılıyorsa Avrupa'da, bizde de olsun.
1: Bizde de olsun.
0: Bizde de olsun. Yani veya teknolojik anlamda elektrikli piyano mesela. Bizde de olsun. Elektrikli fotoğraf makinesi bizde de olsun. Ve bunları getirtiyor da zaten. Yani.
1: Çağı takip eden bir isim.
0: Evet, kesinlikle. Haberdar da aynısı. Yani çünkü gazete okuyor adam. Yani gazeteleri okuyor. Yani gündelik hayatın bir kısmını gazete okumakla geçirdiği için, hı-hı, Avrupa'da ne olup ne bittiğinin hepsinin farkında yani. Hani gezi sırasında gözlemlerinin ötesinde döndükten sonra da bir şekilde olan bitenlerden haberdar.
1: Evet.
0: Padişah olduktan sonra da işte bunları hayata geçiriyor.
1: Hayata geçiriyor. Şimdi yani, bu bahsettiğiniz şey şehzadelik dönemiydi. Tahta geçerken de Mithat Paşa ile olan diyaloğa değindiniz. Ve meşrutiyeti ilan edeceğine dair bir söz verdiğini vurguladınız. Peki o süreç nasıl işledi? Meşrutiyeti ilan etti mi? Şayet ettiyse neler yaşandı? Kısa süreliğine bir meşrutiyet mi göreceğiz? O yıllara götürün, evet, bizi lütfen.
0: Şimdi dediğim gibi 31 Ağustos padişahlık süreci. Sonrasında da aslında gündeme ne geliyor? Evet, sen söz verdin. Abdülhamit de zaten sözünden caymış değil. Yani dolayısıyla evet, meşrutiyete giden adımların atılması lazım. Bunun için öncelikle tabii ki bir anayasa hazırlanacak. Ve anayasa için bir komisyon kuruluyor. İşte Namık Kemal var, komisyon başkanı Mithat Paşa, Ahmet Cevdet Paşa var işte komisyonun içinde. Fakat tabii ki meşrutiyet aleyhtarları da var. Yani herkes şey değil, herkes meşrutiyet taraftarı da değil. Şimdi Mithat Paşa bir taslak hazırladı ve bunu Sultan Abdülhamid'e sundu. Bizim anayasa taslağı olarak diye. Şimdi Sultan Abdülhamid'in de bir, Abdülhamid'in bir tarzı var, danışmanları var yani. Ve dolayısıyla onlardan fikir de alıyor. Bu hep padişahlık döneminde de böyle olmuştur. Öncelikle şimdi Mabeyn Müşiri Sait Paşa var. Sait Paşa şu anayasayı oku, bana bir rapor ver diyor öncelikle. Şimdi Sait Paşa okudu anayasayı. Ve orada bir takım hususlara dikkat çekti. Mesela en önemli şeyi Mithat Paşa'nın anayasasında 12. madde şöyle bir ibare konmuş.
1: Kanun-i Esasi'den bahsediyoruz.
0: Kanun-i Esasi, evet.
1: Kanun-i Esasi Mithat Paşa'nın anayasası diye mi geçiyor?
0: Şimdi
1: mimarlarından biri.
0: Tabii taslak olarak en azından. Yani bir komisyon var ama orada tabii ki Mithat Paşa'nın önerileri en ön planda, onlar yer alıyor tabii
1: 114
0: ki.
1: Maddeden oluşuyordu yanılmıyorsam.
0: Toplamı 119 olarak yani.
1: 119.
0: Bittiği zaman tabii ki, tamamlandığı zaman. Ama mesela bu taslak aşamasında işte 12. madde, şimdi 12. maddede şöyle bir şey var, husus var. Osmanlı ülkesindeki her unsur kendi dilinden eğitim yapabilir şeklinde bir şey var. Şimdi Sait Paşa'nın dikkatini çekiyor bu ve Sultan Abdülhamid'e bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki bu ülkemizde aslında, yani tebaamız arasında bu tartışmalı bir mevzu. Yani eğitim dili ondan sonra. Şimdi bu zaten tartışma olan bir mevzuyu biz anayasa hükmü olarak anayasaya koyarsak bunun bir vebali vardır diyor. Ve tarih önünde bunun vebalini siz ödeyemezsiniz diyor. Ve onun üzerine Abdülhamid de tabii ki kendisi de okuyor anayasayı. Evet, ve burada orada dikkatini çekiyor. Ve Mithat Paşa'ya bir mektup yazıyor. Diyor ki anayasayı taslak olarak gönderdiğin anayasayı okudum. Bazı problemler var diyor burada. Yani ülkemizin şartlarına uymayan bazı durumlar var. Bunlar düzelsin diyor. İşte buradaki en önemli şey bu. Her unsurun kendi ana dilinde eğitim yapabilmesinin sakıncalarından bahsediyor. Ve dolayısıyla şimdi padişah tabii ki bu konuda bir ağırlık koyunca o zaman o madde değişti. Ne oldu? Devletin resmi dili Türkçedir oldu. Devletin resmi dili Türkçedir. Devlet memuru olmak için Türkçe bilmek gerekir. Sonrasındaki diğer maddelerinde işte mebus seçilmek, çünkü

0: Bir süre sonra seçimlere gidilecek. Mebus olmak için Türkçe bilmek lazım ve meclisteki görüşmelerde Türkçe yapılır. Şimdi işte Abdülhamit burada ağırlığını koydu. Yani dolayısıyla şimdi o hükmün, yani her unsur kendi ana dilinde eğitim yapabilir hükmü yasal bir şey, yasal bir metin olarak anayasada yer alsaydı, sonraki dönemleri de olumsuz etkileyecek bir süreç başlatabilirdi aslında. Ha, burada önünü geçirmiş oluyor. Aynı zamanda da devlet tasarrufu ortaya çıkmış oluyor. Evet, bu devletin resmi dili Türkçedir. Ve ondan sonra uygulamalara da baktığımız zaman zaten işte yabancı okullarda mesela Türkçe mecburiyeti var.
1: Bir irade koymuş hocam. Ha,
0: bir irade ortaya koyuyor. Yani buna tam devlet tasarrufu diyebiliriz yani. Ve uygulanıyor da. Orada kalmıyor. Mesela meclis müzakerelerinde işte gayrimüslim mebuslar geldiklerinde işte biz Türkçe bilmiyoruz vesaire, biz kendi dilimizde konuşalım şeklinde bir takım talepleri olduğu zaman, o zaman nasıl geldiniz buraya deniyor. İşte Ahmet Büyükbaş'a meclis başkanı olarak. Yani dolayısıyla hem teorisi olarak altyapısı hazırlandı. Aynı zamanda da tabii ki pratik olarak uygulandı da. Çünkü onun birçok arşiv belgesinde ben onu gözlemledim. Yani şimdi bir memuriyete atanacak bir kişinin Türkçe bilmemesi halinde bu geçerli değildir, Türkçe bilmiyor dolayısıyla şeklinde çok sayıda belge gördüm tabii ki. Ha, anayasadaki tabii önemli unsurlardan biri de başlangıç şeyinde, hükümlerinde Osmanlı Devleti'nin bölünmez bütün olduğu vurgulanıyor. O da önemli bir şeydir aslında. Osmanlı Devleti bölünmez bir bütündür. Coğrafya itibariyle bunu vurguluyor ki o da sonraki dönemler için her zaman şey olmuştur. En azından hep yer almıştır diğer anayasalarda da. Çünkü önemli bir hükümdür. Yani dolayısıyla şimdi işte netice itibariyle 119 maddelik bir metin ortaya konuldu ve bunun duyurulması da işte 23 Aralık 1876. Hatta tersane konferansının devam ettiği bir güne denk getirildi özellikle. Mithat Paşa onu düşünmüştü. Sadrazam, şimdi Mithat Paşa sadrazam. Ve işte Balkan sorunları, bu Balkan sorunlarına Sırp isyanları, Bulgar isyanları falan, buna bir çözüm arama maksadıyla toplanmış. İşte gene her zamanki gibi 6 büyük devlet bir şekilde işin müdahili olarak bulunuyorlar. Halbuki bizim iş sorunlarımızda sizin ne işiniz var mesela? Bu şeyde de çok karşımıza çıkar. Yani şimdi bir ülkeyle, Yunanistan'la savaşırsın ki 1897 savaşı mesela, Yunanistan'ı perişan etmişsin, yenmişsin.
1: İngiltere gider sözcülüğünü
0: yapmışsın. Evet. Yani barış masasında da Yunanistan'la oturman lazım. Fakat karşına Yunanistan yok, bir sürü başka devlet var. Yani diğer işte gene o 6 devlet karşına gelmiş. Onlarla anlaşma yapmak zorunda kalıyorsun. Şimdi anayasanın ilan edileceği tarihte de işte o Balkan isyanları, buna çözüm arayışları ve dolayısıyla Mithat Paşa şöyle düşünüyor. Tam toplantı sırasında biz bunu duyurursak ondan sonra bizim lehimize bir karar çıkar konferanstan diye. Fakat o işte gerçekten öyle oldu. Toplar atıldı. İşte tersanede konferans devam ederken. Ama bunu ciddiye bile almadılar. İşte çocuk oyuncağı dediklerini biliyoruz yani. Ama netice itibariyle anayasa yürürlüğe girdi. Yani Abdülhamit vermiş olduğu sözü tutmuş oldu. 23 Aralık 1876 Meşrutiyet idaresine geçiştir bu ve ona göre seçimler yapılacaktır ondan sonra yani.
1: Sonrasındaki süreç de oldukça önemli. Aslında bu Kanuni Esası'yı konuşmuşken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı sonrasında 1921 Anayasası ile arasındaki benzerliklere de temas etmek lazım. Mithat Paşa sorularımın arasında vardı. Hüseyin Avni Paşa'ya ayrıntılı bakalım istiyordum ama bir sonraki programda olsun hocam. Aslında sormak istediğim çok başlık var ama evet, süremizin de sonuna geldik. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim.
0: Ben de teşekkür ederim. Tabii inşallah. Çünkü Abdülhamit bir programa sığmayacak kadar gelişmeler çok önemli tabii ki. Abdülhamit dönemi hem çok uzun bir dönem ve gerçekten de bir programda demek ki bu kadarına değinmiş olduk. İnşallah başka programlarda diğer

0: Onlara da değiniriz.
1: İnşallah hocam. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Efendim evvel zaman içinde de bu hafta Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilişini, 5. Murat'ın tahta çıkışını ve meşrutiyet taraftarlarının söylemlerine yer verdik. Profesör Doktor Vahdettin Engin bizlerle birlikte oldu. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Ağ Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Ağ Para, X Ağ Para TV, Facebook Ağ Para, Instagram Ağ Para, YouTube Ağ Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa 32, Balıkesir 31 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 12 derece. Konya 29, Kayseri 31, Nevşehir 27, Sivas 29 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 21 derece. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 35, Manisa 36 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 27 derece. Mersin 33, Adana 37, Kahramanmaraş 39, Hatay 35 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22 derece. Bolu 29, Karabük 32, Rize ve Samsun 28 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 14 derece. Malatya 38, Erzincan 37, Van 31, Ardahan 28 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük hava sıcaklığı 23 derece. Mardin 39, Şanlıurfa 41, Siirt 40, Diyarbakır 42 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacakları risklerden korunmak için yaptıkları işleme hedge etmek denir. Bu işlem var olan açık pozisyonu kapatmadan, bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde yapılır.

Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

0: güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Rabbim yağmur ver Allah.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah.
2: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
7: 1 milyon mu?
8: 1 milyon.
2: Gök taşı yarın 20'de Ankara'da.
9: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Bana ne oluyor böyle?
1: Beni özledin mi örümcek?
2: Sevgili izleyenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
0: Kontrolden ç-

0: sorun her neyse hemen düzeltmeliyim.
1: Bunları kim istiyor gerçekten? Tamam.
2: Belki biri istiyor.
1: Hoşçakal biri.
3: Peter Parker için yepyeni bir gün başlıyor. Fantastik film severlerin heyecanla beklediği Örümcek Adam yepyeni bir gün vizyonda. Daniel Cretton'un yönetmeni olduğu filmde başrollerde her zamanki gibi Tom Holland ve Zendaya var. Film kimliğinin dünya tarafından unutulmasının ardından New York sokaklarında yapayalnız kalan Peter Parker'ın tam zamanlı süper kahramanlığın getirdiği ağır baskı ve geçirdiği şaşırtıcı fiziksel evrimde mücadelesini ve şehre yönelen gizemli yeni tehditleri konu alıyor.
4: Ne
5: yap? Demek benim panoma rastladın. O tuhaf tiplerden değilim, inan.
1: Biraz tuhaftır. Ben MJ.
6: Merhaba Örümcek Adam. İyi misin? İçindeki o canavardan kurtuldun mu? Gidip MJ'in nasıl olduğuna bakayım.
7: Bu işten kurtulamayacaksın.
8: Kurtulabilir.
7: Bu kadar büyüdüğünü bilmiyordum. Affedersin, tehlikelisin. Bana güvenmen gerek.
1: Peki. Bu iş çok korkutucu bir hale alabilir.
9: Bu da kim be?
1: Asıl sen kimsin?
7: Frank, lütfen. Gidecek başka kimsen yok.
1: Ama seni seven insan. Gitmesine izin mi vereceksin? Seni sen olduğun için seven. Onu sakın unutma. Ne kadar güçlü olursan.
10: Seni özlüyorum May.
7: Ha, tamam, bir saniye dursanız.
10: Bir saniye. Artık lisede değilim tabii.
7: Sen de esnetme yapıyor musun? Çok faydalıdır bak. Hazır mıyız?
3: Are you ready? Yönetmen Danny Boyle'un en iyi film ve en iyi yönetmen başta olmak üzere 8 dalda Oscar kazandığı Milyoner yeniden vizyonda. Başrolde Oscar adayı Dev Patel'in bulunduğu filmin konusunu hatırlatalım. Mumbai'nin kenar mahallelerinde büyüyen 18 yaşındaki Jamal Malik hayatının en önemli deneyimini yaşamak üzeredir. Bütün Hindistan'ın gözü önünde kim milyoner olmak ister yarışmasında büyük ödüle tek bir soru uzaklıktadır. Ancak programa ara verildiğinde polis Jamal'ı yarışmada hile yaptığı gerekçesiyle gözaltına alır.
11: Nereye götürüyorsun onu?
12: Ben Scotty. Bu şehirdeki tüm kedileri tanırım.
3: Animasyon türündeki özgür kedi Scotty. Yalnızlığına alışkın sokak kedisi Scotty ile ev kedisi Cat'in kesişen hikayesini anlatıyor. Scotty, ev kedisi Cat'in hayatına girmesiyle kendini çılgın sokak kedilerinin arasında bulur. Bu macera ona aidiyet duygusunu ve bir yuvaya sahip olmanın değerini sorgulatır.
12: En sakar kedisi.
13: Ya her şey niye benim üstüme düşüyor.
12: Kate ise benim için ne kadar değerli olduğunu henüz bilmiyor. Ama bir gün ona bunu kesinlikle söyleyeceğim.
9: Eğer bu kediyi bulamazsak şirketimiz kesinlikle batacak.
10: Şimdi elimdesin.
1: Kaçın, köpek geliyor.
13: Onu bir soy alırız. Sen hemen git.
7: Dayan, seni oradan çıkaracağım.
1: Scotty. Sen de bu ayak seslerini duyuyor musun?
7: Biri geliyor.
1: Korkuyorum Scotty.
7: Korkma. Hazır ol. Tabii bir de fındık var.
6: Göründüğünden çok daha fazlası.
14: Just because you can paint on a canvas.
3: Karizmatik oyuncu Johnny Depp'in yönetmen koltuğunda oturduğu Modi, Deliliğin Kanadında 3 Gün, biyografi türünde bir yapım. Ricardo Scamarcio, Al Pacino ve Lucia Raineri'ye başrol kadrosunda bulunduran film, 1916'da 1. Dünya Savaşı'nın gölgesindeki Paris'te sanatçı Amedeo Modigliani'nin çalkantılı 3 gününü odağına alıyor.
14: What are you doing?
15: I'm hypnotized chicken.
16: You don't recognize it?
17: Should I?
16: Yeah, of course, yes, you should. That's my chorus and verse.
18: I wrote that song.
17: When?
3: Müzikal komedi türündeki Hayatımın Şarkısının yönetmeni John Candy. Başrollerde Paul Rudd, Nick Jonas.

0: Yalnız Havana Roselyu var. Film, dostluk, hırs ve ihanet temalarının müzikle harmanlayarak izleyiciye eğlenceli ve tempolu bir öykü sunuyor.
1: The ability to mean many different things to many different people.
2: Kadar güzel bir ağaç bu böyle. Tüylü tüylü. Aynı benim gibi.
0: Animasyon türündeki izci takımı şelalenin peşinde gösterimde. Film karne gününün ardından Bülent Öğretmen liderliğinde ormandaki büyük şelaleyi bulmak için maceralı bir doğa yolculuğuna çıkan Utku, Ege, Elif, Deniz ve Eylül'den oluşan izci grubunun hikayesini konu alıyor.
3: Burayı tertemiz yapmak.
4: Bu ormanda ölümsüz bir kötü adamın yaşadığını herkes bilir.
5: Seni buradan çıkaramam. Efendim bana çok kızar.
6: Bir şekilde fabrikanın içine sızdım.

0: bu olamaz. Birileri geçmişte sürekli yeni kırılmalar oluşturdu.
1: Animasyon türünde vizyona giren bir diğer yapımsa Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. Film lazım. İki hazine avcısının yanlışlıkla geçmişe gitmesi ve ardından Nasrettin Hoca ile çocukların dünyayı eski haline getirmek için peşlerinden giderek antik medeniyetlerde atıldıkları maceraları anlatıyor.
2: Bu çocuk bizim kaçış anahtarımız.
3: Prenses Can Can, kim bu yabancılar?
4: Yabancı biri mi var?
2: Nerede bizim üçe kralımız?
5: Bu olamaz.

0: Paleolitik çağdan itibaren Anadolu topraklarının özgün eserlerine ev sahipliği yapan Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yeni dönem başladı. 288 eser ilk kez müze ziyaretçileriyle buluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde tamamlanan teşhir yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Ersoy, müzenin çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda yeni bir vizyonla geleceğe taşındığını belirtti.
1: Değerli basın mensupları, bugün kültürel mirasımıza verdiği önemin en güçlü örneklerinden biri olan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin yeni bir vizyonla geleceğe taşınmasını birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.
0: Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin kültürel mirasa verilen önemin en güçlü örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Ersoy, 1921 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından temelleri Eti Müzesi olarak atılan müzenin 1938 yılında başlayan uzun restorasyon sürecinin ardından bugünkü kimliğine kavuştuğunu, 1997'de ise Avrupa'da yılın müzesi seçilerek Türkiye'nin kültürel mirasını uluslararası alanda başarıyla temsil ettiğinin altını çizdi.
1: Anadolu Medeniyetleri Müzesi Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen Mahmut Paşa bedesteni ile Kurşun Han gibi iki önemli Osmanlı yapısının da hizmet vermektedir. Yaklaşık 6 asırlık bu tarihi yapılar Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatları doğrultusunda müzeye dönüştürülmüş. Böylece Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel mirası bilimsel bir anlayışla korunmaya ve gelecek nesillere aktarılmaya başlanmıştır.
0: Kronolojik anlatımı güçlendiren sergiler arası yeni geçiş kurgusuyla ziyaretçilerin Anadolu tarihini daha anlaşılır, bütüncül ve kesintisiz bir akış içerisinde takip edebilmelerinin amaçlandığını söyleyen Ersoy, Göbekli Tepe kültüne ilişkin canlandırma düzenlemesiyle ana tanrıça Kibele heykelinin yenilenen kaidesi ve aydınlatması sayesinde Anadolu uygarlıklarının simge eserlerinin şimdi daha etkileyici ve güçlü bir anlatımla ziyaretçilerle buluşturulacağına dikkat çekti.
1: Kronolojik anlatımı güçlendiren sergiler arası yeni geçiş kurgusuyla ziyaretçilerimizin Anadolu tarihini daha anlaşılır, bütüncül ve kesintisiz bir akış içerisinde takip etmelerini amaçlamış olduk. Göbekli Tepe kültürüne ilişkin canlandırma düzenlemesiyle ana tanrıça Kibele heykelinin yenilenen kaidesi ve aydınlatması sayesinde Anadolu uygarlıklarının simge eserlerini çok daha etkileyici ve güçlü bir anlatımla ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz.
0: Bakan Ersoy ayrıca yeni dönemde 288 eserin ilk kez müzede sergilendiğinin de altını çizdi.
1: Bir müjdeyi daha sizlerle özellikle paylaşmak isterim. Ankara ve klasik dönem seksiyonlarının güncellenerek bodrum kat sergi alanlarının sergi kurgusuna dahil edilmesine yönelik çalışmalarımızı da planladık. Bu düzenlemeler kapsamında gün yüzüne çıkarılacak yeni eserlerle ziyaretçilerimize çok daha zengin, kapsamlı ve etkileyici bir müze deneyimi sunmuş olacağız. Bu yenileme çalışmalarının en önemli kazanımlarından biri de 288 eserin ilk kez ziyaretçilerimizle buluşturulması.
0: Asla. 27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a uzanan süreçte Türkiye'nin yaşadığı çalkantıları, darbe girişimlerini ve de medya duruşlarını ele alan bir yakın tarih, aslında bir hafıza kitabı. Bu kitabı yazmak boynumun borcuydu diyor Abdülhalik Çimen. Zira o, Türkiye'de yaşananların yakından şahidi, medyadaki güçlü bir tanığı. Turkuaz kitaptan okurla buluşan Bir Daha Asla, ülkemizin yakın tarihindeki dönemeçleri, kritik kırılma noktalarını, kapsamlı bakış açısı, manşetler ve etkileyici görsellerle ele alıyor. Turkuaz Medya Grubu Tematik Kanallar Genel Müdürü Çimen, Cumhuriyet döneminin ilk darbesi 27 Mayıs 1960'ı, manşetlerle nasıl dar ağacının kurulduğunu, ardından 1971 muhtırasını, 28 Şubat postmodern darbesini, basın algı ve müdahale iklimi perspektifinden sayfalar aktarıyor. Allah! Allah! Kitapta ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi ve öncesi sürece dair yaşanılanlar kapsamlı şekilde kitapta okura aktarılıyor. Eser, darbe girişimi gecesinde yaşanan kritik gelişmeleri kronolojik bir akışla ele alıyor.
2: Bugün en güzel yaşım, düşün taşın benle evlenir misin?
0: Sevgili izlence izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Bahadır Tatlıöz, sözleri ve müziği kendisine ait Tam Aşk Mevsimi çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

0: One day you're a cat.
1: Just take a taste for daddy.
2: Aksiyon sinemasında dublaj kullanmayarak sınırları sürekli zorlayan karizmatik aktör Tom Cruise son filmindeki karakteriyle izleyiciyi şaşırtacak.
3: Cruise,
2: Digger adlı yeni filminde kariyerinin en çılgın ve iddialı rollerinden birini canlandıracak. Filmde usta oyuncu çevre felaketine yol açarak nükleer bir savaşı tetikleme noktasına gelen dünyanın en güçlü milyarderlerinden göbekli ve kel Digger Rockwell rolünde olacak. Kara komedi türündeki filmde yaşlanmayan aktör 64 yaşındaki Cruise filmde ağır bir makyajla yaşlandırıldı ve 65 yaşındaki petrol milyarderi oldu. Aktörün yıllara meydan okuyan genç görünümü nedeniyle onu sadece bir yaş daha büyük göstermek için özel efektler ve saatler süren bir hazırlık süreci kullanıldı. Filmde Cruise'a eşlik eden yıldızlar geçidi kadrosunda John Goodman, Riz Ahmed, Sandra Hüller, Jesse Plemons ve Emma Darcy var.
4: Is he okay?
5: Mr. President.
1: Mr. President?
2: Digger 2 Ekim'de dünya sinemalarında vizyonda olacak.
6: Help me shape the story.
7: They already know the story.
6: They know the facts. The story is yet to be told.
8: Yeah, but the truth. You know, the hard truth. Just bang, bang, bang. Woo!
9: Yeah, that feels good, doesn't it? That's my girl.
2: Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen bale sanatının seçkin eserlerini tarihi Bodrum Kalesi'nin büyüleyici atmosferinde sanatseverlerle buluşturan Uluslararası Bodrum Bale Festivali 23. yılında perdelerini açtı. 17 Ağustos'a dek Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği sahnesinde gerçekleşecek temsillerin ilki İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından sahnelenen Kuğu Gölü Balesi olacak. 4-5 Ağustos'ta Ankara Devlet Opera ve Balesi Zorba Balesi ile sahnede olacak. 8-9 Ağustos'ta Carmina Burana Bale temsili sanatseverlerle buluşurken festival 12 ve 13 Ağustos'ta dünyanın önemli bale topluluklarından Kosova Ulusal Balesi'ni ağırlayacak.

0: à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi.
1: Fransız müziğinin en parlak ve etkileyici isimlerinden, romantik ve benzersiz sesiyle milyonların kalbini fetheden Garou, unutulmaz hitleriyle yeniden Türkiye'ye geliyor. Her konseri bir deneyime dönüşen Garou, kariyerinin en sevilen şarkılarını, sürpriz performanslarını ve yeni eserlerini sahnede birleştirerek 16 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sonuçta.

Efsanevi solisti Thomas Anders 15 Ağustos akşamı İstanbul'daki Ora Arena'da sahne alacak. Anders konserde You Are My Heart, You Are My Soul ve Cherry Cherry Lady gibi unutulmaz hitlerini de seslendirerek izleyicilere nostalji yaşatacak.

Cazın ritmi her yıl olduğu gibi Kaş'ın muhteşem doğasında bir kez daha yankılanıyor. Kaş Caz Festivali 8. yılında bu yıl 28-30 Ağustos tarihleri arasında

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılına özel hazırlanan İrade Bizim, Zafer Bizim sergisi Vakıfbank Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerle buluştu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında hazırlanan milli iradeyi, bağımsızlık mücadelesini ve ortak hafızayı deneyim odaklı bir anlatımla buluşturan sergi, arşiv fotoğrafları, video gösterimleri ve kronolojik akışla 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Hasan Mert'in küratörlüğünü üstlendiği sergiyi 20 Ağustos tarihine kadar ziyaret edebilirsiniz.

küratörlüğünü Zeynep Albeniz Erbelger'in üstlendiği Symphony of the Earth sergisi Galeri Işık Teşvikiye'de sanatseverlerle buluştu. Sergi, 9 sanatçının resim, heykel ve farklı üretimlerinden oluşan seçkisiyle doğanın dönüşümünü, zamanın izlerini ve yeryüzünün çok katmanlı yapısını sanatseverlerle buluşturuyor. 10 Eylül tarihine dek açık kalacak sergi, Mahler'in bir senfoni dünya gibi olmalıdır, her şeyi içine almalıdır sözünden ilhamla hazırlandı.

0: Neler hatırladın anlat.
1: Usta yönetmen Christopher Nolan'ın heyecanla beklenen son filmi The Odyssey, açılış hafta sonunda dünya çapında 264 milyon dolar hasılatla gişe rekoru kırdı.
2: Savaşı kazandığımızı.
1: 2700 yıllık bir Yunan destanının uyarlaması olan filmin yaklaşık 200 milyon dolar hasılat elde edeceği öngörülüyordu. The Odyssey ise beklentileri aşarak açılış hafta sonunda 264 milyon dolar kazandı. Yapımcı şirkete göre film yalnızca Kuzey Amerika'da 124,5 milyon dolar elde etti. Ve bu rakam 2026'da Oyuncak Hikayesi 5 ve The Super Mario'nun ardından yılın en büyük 3. açılışını yapması anlamına geliyor.
3: Hiç tanımadığın bir babanın hasretini çekiyorsun.
1: The Odyssey, Nolan'ın bugüne kadarki en iyi uluslararası açılışı oldu. 250 milyon dolar bütçeli film, tamamı IMAX kameralarla çekilen ilk uzun metraj yapım. Önümüzdeki haftalarda Örümcek Adam serisinin son filmiyle gişede kapışacak olan The Odyssey'in 1 milyar dolar barajına ulaşıp ulaşamayacağı ise zaman gösterecek. Öte yandan dünya çapında ses getiren The Odyssey filminin vizyona girmesiyle filme ilham veren M.Ö. 8. yüzyılda Homeros tarafından yazılan esere ilgi arttı. Trendyol verilerine göre filmin ilk gösterim haftasında Odyssey kitabının satışlarında %559, aramalarda ise %348 artış görüldü.
2: Engel olamaz. Tanrılar bize. Uykuya daldı.

bekleyici, huzur veren kokusu ve zarif mor tonlarıyla lavanta. Hem doğanın hem de romantizmin vazgeçilmez simgelerinden. Sevgi ve zerafeti temsil eden lavanta, esans dünyasının vazgeçilmezlerinden. Antik çağlardan bu yana aromaterapide de çok kullanılan bu nazik çiçek, yaz aylarında tarla ve bahçelerde mor bir güzellik ortaya çıkarıyor. Lavanta bahçeleri ve tarlaları eşsiz görüntüleriyle ziyaretçileri kendine çekmeyi başarıyor. Lavanta zamanı tarlalara turlar düzenleniyor, çekim için özel anlar oluşturuluyor. Temmuz sonundan Ağustos ortasına kadar süren lavanta hasadı öncesinde tarlalar bu güzelliği yaşamak isteyenlere şahane ev sahipliği yapıyor. Sevgili izlence izleyicileri, adeta bir tablo misali lavanta bahçelerini keşfe çıkmak isterseniz diye düşündük ve de sizler için lavanta rotalarını paylaşmaya karar verdik. Lavanta, Türkiye'de özellikle Isparta, Burdur, Afyon ve Ege'nin iç kesimlerinde yetiştiriliyor. Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyü, lavanta kokulu köy olarak biliniyor. Türkiye'deki lavanta üretiminin büyük kısmını karşılayan Kuyucak, yaz mevsiminde yerli ve yabancı turistlere görsel bir şölen oluşturuyor. Bu yaz köye 120 ile 130 bin turistin gelmesi bekleniyor. İstanbul'a en yakın lavanta rotası ise Çatalca. Doğayla iç içe olacağınız Çatalca'da muhteşem ambiyans eşliğinde fotoğraflar çekebilirsiniz. İstanbul'un merkezine sadece 1 saat uzaklıktaki bu ilçede lavanta tarlalarının arasında yürüyüp gün batımını izlemekse ayrı bir güzellik. Kokusu eşiğinde bir kaçamak yapmak isterseniz diğer bir adreste Burdur Lavanta Bahçeleri. Haziran sonu Temmuz başı arasında en canlı halini alan bu tarlalar doğayla baş başa kalmak isteyenler için eşsiz bir atmosfer sunuyor. Lavanta kokusunun eşlik ettiği bu yolculukta sadece fotoğraf çekmekte kalmıyor, aynı zamanda doğanın ritmine de uyum sağlıyorsunuz. Şimdi de Trakya'ya uğrayalım. Tekirdağ lavanta tarlaları. Genellikle Süleymanpaşa ilçesindeki Yazır ve Karahisarlı mahalleleri çevresinde. Lavanta sezonu Haziran ayında başlayıp Temmuz ortasına kadar devam ediyor burada. Bu dönemlerde bahçeler ziyaretçilere muhteşem fotoğraf kareleri sunuyor. İzmir'in sakin şehir unvanlı ilçesi Seferihisar'da ise lavanta asadı her yıl festivalle yapılıyor. Seferihisar Lavanta Festivali bölgedeki lavanta tarlalarının güzelliğini ve doğal zenginliğini kutlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Lavanta tarlalarının açtığı zamanlarda ilçe renkli çiçeklerle süsleniyor ve festivale katılanlar bu görsel şölenin tadını çıkarıyor.

Fransız deniz aşırı toprağı olan Fransız Polinezya'sında yer alan Güney Pasifik'teki Bora Bora, gerçek olamayacak kadar güzel, okyanusun ortasında tropikal bir ada.

Hollywood yıldızlarının da uğrak tatil destinasyonlarından olan bu ada yönetmenlerin de çoğu zaman kadrajında. Zira çoğu komedi aşk filminde set olarak da kullanılıyor.

Bora Bora Adası etkileyici lagünler ve bariyer resifle çevrili. Ada 7 milyon yıl önce şekillenmiş. Tamamen yemyeşil bitki örtüsüyle kaplı adanın merkezinde yer alan Paya Dağı ve o tamamen sönmüş volkanlarını görebilirsiniz.

Dağlar sık sık beyaz bulutlarla kaplı ve bu bulutlu ve sisli görünüm dağlara gizemli bir hava katıyor. Bu arada hatırlatalım, adada Schengen vizesi geçerli değil. Fransız Büyükelçiliğinden ada vizesi almanız şart.

Adrenalin tutkunlarının son zamanlarda tutkunu olduğu bir ekstrem spor var. Base jumping. Sabit bir yapıdan veya uçurumdan paraşütle atlama veya wingsuit uçuşu olan bu spor, serbest atlayıştan çok daha tehlikeli ve uzmanlık gerektiriyor. Doğal olarak ek güvenlik önlemleri gerektiriyor.

Hataya yer olmayan sporda base jumper'ların serbest düşme sırasında yapacakları en küçük bir hata ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle bu ekstrem sporu yapmayı düşünüyorsanız hem fiziksel hem de mental olarak mükemmel bir formda olmalısınız. Ayrıca serbest düşüş ve paraşüt konusunda da birikimli olmanız şart.

Luka Solić ile birlikte Tuğçelos grubuyla şöhreti yakalayan dünya ünlü Hırvat çelist Hauser, özgün performanslarıyla müzikseverleri kendine hayran bırakıyor. Başarılı müzisyenin Macaristan Budapeşt Arena'da 2022 tarihli Karayip Korsanları performansını izliyoruz.

A-Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, A-Para. X, A-Para TV. Facebook, A-Para. Instagram, A-Para. YouTube, A-Para.

0: İnegeli ol. Swift işlemleri için masraf ödeme. Arabanı arabamla, takıma, değerini
1: cinsat. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: anını kaçırmayın.
1: Otel harika.
0: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: We need to take him down.
1: What's the deal with Stratton? What's he like?
0: Reserved, I suppose.
2: Ajan Stratton, uluslararası terör örgütüne karşı hayatını ortaya koyan bir komando. Düşman sanıldığından daha acımasız.
0: From Downing Street to Washington.
2: Heyecanın zirve yaptığı bir aksiyon.
3: Someone once asked Napoleon about his battle plans. He said, "Show up."
2: Ajan Stratton, bu akşam 20'de A Parade'de.

0: Bazı filmler vardır. İzleyicilere zihinsel bir meydan okuma sunar adeta. Duygusal derinliği olan filmlerdir onlar ve karmaşık hikayelerle doludur. İşte bu alanda en iyi 10 film.
1: Her sihirbazlık numarası 3 bölüm ya da perdeden oluşur. Birinci bölüme vaat denir. Sihirbaz size sıradan bir şey gösterir. İskambil destesi, bir kuş ya da bir insan.
0: Christopher Nolan'ın yönettiği, Hugh Jackman ve Christian Bale'i bir araya getiren prestij, bir gizem ve gerilim filmi, iki sihirbazın rekabetini ve sıra dışı numaraları arasındaki çekişmeyi anlatan film, psikolojik anlamda oldukça etkileyici.
1: Fakat aslında öyle olmayacaktır.
2: Hey, nereye gittiğini sanıyorsunuz?
3: Gösteride rol oynuyorum.

0: Sihirbaz olağan bir nesneyi alır. Ve onu olağanüstü bir şeye dönüştürür. Hilenin sırrını arıyorsunuz ama bulamazsınız. Çünkü dikkatli bakmıyorsunuz. Siz sırrı bilmek değil. Kandırılmak istiyorsunuz. Henüz alkışlamazsınız. Çünkü bir şeyi yok etmek yeterli değildir. Onu geri getirmeniz gerekir. İşte bu yüzden her sihirbazlık numarasında üçüncü perde bulunur. Yani en zor bölüm. Bizlerin deyişiyle prestij bölümü.
1: İmdat! Çıkar beni! Çıkar! Çıkar!
2: Temmuz, o günün sabahı.
3: Teknik olarak kaybım. Yakında öldüğüm tahmin edileceğim.
2: 5 Temmuz 2012, edeceğim. Amy'yi öldür.
3: Kayıp. Ve tembel, yalancı, aldatan, ihmalkar kocam beni öldürdüğü için hapse girecek.
4: Usta yönetmen David Fincher'ın yönettiği Kayıp Kız, kaybolan bir kadının araştırılmasını ve olayın karmaşıklığını çözmeye çalışan bir dedektifin çabalarını anlatıyor. Başrolde Ben Affleck var.
2: Beni sevdin. Kaçan kaçana. Sade cinayet.
3: İkna edici sahte bir cinayet için disiplinli olmalısın.
2: David Wallace, çavuş.
3: Yerel bir aptalla dostluk kur. Hocanın asabiyetiyle ilgili hikayeler anlat. Gizlice para sorunu yarat. Kredi kartları. Belki internet kumarı. Craigslist'ten. Sıradan. Ucuz. Nakit öde. Kendini pazarlamalısın ki insanlar kaybın için yas tutsun. Ve Amerika hamile kadınlara bayılır. Mutlu yıl dönümleri. Habersiz kocanın güne başlamasını bekle. İşte gidiyor. Ve saat işliyor. Cinayet

0: birini özenle hazırla. Kuşkuyu yeterince artıracak kadar hatayla. Kan kaybet ve temizle. Ve geride küçük bir şey bırak. Temmuz'da ateş mi? Ve sen olduğun için bununla yetinmeyeceksin. Bir günlüğe ihtiyacın var. Nick ve Amy hikayesi hakkında en az 300 kayıt. İlk günlerde bir peri masalıyla başla. Onlar doğru ve çok önemliler. Nick ve Amy sempatik olsun istiyorsun. Ondan sonra uydur. Harcamalar, kötü davranma, korku, şiddet tehdidi. Nick de kendini yazar sanıyor. Sadece yeterli miktarda yak. Polisin bulmasını sağla. Tam verdim. Hayallerimin erkeğini şekillendirdim.
1: 5 Temmuz, 10 saattir kayıp.
0: Başkaları gibi davranmaktan memnunduk. Tanıdığımız en mutlu çiftlik. Zaten en mutlusu olmadıktan sonra birlikte olmanın ne anlamı var ki? Ama Nick tembelleşti. Evlenmeyi kabul etmediğim birine dönüştü. Benden onu her ne olursa olsun sevmemi bekledi. Sonra beni 5 parasız bu büyük ülkenin göbeğine sürükledi. Ve kendine daha yeni, daha genç, daha hevesli, hoş bir kız buldu. Beni mahvedip mutlu yaşamasına izin vereceğimi mi sandın? Mümkün değil. Asla kazanamaz.
2: Kitabı okudunuz, nedenini anlarsınız. Şahsen tanık olmadığım bütün olayları birinci elden öğrendim. Hapisteki koşulları, Dunkirk'teki yapılan tahliyeyi, her şeyi.
3: Duygusal derinliğiyle etkileyen bir diğer filmde Kefaret, Keira Knightley, James McAvoy, Saoirse Ronan gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmenliğini Joe Wright üstleniyor.
4: Bundan kastınız nedir? Dürüstlüğüm mü?
2: Dürüstlüğün ya da gerçeğin. Çünkü aslında 1940 Haziran'ında ablamı görmeye gidemeyecek kadar korkaktım. O ziyareti hiç yapmadım.
5: Hapishanenin nasıl bir yer olduğunu bilir misin sen?
2: Yani onlara itirafta bulunduğum sahne hayal ürünü.
6: Çok derin uyuyor.
5: Doğruyla yanlış arasındaki farkı bilmen için kaç yaşında olman gerekiyor?
2: Uydurmadır.
5: Ama hiçbir şey yapmadın.
2: Bu zaten mümkün olamazdı. Çünkü Robbie Turner 1 Haziran 1940'ta Brydance'da septisemiden öldü. Tahliyenin son gününde.
7: Elveda dostum.

ablam Cecilia ile aramı asla düzeltemedim. Çünkü 15 Ekim 1940'da öldü. Balham metrosu üstündeki gaz ve su borularını tahrip eden bir bomba yüzünden.

0: kızım, gel buraya.
1: Aa, ben de seni seviyorum. Sizi özledim. Bu babam Dean, bu da Chris. Merhaba.
0: Al bana bayağı.
2: Jordan Peele'ın yönettiği Kapan, psikolojik bir gerilim filmi. Genç bir siyahi adamın, beyaz kız arkadaşının ailesi tarafından tuhaf bir şekilde karşılanmasını konu alıyor.
3: Ben de öyle. Teşekkür ederim.
4: Seninle tanışmak için çok heyecanlıydı. Her neyse ben misin?
3: Evet.
4: Tanıştığınıza sevindim. Çekil lütfen.
5: Yolculuk nasıl geçti?
1: Fena değildi. Aslında bir geyiğe çarptık.
6: Ne? Aa, olamaz.
1: Evet.
5: Öldü mü?
3: Evet. Evet.
6: Korkunç. Siz iyi misiniz?
1: Evet, sadece panikledik.
6: Öyle mi?
3: Birden ortaya çıktı, ona fena çarptık.
6: Evet, sizi çok korkutmuş olmalı.
5: Bu çok tuhaf. Nedirim ben biliyor musunuz?
6: Şunu değil.
5: Fikrimi sorarsanız biri gitti 100.000'i kaldı derim.
6: Değil.
5: Hayır, büyüklenmek istemem ama geyiklerden hiç hoşlanmıyorum. Onlardan bıktım. İstilacılar, sıçanlar gibiler. Ekosistemi mahvediyorlar. Yol kenarında öyle bir geyik görünce içimden bu da bir başlangıç diyorum.
6: Onu hiç anlamıyorum. Çok üzgünüm.
5: Diyorum ki bugün yaptığınız şey için minnettarım. Onları sevmiyorum.
1: Onu anladık.
5: Tamam.
6: Evet baba. Tamam, çok bitkin duruyorsunuz.
3: Evet, evet, evet, birazcık.
5: Bu şey ne zamandır sürüyor? Bu şey şey işte. Ne kadar oldu?
3: 4 aydır.
5: 4 ay mı?
1: Aslında 5 ay.
3: Evet, o haklı. Yanılmışım.
5: Aferin sana, bunu söylemeye alışmalısın.
6: Lütfen, çok üzgünüm.
5: Evet, üzgünüm, o haklı, ben yanıldım. Gördün mü?
1: Kapatma düğmesi var mı? Çünkü bu çok yorucu.
5: Sana evi gezdireyim.
1: Önce çantalarımızı çıkarsak.
5: Gezmeden önce yerleşecek misiniz?

müzikle çocuk yaşlarda tanışan ve ülkemizin pek çok önemli sahnelerinde de konserler veren Rus piyanist Evgeni Grinko'nun Orange Marmalade albümünden It's Foggy Today parçası ruhunuzu dinlendirecek.

gürültü ve kalabalıktan uzaklaşmak ve doğayla iç içe bir yolculuk yapmak isteyenler genelde bisiklet sporuna gönül veriyor. Fakat bunların yanında adrenalini de sevenler

Disk frenli dağ bisikletleri özellikle fazla engebeli arazilerde kontrollü bir sürüş sağlıyor. Teknolojinin gelişmesiyle elektrikli dağ bisikleti modelleri de sporcuların öncelikli tercihleri arasına girdi pek tabii ki.

Şehir bisikletlerine göre çok daha hafif ve çoğunlukla modifiye olan bu bisikletlerde tekerleklere özellikle dikkat etmek gerekiyor. Kondisyonun oldukça önemli olduğu bu ekstrem sporda dağ bisikleti sürüş tekniklerine hakimiyette yolculuk sırasında sporcuların işini kolaylaştırıyor.

dünyadaki en iyi yere. Evet, bu sporu cidden yapmayı düşünüyorsanız ölüm yolu olarak bilinen profesyonel bisikletçilerin kadrajındaki Bolivya'yı öneriyoruz.

sinema dünyasına danslarıyla imza atan ve her filme olay olan Fred Astaire, özellikle 1930'lu, 40'lı ve 50'li yılların gözde isimlerindendi. 1899 doğumlu sinema yıldızı gösteri ve eğlence dünyasıyla 5 yaşındayken tanıştı. Dansa ise 1917 yılında kız kardeşi Adele'le

1933'te Dancing Lady adlı filmle sinemaya geçiş yapan Astaire, Rita Hayworth, Gene Kelly gibi efsane isimlerle kamera karşısına geçti. 1987'de bu dünyadan ayrıldığında yeri doldurulamaz bir boşluk bırakan Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödüllü sanatçıyı muhteşem düğünde yaptığı ikonik dansıyla izliyoruz.

Burası dünyanın çatısı.

Himalaya dağlarının eteklerinde sadece olağanüstü manzaralarıyla değil, aynı zamanda zengin kültürel mirasıyla da dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri cezbediyor Tibet.

Yolunuz bir gün Tibet'e düşerse unutmayın ki Potala Sarayı'nın yüksek surlarından Jokhang Tapınağı'nın manevi atmosferine, Everest Dağı'nın zorlu yollarından Namso Gölü'nün kristal sularına kadar her bir durak sizi derinlemesine etkileyecek deneyimler sunacak.

2016 yılında kurulan Moğol folk metal grubu The Who, Moğol gırtlak şarkılarını içeren albümler hazırlıyor. Geleneksel Moğol enstrümanlarını kullanarak müzik tarzlarını Hunurak olarak adlandırıyorlar. İşte The Who'nun beğeni toplayan You You You şarkısı.

Sandboarding, Türkçe mealiyle kum sörfü, yani kumda tozu dumana katma sporu. Adrenalin severlerin limitleri zorlama adına geliştirdiği bu ekstrem spor aslında yeni nesil sporlardan.

Kumsörfü şu an Türkiye'de çok yaygın şekilde yapılmıyor olsa da dünya genelinde yükselen bir trend halinde. Dengenin temel alındığı bu spor Mısır'da ortaya çıktı. Sıcak ve büyük kum tepelerinde yapılan kum sörfü oldukça eğlenceli bir spor etkinliği olsa da bir uzman eşliğinde ve güvenlik önlemleri alınarak

snowboard'da benzer bir mantığa sahip kum sörfünde ayakta dengeli bir pozisyon alınıyor ve kumullar üzerinden kayılıyor. Board'un ayakların altından kayıp gitmemesi için altına parafin adı verilen madde sürülüyor. Bu madde kumda hareket etmeyi daha kolay hale getiriyor.

Son olarak kum sörfü için en uygun noktaları sizlere sıralayalım. Peru, İsrail Necef Çölü, Namibya, Şili Atakama Çölü ve Japonya Tottori.

0: my goodness.
1: You're not much older.
2: Hollywood ünlülerinin pek çoğu sinema akademisini bitirip oyuncu oldu. Çoğu şöhreti 20'li yaşlarda elde etti. Peki çocukken sektöre adım atan ünlü isimler hangileri, hatırlayalım mı? Sevgili izlenci izleyicileri, çocukken kamera karşısına geçen Hollywood'un aranan yüzlerini sizler için bir araya getirdik. ...2005'teki Brokeback Dağ filmindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalındaki Oscar'a aday gösterilen Hollywood'un yakışıklı aktörü Jack Gyllenhaal aslında çocukken şöhreti yakalayanlardan. Oyuncuyu 2001'de olağanüstü performans sergilediği Donnie Darko ile hatırlıyor olabilirsiniz. Ama Gyllenhaal'ın kariyeri 1991 yapımı City Slickers filminde babası Billy Crystal'ın işinden utandığı için arkadaşlarına babasının aslında bir denizaltı komutanı olduğunu söyleyen 10 yaşındaki muzip rolle başlıyor.
1: He works for WBLM Radio.
2: Bugün 48 yaşında olan Joaquin Phoenix'i hepimiz Gladiator filmindeki Commodus rolüyle anımsar. Bu rolle en iyi erkek yardımcı oyuncu dalında Oscar aday olan karizmatik aktörün kariyer yolculuğuysa 1986 yapımı Space Camp'te başlıyor. Phoenix uzay temalı filmde henüz 12 yaşında.
1: Okay, get down.
3: Wow. What is it? What's it do?
1: Anything you ask him to.
4: Sure moves slow.
5: Hey yo, Jinx, shake a leg.
1: Don't do that.
2: Rol aldığı Amerikan Pastası adlı komedi serisiyle tanınan Natasha Lyonne bugün ünlü bir dizi yıldızı. Oyunculuk serüveni ise 7 yaşında oynadığı Pee Wee's Playhouse dizisiyle başlamış güzel yıldızın.
6: In my frying pan.
7: So the bread doesn't stick to the pan.
1: Why?
2: Bir durum komedisi How I Met Your Mother'daki Barney karakteriyle ünlenen Neil Patrick Harris, Emmy ve Altın Küre adaylığı da olan son dönemin en başarılı starlarından. Harris'in oyunculuk geçmişi 1988 yapımı bir Whoopi Goldberg filmi Clarence Hart'a kadar uzanıyor. Üstelik bu performansta Altın Küre'ye de aday gösterilen Harris, televizyonda ve beyaz perdede boy göstermesinin yanı sıra çok iyi bir müzikal oyuncusu.
8: Who's that?
9: David, this is Clara. Clara's going to be living with us from now on.
10: Hello, David. Chamboy, you don't got to be afraid of me.
2: Yer aldığı filmler dünya genelinde 5,5 milyar dolardan fazla hasılat elde etti. 2015 ve 2016 yılları arasında dünyanın en çok maaş alan kadın oyuncusuydu. 2013 yılında Time dergisinin dünyanın en etkili 100 kişisi listesinde yer aldı. Jennifer Lawrence'dan bahsediyoruz. Güzel aktrisin ilk oyunculuk deneyiminin 2007 yılından itibaren 3 sezon boyunca bir komedinin kızı Lauren Pearson'ı canlandırdığı The Bill Engvall Show'la başladığını biliyor muydunuz?
11: Ooh, forgetfulness. That's the first sign of getting dumber.
1: You're crazy.
2: Scarlett Johansson sinema severlerin ilgisini ilk olarak 2003'te yayınlanan Lost in Translation filmiyle çekti şüphesiz. Iron Man 2, İnci Küpeli Kız gibi farklı türdeki filmlerde yer alarak kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Johansson da oyunculuğa çok küçük yaşlarda başladı. Daha 9 yaşındayken North filminde canlandırdığı Laura Nelson karakteriyle ilk defa beyaz perdede boy gösteren Johansson'ı aynı zamanda Evde Tek Başına 3 filminde de görmeniz mümkün.
12: But he hasn't decided if he wants to stay with us yet.
13: Come on, North, you gotta stay.
1: Yeah, we really want you.
2: Oynadığı her role hakkını veren ünlü aktör Christian Bale de çocukken şöhreti tadanlardan. Henüz 13 yaşında küçük bir çocukken Steven Spielberg'ün yönetmenliğini üstlendiği bir filmde başrol oyuncusu olarak kim yer alabilir ki diye düşünüyorsanız 1987 yapımı Güneş İmparatorluğu filmindeki Christian Bale'i gözden kaçırmış olabilirsiniz.

ve Natalie Portman. Aslında biz onu en çok çocukken oynadığı karakterle hatırlıyoruz. Belki de en iyi oyunculuğuydu. Sevginin Gücü, Leon'da Fransız aktör Jean Reno ile oynadığı rol. 2011 yapımı Siyah Kuğu'daki rolüyle hem Oscar'ı hem de Altın Küre'yi kazanan güzel oyuncu, Leon'da oynadığında 13 yaşındaydı.

0: 2006 yapımı Halt Nelson'la 1943 yılından beri en iyi erkek oyuncu Oscar'ına aday gösterilen, ilk Kanadalı oyuncu unvanını elinde tutan Hollywood'un yakışıklı aktörü Ryan Gosling, ilk oyunculuk deneyimini 1993 yılında The Mickey Mouse Club'da yaşamış. Deadpool'un yıldızı Ryan Reynolds, Amerika'da 15 olarak da bilinen Kanada dizisi His Side'deki Billy rolüyle ilk defa 14 yaşındayken izleyicilerle buluşmuş.
1: Pretty good, I guess.
2: Is that a new board?
1: My dad bought it for me.
0: Çeyrek asırdır sinema dünyasının içinde yer alan Reese Witherspoon, 1991'de yayınlanan The Man in the Moon filmiyle ilk defa kamera karşısına geçmiş. O günden bugüne ivme kaybetmeden devam ettiği kariyerine Walk the Line filmiyle kazandığı Oscar'ı da ekleyen Witherspoon, son olarak Wife filmiyle başarısını daha da perçinledi.
3: Must have been some breakup, huh?
4: Breakup is sort of a shorthand.

Usta orkestra şefi André Rieu ve Johann Strauss orkestrasıyla sahneye çıkan Emma Cook, Fransız şarkıcı Barbara Pravi'den dinlediğimiz Voila'yı söyledi. Hey girl, dis-moi, enfant que j'aime, déteste, crois vous dire. İzleyenleri duygulandıran ve ayakta alkışlanan performans, sosyal medyada da bir haftada 6 milyon kişi tarafından izlendi.

Come on. Come on.

Kunsörfü şu an Türkiye'de çok yaygın şekilde yapılmıyor olsa da dünya genelinde yükselen bir trend halinde. Dengenin temel alındığı bu spor Mısır'da ortaya çıktı. Sıcak ve büyük kum tepelerinde yapılan kum sörfü oldukça eğlenceli bir spor etkinliği olsa da bir uzman eşliğinde ve güvenlik önlemleri alınarak yapılmalı.

Snowboard'da benzer bir mantığa sahip kum sörfünde ayakta dengeli bir pozisyon alınıyor ve kumullar üzerinden kayılıyor. Board'un ayakların altından kayıp gitmemesi için altına parafin adı verilen madde sürülüyor. Bu madde kumda hareket etmeyi daha kolay hale getiriyor.

Son olarak kum sörfü için en uygun noktaları sizlere sıralayalım. Peru, İsrail Necef Çölü, Namibya, Şili Atakama Çölü ve Japonya Tottori.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Turkuaz Kitap'tan yayınlanan Murat Bardakçı'nın yazdığı Peygamber Torununa Mektuplar, son Mekke emiri Şerif Ali Haydarpaşa

Paşa'nın oğlu Şerif Muhittin Targa'nın hüzünlü ve sanat dolu hayat hikayesini ve özel yazışmalarını konu alıyor. Kitap, Osmanlı'nın çöküşüyle soylu statülerini ve servetlerini kaybeden bir ailenin yeni düzendeki var olma mücadelesini gözler önüne seriyor. Yazar Brian Klig'in kaleme aldığı kısaca yapay zeka, büyük fikirler arasında yolculuk, karmaşık algoritmaları herkesin anlayabileceği şekilde özetleyen popüler bir bilim kitabı. Alanın uzmanları tarafından yanıtlanan kışkırtıcı sorular etrafında yapılandırılan literatür yayıncılık imzalı eser, bilgisayar zihinlerinin hızla gelişen dünyasında bilinçli bir yol çizmek isteyen herkes için güvenilir bir rehber niteliğinde. Aşk dediğimiz o büyüleyici duygu aslında dopamin ve oksitosin gibi nörokimyasalların yönettiği geçici bir illüzyon. Doktor Serkan Kara İsmailoğlu ve Doktor Ali Kara İsmailoğlu'nun kaleme aldığı Aşk'tan sonra nöromantik ilişkiler, bu biyolojik gerçekleri yalın ve hap bilgilerle sinir bilim penceresinden okura açıklıyor. Ortopia Yayınları imzalı kitapta yazarlar soruyor. Aşka dair çıkılmış her yolculuk günü geldiğinde bir uçurumla yüzleşmek zorunda. O zaman ne yapacaksınız? Aşkınızın elinden mi tutacaksınız yoksa boşluğa düşmesine izin mi vereceksiniz? Turkuaz bünyesindeki Fikriyat Yayınlarından okuyucularla buluşan Ekrem Demirli'nin yazdığı Tasavvufu Düşünmek, Bir Lokma, Bir Hırka, Bir Akıl, tasavvufu salt dünyadan ele tek çekmek olarak değil, nefsi terbiye ederek aklı olgunlaştırmak ve kemale erdirmek olarak ele alıyor. Bir Lokma, Bir Hırka, tasavvuf denildiğinde ilk akla gelen bir tabir ve kanaatkarlığı temsil ediyor. Kitap, tasavvufun farklı yönlerini ortaya koymayı amaçlayarak aklın yetkinleşmesine hizmet etmeyi amaçlıyor. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e öykü antolojisi. Tanzimat dönemiyle Türk edebiyatına giren modern öykü formunun Cumhuriyet'e kadar geçirdiği dönüşümü okura sunuyor. Ahmet Mithat Efendi, Fatma Aliye Hanım ve Sami Paşazade Sezai gibi öncü isimlerin başlattığı bu süreç edebiyatımızın geçirdiği büyük değişimi inceliyor. Can Yayınları imzalı bu antolojide okurlar devrin önde gelen yazarlarının metinlerini bulabilir. Orkun Galorar'ın yazdığı Zaten O Şarkıyı Ben Sana Yazmadım. İlk gençlik çağından beri olanaksız bir aşk besleyen, umutla babasının yaralarıyla baş etmeye çalışan Elif'in öyküsü. İnkılap Yayın Evi'nden raflardaki yerini alan roman, yarım kalmış bir aşkın, söylenemeyen cümlelerin, pişmanlıkların ve geçmişle yüzleşmenin anlatıldığı duygusal bir iç yolculuk.

0: para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün

0: En yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa 32, Balıkesir 31 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 12 derece. Konya 29, Kayseri 31, Nevşehir 27, Sivas 29 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 21 derece. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 35, Manisa 36 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 27 derece. Mersin 33, Adana 37, Kahramanmaraş 39, Hatay 35 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22 derece. Bolu 29, Karabük 32, Rize ve Samsun 28 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 14 derece. Malatya 38, Erzincan 37, Van 31, Ardahan 28 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük hava sıcaklığı 23 derece. Mardin 39, Şanlıurfa 41, Siirt 40, Diyarbakır 42 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Açık piyasa işlemleri. Para politikası uygulaması açısından merkez bankalarının piyasadaki para miktarını arttırmak ya da azaltmak amacıyla hazine kağıdı alım veya satım işlemlerini yapmasıdır. API çerçevesinde bu kağıtların alım satımı kesin alım satım olabileceği gibi geri satım vaadiyle alım yani repo ya da geri alım vaadiyle satım yani ters repo biçiminde de yapılabilir.

Dünya tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki Düyun-ı Umumiye nedir? Düyun-ı Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun-ı Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238.773.272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127.120.220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.

0: Hemen İnegeli'ye ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
2: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini Vade Parksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: We need to take him down.
1: What's the deal with Stratton? What's he like?
2: Ajan Stratton, uluslararası terör örgütüne karşı hayatını ortaya koyan bir komando. Düşman sanıldığından daha acımasız. Heyecanın zirve yaptığı bir aksiyon. Ajan Stratton, bu akşam 20'de APR'de.
3: Genel izleyici için uygundur.

Düşünün, bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası. Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar. ...20. yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözle görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zinciri adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı, dünyanın diğer ucundaki

birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten gözde görünmeyen bir sistem. Bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenler de. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli, kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon.

İstasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Durum karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday, hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor. Uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikro meteorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yerçekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek. Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

Dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri. O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su, geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezeri'nin su makinelerinden robotik çağa. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor.

Farklı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su, geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Orta çağın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

Altın, yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor.

Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

0: İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı, Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.
0: O an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla üç boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması. Yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Denis Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı. Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

hologram teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Hologramlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden tekerrür ediyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renklerse gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazla buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık. Geleceğin mobil deneyimi katlanabilir ekranlarla elimizde şekilleniyor.

Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil, kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem. GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi? Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zeka ile yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı Robobeyin.

Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz yapay zeka artık karar verebiliyor, öğreniyor, gelişiyor. İnsan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor. Dünyamız saniye saniye değişiyor. Teknoloji bu değişimlerin kalbi. İşte gelişen ve değişen dünyanın teknoloji trendleri.

Nesnelerin interneti evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor.

5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha hızlı, daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan, uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga, doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar, direksiyon artık yapay zekanın ellerinde, trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli hale geliyor.

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var. Biz bu geleceğe hazır mıyız?

0: Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağıyla başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa 32, Balıkesir 31 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 12 derece. Konya 29, Kayseri 31, Nevşehir 27, Sivas 29 derece. İzmir güneşli, günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 21 derece. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 35, Manisa 36 derece. Antalya güneşli, günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 27 derece. Mersin 33, Adana 37, Kahramanmaraş 39, Hatay 35 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22 derece. Bolu 29, Karabük 32, Rize ve Samsun 28 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 14 derece. Malatya 38, Erzincan 37, Van 31, Ardahan 28 derece. Gaziantep güneşli, günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük hava sıcaklığı 23 derece. Mardin 39, Şanlıurfa 41, Siirt 40, Diyarbakır 42 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
0: Amortisman, yatırım mallarının kullanıldıkça eskimesi ve değerinin düşmesi nedeniyle kullanım süresi sonunda yenisinin alınması için ayrılması gereken miktarlara amortisman denir. Sabit oranlı amortisman ve azalan bakiye yöntemiyle amortisman olarak iki tür uygulanma şekli vardır.

ödemelerimi yapayım derken gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım.net, Sigortam.net.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: 1-7 Ağustos arasında BİM'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 35.

0: Bankası.
1: İş Bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
2: Ben mi?
1: Evet.
2: Ne sunacaktım?
1: Sence?
2: İşçi aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
1: Ve?
2: Ben isterim, iş cebim yapar.
1: Teşekkür.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle dört mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.

0: We need to take him down.
1: What's the deal with Stratton? What's he like?
0: Reserved, I suppose.
2: Ajan Stratton, uluslararası terör örgütüne karşı hayatını ortaya koyan bir komando. Düşman sanıldığından daha acımasız.
0: From Downing Street to Washington.
2: Heyecanın zirve yaptığı bir aksiyon.
3: Someone wants to ask Napoleon about his battle plans. He said, show up.
2: Ajan Stratton, bu akşam 20'de APR'de.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi hafta sonları sayın seyirciler. Bir Her Şeyi Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugün konularımız genellikle olduğu gibi sağlık var, yönetim var, sanat var, resim var, her şey var. Müsaade ederseniz önce sağlık diyelim. Alerji, değil mi?
1: Merhabalar.
0: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Özellikle belirttiğiniz gibi alerji son yıllarda giderek artıyor. Hepimizin muzdarip olduğu bir konu. Aslında baktığımızda alerji nedir? Aslında bağışıklık sistemimizin zararsız maddelere vermiş olduğu anormal bir abartılı yanıt.
0: Şimdi yerli yerine koyayım. Siz çocuk alerjisi uzmanısınız,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, çocuk alerji, bir de erişkin alerji diye ayrılıyoruz biz.
0: Şimdi niye ayrılıyor? Yani çocukla erişkin
1: aslında
0: niye ayrılıyor?
1: Aslında şöyle, çocuklardaki uyguladığımız tedavi yöntemleri, kullanılan ilaçlar, yetişkinlerdeki doz farklılıkları ve farklı grup ilaçlar var. O yüzden çocuk ve yetişkin grubu ayrılıyor.
0: Çok mu zor mesela sizin? Yani ben biz, burada kaşınıyor olsam bana bir şey söyleyemeyecek misiniz?
1: Size bir tavsiyede bulunuruz, öneride bulunuruz ama uzun dönem takibinizi genellikle erişkin alerji immünoloji hocalarımızın yapması uygun oluyor. Orada bazen kullanılan farklı preparatlar, farklı dozlar, farklı ilaçlar olabiliyor.
0: Ama o kadar mı farklı yani iki tane ayrı uzmanlık dalı? Yani anladım, çocuğun metabolizması biraz daha hızlı yani. Hızlı. Tamam, anladık onu.
1: Ama şöyle, mesela biz pediatri, ilk önce biz bir çocuk sağlığı hastalıkları uzmanıyız. Biz ilk önce çocuk sağlığı hastalıkları uzmanlığı alıyoruz. Onun üzerine bir 3 yıl daha eğitim görüp çocuk alerji yan dal uzmanlığı alıyoruz. Yani meslek hayatı boyunca bakınca aslında yetişkinle hiç karşılaşmıyoruz.
0: Çocuk peki yetişkin alerji uzmanı mı daha çok eğitim alıyor, çocuk alerji uzmanı
1: yetişkin
0: mı?
1: Yetişkin alerji hocalarımız da şu şekilde, ilk önce onlar dahili branşları ya da göğüs hastalıklarını bitirip onun üzerine bir 3 yıl yan dal alıyor. Aslında tedavi eğitim süresi aynı. Sadece değil. Uğraştıkları hasta
0: biraz
1: grubu,
0: boyutlar fark ediyor, süratler fark ediyor,
1: yaşlar değil mi? Fark ediyor ama onun dışında hastalıklarımızın hepsi ortak, kullandığımız ilaçların çoğu ortak, sadece bir takım küçük nüanslar var, doz farklılıkları var.
0: Peki şimdi alerji mevsiminde miyiz?
1: Polenlerle birlikte bizim burun akıntısı, hapşırık, göz kızarıklığı şikayetlerimiz, astım ataklarımız artmaya başlayacak.
0: Benim gözümde bir tetikleme yapıyordu o polenler bir aralar.
1: Özellikle
0: şimdi geçti.
1: Bu polen mevsiminin yoğun olduğu dönemlerde sabah saatlerinde dışarıya çıkmamak gerekiyor. Polenler o saatte daha fazla olabiliyor.
0: Peki polenlerde mi bir sorun var, bizde mi bir sorun var?
1: Genetik yatkınlık. En önemlisi zaten bizde.

0: özellikle sizin genetik yatkınlığınız, yani alerjenlere aşırı yanıt verme kapasiteniz. Yani
1: doğada mesela polene alerjik kaplanlar, aslanlar falan var mı acaba?
0: Da var. Mesela bizim köpeklerde olsun, kedilerde olsun, onlarda bile astım var. Mesela biz onlara bile bu inhaler tedaviler
1: köpekleri
0: dediğimiz...
1: Köpekleri biliyorum nefes alamadıkları.
0: Evet, kedilerde falan da nefes açıcı ilaçlar kullanıyoruz. Aslında baktığımızda tüm hayvanlarda geçerli bu alerjik durum.
1: Ama bu ev hayvanlarında galiba. Birazcık steril olmakla alakalı galiba.
0: Hijyen hipotezi zaten temelini oluşturuyor. Biz bir çocuğu ne kadar koruyup kollarsak, bağışıklık sistemimiz enfeksiyonla karşılaşmadığı zaman alerjenlere gidip savaş açıyor ve alerjik yanıt ortaya çıkıyor. O yüzden çocuklarımızı böyle koruyup kollamamak gerekiyor. Enfeksiyonlarla yani, karşılaşması gerekiyor.
1: Yani sokakta dolaşan ne çocukta ne köpekte ben astım gördüğümü çok söyleyemem ama aslında evde çok, steril ortamlarda olmuş çocuklar ve hayvanlarda her türlü şey olabiliyor.
0: Çok doğru bir gözlem. Bu çalışmalar da bunu gösteriyor. Özellikle çiftlik ortamında büyüyen çocuklarda alerjik hastalıkların daha az olduğu gösterilmiş.
1: Evet. Şimdi insanlara gelelim. Çocuk alerjisinden. Siz insanlara strateji mi öğretiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?
2: Asıl strateji çok öğretilecek bir şey mi emin değilim ama stratejik bakmayı, stratejiyle bakmayı...
1: Kurumlara mı, kişilere mi stratejik bakmayı gösteriyorsunuz?
2: İkisi birden. Aslında kurum dediğimiz şey de insanlardan oluşuyor. Tabii buradaki üst akıl, yönetim ekibi, onlar özellikle belirleyici oluyor. Dolayısıyla bir şirketin aslında yönetim ekiplerini ne kadar strateji konusunda eğitir, yönlendirir, onlara bir vizyon katarsanız şirketteki her çalışan için, bu kanal için, bu şirket için, bu kurum için de geçerli. Tüm şirket için.
1: Strateji ne, vizyon ne, misyon ne, taktik ne? Nasıl yerli yerine koyacağız bunları?
2: Aslında misyon bir şirketin varlık amacı. Ne yapmak istiyor? Nereye gitmek istiyor? Hangi sektörde, hangi alanda, uzun vadede nerede olmak istiyor? Vizyon oraya...
1: Ne gibi mesela? Buna örnekle gidelim.
2: İşte filanca sektörde, mesela basın sektöründe...
1: Bir tane su üreten bir şirket var. Çok su satmak istiyor. Su şişesi, şişeli su üretiyor mesela. Misyonu tamam. Olabildiğince su satmak diye başlayabilir miyiz?
2: İyi. Bu şekilde çok ifade edilmiyor. Çünkü tabii ki her şirketin ana amacı aslında karlı olmak ve bu karlılığı sürdürebilir
1: sağlamak. Su dediğinizde niye? Suyun da bir pazarı var, sektörü var, fıçılıları var, şişelileri var. Her türlüsü var yani. O pazarda büyümeyi de şey yapmak bir strateji gerektirebilir herhalde, değil mi?
2: Doğru. Bir kere tüm şirketler büyümek ister. Kimse ben olduğum yerde kalayım, bu bana yeter diyen hiçbir şirket yok. Ya da ben küçüleyim diyen. Dolayısıyla
1: yani strateji orada nasıl oluyor? Yani nasıl büyüyeceğinin yolunu mu çiziyor? Nasıl oluyor?
2: Evet. Öncelikle bir kere müşteri profili kim? Kimlere satacak bu ürünü? Ya da hizmeti neyi satıyorsa, su satıyorsa alıcısı kimler? Sonra hangi kanallarla satacak? İşte ne bileyim bunu şişeleyip kendi mağazalarında mı satacak, yoksa e-ticaretten mi satacak, Horeca dediğimiz işte kanallardan, otellerden, restoranlardan mı satacak, işte marketlerden mi satacak, bunun hepsi tüketeceğim
1: şey. O strateji mi, taktik mi?
2: Taktik, bunu nasıl uyguladığınız, nereye odaklanacağınız strateji, bunu nasıl yapacağınız, işte ne zaman promosyon yapıyorsunuz, ne zaman indirim yapıyorsunuz, işte ne zaman kampanya yapıyorsunuz, rekabete karşı nasıl pozisyon alıyorsunuz, yeni ürünlerin lansmanı, bazı ürünleri delist etmek. Dolayısıyla taktik burada, taktik daha kısa vadeli bir şey. Strateji biraz daha uzun vadeli bir şey.
1: Peki mesela şirketi yöneten insanlar bunları yapmamış mı oluyorlar genelde?
2: Yani yapıyorlar ama dünyada hiç kimsenin her şeyi bilme, tüm benchmarklara haiz olma şansı yok. Artı şirket içerisinde kalktıktan sonra bir körlük başlıyor. Yani tamamen oturduğunuz yerden olaylara bakma. Dolayısıyla işte başkaları ne yapıyor, farklı neler yapabiliriz konusunda bir farklı görüşü almak da her zaman için şirketler için ve yönetim kadrosu için önemli. Çünkü bir şeyin içerisinde çok girdiğiniz zaman oradan resim size ya olduğundan daha iyi gözüküyor ya olduğundan daha kötü gözüküyor.
1: Yani nedir? İlk amaç o zaman doğru tespiti yapmak mı? Neredeyiz? Doğru tespiti yapmak mı lazım?
2: Aslında bence nereye gitmeliyiz önce konuşmak. Nereye gitmek istediğimize karar verdikten sonra biz neredeyiz ona bakmak. Aradaki deltayı, farkı ve o kapatmak istediğimiz boşluk neyse onu görüp ona göre aslında yolumuzu belirlemek. Çünkü bir yere ulaşmak için bazen gerçekten tek bir yol oluyor. Bazen birden fazla yol oluyor. Mesela işte su işinden bahsettiniz. Mesela suda büyümek. Ben şirketimi satın alacağım. Zaten mevcut şirketimi büyüteceğim. Ortaklık mı kuracağım? İşte suyun içerisinde bir sürü şeyler koyup onu daha farklı bir su olarak mı satacağım?
1: Şimdiden mi kazanacağım? Özel kokulu şeyle sular mı yapacağım, değil mi? Belki...
2: Yani evet, çünkü sürekli tüketicinin alışkanlıkları değişiyor, değerler değişiyor, teknoloji değişiyor. Yani hiç dünya olduğu yerde kalmadığı için sizin de en stabil olduğunu düşündüğün sektörde bile bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyor.
1: Şu anda mesela yapay zeka diye bir şey var.
2: Evet.
1: Ve yapay zeka masa başında insanların yaptığı her şeyi yapıyor şu anda.
2: Neredeyse yani, evet.
1: Rapor da hazırlıyor, mektup da yazıyor, gerekirse telefona da her şeyi yapıyor.
2: Evet.
1: Şimdi mesela şirketler buna uyanıp bir yeniden yapılanmaya girdiler mi?
2: Yani, çoktan, evet.
1: Yani ben şunu biliyorum. Evet. İnsanlar kendileri kaytarmak için işlerini yapay zekaya yaptırıyorlar. Evet. Ama şirketler yukarıdan bakıp, ya bu işlerin hepsini artık yapay zeka yapıyor, bunları çıkartıyoruz biz diyen şirket var. Mesela Elon Musk yazılım şirketi açıyor, kodcusu olmayacak içinde. Yani evet. Microsoft'a rakip yazılım şirketi açıyor ama yazan olmayacak içinde. Bunun farkında mı şirketler mesela?
2: Şu anda herkes buna inanılmaz şekilde uyanmış durumda. Ama mesela bu soruyu bana 3 sene, 4 sene önce sorsaydınız cevabım bambaşka olurdu. O zamanlar mesela hala şu konuşuluyordu. Yetkinlik olarak kodlama yapabilmek konuşuluyordu. Şu anda mesela kodlama 1 numaralı, belki 2 numaralı yetkinlikten şu anda çok daha altlara düştü. Ya da bizim yapay zeka dediğimiz şey şirketlerin bilgi teknolojileri, IT departmanlarına taşer edilen bir konuydu. Şimdi yapay zeka departmanları, proje ekipleri kuruldu çoğu şirkette ve her şirketin artık...
1: Yönetimsel olarak da pazar raporu da hazırlıyor, fiyat stratejisi de yapıyor, satış taktiği de öneriyor, her şeyi yapıyor yani. Hani onu sırf kodcular, şeyciler filan diye ayırmamak lazım bence. Her işi yapıyor artık.
2: Kodlama çok önemli yetkinlikken yapay zeka yüzünden dramatik bir şekilde altlara düştü. Tabii ki yapay zeka şu anda her şey yapıyor ama bu 50 metre testini biliyor musunuz bilmiyorum. Şubat ayında gündeme gelen. Şöyle bir soru.
1: Araba yıkamaya gitmek.
2: Araba yıkama.
1: Yani, ya onlar çok şey yani yapay zekayı benim doğru biliyor mu diye bir şey yok. Yapay zeka size ne istiyorsanız onu veriyor zaten. Onu istemeyi bilmeniz lazım. Yani
2: biraz eğitmek, kendimizi de eğitmek, yapay zekayı da eğitmek.
1: Ama ben
2: gerekiyor.
1: Bunu şu anda yani dünyada insana yapay zeka yaptırabileceği bir işi insana yaptıran şirketlerin çok yakın zamanda batacağını düşünüyorum.
2: Zaten
1: yani çok
2: anda,
1: hızlı geliyor.
2: Şu anda herkesin stratejisi şu: az insan, daha yetkin insan, yapay zekayı kullanabilecek insan, yetkin insan, daha yüksek maaş, daha iyi şartlar, daha iyi bir kariyer ama ekipleri küçültüp olabildiğince teknolojiyle bunu yapmak. Eskiden mesela ilk ERP yazılımlar çıktığında 1990'larda, 80'lerin sonunda da böyle bir niyet vardı. Yani biz teknolojiyi uygulayalım. Sadece mavi yakada değil, beyaz yakada, orada da işleri otomatize ettikten sonra ekipler küçülecek diye. Ama bu olmadı. Yani başılamadı, yeni yeni kadrolar bile oluştu. Ama yapay zeka öyle değil. Bu sefer iş
1: şimdi robot
2: değişiyor.
1: Gelecek. Şimdi 3 yıl sonra onun robotu da gelecek. Belki sizin işinizi de alacak elinizden yani.
3: Yani
1: siz
3: şu
1: cerrahlısınız
3: var.
1: Ama cerrahlık da yapabilen, cerrahlık bile
2: var.
1: Yapan...
2: Hocam daha iyi biliyordur. Şu anda evet. Başladı.
1: O ameliyathanede robot var da şimdi artık seri üretime giriyor. Yani aynı robotu sen ameliyat da yaptıracaksın, yemek de yaptıracaksın, araba da kullandıracaksın, her şeyi yaptıracaksın. Robotlar geliyor yani. Çok böyle hani şirketlerin ben bunun çok farkında olduğunu düşünmüyorum yani.
2: Teşhis tanıyı da tıpta o aslında veri. Biz teknolojiyi çok konuşuyoruz. Arkada o meta veri çok önemli. O veriyle yazılım artı yapay zeka ve de insan snowboard'la birleştiği zaman gidilecek nokta muazzam olacak. Ama yani zaten Türkiye'de de buna uyanmış çok fazla şirket var burada. Yani stratejileri bunun üzerine kuruyor.
1: Strateji güzel. Siz yapay zeka kullanıyor musunuz?
3: Yani sağlık alanında da aslında yazı dilini çok iyi kullanıyor. Yani yazı dili konusunda çok iyi veriler veriyor. Birçok makaleyi çok hızlı şekilde bize özetleyebiliyor. Onun dışında raporlarda bize yardımcı oluyor.
1: Teşhis.
3: Radyolojik görüntülemelerde bununla ilgili yapılmış çok sayıda çalışma var. Radyoloji MR görüntülerini bir radyolog bir de yapay zeka yorumladığında
1: çok daha doğru yapıyor değil mi?
3: Birbiriyle benzer oranlar hatta bazen daha iyi sonuçlar.
1: Peki veriler üstünden teşhis koyma, tanı koyma?
3: Orada da aslında bir takım size ön tanılar veriyor. Bize de çok hasta geliyor. Bu verileri, elindeki sonuçları, bunları yapay zekaya yorumlatıp hocam bizim ön tanılarımız şunlar şunlar şunlar olabilir şeklinde bize başvuruyor.

0: Biz de bu hastanın orada bizim yaptığımız nokta nedir? Hastanın fizik muayene bulguları. Yani hastanın mevcut bulguları ön tanılar. Bunları biz değerlendirip ona göre klinik tanıya varıyoruz. Yani yapay zeka sadece bize şu şu hastalıklar olabilir ama orada mutlaka bir hekimin, şu an için konuşuyorum, o hastayı görüp muayene edip değerlendirmesi gerekiyor. Bir dokunmamız gerekiyor yani hastaya.
1: Ve bir de yapay zeka halüsinasyon da görebiliyor. Olmayan şeyi de söyleyebiliyor.
0: Tabii,
1: yani
0: tabii. Hala. Bazen hani uydurma referanslar çıkartabiliyor. Onlara da dikkat etmek gerekiyor. Bazen ama, olmayan bir referans verebiliyor bir konu hakkında.
1: Ama çok zor koyulabilen tanıları koyduğunun örnekleri de var galiba, değil mi?
0: Var. Çünkü size bir veri verdiğinizde bu veriyle ilgili ilgisiz bütün hastalıkları sıralıyor. Yani ayırıcı tanı ağını çok range'i çok geniş tutuyor. Öylelikle kimsenin aklına gelmeyecek bir takım çok nadir görülen hastalıklara da tanı koyabiliyor.
1: Peki alerjide böyle bir database mi var? Ne var?
0: Alerjiyle ilgili database, özellikle biz bunu yapay zeka alerjide nasıl kullanırız? Hastaların bu özellikle alerjide kullandığımız kortizon içeren ilaçları kullanmakta sıkıntı çekiyor hastalarımız. Tedavi uyumunda sıkıntı var.
1: Şimdi kortizon her şekilde zararlı bir şey değil
0: ya
1: mi yani?
0: Zararlı ama şöyle düşünmek lazım. Biz size şikayetiniz var. Siz o ilacı düzenli olarak aldığınızda kümülatif olarak toplamdaki aldığınız doz düşük kalıyor. Siz o ilacı almayıp ağır bir astım krizine girdiğinizde
1: yüksek doz, yani.
0: Yüksek doz almanız gerekiyor. Atıyorum hiç ilaç kullanmayıp bir ağır krizde 5 günlük alacağınız tedavi yıl boyu alacağınız tedaviden fazla.
1: Peki alerji database'inde ne var? Hangi alerjiler var? Bunlara ne iyi gelir? Ne tetikler tabii, falan gibi mi?
0: Hangi dönemlerde hangi alerjenler, hangi aylarda hangi polenler daha yoğundur? Hangi şikayetleriniz varsa bunlar alerji sizi yönlendirir. Bütün verileri veriyor. Hatta buna yönelik hangi ilaçları kullanmanız ya da bunlardan fayda göreceğinizi size anlatıyor. Bizim de özellikle klinikte özellikle application'lar yapılıyor bununla ilgili. Hastalara bununla ilgili yapay zeka ile yapılmış application'lar tedavi uyumunu arttırmak için hastaların günlük bu ilaçlarına, bu uygulamalara girmesi. Böylelikle tedavi uyumunu arttırmaya çalışıyoruz.
1: Bunun bildiği kaç tane alerjen var?
0: Çok sayıda. Yani evet, inanamayacağınız kadar fazla sayıda ve giderek artıyor. Özellikle endüstriyle birlikte bu alerjenler sadece bunu akar polen, hayvan tüyleri, çayır çimen polenleri gibi değil. Birçok PM madde, partikül maddeler de var. Özellikle sanayi devrimiyle birlikte, hava kirliliğiyle birlikte bir sürü kimyasal
1: mesela
0: var.
1: Mesela halılar çok ciddi sorun olabiliyor.
0: Özellikle bizim İstanbul için konuşuyorum. Sizin atopik yapınız, alerjik yapınız varsa halılardaki gözle göremediğiniz bu küçük mikroskobik mite'ler var, akarlar. Bunların dışkısı, epiteli kendisi, sizin genetik yatkınlığınız varsa siz onunla karşılaşınca burunda başlıyor akıntı, hapşırık, gözlerde kızarıklık, ciğerlerde tıkanıklık, öksürük ataklarını tetikliyor. O yüzden ne yapıyoruz? Eskiden biz işte yün yorgan, yün battaniye falan sağlıklı diyorduk. Ama şimdi ev içi, kapalı ortam, bir de yün kullanınca mite maruziyeti artıyor ve alerjik şikayetleriniz
1: yün
0: artıyor.
1: Yün benim tenime değdiği anda ben kaşınırım
0: tabii,
1: mesela.
0: Özellikle atopik yapınız vardır. Yani o yüzden biz bebeklerde de çok egzama görüyoruz. Diyoruz ki bu çocuğun vücuduna yün değmeyecek.
1: Pamukla giyilir değil mi
0: pamuk
1: yani?
0: Pamuk olacak, bir beden bol olacak, terletmeyecek, ferah olacak ve mutlaka pamuk olacak.
1: Şimdi alerjenler kaça ayrılıyor? Yani bir gıda alerjenleri var, bir de
0: solunum yolu alerjisi.
1: Solunum var, bir de değenler mi var?
0: Deri alerjileri var. Zaten en
1: böcekler çok var.
0: Ara alerjileri var. O da çok önemli. Mesela venom alerjisi, ara alerjisi. Mesela bizim
1: en öldürücü ara alerjisi galiba,
0: evet, yani
1: değil mi?
0: Nerede, ne zaman, nasıl karşılaşacağınız belli olmuyor. Yani bu bir askeri personelimiz görevdeyken de olabilir ya da bir atıyorum teknede, denizde bile karşılaşabiliriz. Yani özellikle ara alerjimiz varsa anafilaksi seviyesinde, şok seviyesinde alerji karşımıza çıkabiliyor. Ve mutlaka şunu da belirtmek gerekiyor. Ara alerjisi olan bir hastamıza şunu diyoruz. Nerede, ne zaman arı sokacağını bilmediğimiz için adrenalin iğnesini, bu insülin iğnesi gibi adrenalin iğneleri var, yanlarında taşıması gerekiyor.
1: Bu arı daha yukarılara sokulduğu zaman mı? Nerelerde daha riskli oluyordu? Boyunda falan mı riskli
0: oluyordu? Daha çok kalbe yakın yerleşimde olmasında direkt zehri daha hızlı etki edebiliyor. Ama orada en önemlisi sizin alerjik yatkınlığınızın, duyarlılığınızın yüksekliği ile alakalı. Bazı hastalarımız var, arı sokuyor, sadece bir şişlik oluyor 5 santim. Ama bazı hastamız arı soktuğunda 15 dakika içinde kalp durmasına kadar giden anafilaksi şoka girebiliyor. O yüzden sizin alerji seviyesiniz genetik yatkınlığınıza göre değişken. Buradaki en önemlisi şu, anafilaksi şok seviyesinde alerjiniz varsa adrenalin iğnesini taşımamız gerekiyor. Hatta son yıllarda az önce çok iyi bir noktaya değindiniz. Besin

0: Alerjileri bizim son 10 yılın alerji salgını, alerji epidemisi besin alerjileri. Biz bundan önce 10-20 yıl önce besin alerjisiyle karşılaşmazken şu an gıda alerjileri çok artmaya başladı. Özellikle bu besin
1: alerjileri. Şimdi şu böcekleri bir bitirelim. Evet. Sivrisinek var mesela.
0: Tabii onlar
1: bak,
0: bile alerji.
1: Bazen sivrisinekler bir şişiyor, böyle kocaman şişiyor. Bazen bir olup geçiveriyor falan. O neye göre oluyor?
0: Ya son yıllarda alerjiler arttığı gibi her şeyin de alerji stresi de artıyor, yoğunluğu da artıyor. Hani sivrisineklerin serumundaki, tüklüğündeki o enzimler bile alerji stresi zaman içerisinde artıyor. Onlar bile evrim değiştiriyor. Nasıl virüsler evrim değiştiriyor? Bu haşerelerdeki alerjenler de giderek daha güçlü hale geliyor. Polenler de o şekilde. Bu bir takım değişiklikler, bir takım polen sezonundaki değişiklikler olduğu gibi bu böcek ısırıklarında da alerjiler artıyor.
1: Mesela sivrisinekten dolayı hastanelik olan çocuk olabilir mi?
0: Tabii çok böyle yanık gibi, özellikle yanık gibi döküntüler karşımıza çıkabiliyor. Çok çok nadir sivrisinekle anafilaksi çok devreye girebiliyor. Ama daha çok arı alerjisi, bu bal arısı, yaban arısı.
1: En çok insan öldüren şey canlı sivrisinek diyorlar. İnsan birinci. İkinci sivrisinek o, diyorlar. O sıtmadan dolayı mı? Neden?
0: O daha
1: mi?
0: Çok insan ısırıkları, sivrisinek daha çok bu enfeksiyon kaynaklı ölümlere neden oluyor. Alerji kaynaklı daha çok arı alerjisi. Bu bal arısı. Özellikle arıcılıkla uğraşanlar daha çok karşılaşıyor. Arı soka soka belli bir noktadan sonra hassasiyet artıyor ve anafilaksi karşımıza çıkabiliyor.
1: Peki gıda alerjilerine gelelim.
0: Gıda alerjileri.
1: Gıda, neler var? Ben mesela çocukluğumdan biliyorum. Çilek, çikolata, bazen yumurta yapardı. Şimdi artık hiçbirisi yapmıyor sanki.
0: Şöyle oluyor. Besin alerjik yapının ilk bulgusu aslında besin alerjisiyle başlıyor süreç. Besin alerjileri içerisinde de biz çocuğumuza ilk gıdayla neyle başlıyoruz? İşte daha çok süt ürünleri, yoğurttur, yumurtayla başlıyoruz. Ve çocukluk yaş grubunda en sık görülen bizim ülkemizde yapılan laktoz çalışmalar daha çok süt alerjisi, inek sütü protein alerjisi. Bir de laktoz intoleransıyla da karışabiliyor. Aslında laktoz intoleransı erişkinlerde ortaya çıkan.
1: Alerji ayrı bir şey mi?
0: Tabii.
1: Laktoz intoleransla alerji ayrı,
0: evet,
1: bir şey,
0: çok karışıyor. İntolerans,
1: ne farkı var ikisinin?
0: İntolerans aslında süt proteinini parçalayan laktaz enzimimizin eksik olması. Süt ürünü fazla aldığında hazmedemiyorsunuz. Şişkinlik oluyor. Ama alerji dediğinizde o gıdayı aldığınızda dakikalar içerisinde
1: şişmeye mi başlıyordu?
0: Dudakta kızarıklık, gözlerde şişlik, nefes almada güçlük, ciddi
1: tansiyon
0: düşmesi.
1: Onu ben çok görmedim pek kimsede süt alerjisini, evet, o seviyede.
0: O zaten bebeklik döneminde oluyor. Zamanla bizim o bağırsak bariyerlerimiz güçleniyor, enzim aktivitemiz artıyor, besin alerjimiz geçiyor. Ama alerji şekil değiştiriyor. Sonra o çocuk, besin alerjisi olan çocuk ileride astımla, alerjik nezleyle karşımıza geliyor.
1: Şimdi bu laktoz intolerans, sütü kestiğiniz zaman o tolerans azalıyor. Yani süt ben mesela şimdi günde 1 litre süt içiyorum. Hı hı. Hiçbir şey olmuyor ama bir kessem 3 ay biliyorum ki dokunacak ondan sonra. Böyle de bir şey var değil mi?
0: Çünkü siz karşılaştıkça vücudunuz o proteini, o enzimi, o şekeri parçalamak için enzimlerini yapıyor. Hatta şu var, çalışmalar şunu gösteriyor. Sizin atalarınızın tükettiği besinlere tükettiğinizde reaksiyon olmuyor. Çünkü sizin genetiğiniz o enzimleri zaten halihazırda yapıyor.
1: %30 falanmış galiba değil mi?
0: Evet.
1: Türkiye'de
0: maalesef.
1: Laktoza yani alerjisi veya hani
0: intoleransı olanlar daha fazla. Ama süt alerjisi dediğimiz görülme sıklığı %2 çocuklarda. Yani zaten 17 çocuktan bir tanesinde besin alerjisi var. Bunun da en sık gördüğümüz inek sütü.
1: Evet. Şirketlere ne alerji yapıyor?
2: Şirketlere bir kere kuşak çatışması yapıyor. Çünkü bu biliyorum çok moda bir kavram ama bir şekilde artık 5 kuşak bir arada çalışıyorlar ve her zaman uyum sağlayamayabiliyor. Hayata bakış.
1: Hangi kuşağın dediği olacak?
2: Valla yönetim kadrosunu kim ele geçirirse onu dediği oluyor. şu anda biraz baby boomer dediğimiz kuşak devre dışı kaldı. X'ler ve Y'ler şirketleri yaratıyor. Ve yani Z'ler de yavaş yavaş işin içerisine girmeye başlayacaklar bir 4-5 sene içerisinde. Birincisi bu. İkincisi dijitalleşme konusunda demin siz de bahsettiniz. Ağır kalmak. Buna karşı alerji var. Üçüncüsü değişim yöntemi. Yani stabil bir dünyada yaşamıyoruz. Sırf 2020'den beri bakalım son 6 sene. Pandemi, savaşlar, dünyada ekonomik kriz, Türkiye'deki ekonomik sorunlar,
1: yani
2: sosyal
1: kriz. Aynı işi 20 yıldan fazla yapmak mümkün değil artık galiba hiçbir şeyde.
2: Yani biz eskiden şunu da gözlemliyorduk. Bir, gençler çok sık işte yaşıyorlardı. Şu anda Her yaştan insan bir kere çok sık iş değiştiriyor. Bu bazen kendi istekleri oluyor, bazen İslam dışı. Çünkü dünyada yaşıyor. Hem yani işlerinden olabiliyorlar, hem de başka yerde başka bir fırsat olabiliyor. Yani iş sürekli evriliyor. Yani mesela sektörler de değişiyor. Örnek vermek gerekirse kırtasiye ya da kitapçılar. Eskiden ne oldu? Sadece kitap alırdık. Sonra zamanla bunun yanına ne gelmeye başladı? Elektronik ürünler, kırtasiye ürünleri. Şimdi kitapçıya gidiyorsunuz, yanında mutlaka birkaç tane sadece, birkaç büyük zincir içinde hepsinde kahve de var. Bu normal hale geldi. Yani pastane, kahve, kafe ve kitapçı bir arada. Sektör buna göre dönüştü. İşte ne bileyim giyimin yanında mutlaka illa kozmetik de girdi. Yani hem iş yapış şekilleri değişiyor, hem de satılan ürünlerin gamları, hizmet veriliş şekilleri, e-ticaretin tabii ki 30 senedir devam eden bir hikayesi var. Dolayısıyla hiçbir sektör olduğu yerde kalmıyor. Ama daha hızlı dönüşenler var, daha yavaş dönüşenler var.
1: Kuşak çatışması dışında ne gibi alerjiler olabiliyor? Mesela ortaklar asıl kuşaktan daha çok, bence ortaklar birbirine sorun çıktığı zaman batıyor, değil mi?
2: Şimdi şöyle, bir şirketin nereye gideceği hissedarlık yapısına göre belirlenir. Yani birinci kural budur. İşte özel şirket mi, kamu şirketi mi? İşte ne bileyim yerli şirket mi, yabancı bir şirketin buradaki yapısı mı?
1: İşte bir sonuçta ortak... her şirket yeterince yukarıdan baktığınızda bir aile şirketi değil mi? Sonuçta o hisselere bir insanlar sahip, o insanların da bir aileleri var, değil mi öyle?
2: Ya yani şöyle, çoğunluk hisseleri halkı açık şirketlerde çok dominant bir aile olmayabilir. Dolayısıyla her şirket aile şirketi mi? Değil. Ama ne bileyim, tek ailenin olduğu şirketler var. Şahıs şirketi var. Aile bile yok. Yani bir tane kişi orada, herkes onun ağzının içine bakıyor. Öyle şirketler de var. Birden fazla aile var. Onların arasındaki dinamik de çok önemli. Ama mesela aile şirketlerinin ömürleri de tabii ki çok uzun olmuyor. Bu dünyada da. Hani öyle, yani Türkiye'de de öyle.
1: 50-50 hisse doğru bir şey değil galiba, değil mi? Tam hani eşit iki tane hisse veya eşit üç tane hisse.
2: Yani artısı
1: hani da eşit üç belki biraz daha olabilir ama eşit 50 de çok sorun çıktığını ben duyuyorum, görüyorum.
2: Şimdi şirketler, mesela aile şirketi 50-50, iki kardeş olabilir, iki akraba ya da iki tane arkadaş. Üniversiteden mezun oldular beraber ya da iki memleketli.
1: Sonunda çocukları kavga ediyor onların işte.
2: Daha çocuğa gelmeden kendileri arasında problem çıkabiliyor. Çünkü şirket ilk kurulduğunda işte biri belki satış konusunda iyi, ötekisi finans konusunda iyi. Biri daha sosyal, biri daha bilimsel bakıyor. İlk başta güzel bir mix oluyor. Ama zaman ilerledikçe hayat tarzları, şirkete bakış, bir tanesi diyor ki daha yatırım yapalım, daha büyüyelim. Öteki diyor ki dur. Bir tanesi işte evleniyorlar, birinin eşi diyor ki ya çek şirketten parayı, ondan sonra
1: bir şey alalım diyor.
2: Ötekisi yok diyor, çekmeyelim diyor. Çocuklar gittikten sonra zaten iş bambaşka bir noktaya geliyor. Dolayısıyla evet, aile şirketleri dinamikleri gerçekten çok zor. Bazen nasıl diyeyim, denge de olabiliyor ama yani o şeyi, çizgiyi çeken ortaklar arasında bu artı bir değer de yaratıyor.
1: Bir de o şimdi şahıs şirketinden kurumsala geçmenin de çok zorlu bir süreç. Yani bir şahıs her işi yapabiliyor ve çok da büyük bir iş çevirebiliyor. Ama onun kuralını koyup başkasına hiç yaptıramıyor olabilir onu.
2: Burada
1: çok zor bir şey yani o.
2: Evet, iki tane şey mecbur kılıyor. Bir tanesi yaş. İnsan yaş aldıktan sonra eski enerjisi, o eski dima, o çeviklik kalmıyor. Dolayısıyla biyolojik saat işliyor. İkincisi de aslında alttan gelen kuşaklarda başladığı zaman biraz kenara çekilir misin? Bize de bir şey delege eder misin? Onların yaptığı zorlamalar. Üçüncüyü de şöyle ekleyebilirim. Küçük şirketi tek başınıza yönetmekle, basit bir iş modelini tek başınıza yönetmekle daha karmaşık bir yapıyı, mesela yurt dışına açıldınız, birden fazla sektöre girdiniz, 50 kişilik şirketten işte 5000 kişilik şirkete çıktınız, bir sürü lokasyonda varsınız. Yani
1: şeye bakıyor, şirketin işlem sayısı ne kadar fazla, insan belli bir sayıda işlemi ve belli bir sayıda rakamı aklında tutabiliyor. Onun üstüne çıktığı zaman kurumsallaşmak zorunda. Bunun şeyi yok. Kiminin kapasitesi biraz daha azdır, kiminin biraz daha fazladır ama yapmazsa batıyor bir yerden sonra, değil mi?
2: Hacim kadar kompleksite de önemli. Yani düşünün.
1: İşte işlem sayısı.
2: İşlem sayısı, işlemler ne kadar karmaşık ve zor. Hep aynı işi daha büyüterek yapmak sizi çok zorlamayabilir. özellikle coğrafi büyüme değilse konu, yani sadece işi hacmi büyüyorsa. Ama ben o işin yanında bu işi de yapıyorum. Eskiden sadece bir dükkandan, mağazadan, restorandan satıyordum. Artık online da satayım. Ya da işte ekip büyüsün. Bunun

0: var işin içerisinde ya da ürün gamı, hizmet gamı genişlesin dediğinizde artık iş karmaşıklaşıyor. Size raporlayan insan sayısı, yöneteceğiniz ekip sayısı büyüyor, yerleşkelerinizin sayısı büyüyor. Bu da sizin hayatınızı daha fazla parçalara bölüyor. Tedarikçi sayınız büyüyor, iş ortağı sayınız büyüyor, bayi sayınız büyüyor, franchise sayınız büyüyor, tedarikçilerin sayısı çeşitleniyor, artıyor. Hayat daha kompleks hale geliyor. Öyle olunca da insanlar yetişemiyorlar.
1: Türkiye'de şirketler danışmanlık almaya yatkın mı?
0: Bence değil. Yani 30...
1: Biliyoruz diyor her şey herkesi değil. Herkes her şeyi biliyoruz diyor yani.
0: Ya şimdi biraz mesela şimdi hocamız da var. Tıpla çok benziyor. Ben danışmanlıkla, yani aslında orada da hastalar birer danışan. Siz ne zaman doktora gidersiniz ya da bir hastaneye gidersiniz, tıp hizmeti alırsınız? Ya bir hastalandıktan sonra gidersiniz ya da aslında mevcut durumunuzu görmek için. Kendinizi iyi hissederken de bulabilir. Ben ne durumdayım? Bir tahlil, bir check-up yaptırmak için. Şimdi bizde genelde durumunu görmeyi kimsenin umursadığı bir şey değil. Ne zaman ki bir yeriniz ağrıyor, acıyor, orada da bakıyorsunuz. Ben bunu biraz daha idare edebilir miyim? Ağrım var ama hala hayatıma devam edebiliyorum. Ama canınız çok yanarsa, mecbur kalırsanız, o zaman işte danışmanlara geliyorlar. Yani Türkiye dünyanın en büyük 17. ekonomisi. Bazen işte 18'e düşüyor, 16'ya çıkıyor ama ortalamada son 30 seneye baktığımızda hani ortalaması 17'dir. Ama danışmanlık pazarı olarak baktığımızda 33'ü filandır. Bu bize bir şey söylüyor. Ya biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz ya millet yanlış yapıyor. Bence biz yanlış yapıyoruz danışmamakla.
1: Yani danışmayan şirketler yanlış yapıyor değil mi?
0: Evet, ya da danışmanlığı mesela nasıl diyeyim, ucuz bir şey olarak görüyoruz. Yani onun ederini hakkını, ben burada biraz kusura bakmayın çok şikayet ettim. Belki hani 30 senenin birikmişliği ama onun da bedelini ödemeden, ona yeteri kadar önem atfetmeden.
1: Ama şimdi danışmanlık. Bir de mesela ne kadar doğru bir şey olsa da bedavaya al raporu var eline hiç atar. Birazcık parasını alınca ciddiye almıyor mu insanlar yani? Hatta böyle bir biraz canını da yakacak bir para almak lazım ki o şirket onu böyle bir buna bu kadar çok para verdik hadi öyle de bir şey yok mu?
0: Yani o para örneğinin psikolojisini şöyle aktarayım başka bir örnekle sizi desteklemek için. Mesela eğitimler düzenleniyor. Çalışanlar çok şikayette bulunurlar. Ya biz yeteri kadar eğitim almıyoruz. Bize yeteri kadar yatırım yapılmıyor. Sonra eğitim düzenleniyor. Mesela işte ne bileyim hukuksal okur yazarlık uyduruyorum. Ya da belki alerjiyle ilgili işte sağlıkla ilgili bir eğitim düzenliyorsunuz. İşte finansal, matematik neyse eğitim konusu. Bedava olan eğitimlere
1: gitmiyorlar.
0: İnsanlar gitmiyorlar. Şirketler almıyorlar. Aldığı zaman da insanlar gitmiyorlar. Çok enteresan.
1: Alerjenlere gelelim. Ne yapmamız lazım? Bir şey alerjimiz varsa uzak mı duracağız yoksa alışmaya mı çalışacağız?
2: Aslında ilk önce ne alerjimiz var? Bunu saptamamız gerekiyor. Bununla ilgili işte bir takım
1: alerjimiz olup olmadığını nereden anlıyoruz evet, bir kere? Oradan başlayalım.
2: Belki siz de yaptırmışsınızdır. Bu deri testleri yapıyoruz.
1: Yok hiç yaptırmadım.
2: Deri üzerine alerjenleri damlatarak derideki tepkiyi ölçüyoruz. Ya da kanda sizin aklınıza gelen her şeyin, bu bir kedi köpek tüyü de olabilir, akar polen olabilir ya da bir gıda alerjisi olabilir. Hepsinin alerji seviyesine bakarak saptayabiliyoruz. Siz ilk önce bu saptadığımız alerjiden uzak duruyoruz. Nedir? İşte bu bir hayvan tüyü ise son dönemlerde bu...
1: Ben şimdi bir kere size niye geldim de derimi çizdirip o şeyleri koyduruyorum.
2: Çünkü sizin bu şikayetiniz nedir? Kaşıntı, hapşırık,
1: kaşınıyorum öksürük falan diye mi geldi?
2: Tabii, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ve öksürük ataklarınız var. Ben bundan
1: ben iyi nasıl, olduğunu bilmiyorum.
2: Bunu. Evet, ben bundan nasıl kurtulacağım? İlk önce bunu tetikleyiciyi bulacağız. Bu cilt testleri ve kan testleri. Daha sonra buna karşı önlemleri size anlatacağız ve bir takım ilaçlarla da sizin özellikle yaşam kalitenizi arttırmaya çalışacağız. Özellikle bu ataklar günlük hayatı, çocuklarda okul başarısına, yetişkinlerde de iş başarısına etkiliyor. Çünkü %40'lara varıyor bu alerjik nezle, saman nezlesi ve son yıllarda da çok ciddi bir problem olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki o neye alerjimiz varsa şimdi gıdayla o saman ve polenler ayrılıyor mu mesela yoksa?
2: Tabii bebeklerde özellikle 2 yaşta besinler çok sık görüyoruz. Mesela bebeklerde karşımıza çıkan en sık alerjiler süt, yumurta, buğday, gluten, kuru yemişler.
1: Tamam mesela sütle yumurtaya alerjisi var. Sütten yumurtadan uzak mı tutacağız?
2: Belli bir süre bu çocukları diyete alıyoruz. Hatta bazen çocuk 5 aylık sadece egzaması var. Ağır egzaması, ciltte kaşıntısı var. Ve bu çocuk sadece anne sütü alıyor olabilir. Annenin yediği süt ve yumurtadan bir de çocukta egzama şikayetleri artabiliyor. O durumda anneye de diyet verdiğimiz durumlar oluyor. Zamanla ne oluyor? O çocuğun bağırsak bariyerleri gelişiyor.
1: Mesela sezeryan olmuş çocuklar daha
2: tabii,
1: alerjik
2: sezeryan
1: oluyor.
2: Sezeryan doğumlar özellikle anne

0: Anne karnından normal doğumla geçerken iyi bakterileri alamadıkları için onlarda alerji daha fazla. Anne antibiyotik kullanıyorsa, çocuk antibiyotik kullandıysa bağırsaktaki iyi bakteriler azaldığı için, bağırsakta disbiyozis dediğimiz durum ortaya çıktığı için besin alerjisi giderek artıyor.
1: Peki evde hayvan?
0: Şimdi aslında bu soru çok kritik bir soru. Şimdi çocuk doğmadan...
1: Zaten evde hayvan dedim, başka bir şey demedim.
0: Şimdi son dönemde pandemiyle birlikte kedi köpek evde hayvan besleme oranları çok arttı. Şimdi sizin eğer çocuk doğmadan önce evde kedi ya da köpek var ise aslında anne onun antijenleriyle karşılaşıyor. Anne de antikor oluşuyor. O çocuğa geçiyor ve çocuk da koruyucu. Kedi köpek alerjisi gelişimini önlemek açısından.
1: Ama anneniz aman değil mi? Isırır, korkar falan böyle bir anneyse.
0: Yok, o özellikle
1: kendi de uzak durmuş oluyor o zaman
0: koruyucu
1: zaten.
0: Koruyucu aileler özellikle enfeksiyon kapmasın, çocuğum hasta olmasın, evde kimse görmesin diye özellikle ne kadar çocuğu korur kollarsak alerjiye geliştirmeyi o kadar arttırıyoruz.
1: Peki köpeğe alerjisi var. Kediye mi daha çok oluyor, köpeğe mi oluyor?
0: Şu dönemlerde kedi alerjileri çok. Özellikle diyelim evde kedi var ve sizin kedi alerjiniz var. Burada iki seçenek var. Genellikle o kediyi göndermesi öneriyoruz.
1: Ne oluyor? Bir burnu kaşınıp hapşırık, tabii, gözleri mi kızarıyor? Ne oluyor?
0: Sürekli çocukta öksürük, hapşırık, sürekli nezle grip hali, sürekli hastalık, sürekli geniz akıntısı ya da daha ileri boyutlarda öksürük krizi, öksürük atakları, astım ortaya çıkabiliyor. Ve zaman içerisinde aslında o baktığımızda kedi köpek evin bireyi haline geliyor. En son bir astım, hocam dedi kediyi gönderemem. Çocuk zaten üniversiteye gidecek seneye. Çocuğu gönderiyor. Yani o durumda ne yapıyoruz? Aslında bu antijenleri, kedi ve köpekle ilgili antijenleri alıp çocuğa enjeksiyon şeklinde ya da dil altı immünoterapi dediğimiz aşılama yöntemiyle o çocuğu o etkeni, alerjene duyarsız hale getirebiliyoruz. Mesela polenler de öyle. Polenler her yerde.
1: Peki o ya eğer kediye alıyor, insana da alerjisi olabilir.
0: Tabii köpeğin de bize olabilir. O da bizim epitelimize, antijenlerimize.
1: Hayır, köpeğin değil, insanın da insana alerjisi olabilir yani.
0: O durumda var. O durumda var ama bizim özellikle bu polenlerde çok sık karşılaşıyoruz. Özellikle polenler her yerde olduğu için polen özütlerini alıp vücuda verdiğimiz aşılama yapıyoruz. Buna dil altı aşılama ya da koldan aşılama diye belirtiyoruz. Yine besin alerjilerinde çocuk artık 5 yaşına geldi. Besin alerjisi geçmedi. Süt alerjisi var. O çocuk için ya da kuru yemiş alerjisi var. Uzak durmak mümkün olmayabiliyor artık. Çünkü
1: İlaç vereceksiniz o zaman.
0: Yani o çocuklara ne yapıyoruz? O alerjik olan maddeyi bir takım protokollerle vücuda az az verip tanıştırarak duyarsız hale getiriyoruz çocuğu. İşte biz buna aşılama
1: diyoruz. Mesela kedi ya alerjisi olan çocuğa azıcık bir alerji ilacı verip onun dozajını azaltta falan işte olmaz mı böyle?
0: Mesela kedi alerjimiz var. Kediyle karşılaşıyor, hapşırığı var. Sürekli ilaç verdiğimizde o anlık şikayetleri kontrol altına alıyoruz. Ama o maruziyet devam ettikçe sadece burundaki alerji aşağı inip akciğerlerde astımı tetikliyor. O yüzden bu olayı kökten ortadan kaldırabilecek tek tedavi alerjen immünoterapi, alerji aşı tedavisi.
1: O nasıl bir tedavi?
0: O da iki yönlü bir dil altı alerjen özütünü damla olarak her gün uyguluyoruz. Ya da
1: ne yapıyor yani vücutta?
0: Ne yapıyor? Mesela kedinin bir antijeni var, felt bir antijeni. Onu vücuda veriyoruz dil altı. Vücut diyor ki bu demek ki diyor zararlı değil. Ben bunu her gün görüyorum. Ben buna savaş açmaya bırakayım. Ve vücut buna desensit oluyor. Yani duyarsız hale geliyor. Ya da bunu...
1: Yani her alerji yapan şeyin bir... Tabii. Anti alerjisini mi bulmak?
0: Antijeni var. O antijeni vücuda verip vücut onu duyarsız hale getiriyoruz. Ya da bir ülkemizde antibiyotik
1: mesela fıstığın, yumurtanın falan filan hepsinin var mı bunlar?
0: Yer fıstığı mesela.
1: Yer fıstığı en çok değil mi? Çocuklar ölüyor falan.
0: İngiltere'de çok gözüküyor. Onlar çünkü çok tüketiyor. Bizim ülkemizde daha çok işte Antep lastamız geliyor. Antep fıstığın alerjisi var. İşte Ordulu, Giresun lastamız geliyor. Fındık alerjisi var. Ne yapılıyor burada da? Mesela yer fıstığı yurt dışında proteinini almışlar. Tablet haline getirmişler. O tableti çocuk 3 yıl boyunca her gün alıyor ve o yer fıstığına olan alerjisini ortadan kaldırıyoruz. Bu şekilde vücudu alıştırıyoruz az az.
1: Yani ortadan kaldırdığımız alerjilerde bir de çocukluk bittiği zaman da bitiyor değil mi bir sürü alerji? O yüzden tabii, siz çocuk alerji uzmanısınız.
0: Evet, besin alerjisi der. Mesela süt yumurta 6 yaş gibi %90'ı geçiyor. Ama kuru yemiş alerjisinin 6 yaşta geçme oranı %20. Ömür boyu kalabiliyor. Özellikle balık alerjisi, kuru yemiş alerjisi sizle geçmiyor. Birlikte ömür boyu kalabiliyor. Hiç geçmeyebiliyor.
1: Çocuklar hiç kereviz sevmiyor ama büyüyünce sevmeye başlıyoruz. O niye acaba?
0: Yani aslında orada şeyle alakalı. Biraz hani ailenin de beslenme alışkanlığıyla alakalı bir durum. Yoksa çok besin...

0: Çocukların tat duyuları çok hassas olmuyor mu bize göre yani?
1: Tabii. Hatta biz çocuklara diyoruz.
0: Kokuda, şeyde, seste her şey çok hassas oluyor.
1: İlk gıda dönemi işte çocuklara 6 aylıkken ilk gıdaya başlarken ilk önce diyoruz ki sebze pürelerini verin. Çünkü sen ona meyve püresiyle başlarsan sebze püresini yediremezsin.
0: Tadı güzel gelmiyor değil mi?
1: Onlar bizden daha akıllılar. İlk önce sebze püresine alışacak, sonra meyve püresi vereceğiz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor ki çocukta beslenme bozukluğu oluşturmayalım.
0: Evet, şimdi sizde bir de ressamlık da mı var?
1: Evet, bir de var.
0: O nasıl bir şey? Yani ne zaman başladı? Amatör seviyede mi, profesyonel mi, sergiler var mı, nasıl?
2: Aslında amatör bir tutkuyken şu anda profesyonelleşme yoluna doğru gittim. Genelde aslında biz...
0: Profesyonelleşme derken resimlerinize para veren var, öyle mi?
2: Evet. Çok
0: profesyonel.
2: Evet, artık ticariye döndüğü zaman bir de tabii görünürlüğü. Eskiden hani böyle daha eş dost arasında
0: şimdi
2: onlarla paylaşırken...
0: Şimdi gözüküyor ekranda şu anda.
2: Çok güzel. Mutlu oldum. Şimdi artık bunu belli insanlarla paylaşırken daha geniş kitlelerle sergiler yoluyla paylaşmak, işte bunları satışa koymak.
0: Şimdi nasıl yapıyorsunuz bunu, normal tuval üstüne mi?
2: Bunlar bildiğimiz normal skeç kağıtları üzerine, işte gazlı kalem dediğimiz kalemlerle yaptım. Yağlı boyada yaptığım da oluyor, guaj da oluyor, akrilik de, sulu boyada, ama benim ağırlıklı olarak daha çok gazlı kalem dediğimiz, keçe kalem dediğimiz kalemlerle.
0: Böyle genelde geometrik şekiller mi görüyorum orada? Yuvarlaklar var galiba. Ama geometrik olmayan şeyler de var.
2: Şöyle, ben resimlerimde simetri ve asimetriyi, geometriyi...
0: Bu kaleidoskop gibi mesela, bu şu an gördüğümüz.
2: İşte farklı formlar geliyor. İşte bir tanesinde daha mandalamsı, işte şu anda ekrana gelen de deniz canlıları, deniz kabukları. Mesela son 2 seneye kadar şu anda görüldüğü gibi ben siyah beyaz çalışıyordum ağırlıklı. Ama 2 senedir rengi keşfettim. Dönemden böyle renkli yapmasım geliyor. Sonra tekrar bir ara veriyorum. Siyah beyaza dönüyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani biz insanlara baktığımız zaman sadece belli kalıpların içerisinde koyuyoruz. Yani ne diyoruz? İşte bir aile kalıbı içerisinde, bir iş hayatı içerisinde. İnsan bundan çok daha büyük bir şey. Dolayısıyla bahaneler üretiyoruz. Zamanım yetmez. İşte aynı anda bunu yapamam. Ben şunu öncelikle diyeyim. Tamam, ama biz sandığımızdan daha büyük ve daha zengin bir varlığız. Ben de hep resim konusunda, yani 3-4 yaşımdan beri çizen biri olarak bu yeteneğimi diyeyim, bu ilgi alanımı baskılamıştım. Kendime kariyer olarak bunu zaten seçmedim. Danışmanlık işte, az önce de konuştuk.
0: Bunları şimdi bir yere bakarak mı çiziyorsunuz? Aklınızdan mı çiziyorsunuz?
2: Aklımdan.
0: Aklınızdan.
2: Evet.
0: Mesela aklınızdan çizerek bana benzetebilir misiniz? Mesela benim için imkansız bir şey. Size bakarak benim benzer bir şey çizmem imkansız mesela.
2: Şimdi şöyle, sizle belli bir süre geçirip sizi dikkatli incelersem gözümü kapatıp hatırladığım kadarıyla bir şey sizi çizmeye çalışabilirim. Ama benim çizdiğim objeler sınırlı bir zaman geçirerek, mesela işte balık. Artık balığa da meraklıysanız, çok fazla kitap okuduysanız, işte su altındaki dalıyorsanız ya da işte başka canlılara ya da geometrik şekilleri inceliyorsanız, onlar zaten sizin hafızanıza kazınmış oluyor. Onları böyle ezbere çizmek daha kolay oluyor. Mesela bir portre çalışan, ne bileyim bir spesifik yerin manzarasını çalışan. Yani siz bana Sultanahmet Camii'ni çizerseniz, ben camiyi tanıdığım için
0: durduk yerde, yani oturduğunuz yerden çizebilirsiniz.
2: Büyük ölçüde %80-90
0: tuturum. Arada bir resme bakıp falan.
2: Evet, ama ne bileyim işte Kayseri'deki filanca camiyi çizlediğinizde yapamam.
0: Peki şimdi bunları mesela nasıl şey yapıyorsunuz? Başlayan resmin bir ismi var değil mi bir kere?
2: Evet.
0: İsmini önce mi koyuyorsunuz, sonra mı koyuyorsunuz mesela?
2: İkisi de. Bazen ortada sadece isim oluyor. Hiç o isimle ilgili bir konsept, bir isim. Ondan sonra kendim onu resimleştiriyorum. Bazen de resmi çiziyorum. Yani bir sene boyunca isimsiz duran bir resim olabiliyor. 70 eser var. Bir tanesi yine çok ikonik bir tarihi figürü olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını resmettiğim bir eserim de orada olacak. Hem onun işte fetihleri, hem hayatı, nerede doğduğu, işte deniz savaşları, denizle ilgili diğer objeler. Mesela bir tanesi sırf ona adanmış. Ya da bir tanesi sadece balıklarla, bir tanesi ağırlıklı deniz kabuğu. Ama ana konsept şey değil. Yani sadece deniz odaklı değil. Mimari var, geometri var.
0: Nasıl bir mesai harcıyorsunuz buna? Şimdi zaman yetmez dediniz de. Nasıl? Her gün mü? Yani bir tane resmi yapmak ne kadar sürüyor? Her gün mü? Arada bir mi? Geceleri mi? Gündüzleri mi? Nasıl bir mesai ayırıyorsunuz bu resim işine?
2: Ya Çok güzel bir soru bu arada. Çok teşekkür ederim. Çünkü tamam.

0: Para vere vere vere yaptı doğru ama mesela bu ekranda gözüken resim 8-9 saatimi toplamda alıyor. Daha zor resimler belki 14-15 saate kadar çıkıyor. O da ciddi bir zaman aslında baktığın zaman.
1: Dijital olarak yapıyor musunuz?
0: Şimdi dijitali nasıl kullanıyorum? Şimdi bir şeyin hayalini kuruyorum. Kafamda bir şey çizmek var ve onun eskiden ne yapardık? Biz eskizini çizerdik. Çünkü evet. Hayal ettiğiniz şeyle çizdiğiniz şey aynı olacak mı diye. Şimdi bazen ben o eskizi yapay zekaya söylüyorum. Her resmimde değil. Biraz daha riskli resimlerde. Anlatıyorum, prompt veriyorum. Demin de yapay zeka konuştuk ya. Çiz bakalım bana diyorum. Resmen
1: çiziyor yani.
0: Benim için o çiziyor. Sonra ben onu alıp kendim istediğim gibi yorumluyorum, değiştiriyorum.
1: Fotoğraf çekmeyi seviyor musunuz?
0: Çok, sürekli. Yani zaten ikisi beni çok besleyen şeyler.
1: Fotoğraf makineniz var mı ayrıca, yoksa telefonla mı çekiyorsunuz?
0: Ben telefonculardanım.
1: Telefonculardanım.
0: Fotoğraf, resmi çok besleyen bir şey. Mesela ilham dediğimiz şey. İşte fotoğraf çekiyorsunuz, seyahat ediyorsunuz, bir yemek yiyorsunuz, bir sohbet, biriyle tanışıyorsunuz. Hepsi birleşiyor. Bir yerde bir kompozisyon haline geliyor. Özellikle hani fotoğrafın görsel bir sanat olduğu için resme çok güzel pozitif bir etkisi var.
1: Ama fotoğraf da sanat, ikisi de sanat değil mi?
0: Bambaşka aslında disiplinler ama birbirini çok besleyenler. Aslında iyi bir ressamın, iyi bir hatta
1: fotoğrafçı olması çok kolay olur değil mi?
0: Doğru. Kesinlikle.
1: Bir de artık fotoğrafçılar da o programlarda neredeyse resmi yeniden boyuyorlar. Her şeyini, renklerini, yani fotoğrafı çekiyor ama bütün renklerini, kontrastlarını, her şeyini yeniden oynanabiliyor yani.
0: Şimdi akıllı telefonlarla bunu herkes yapabilir oldu
1: akıllı
0: ama.
1: Akıllı değil yani, şeyler manuel olarak da yapıyorlar yani.
0: Yapıyorlar işte çeşitli yazı, bir sürü çeşitli isim vermiyor, bir sürü yazılım var. Ama onun dışında gelişmiş fotoğraf makinelerinde de bazen görürsünüz ya, Galata Kulesi sanki ay üzerine yapışmış gibi. Yani o odak, o perspektif,
1: biraz
0: o renk.
1: Bilmek lazım.
0: Ya evet, evet. Sonuçta çok basit bir şeydi çünkü.
1: Siz film yıkanan zamanda da çekiyor muydunuz yani?
0: Çekiyordum. Çekiyordum. Bu sergi sürecinde mesela ben profesyonel fotoğrafçılarla çalıştım. Çünkü bizi beni işte fotoğraflarımı çekiyorlardı. Ya o kadar ya herkes fotoğraf çekiyor ama herkes fotoğrafçı değil.
1: Yok,
0: dolayısıyla çok çok özel bir meslek ve mesela şeyde çok zorlanmışım. Kurumsal bir kimliğim var. Az önce de o kimliğimle işte girizgen yaptık. Poz vereceğim. Alışmışız şöyle. Falan. Ondan sonra diyorlar ki işte Cem Bey'in sanatçı gibi durun.
1: Şimdi ben... Şöyle bir fular bağlayıp öyle mi durmak lazım onun için?
0: Hayır, o postürünüz değişiyor. Gözünüz ifadesi, ondan sonra baktığınız yer, açı, bacak bacak üzerine atışınız bile. Dolayısıyla bir sanatçı kimliğiyle bir böyle beyaz yaka bir yönetici, evet, kimliği de farklı. Onu insan hissediyor. Ben şimdi o geçiş dönemini yaşıyorum. Yani çünkü bir önceki sergimle bu sergim arasında 30 sene geçti. Bir ömür geçti. Çok ara verdim. Yani çocukluk aşkıma kavuşmak gibi bir şey yani.
1: Çocuklarla aranız nasıl? Memnun musunuz çocuklardan? Büyükleri tercih eder miydiniz?
2: Yok. Yine çocukları seçerdim. Özellikle ben onu diyorum. Özellikle çocuklarla siz orada iş, poliklinik yaparken aslında bize psikoterapi gibi oluyor. Yani çocuk size bir gülücük atması, sizi onu bir sevmeniz sizin oradaki tüm üç şeklinizi alıyor. Yani şu an
1: çocuğu güldürmek mi daha zor, büyüğü güldürmek mi daha zor?
2: Bence çocukları güldürmek her zaman daha kolaydır.
1: Daha mı kolaydır?
2: Çok kolaydır onlar. Ama çocuk eğer çok ciddi bir rahatsızlığı yoksa, ama onun dışında zaten çocuk rahatsızlığını bize ifade edebiliyor. Hani onun bir gerçekten bir sıkıntısı varsa biz onu kapıdan girdiği anda bu çocuk düşkün diyoruz. Bu çocuk da bir sorun var diyoruz. Ama onun dışında çocuk sağlıklıysa zaten güler yüzlü oluyor ve size çok güzel tepki veriyor. Ve çocuklarla sizin yaptığınız poliklinik bir iş yükü değil. Aslında bir çok güzel psikoterapi gibi. Yine diyorum, hekimlik hayatıma başa dönsem yine çocuk hekimini seçerdim.
1: Peki ne yapalım? Yani kısaca, çok az da süremiz kaldı. Alerji olmasın çocuklar.
2: Özellikle alerjik hastalıkları önlemek için yapacağımız en önemli kriterlerden bir tanesi, hani çocuğum aman hasta olmasın, aman çocuğumu koruyayım, aman alerji.
1: Sakınılan göze çöp
2: aynen,
1: atar.
2: Aynen, sakınmayacağız. Yani çocuk normal doğasında yaşayacak.
1: Çamurun içine de atmayacağız ama.
2: Evet, yani çok öyle koruyayım, maskelerle gezdireyim. Çocuk bağışıklık sistemi enfeksiyonlarla karşılaşacak, onlara karşı bağışıklık geliştirecek, alerjenleri tanıyacak. Ama burada herhalde daha çok bağırsak mikrobiyatımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmamız gerekiyor.
1: Antibiyotik dışında ne öldürüyor bağırsaktaki?
2: Özellikle bu son dönemler

0: Genelde işte bu katkılı ürünler, besinler içerisindeki bu boyalı ürünlerdeki emulgatörler, koruyucu maddeler özellikle besin alerjisini giderek arttırıyor. O yüzden böyle paketli ürünlerden çocuklarımızı uzak tutalım. Antibiyotikleri gereksiz yere kullanmayalım.
1: Antibiyotik mesela ne zaman gerekli?
0: Yani orada birçok hastalık var. Hani hastalık durumunda, hekim gerekli gördüğü durumda kullanalım.
1: Hekim ne zaman gerekli görüyor
0: işte? Ve hekimlere şunu demeyelim. Yani hocam işte antibiyotik vermezsen bizim çocuğumuz iyileşmiyor. Bu en büyük yanılgı. Hani hekimi de burada bu ilacı vermek durumunda bırakıyor bu görüş.
1: O yüzden ama hekim neye göre karar veriyor?
0: Hekim yani? Neye göre? Örnek vereyim mesela. Boğazlardaki beyazlık dediğimiz beta mikrobunu gösteren mikrobu boğaz kültüründe saptadığında ya da teste pozitif çıktığında biz o boğazdaki beta mikrobuna
1: bir ateş ölçüsü veriyoruz. Yok mu mesela? Ateş şunu geçtikten
0: yok.
1: Sonra verilir
0: mesela,
1: falan gibi.
0: Viral enfeksiyon, yani bu COVID döneminde influenza, virüsler 39-40 derece ateş yapabiliyor. Ama bu influenza, bu virüs. Yani buna antibiyotik vermememiz gerekiyor.
1: Ama virüs gidip o bir yeri yaralayıp orada diyelim bakteri de büyüyebilir ama virüs, süremiz bitti bunları konuşmaya. Bir dahaki sefere.
0: Tamam, virüs zatüre yaparsa başlarız. Yoksa
1: evet,
0: başlamayız.
1: Virüs zatüre yaparsa. Evet sayın seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Haftaya görüşmek üzere diyoruz.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed Başkanı'nı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed Başkanı belirlenir.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.
2: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A para.

0: şarkıcılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tombak. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.

çırağın sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü çırağının temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahip.

0: sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
2: Amin.
1: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım. Amin.
3: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
4: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
5: Alacağım parçayı.
3: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
6: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
3: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
7: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
8: Aha, büyük taşı getirirseniz eğer 1 milyon dolar para vereceklermiş.
9: 1 milyon mu?
10: 1 milyon.
3: Göktaşı yarın 20'de Ankara'da.
11: Genel izleyici için uygundur.

0: efendim. Yüksek Topuklara hoş geldiniz. Türkiye'nin ilham veren kadınlarını konuk etmeye devam ediyoruz. Ve bugün de yine aslında belki de erkek egemen diyebileceğiniz sektörlerden birisinde, madeni yağ sektöründe liderlik konumuna gelmiş bir hanımefendiyi ağırlayacağız. Nilay Tatlısöz bizimle olacak. Kastrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Özlem Hanım.
0: Şimdi tabii titriniz de uzun, etki alanınız da büyük. Biraz konuşalım ama öncelikle biz biraz Nilay Tatlısöz kimdir? Bize biraz anlatır mısınız eğitim hayatınızı, iş hayatınızı?
1: Çok teşekkür ederim. Öncelikle burada olmak benim için çok büyük bir mutluluk.
0: Bizim için de öyle.
1: Hele böyle bir programda iş dünyasıyla ilgili olan yolculukları, ilham veren öykülerle burada paylaşıyor olmanıza ben de bir katkıda bulunabildiysem, bulunabileceksem çok memnun olacağım. Çok kısa bahsedeyim kendimden. Ben yaklaşık 30 seneyi geçti üniversiteden mezun olalı. İnşaat yüksek mühendisiyim. Esas itibariyle Amerika'da yüksek mühendislik, inşaat ve çevre geoteknolojileri üzerine araştırma asistanlığı alarak master yaptım. Ardından Türkiye'ye döndüğüm bir inşaat müşavirlik şirketinde çalışırken eş zamanlı olarak da tekrar işletme master yaptım. Çünkü mühendisliğin üzerine yapılabilecek bir işletme master'ının bana yararlı olacağını düşünerek öyle ilave eğitim hayatıma bazı ekstra çalışmalar getirmek istedim. Aslında şimdi Amerika deyince Amerika'ya ilk gittiğimde de doktora yapmak niyetiyle gittim ama sonra master'ı bitirdikten sonra çok uzun kalabileceğimi düşünmedim. Dönmek istedim Türkiye'ye, tekrar aileme. Çalışabilirdim. O da beni çok şey yapmadı. Biraz insan özlüyor galiba. Öyle bir dönme kararıyla sonra Türkiye'deki kariyer yolculuğuma başlamış oldum. Dediğim gibi işletme master'ı bir inşaat müşavirlik şirketinde çalışırken yaptım. Ardından bir bankaya proje finansmanı bölümüne geçtim. Biraz inşaat sektöründe olmamın, altyapı projelerinde ilk çalışma deneyimi almamın ama aynı zamanda da işletme master'ı yapmamın etkisiyle dedim ki ben bunları üst üste koyarak finans sektörüne geçerim ama finans sektöründe de herhangi bir şekilde bir bankacılık değil. Proje finansmanı dediğim bölümlerde yine inşaat ve enerji projelerinde inşaat sektörünün hani büyük firmalarını değerlendirdiğimiz kredi değerlendirme ve onların projelerini değerlendirdiğimiz bir bölümdü. Orada da 1999-2003 arasında bankada çalıştım. Sonra 2003'ten sonra da şu anda hali hazırda Kastrol bünyesi ama o zaman Kastrol'ün sahibi BP, BP'nin LPG şirketi vardı. BP Gaz, bu Türk Gaz şirketleri. Oraya yine benzer, yine finansmanla ilgili bu sefer kredi kontrol takım lideri olarak geçtim. Yani oradaki finans bilgimi ticarette uygulamak üzere böyle bir geçiş yapmış oldum. O da sene 2003. İşte şu an itibariyle de 20 senenin üzerinde bir süreçte hali hazırda bulunduğum şirkette devam ediyorum. Hani bu o şirketteki yolculuğum ama şirketteki yolculuğumun içinde de benim kariyerimde temel olarak bir önceki rolümün bir sonraki rolüme baz oluşturduğu, bir önceki rolle bir sonraki rolün hep böyle kesişiminin olduğu ama aynı zamanda açılımının olduğu böyle atlama taşları olarak değerlendirebileceğim. Kariyerimde bir şeyi öğrendikten sonra o öğrendiklerimle başka nereleri öğrenebilirim dediğim roller yaptım. Bunlar dediğim gibi finansla başlamış olmakla beraber BP Gaz'a geçtikten 2 sene sonra işletme de master'ımın olması, bu konuda eğitimimin olması ve aynı zamanda da niyetimin olması nedeniyle pazarlama müdürlüğüne geçtim. Öyle bir rol teklif edildi bana. Onu çok sevdim, pazarlama müdürlüğünü. Yani inşaat mühendisinden finansa, finanstan pazarlamaya. Ardından Kastrol yolculuğum sene 2006'da başladı. Oraya da ürün teknolojisi ile ilgili, ürün teknolojisiyle ilgili bir role geçtim ki o ana kadar net kariyerimde ne eğitimimde madeni yağ ile ilgili bir bilgi birikimimde yoktu. Tabii ki pazarlama müdürlüğü olmakla bir ilişkisi vardı geçtiğim bölümün. Yine bir kesişim kümesi vardı ama biraz benim için zor alanlardan bir tanesiydi. Çünkü genelde madeni yağ sektöründe çalışan arkadaşlarımızın çoğunda özellikle ürünle, teknolojiyle ilgiliyseniz ya kimya mühendisi olmanız beklenir ya da makine mühendisi olmanız beklenir. Çünkü ürün öyle bir ürün. Ya araçların içinde oluyor, kendisinin de özellikleri oluyor. Ben ürün teknolojisine herhangi bir böyle bir altyapım olmadan geçtim. Şeyi hatırlarım, yani ilk birkaç ay eğitime tabi tutuldum. Gerek İngiltere'deki araştırma geliştirme merkezimizde, gerek o zaman bağlı olduğumuz Hindistan'daki araştırma geliştirme merkezimizde. İşte madeni yağın viskositesi çok önemlidir. İşte viskosite nedir? Bunlar nereye gidiyor? Hangi spesifikasyonlar vardır diye bana anlattılar. Yani böyle o bölümden başlamış olmak da benim için çok öğretici oldu. Çünkü olayın temelini öğrenerek başlıyorsunuz. Onunla ilgili sizden beklentiler gelişiyor. Böyle başladım. Ama onun sonrasında da başka roller geldi açıkçası.
2: Peki şimdi tabii bu bahsettiğiniz aslında farklı farklı meslekleri bir kişilikte aslında yoğurmuşsunuz gibi görünüyor. Peki mühendisliğe başladığınız zaman mesela inşaat mühendisliğini seçerken isteyerek mi seçmiştiniz?
1: İsteyerek seçtim ama
2: çünkü kadınların çok da tercih etmediği alanlardan.
1: Yani şöyle aslında. İsteyerek. Bizim zamanımızda üniversite sınavı vardı, iki aşamalı. Evet. İlkini geçtik, ikincisinde tercihler yapıyordum. Başarılı bir öğrenciydim ben. Liseden birincilikle mezun oldum. Üniversiteyi seçerken de oluyor. Hem dershaneden hem de üniversite lise hocalarımızın yönlendirmesi de oluyor. Mühendis olmak istediğimi biliyordum ama hangi mühendislik anlamında çok kafamda farklı şeyler vardı. İşte Boğaziçi Üniversitesi, ben İstanbulluyum. İstanbul'da olunca Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih edeceğimi biliyorum. Hani orada endüstri mühendisliği mi olsun? O zaman en revaçta mühendislikler onlardı. O olsa başka hangi mühendislikler olur diye düşünürken dershane hocalarımdan bir tanesi inşaat mühendisliğini de yaz. Bence inşaat mühendisliğini de yaparsın sen dedi. Yazdım. İnşaat mühendisi puanımı tutturamasaydım doktor olacaktım. Tıp vardı onun altında. Yani bu ilginç bir şey. Ben mesela şimdi bunu anlatırken size düşünüyorum ve şu anki hani çocuklara, gençlere bakıyorum. Pek çoğu işte ben şunu olacağım diye çıkıyor. Yani benim böyle hani şunu olacağım, şöyle bir hayalim var diye çıkmadım. Başarılı olduğum alanda deneyimleyerek bazen de tesadüflerim, bazen o anlamda görüşüne değer verdiğim, yönlendirebilecek kişilerin tavsiyelerini dinleyerek öyle bir yolculuğa çıktım. Kariyerimde de böyle şeyler vardır, dönüm noktaları benim. Değerlendiriyorum, ya bunu yapabiliyorum, bunu da yapabiliyorum. Zevk alıyor muyum yaptığımdan?

0: bir şeyleri ortaya koyabiliyor muyum, bir şey öğrenebiliyor muyum diye baktığımda ya da işinde olduğumda bir şey yapabiliyor muyum diye baktığımda o alanlara yönleniyorum. İnşaat mühendisliği de öyle oldu. Hani şunu demek isterdim işte size. İşte benim ailemde inşaat mühendisleri var. Birisi geldi bana böyle, hiç de öyle bir şey yoktu açıkçası. Ama ben inşaat mühendisliğini çok sevdim. Dediğim gibi yani orada da ekstra işte projeler yapıyordum, asistanlık yapmaya çalışıyordum, aldığım referanslarla Amerika'daki bir üniversiteye araştırma asistanlığı alarak gittim. Ailem de yani öyle bir şey alamazsaydı maddi durum olarak beni hani orada bu anlamda şey yapmaya dışarıdan gelen bir öğrenci olarak okutmaya güçleri yetmezdi. Çünkü orada öyle bir araştırma asistanlığı aldığınız zaman ülkenin şeylerine göre bir nasıl diyeyim harç ödüyorsunuz. Ekstra bir yabancı öğrenci harcı ödemiyorsunuz. O avantajlıydı. Dolayısıyla öyle başladım yolculuğuma. İnşaat mühendisliği öyle ama ben inşaat mühendisliğini çok sevdim. Ve onun üzerine geoteknik master yaptım. Çevre geoteknolojisi. Şeylerim de var. Böyle bizde çünkü eğer akademik kariyer yapmak isterseniz özellikle bazı önemli şeylerde journal'larda makalelerinizin çıkması gerekiyor. Yaptığım tezden o makalelerim de oluştu. Bazen arkadaşlara anlatıyordum, ben bugün kalsaydım işte 35 yaşında profesör olmuştum falan diye. Bana şey diyorlar, neler böyle söylüyorum. Ya şaka yapmıyorum arkadaşlar derim. Onun bazı vardı ama sonra ben işte tercihlerimi, ya ben burada kalıp bu kadar uzun bir süre akademik hayatta kalmak istemiyorum. Daha çok aileme yakın, Türkiye'ye yakın olmak istiyorum dediğim için Türkiye'ye dönerek devam ettim. Yani şunu söyleyebilirim Özlem Hanım. Ben yaptığım her işi severek yaptım. Finansı da severek yaptım. Pazarlamayı daha çok severek yaptım. Bazen öyle oluyor ya, denediğiniz şeyin size daha ne kadar yakın geldiğini görüyorsunuz. Şimdi bu son rolümü daha da severek yapıyorum. Bu bayağı zor bir rol bu arada. Oraya geliriz belki ama hani bunların içerisinde hepsini severek yaptım. Hepsi bana bir şey öğretti. O öğretilen şeylerin ben başka yerlere bir şeyler taşıyabiliyorsam onları aktarmaya çalıştım. Öyle devam etti yani. İnşaat mühendisliği de yapabilirdim. Belki orada devam ederdim. Ama dediğim gibi o bazen önünüze yol ayrımları çıkıyor. Bazen bir şeyler sizi, ya burada yeterince beslenmiyorum ben galiba. Tam bu bana uygun olmayabilir dediğiniz konular çıktığı zaman o zaman durup kendinizi bir dinlemeniz lazım. Bir dakika, yani ben başka bir şey yapabilir miyim? Yapmam mı lazım? O zaman da şey önünüze geliyor yani bazı fırsatlar. Onları görmekle ilgili bir şey herhalde.
1: Şimdi tabii Castro Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürüsünüz. Yani aslında böyle bir sıralamaya baktığımız zaman da orada ne kadar zorluk çekebileceğinizi anlayabiliyoruz. Ama siz bize biraz anlatın. Yani evet, şimdiki tabloda aslında kaç ülkeyi yönetiyorsunuz ve bunun zorlukları neler? Ve tabii bunun Türkiye'den yönetiliyor olmasının anlamı ne?
0: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Benim baktığım ülke 12 ülkeye bakıyoruz. Türkiye ana pazarımız, en büyük pazarımız Türkiye. Türkiye'de pazar lideriyiz biz. Özellikle otomotiv motor yağlarında, otomotiv madeni yağlarında. Hem binekte hem ağır ticarette ve motosiklette. Aynı zamanda endüstriyelde odaklandığımız alanlarda da pazar lideriyiz. Diğer ülkeler Türkiye'den yönetilen ihracat pazarları. Orada da distribütörlerimiz var. Distribütörler eliyle yönetiyoruz. Yani bu şu demek, orada bize dedike, bize bağlı satış ekiplerimiz yok. Satış ekipleri Türkiye'deler. Oradaki çalışan, operasyonu yürüten distribütörlerle beraber çalışıyorlar. Her bir ülkede bir veya bazı ülkelerde iki tane ülke distribütörümüz var. Onlarla bütün bu baktığımız pazarlar özelinde, işte farklı binek, ticari ve diğer madeni yağ sektörleri özelinde çalışıyoruz. Yani zorlukları şu, her baktığınız ülke, yani toplamda 200 milyonun üzerinde bir nüfusa hitap ediyorsunuz. Daha büyük bir pazar var ve her ülkenin kendine özel zorlukları var. Sadece ülke konjonktürü olarak demiyorum, tüketici yapısı, müşteri yapısı, altyapısı, oradaki madeni yağ kullanan sektörlerin gelişmişlik durumu veya ilerlemişlik durumu, hatta ürünlere ihtiyacı, araç parkının farklılığı gibi çok farklı bakış açıları var. Veya işte o ülkeyle iş

0: yapmanın banka sistemi, finansal sistem, oradaki risk algısı gibi, bunlar hepsi farklı farklı şeyler. Ama tabii benim şanslı olduğum taraf şu, bunların her birini ben birebir ilgilenmiyorum. Bizim satış kanalımızda 4 tane segment var. O bölgeye, yani Ukrayna, Orta Asya'ya bakan bir segmentimiz. Onun başında gayet tecrübeli bir satış direktörü arkadaşım var ve onunla beraber çalışan satış müdürleri var. Onlara destek veren ihracat departmanı ve diğer şirketin birimleri var. Benim baktığım, yani bu rolün en kritik faktörü bir riskleri doğru değerlendirmek. Özellikle yasal riskler veya diğer konularda doğru adımları, öngörüleri yapmak ve orada müşterinin ihtiyacını doğru bir şekilde şirket operasyonlarıyla destekleyebiliyor olmak. Ben bazen kendi sektörümüzden şey veriyorum, örnek veriyorum, yani işimin. Bu dişli gibi şey yapıyorsak, ben o dişlilerin en iyi şekilde çalışmasını sağlamaya çalışıyorum. Bazen gidiyorum, bir dakika, burası birazcık tam şey yapmıyor, orayı biraz daha şey yapalım, daha rahat çalışabilir, daha hızlı çalışabilir hale getirelim diye. Bazen hani durup, ya arkadaşlar, burada bunu nasıl yapmalıyız derecesine inebildiğim durumlar da oluyor. Bazen de işte orayı yöneten tecrübeli arkadaşlarımın onu yapmasına imkan veriyorum. Biraz öyle bir yapımız var bizim. Ama zor. Yani çünkü bir telefon alabilirsiniz. Beni en zorluk olan şu. Benim yaptığım birine bir şey olma riski beni şey yapıyor. Yani herhangi bir şekilde, ne bileyim, olmasın inşallah, hani bir kaza, bir başka herhangi bir, o anlamda bir risk unsuru, insan olduğu için insana olabilecek bir şey beni bazen ilk, hele bu role ilk başladığım zamanlarda birazcık tedirgin ediyordu. Giderek alıştım.
1: Bu söylediğiniz aslında ülkelerin arasında Ukrayna gibi savaş yaşayan bir ülke de var. Şimdi zorluklar gerçekten çok, ama hem belki Ukrayna özelinde biraz konuşmamız iyi olabilir. Hem de bir yandan da aslında şey sormak isterim. Şimdi siz bir kadın lidersiniz ve bu 12 ülkede de başka kadın liderler var mı?
0: Var. Yani orada çalışanlar, yani distribütörün ekiplerinde çalışanlar, distribütör sahiplerinin içerisinde satışlarda varlar, var. Yani çok sayıda olmasa da var diyeyim.
1: Peki, Ukrayna özelinde nasıl bir tablo görüyorsunuz?
0: Ukrayna'ya yine distribütör üzerinden hizmet veriyoruz. Hani Türkiye'den bir distribütörümüz var, o da Ukrayna'da hizmet veriyor ama orada yerleşik bir ekibi var. Maalesef şu anda biz oraya seyahat edemiyoruz ekipler olarak. Hani oradaki riskleri değerlendirdiğimiz için istiyoruz ki hani savaş ortamı en kısa sürede sona ererse biz de oraya gidip ekiplerimizle beraber, oradaki ekiplerle yakın bir şekilde çalışıp hem pazarda daha farklı bir noktaya gelmek, daha iyi faaliyetler yapmak istiyoruz. Yani şu anda çok, şöyle bir şey söyleyeyim Özlem Hanım, ben bu sene pardon 2025 başında savaşın bitmesini umut ederek, hatta biteceğini bayağı düşünerek başlamıştım. Ama 2025'te öyle bir şey olmadı. Yine biliyorsunuz 2025 sonunda konuşmalar olmaya başladı. Acaba yine savaş orada sonlanır, hem oradaki halklar için, çünkü orada çalışan kişiler de bizim distribütörümüzün çalışanları ama bizimle çok yakın çalışan, bildiğimiz, tanıdığımız kişiler. Onların hayatları açısından da, aynı şekilde o ülkedeki insanlar açısından da savaşın bitmesini umut ederek başlamıştım. Yani bu sene de aynı umudu taşıyorum. Ancak biz buna rağmen, şöyle diyeyim, son işte savaşın son 3 senesinde bile oradaki pazar payımızı, satışımızı koruyarak çıktık. Çok zor koşullarda çalışıyorlar. Bazen hele ilk başlarda ofise gidemiyorlardı. Özellikle erkekler. askere alınma durumları oluyor veya sokakta müşteriye gitmeleri gitmemeleri konuları oluyor. Onun dışında zaten çok hani şey bir ortam yok. Ben görmedim, sadece televizyonlardan hepimiz izliyoruz. Tedirgin oluyorlardı. Bizim sonra kendi ekibimizin içerisinde de Ukrayna vatandaşı arkadaşlarımız var, yani Türkiye'de oturan. Onların da onların akrabaları, arkadaşları, kendileri zor bir durumu yönetiyorlar. Dediğim gibi ben bu sene konjüktürden okuduğum Ukrayna ile ilgili en azından belirli bir noktada bir şeylerin çözüme kavuşmasını umut ediyorum diyeyim. Çok değişik bir dünyada yaşadığımız maalesef için hani ancak umut ediyorum diyebilirim. Geçen sene başında herhalde sonuçlanacak derken şu anda umut ediyorumla bırakmak istiyorum. Bilemiyorum yani, çok zor bazı noktaları netleştirebilmek.
1: Maalesef savaşların bittiği bir yıl olur umarım bu yıl. Peki sizin projelerinizden de bahsedelim biraz. Hı hı. Pek çok yatırım yapıyorsunuz, pek çok projeleriniz var. Neler yapacaksınız bu yıl diye sorayım.
0: Bu yıl bizim geçmiş yıllardan bugüne kadar en temel şeyimiz, yani Türkiye pazarı ile ilgili ve benim baktığım bölgelerle ilgili büyüme hevesimiz devam ediyor ve amacımız ve planlarımız da öyle devam ediyor. Hedeflerimizi de öyle koyduk. Tabii ki bu hedeflerin arkasında destekleyebilmek için bizim Gemlik'te bir tesisimiz var. Madeni yağ üretim tesisimiz. Onun kapasitesini biz geçtiğimiz senelerde yaptığımız, her sene yaptığımız yatırımla artırarak devam ediyoruz. 2019-20'lerde yaklaşık 90-95 milyon litrelik kapasite, şu anda 135 milyon litreye geldi. Bizim hedefimiz 2030 gibi 150 milyon litrelere ulaştırabilmek. Bununla ilgili de son 3 yılda toplam 20 milyon dolarlık yatırım yaptık. Her sene 5-6 milyon dolar arası yatırım yapıyoruz biz tesise. Bunun bir kısmı kapasiteyi artırmakla ilgili olan teknoloji yatırımları, modernizasyon. Tesisimiz yeni bir tesis değil, ancak çok stratejik öneme sahip bir tesis. Tam Gemlik Körfezi'ne bir aynı zamanda da çıkışı var. Dolayısıyla oraya biz bazı alabiliyoruz. Jetisi var. Ulaştırılabiliyor. Gemiyle alabiliyoruz. O önemli bir avantaj. Ciddi bir depolama kapasitesi var. O da önemli bir avantaj. İçinde yaptığımız modernizasyonlarla oradaki arkadaşlarım çok ciddi mühendislik bilgilerini ortaya koyuyorlar. Yani dar alanda o tesisin içerisinde çok önemli geliştirmelerle, dediğim gibi, dolum hızımızı 2,5 katına çıkardık. Dolum hızınızı arttırıyorsunuz, şişelere doluyor işte plastik ambalajlar diyeyim. Ama ondan sonra onun yarattığı başka şeyleri de, işte kapasiteleri de arttırmanız gerekiyor. Onları da böyle çok net planlayarak devam ediyoruz. Bu bizim bütün büyümemizi destekleyecek arka plandaki çalışmalar. Onun dışında yine tedarik zinciri operasyonlarımızın daha rahat yürümesi için dijital ürünlerle, biraz daha işte makine öğrenmesine dayalı bütün bu planlamayı daha detaylı yapabileceğimiz, piyasadan gelen talepleri bizim planlamayla birleştiren yeni dijital ürünleri uygulamaya koyuyoruz. Arkadaşlarımızı bununla eğitiyoruz. Oradaki yetkinliklerini artırıyoruz. Bu çok kritik. Benim baktığım biraz satış ve büyüme odaklı yerden bakıyoruz. Oralarda zaten müşterilerimize ulaşmak için satış ekiplerimizi sahada bulundurmak, onun yanında pazarlama ekiplerimizle beraber her segmentte doğru şekilde çalışacağımız bir döneme giriyoruz. Bunun bir kısmı tüketicilere ulaştırdığımız iletişim kampanyaları olduğu kadar büyük bir kısmı da bizim için çok kritik olan ustalarla ve sanayilerde yaptığımız aktiviteler veya kamyoncularla, kamyon sahipleri, sürücülerle yaptığımız aktiviteler oluyor. Bizim sektör diğer sektörlerden farklı olarak çok farklı alanda farklı hedef hedef kitlelere konuşmanız gereken bir sektör. Dediğim gibi sanayide ustalarla konuşmak, onların dertlerini dinlemek, onlarla beraber hem ürünleri hem yapacakları şeyleri, eğitimlerini ayarlamak kadar kastrolü bilen ve bu markayı 125-126 yıldır bilen tüketicilerin ihtiyaçlarını görmek, onlara konuşmak gerekiyor. Öte yandan en büyük şeylerimizden bir tanesi, önemli özelliklerimizden bir tanesi, teknoloji önderi olarak da yakın çalıştığımız araç üreticileri var. Onlar motor yağlarını veya diğer araçlarını geliştirirken bizimle ortak çalışıyorlar. Biz onlarla beraber çalışıyoruz. Biz buna ortak mühendislik çalışması deriz. Global ölçekli stratejik ortaklıklarımız var. Onların yansımaları Türkiye'de, Türkiye'de ilave

0: ortaklıklarımız var. Bu ne demek? Türkiye'deki otomotiv sektörüyle yakın çalışıyoruz demek. Otomotiv sektörünün Türkiye için ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Hem ihracat kapasitesi hem Türkiye ekonomisi açısından. Orada da başka şekilde iletişiminizi sağlamanız, aktivitelerinizi sağlamanız gerekiyor. Ve son olarak, aslında son olarak değil ama bir başka şey faktörde endüstriyel ürünlerimiz ve endüstriyel sektör. Endüstriyel sektör de tek bir sektör değil tahmin edersiniz. Bunun içerisine tekstil de giriyor. Bunun içerisine bütün ağır vasıta, yan sanayi, araç yan sanayi giriyor. Metal işleme giriyor. Makine ekipman giriyor. Enerji sektörü giriyor. Rüzgar santralleri, türbinleri. Bunlarla da çalışıyorsunuz. Ve bunların dışında da yeni yeni ortaya çıkan başka sektörlerimiz var. Onları da böyle radarımızda tutuyoruz. Dediğim gibi veri merkezleri bunların kritik noktasında. Oraya yarattığımız ürünler var. Ama onlarla beraber çalışmak da var. Hani şöyle bir şey diyebilirim. Tek başına bir ürün tüketiciye ve belli bir kanaldan konuşmak değil, farklı farklı ürünler, farklı farklı hedef kitleler ve onlara gittiğiniz çok farklı kanallarla biraz birbiri içerisine girmiş bir sektör yapısı madeni yağlar. Bir de şu var, madeni yağ tüketici olarak sizin alıp direkt deneyimlediğiniz değil, aracınız üstünden veya ekipmanınız üzerinden onun yararını gördüğünüz bir şey. O kadar kolay anlatılan bir şey değil. Tüketicilerin böyle her gün aklında olan bir şey değil. Senede en fazla bir iki kere diyelim ki aracında yağı değişti. Onu da kendisi değiştirmiyor. Belki de yetkili servise gidiyor. Başka şeyler oluyor. İlginç bir sektör ama ben çok seviyorum.
1: Peki şimdi bu anlattıklarınıza ilave olarak aslında bu yeni dönemde bir de elektrikli otomobil furyası ki artık bu Çin'le birlikte aslında çok da büyüyen bir alan oldu. Türkiye'de de çok ciddi gelişiyor. Ve tabii o zaman doğal olarak tüketici diyor ki benim artık madeni yağlara ihtiyacım kalmayacak mı? Yani bu durumda sizin B planınız ve bundan sonraki dönem için planlarınız ne oluyor?
0: Öyle tabii, bu ilk elektrikli araçlar özellikle Türkiye özelinde de popüler olup bu sorularla çok karşılaştığımız oldu bizim. İşte elektrikli araçlar çoğaldığında siz ne olacaksınız? Madeni yağ sektörü ne yapacaksınız diye. Şimdi tam olarak ortadan kalkıyor diyemeyiz. Elektrikli araçların satışları artıyor, evet. Ancak dünya konjonktürüne baktığımızda Türkiye, hatta Avrupa dahil önemli bir miktarda mevcutta içten yanmalı motorların oluşturduğu araç parkı var. Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor ki 2050'ye kadar elektrikli araçların satışları belli ölçülerde artsa bile baktığınızda yarı yarıya araç parkında elektrikli hibritle içten yanmalı halen olacak. Bir de dünyanın tabii ki Çin çok uzun gitti. Çin'e ayrıca bir başlık açarım ama dünyada Afrika gibi, Orta Doğu gibi, halen Türkiye gibi, Latin Amerika gibi yerlerde elektrikli araçlar olduğu kadar içten yanmalı araçlara ihtiyaç var ve artacak. Dolayısıyla bu denkleme baktığınızda elektrikli araçlar dünyadaki madeni yağ üreticileri için evet bir tehdit, evet değerlendirilmesi gereken bir durum. Ama bugünden yarına birdenbire madeni yağ ortadan kalkacağı bir durum değil. Bu biraz söylediğim bineklerde. Bir de bunun ağır vasıta ticari var ki büyük hacim orada. Oradaki dönüşüm daha farklı gelişiyor. Orada elektrifikasyondan yana değil, orada farklı çözümlere gitmeye çalışıyor sektör. Hidrojen olabilir, çözebilirlerse veya yeni sentetik yakıtlar olabilir. Yine elektrifikasyon alabilir ama hangi ölçüde? Hala orada bir pazar olacak. Ama yine diyelim ki elektrikli araçlar ve otomobile geldik. Biz bununla ilgili çalışmaları, ki ben o zaman İngiltere'deydim. Kariyerimin belirli bir döneminde 2009 ile 2015 arasında da İngiltere'de Castrol'le beraber bulundum ben. 2012 gibi bir strateji çalışmasına başladık biz. Elektrikli araçlar artacak. Biz ne yapacağız? Nereye odaklanmalıyız? Hangi ürünleri geliştirmeliyiz diye. Orada elektrikli araçlarda evet motor yağı yok ama egresler var. Ve transmisyon sıvıları var. E-transmisyon sıvıları, yani o yürüyen aksamdaki dişlilerin elektrik motoruyla beraber çalışmasını sağlayan sıvılar var. Onların geliştirilmesi,

0: Onların bu az önce söylediğim gibi ortak mühendislikle geliştirilmesine başladık. Ardından şuna baktık. Elektrikli araçlarla ilgili özellikle tüketici boyutunda bazı kaygılar var. İşte menzil kaygısı, hızlı şarjla ilgili, altyapıyla ilgili kaygılar. Hızlı şarj önemli bir faktör olarak önümüze çıktı. Bunu sağlayan faktörlerden bir tanesi de batarya soğutma sıvıları. Bataryanın nasıl soğutulduğu. Çünkü ne kadar hızlı şarj ederseniz o kadar fazla ısı yaratıyorsunuz bataryada. O da güvenlik tehlikesi, riski oluşturabiliyor. Yine araç üreticileri farklı soğutma yöntemleri geliştirmeye başladılar. Biz de onlara yardımcı olduk. İlk başladığında birinci nesil elektrikli araçlarda vardı. Yani hava soğutma bile var ama normal indirekt soğutma dediğimiz antifrize benzer radyatör gibi düşünün. Etrafında dolaşıyor bataryanın soğutma sıvısı, sıvıyı alıyor. Biz buna dedik ki bu direkt soğutma olması lazım. Çünkü ısı arttığında hemen uzaklaştırması gerekiyor. Teknoloji olarak bunu önerdik ve şu anda çalışılıyor. Daha yakın böyle her bir bataryanın etrafında yakından dolaşan direkt soğutmalar da çalışıyor. Böyle teknolojiler geliştirdik. Bu teknolojidir ki yani bizi bundan sonraki aşamalarda başka şeyleri, kapıları da açacak. Yani şunu söyleyebilirim. Biz ve bizim gibi şirketlerde bir tehlikeyi önce görmek çok önemli. O tehlikeyi ama oluşmaya başlamadan önce bazı önlemleri almak ve bazı kendi içerisinde portföyünüzde nasıl bir dağılım yaratıyorsunuz, onu nasıl dengeli hale getiriyorsunuz ona bakmak gerekiyor. Bazen yarattığınız bir teknoloji başka kapıları da açabiliyor. Az önce bahsettiğim veri merkezleri bu elektrikli araçtaki batarya soğutma sıvılarının üzerine veri merkezlerinde mesela bir iş kolu oluşmaya başladı bütün şirketlerde. Böyle üzerine koyarak gidiyoruz. Ama dediğim gibi yani bu sektörde o kadar farklı bakış açıları var ki maden iade dediğiniz zaman şeyde bile varız ama onun hacmi çok değil, çok söylemek istemiyorum Mars'ta. Çünkü nasıl bir araç var. Oradaki bütün sıvılar da bizim. Ama o şunun göstergesi Mars'ı demişken. Biz NASA'yla 65 yıldır işbirliği yapıyoruz. O da teknolojiyi gösteriyor ve şunu diyoruz. Oradaki araçların kullanması üzerine geliştirilen özel teknolojilerin benzerleri gerçekten buradaki endüstriyel tesislerdeki ilgili yerlere verdiğimiz teknolojiler. Dediğim gibi bu böyle kendi içinde devinen bir sistem. Ama tehdit gerçek. Yani onu yapmıyorum. Çin'in durumuna baktığınızda çok ciddi anlamda elektrifikasyon var. Çok ciddi bir dönüşüm var. Çin şeyini elektrifikasyondan yana kullandı. Ama hibritleri de unutmamak lazım. Onlar da tüketici için böyle geçişi sağlayacak araçlar. Hibritlerde motor yağı olduğu için mutluyuz.
1: Peki. Şimdi tabi bu bahsettiğiniz bütün alanlarda aslında biz hani ezber olarak aslında çok sevmiyorum bunu kullanmayı ama erkek egemen sektör diye baktığımız alanlardan birisi. Siz nasıl hissediyorsunuz kendinizi ve tabi size yaklaşımı ilk başta nasıldı? Ve tabi aynı zamanda hani kadın çalışanlarınızın kadın istihdamının oranını da sorayım tabii.
0: Evet. Yani şunu söyleyebilirim. Bizde yaklaşık %50-45-50 arası bir kadın istihdamı söz konusu ekiplerimizin içerisinde. Burada ağırlıklı olarak pazarlama rolleri, müşteri operasyonları, tedarik zincirinde daha çok kadın var. Satış ekiplerindeki kadın sayımız o kadar fazla değil. Aslında benim ve bütün arkadaşlarımın satış ekipleri kadınları arttırmakla ilgili, oraya da yetkinlik geliştirmekle ilgili çabalarımız, oradaki satışın tercih edilebilirliğini arttırmak için de çalışmalarımız var. Yani bu şirketin genelindeki politikalardan bir tanesi. Ama onun dışında şunu söyleyebilirim. Yani ben sizin dediğinizi anlıyorum. Çünkü sektör olarak otomotiv dediğinizde doğal olarak yakın gelen bir sektör değil. Bazen hani mühendislik de öyledir. Fark işletme finans, başka şeyler daha yakın gelir veya psikoloji daha çok üniversitelerde de öyledir. Sınıflara baktığınız öyle bir dağılım olur. Sektör olarak yakın bir sektör değil, ancak yarattığınız kültür, yarattığınız ortam, o aradaki kadın, erkek, genç, farklı şeylerini ortadan kaldırmaya yönelik bütün hepsini kapsayıcı olarak o farklılıklarla beraber, farklılıklardan kastettiğim değişik bakış,

0: bakış açılarını ortama katmayı olanak sağladığınız zaman orada o şeyi, gücü oluşturabiliyorsunuz. Bizim şirketimizde de öyle bir yaklaşım var. Hani ben kadın olarak böyle bu şirkete başladığımdan beri zorluk çektim mi kadın erkek açısından sorduğumuzda öyle bir şey hissetmedim. Hiç hissetmedim. Ben gerçi dediğim gibi teknolojide başladım, sonra pazarlamaya geçtim. Şu anda satış ekiplerinin başındayım, ekibin genel müdürü olarak başındayım. Ekipleri yönetiyorum, biraz daha genel kapsamlı yönetiyorum. Bir daha diyelim ki sıfırdan satıştan başlayan bir resi olsam belki daha farklı şeyler söyleyebilirdim. Ama ben hani kariyerim boyunca öyle bir şey hissetmedim. Düşünmedim bile. Ben kadın olduğum için öyle bir şey mi oluyor diye. Ama şunu biliyorum. Şirketle alakalı değil de kişiyle alakalı sınırlar, kendini sınırlayan düşünceler olabiliyor. Burada da kadın erkek olarak ayırt etmek istemiyorum. Her birimizde olabilir. Bu erkek yeni başlayan bir arkadaşımda da olabilir. Veya bir kadında olabilir. Rolü değiştirdiğinde olabilir. Kendini orada rahat hissetmeyebilir. Tam olarak güvenli hissetmeyebilir. İşi bilmediğine dair tedirginlikleri, kaygıları olabilir. Benim bu kadar işte 30 sene olmuş dedim size. İlk hayatımda gördüğüm bir şey varsa kadınlarda bu tedirginlik biraz daha fazla oluyor. Yeni bir işe başladığınızda ya ben bunu yapabilir miyim? Burada sesimi çıkarmam için bir dakika biraz daha çok bilmem lazım. Ona göre kendimi biraz daha çalışayım, zorlayayım şeklinde yaklaşımlar olabiliyor. Genç, yeni başlayan arkadaşlarımda da bu olabiliyor. Benim o zaman onlara söylediğim ya alan vermek. Bırakalım gelsinler, konuşsunlar, anlatsınlar, dinleyelim. Ve onların yaptıklarını, çabalarını takdir edelim. Hata yapabilirler. Biz de yapıyoruz, hepimiz yapıyoruz. Onları da bazen belki söylediklerini yönlendirelim. Hata yapmamakla ilgili şeyleri. Ama hata yaptığında da dönelim bakalım buradan ne öğreniyoruz diye. Biraz bunlara alan sağlamakla ilgili çabalarım var. Onu biliyorum yani. O bazen kendi içinizdeki kısıtlayıcı düşünceler sizi çok daha farklı şeyler yapmaktan alıkoyabiliyor. Ama uygun ortamları bulduğunuzda da o içinizdeki potansiyeli ortaya koyabilecek, sizi dinleyen ortamları bulduğunuzda da hiç tahmin etmediğiniz sonuçları görebiliyorsunuz. O da beni mutlu ediyor. Yani öyle bir çabam var benim, elimden geldiğince onu önceliklendirmeye çalışıyorum. Gençler için de bunu özellikle yapıyorum. Sadece kadın çalışanlar için değil.
1: Ne güzel anlattınız. Peki başarısızlık nedir sizin için? Yani böyle yaşadığınız, size ders veren çok büyük bir başarısızlığınız oldu mu?
0: Aslında yok. Yani öyle kendimi başarısız düşündüğüm bir şey yok. Daha iyi nasıl yapabilir dediklerim olur. Ama onlarla ilgili de sonradan dönüp aksiyon almışımdır ve farklı bir ortamda başka şekilde davranmışımdır. O yüzden böyle birden düşününce başarısız olduğumu düşündüğüm bir şey yok. Niye yakalandım dediğimi söyleyeyim size, çok samimi fikrim. Başarısız olduğumu düşündüğüm anlar olmuştur. Hani şu anda bakınca kendime haksızlık etmeyeyim diye yakalandım dedim. Çünkü şöyle anlar oluyor işte, az önce söylediğim kısıtlardan. Ya ben bunu daha iyi yapabilirdim. Niye bunu düşünmedim? Bak, hata oldu. Atladım diye takıldım. Yani 3-5 gün uyumadığım konular oluyor, olmuştur da. Hani onu başarısızlık olarak mı değerlendiriyorum? Ya ben bunu niye yaptım? Bunu yapmasaydım diye kendime dönüp biraz irdelemek olarak mı değerlendiriyorum bilmiyorum ama bunu yapmamak lazım, onu biliyorum.
1: Peki şimdi tabii pek çok konuda konuştuk ama hayatınızın dönüm noktası neydi?
0: Kariyerle ilgili bir iki tane dönüm noktam var. Bir tanesi bahsetmiştim, finans yani inşaat mühendisinden bankaya geçtim, isteyerek geçtim. Bankadan finans rolüyle BP Gaz'a geçtim. Bir yol ayrımına gelmiştim. O zamanki genel müdür, yabancı bir genel müdür vardı.

Bana gelmişti. Nilay dedi, şirkete bir transformasyon yapıyoruz. Senin de işte böyle bir deneyimin var, background'ın iyi, bir işletme master'ı yapmışsın. Sana iki rol önerebilirim. Bir performans müdür. Performans müdürlüğü yine finansla alakalı bir roldür. Bir de dedi pazarlama ve müşteri ilişkileri müdürlüğü. O ana kadar pazarlamayı yani şey olarak yapmış değilmiş. İşte inşaat mühendisi, bir de master'ı var. Finans yapmışım, öğrenmişim. O zaman düşündüm. O bir yol ayrımıydı benim için. Düşündüm. Yani finansı da yapıyorum. Yani yapıyorum yani şeyim yok. Dedim ki ya ben herhalde pazarlama ve müşteri ilişkileri müdürlüğünü yapmak istiyorum. Öyle bir olanak sorduğu için düşündüm. Çok böyle görüşlerine şey yaptım. O zaman hala da ara ara konuştuğum bir büyüğüm vardı. Onunla konuştum. Ve ben dedim pazarlama rolünü istiyorum. Şu anda diyorum ki iyi ki de istemişim. O benim tam işimmiş. Çok mutlu oldum ben o rolde. Sonra şimdi kastrol hayatımın da önemli bir dönemi benim pazarlama rolleriyle geçti. 2 seneye kadar hep pazarlama rolleri yaptım. Satış ve bu deneyimin biraz son 2 senenin daha aletli şeyi. Çok kendimi bulduğum, kendimi ortaya koyduğum, daha böyle finanstan daha çok nasıl diyeyim şeyde hissettiğim direksiyonun başında hissettiğim bir roldü. Böyle aracı benim yönlendirebildiğimi düşündüğüm bir roldü pazarlama. Mesela o bir yol ayrımıdır. İngiltere'ye gidiş kararım bir yol ayrımıdır. Orada da şöyle olmuştu. Belirli bir süredir teknoloji rolünü yapıyordum. Baktım. Ya ben yapıyorum bunu ama şimdi çok tırnak içinde hani buradan sonra nereye gideceğim, ne uzuyorum ne kısalıyorum gibi bir hisse kapıldım. Bir tıkanmışlık hissettim kendimde. Aslına bakarsanız bir sene önce de bana böyle İngiltere'de başka bir rol olsa gider misin denmişti. O zaman onu hissetmiyordum. Hiç duymamazlıktan gelmiştim açıkçası. Bir aksiyon almamıştım orada. Ama aradan bir sene geçince yani yaptığım işte daha fazla bir şey öğreniyor muyum, öğrenmiyor muyum emin değilim. Bir şeyleri farklı yapmam gerektiğine dair içimde bir his var ama ne yapmam gerektiğini bilmiyorum derken dedim ki ben bir şeyleri değiştirmem lazım. O zaman işte yine bizim şirkette bir organizasyon değişikliği oldu bölgeler arası. İngiltere'nin de içinde bulunduğu işte Avrupa Afrika bölgesine bağlandık. Diğer bölgeden çıkıp ve bir rol açıldı kendi içinde bulunduğum bölüm teknoloji müdürlüğünde. Benim ona başvurmam gerekiyordu zaten doğal olarak. Başvurmasanız herhangi bir şey istemediğiniz düşünülür. Dolayısıyla başvurdum ve İngiltere'deydi rol ve İngiltere'ye gittim ben. O da kolay bir şey değildi. Gitmeyebilirdim, role başvurmayabilirdim. O zaman başka bir şey olurdu hayatımda diye düşünüyorum. Ama ben o iradeyi gösterdim. Bu çok sevdiğim bir söz var benim. Değişikliğin oluşması için koşulların oluşması ve iradenin kesişmesi lazım demiş. Karl Marx demiş bunu. Ama güzel bir kelime. Ama bu aynı zamanda bizim bildiğimiz kaza ve kader. Yani koşullar oluşacak ama siz iradeyi göstereceksiniz. İkisinden birisi olmadığı zaman değişim olmuyor. Benim o İngiltere'ye gidişim öyleydi. Dönüşüm de öyle. Orada da bir irade gösterdim. 6,5 sene kaldım. Pek çok rol yaptım. Orada yaşamış olmanın yani o zorlukları tek başıma nasıl atlattım, pek çok şeyle zorluğu da oluyor, güzelliği de olduğu kadar başka bir ülkede yaşamanın işin açıkçası. Ama çok da sizi geliştirici, çok öğretici bir deneyim. Ondan sonra da şey dedim, ya ben artık bundan sonra Türkiye'ye dönmek istiyorum. Bana şaşırdı herkes. Böyle ilk zamanlar geliyordum, tanıyan tanımayan, hani tanıyanları anlıyorum ama niye tanımayanlar soruyor onu hiç anlamıyorum. Niye döndünüz? Dönmek istedim yani dönemem mi? Niye dönmek istiyorum? Ondan sonra o zaman da döndüm. Yani bu tip kararları şey yapıyorum. O anki konjonktüre göre değerlendiriyorum ama şöyle bir şey söyleyeyim. Hani içimden bir his geliyor yani size oraya yani bir o hissi dinlemek, o sesi dinlemek lazım. Bir de o fırsatları da

0: Annem, bunu bana seneler önce bir eğitimde sormuşlardı. O zaman da annem demiştim, şaşırmıştı. Şey, eğitmen ama şey demişti, oradan kişilik analizi yapmıştı. O kişilik analizinin halen doğru olduğunu düşünüyorum. Annem, babam, ailem. Şunu demek istiyorum aslında. Oradaki gördüğüm şey, sevgi ve bir destek mekanizması.
1: Peki 18 yaşındaki Nilay bugün karşınızda olsa onu ne söylersiniz?
0: Çok fazla da dert etme hiçbir şey derim yani kısaca öyle derim ama şunu derim Nilay yani sen şu anda bundan işte 30 sene sonra, 35 sene sonra önüne nelerin çıkacağını bilmiyorsun. Nerede olacağınla ilgili bir şeyin yok. Böyle de devam et. Çok güzel şeyler olacak hayatında. Acısıyla, tatlısıyla ama çok şey öğreneceksin. Verdiğin çabaların karşılığını alacaksın derim.
1: Peki 10 sene sonraki Nilay'a ne söylersiniz?
0: Çok
1: uygulandınız.
0: Evet. Kendime şunu demem lazım. Nilay, verdiğin çabaların karşılığını alacaksın. İyi ki bu mendili vermişler. Niye böyle oldu anlamadım.
1: Şimdi birkaç kelimemiz var. Biraz daha sizi derinden tanıyabilmek için. Onlara böyle birer cümleyle sizin için ne ifade ettiğini söylerseniz çok mutlu olacağız. Başarı.
0: Çok zordan başladınız. Ben başarıyı çok zor bir tanım. Yani başarı tek başına çok sevgi demek istiyorum. İlk aklıma gelen sevgi. Çünkü başarının böyle paylaşıldığını, ortaya kolektif bir şey olduğunu düşündüğüm için, birbirine destekle ortaya çıkan bir şey olduğunu düşündüğüm için onu söylüyorum.
1: Peki güç?
0: Gerekli.
1: Çocukluk?
0: Mutluluk.
1: Aşk?
0: Olsa iyi olur.
1: Peki. Tutku?
0: O biraz beni tanımlayan bir şey.
1: Aile?
0: O da sevgi.
1: Huzur?
0: Muhakkak olması gereken ikinci bir şey.
1: Kadın?
0: Üretkenlik.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok güzel bir sohbetti. ve eminim pek çok gencimize, pek çok adım atmak isteyen, kendinde o yeteri özgüveni bulmayan herkese söylediğiniz sözler çok ilham verici oldu. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim, bugün Nilay Tatlısöz bizimleydi. Kastrol Türkiye Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü. Önümüzdeki hafta yeni bir konuğumuzla karşınızda olacağız. İyi günler.

para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para. Genel izleyici için uygundur.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa 32, Balıkesir 31 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 12 derece. Konya 29, Kayseri 31, Nevşehir 27, Sivas 29 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 21 derece. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 35, Manisa 36 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 27 derece. Mersin 33, Adana 37, Kahramanmaraş 39, Hatay 35 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22 derece. Bolu 29, Karabük 32, Rize ve Samsun 28 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 14 derece. Malatya 38, Erzincan 37, Van 31, Ardahan 28 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük hava sıcaklığı 23 derece. Mardin 39, Şanlıurfa 41, Siirt 40, Diyarbakır 42 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: We need to take him down.
1: What's the deal with Stratton? What's he like?
0: Reserved, I suppose.
2: Ajan Stratton, uluslararası terör örgütüne karşı hayatını ortaya koyan bir komando. Düşman sanıldığından daha acımasız.
0: From Downing Street to Washington.
2: Heyecanın zirve yaptığı bir aksiyon.
3: Someone wants to ask Napoleon about his battle plans. He said, show up.
2: Ajan Stratton, bu akşam 20'de APR'de.
4: Genel izleyici için uygundur.

unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor.

0: Sizin ne baha? Gençlik başımda duman.
1: Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin?
0: Muhteşem düetlerin açılışını nostalji rüzgarlarıyla yapıyoruz. Dönemin romantik düet anlayışını şarkılarına yansıtan Güzinle Baha, 70'li yıllarda Türk pop müziğine adeta damgalandı.

Güzin Sokullu sanat yaşamına çocuk yaşlarda tiyatroyla başladı. Duayen müzisyen Baha Buduroğlu ile yolları da işte tam böyle kesişti. Gazanfer Özcan ve Gönül Öykü tiyatrosunda çalışırken seslerindeki ve aralarındaki uyumu keşfettiler.

0: heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan.
1: Güzin Nebaha ilk 45'liklerini 1971 yılında yayımladılar. Ama onları asıl tanıtan ve yıllarca silinmeyecek başarılara yönelten eserse şu anda dinlediğiniz Gençlik Başımda Duman şarkısı oldu. Şarkının sözleri Aysel Gürel'e, bestesi ise Baha Boduroğlu'na ait.

Emre Fel, Funk Tak, Bir Güldün. Söz ve müziği Emre Fel'e ait olan şarkı, sanatçının 2025'in son aylarında piyasaya çıkan Eyvahlar Olsun albümünde yer alıyor.

Ebru Gündeş, Assala Aktar, Gönlümün Efendisi. İki farklı müzik kültürünü aynı sahnede buluşturan düet, güçlü vokal performanslarıyla müzikseverlere etkileyici bir müzik

İzlediğiniz görüntüler 2026 yılında Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde Muhammed Abdu Arena'da düzenlenen ve 15 bin kişinin izlediği özel konserden.

0: Aşkın Nur Yengi, Harun Kolçak, Bile Bile.
1: Bir arada olabilmek ne mümkün?
0: Söz ve müziğinin Sezen Aksu'ya, düzenlemesinin ise Onna Tunç'a ait olduğu şarkı, ilk olarak Yengi'nin 1990'da çıkardığı ilk albümü Sevgiliye'de yayınlandı.

Aşkın Nur Yengi'nin duru ve güçlü vokaliyle Harun Kolçak'ın lirik tenor yorumu Türk pop müziğinin en başarılı düeti olarak kabul edilen şarkıya özel bir kimlik kazandırdı.

Yengi müzik çalışmalarına devam ediyor. Harun Kolçak'sa 2017'de aramızdan ayrıldı. Geride en sevilen şarkılarını ve doyumsuz sesiyle hatıralarını bırakarak.

Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe, Havalı Yârim. Muhteşem düetlerde sırada Türk pop müziğinin beste fabrikatörleri var. Sözleri Yıldız Tilbe'ye, bestesi ise Serdar Ortaç'a ait olan şarkı, Ortaç'ın 2017 Cımbız albümünde yer aldı.

müziğini sevilen ismi Serdar Ortaç'ın diskografisi başarılarla dolu. Sanatçının 14 stüdyo albümü, 3 derleme albüm, 4 remix albüm, 1 tekli çalışma ve 4 de midi albüm.

1994'te ilk albümü Delikanlım'da müzik dünyasına güçlü bir giriş yapan Tilbe, 12 solo albüm, 2 maxi single ve sayısız besteye imza atan güçlü bir müzisyen. Tilbe'nin 4 albümü MÜYAP tarafından Pırlanta, 1 albümü de Altın Albüm olarak ödüllendirildi.

Sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a, bestesi Burhan Bayar'a ait olan bu yıllara meydan okuyan şarkıyı ilk olarak 1992'de Müslüm Gürses seslendirdi.

Dinlediğiniz çalışma İstanbul Ses Kayıt'ın modern prodüksiyon anlayışıyla Serkan Kaya'nın güçlü vokal performansını buluşturan önemli bir işbirliği olarak karşımıza çıkıyor.

arasında iki farklı yerde olmak anlamına gelen Dedublüman 2010 yılında kuruldu. Grup, Belki, Sakladığım Bir Şeyler Var ve Gamzedeyim Deva Bulmam gibi çalışmalarıyla müzikseverlerin büyük

200'ün üstünde şarkıları bulunan 27 grubu, müzik tarzlarını 1970'lerin ve 80'lerin rock'n'roll efsanelerinin, müzik kültürlerinin günümüz müziğiyle harmanlanmış hali olarak tarif ediyorlar.

1999 Türkiye güzeli olarak tanıdığımız Ayşe Hatun Önal için müzik tam bir tutku olmuş. Lise yıllarında besteler yapan Önal, kraliçe seçildikten kısa bir süre sonra ilk mini albümü Sonundayı piyasaya çıkardı.

Sakiler, İstanbul Strings. Anlayamazsın. Göklere açıp elimi. Söz ve bestesi Sinan Akçıl'a ait olan şarkıyı ilk defa 2005 yılında İzel'den dinledik. İzel'in Bir Dilek Tut albümünün lokomotif şarkılarından biri olan Anlayamazsın, Sakiler ve İstanbul Strings'in işbirliğiyle yeniden hayat buldu.

modern pop ve rock müzikal unsurları arabesk tınılarla harmanlayan Sakiler, ilk defa Pinhani'den dinlediğimiz Dünyadan Uzak adlı şarkıyı yeniden yorumlayarak büyük bir beğeni kazandı.

İstanbul Strings ise klasik yaylı çalgıları, Türk müziği, dünya müziği, pop ve etnik unsurlarla buluşturan bir Türk yaylı topluluğudur. Grup özellikle enstrümantal düzenlemeleri ve farklı sanatçılarla yaptığı ortak projelerle tanınıyor.

0: Öykü Gürman, Berk Gürman, seni ben unutmak istemedim ki.
1: Sevenler verdi sözden döner mi şu yalan yıllara?
0: Sözleri Behlül Pektaş'a, bestesi ise Amir Ateş'e ait klasik Türk müziğinin Hicaz makamındaki eser, Gürman kardeşlerin kendilerine has yorumuyla yeniden seslendirildi.

70'li yıllarda Zeki Müren başta olmak üzere pek çok sanatçı tarafından yorumlanan eser, Türk sanat müziğinin klasikleşmiş eserlerinden biridir.

Sözlerinin Ahmet Selçuk İlkan, bestesinin Selami Şahin'e ait olduğu şarkı ilk olarak 90'lı yılların başında arabesk ve fantezi müzik sanatçısı Aşkın tarafından seslendirildi. Ama geniş kitlelere ulaşması Emel Sayın sayesinde oldu.

Emel Sayın 2000 yılında şarkıyı tekrar okudu ve kendisiyle özdeşleşen bir şarkı halini aldı. Türk sanat müziğinin en önemli yorumcularından biri olan Emel Sayın 1998 yılında devlet sanatçısı unvanını aldı. Sayın'ın 28 stüdyo albümü, 20'den fazla 45'lik, 16 sinema filmi ve pek çok farklı çalışması bulunuyor. Türkiye'nin en sevilen şarkılarının bestekarı olan Selami Şahin'in 300'ün üzerinde şarkısı bulunuyor. İzlediğiniz görüntüler, duayen bestecinin 2017'de gerçekleştirilen 50. sanat yılı konserlerinden.

Müslüm Gürses, Endi Orkestrası, Kalbim. Muhteşem düetlerin son şarkısı, 2013 yılında kaybettiğimiz her şarkıya adeta ruhunu veren duayen sanatçı Müslüm Gürses.

ölsün. Sözlerinin Ersel Serdarlı'ya, bestesininse Aramamak Yana ait olduğu Kalbim ilk olarak Embe Orkestrası'nın 2010 yılında çıkardığı albümde yer aldı. Şarkı daha sonra Müslüm Gürses'in Baba Şarkılar Volüm 2 albümüne de dahil oldu.

1993 yılında Behzat Gerçeker öncülüğünde kurulan, Türkiye'nin en tanınmış orkestralarından biri olan Endo Orkestrası, klasik müzik altyapısını pop, caz, latin ve tango melodileriyle harmanlayan çok özel bir tarz oluşturdu.

0: devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa 32, Balıkesir 31 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 12 derece. Konya 29, Kayseri 31, Nevşehir 27, Sivas 29 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 21 derece. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 35, Manisa 36 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 27 derece. Mersin 33, Adana 37, Kahramanmaraş 39, Hatay 35 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22 derece. Bolu 29, Karabük 32, Rize ve Samsun 28 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 14 derece. Malatya 38, Erzincan 37, Van 31, Ardahan 28 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük hava sıcaklığı 23 derece. Mardin 39, Şanlıurfa 41, Siirt 40, Diyarbakır 42 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
2: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
3: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim

Osmanlı devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. 2. Abdülhamit'in Fransız Kredit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aile.

0: Bonanotte.
1: Sami, ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21.

İngiliz donanması 2. Dünya Savaşı sırasında en gizli, en tehlikeli görevleri yerine getirecek seçkin bir birim kurdu. Özel Kano Birliği olarak bilinen bu birim o kadar başarılı oldu ki sık sık İngiliz istihbaratı tarafından da kullanıldı. Daha sonraları Birleşik Devletler Donanması'nın temel unsurlarından biri oldu. Donanma mensupları gibi Özel Kano Birliği de bugün itibariyle dünyanın her yerinde ve çoğu zaman gizli görevlerde yer almaya devam ediyorlar. Hepsi uzmanlar tarafından yönlendiriliyorlar.

0: Evet, bakalım ne varmış. Esrarengiz bir et parçası ve soğanlı. Bu senin için galiba. Fasulyeli olan da benimki. Bu sebzeli de seninki. Ben aslında et olduğunu düşünüyordum.
1: Sağ ol.
0: Neredeler?
2: Beni denizaltı şimdi kıyıya bıraktım.

0: buradalar.
1: Donanmaya katıl, dünyayı gör.
2: Hayır, bu Amerikan donanmasının düsturu. Özel kano birliğinin değil, onların lafını çalma.
1: Emin misin?
2: Oldukça eminim.
1: Gidelim. Gidelim.

0: 3, 2, 1.
1: Otomatik pompa 20 saniye sonra devre dışı kalacak.
2: 15. 5.
1: 4. 3.
0: Su akışı devre dışı. Yerini al Degi.
2: Yol ayrımı 500 metre ileride. Sonra hedefe doğru 1200 metrelik bir mesafe var. Yüzerek gitmeniz 20 dakika, dönüşünüz 20 dakika. İletişim iyi, kontrol iyi.
3: Anlaşıldı, doğruluyorum.
4: Pompalar çalışmadan önce çıkamazlarsa ne olur?
1: Akıntı onları buraya doğru sürükler. Emiş pompasının içine çekilip çiğnenebilirler.

0: iğrenç olur.
1: Kesinlikle.
2: Biliyorsunuz sizi duyabiliyoruz.
1: Affedersin dostum, iyi gidiyorsunuz.
2: Tamam, yol ayrımına geçtik. Buradan güneye dönüyoruz. Marty, arkamda mısın?
3: İki konuşuyor, hemen arkandayım. Oksijen kontrolü talep ediyorum. Göstergem azaldığını gösteriyor.
1: Bir sorun olmalı. Ben de %50 dolu görünüyor.
2: Anlaşıldı, doğruluyorum. Benimki %54 dolu görünüyor.
3: Ben çok hızlı hava kaybediyorum. Belki bu boru hattında olmamızın sebep olduğu bir şeydir, bilmiyorum.
2: Niçin bundan haberimiz yok? Ayrıca bu çelik tellerde şemada görünmüyordu.
1: Durdular. Sıratım.
2: Bu görevdeki istihbaratın palavra olduğu artık resmileşti.
0: Sistemde bir şey görünmüyor ama.
3: Bekle.
2: Martin'in teçhizatında sorun var. Tüpü çalışmıyor, tekrarlıyorum. İkinin teçhizatı sorunlu. Yedek teçhizatı kullanmaya başladı. Benim de 2 dakikalık havam var ve burada ne kadar kalacağımızı bilmiyorum.

0: Şuraya bak, havasız devam ediyorlar.
1: Çok zor, başaramazlar.
2: Hala 300 metre mesafe var. Lanet olsun. Bomba tekrar çalıştı.
3: Zero, içerideyiz.
2: Çok iyi.
4: Memnun musun?
1: Pek sayılmaz, dönüşte burayı kullanamayacağız. Havamız yok.
2: Anlaşıldı, iki nolu mıntıkaya ilerleyin.

0: Ege, burada devrelerin olması gerekmiyor mu?
1: Uydu fotoğraflarını gördün. Son 10 gündür 6 kişiden fazlası tespit edilemedi.
0: Kimse yok.
2: Ya da bu adamlar çok küçükler.

0: Zero, patlayıcılar hazır.
1: Anlaşıldı. Helikopteri randevu noktasına yolluyorum. Laboratuvar binasından geçip arka çıkışa ulaşmalısınız.
2: Plan değişti. 2 numaralı mıntıkaya git.
3: Anlaşıldı, tamam.
0: Çalışanlar nerede? Niçin kimse yok burada?
1: Bu hiç mantıklı değil.
4: Birden 167'ye.

0: Onu siz de görüyor musunuz?
1: Biyokimya deposu.
0: Deposuydu. Şimdi inanılmaz boyutta bir suç mahalli ve biz de içindeyiz.
2: Geç kaldık. Biyolojik silah gitmiş. Kahretsin.
0: Ne düşünüyorsun?
1: Şu an bu evrende güvenebileceğimiz sadece iki kişi olduğunu. Sen ve ben.
0: Bana uyar.
3: Ege taliye noktasını değiştiriyorum. İki nolu mıntıka olumsuz.
2: Helikopter şu an iki nolu mıntıkada olmalı.
3: Hayır Ege. Bizi orada neyin beklediğini bilmiyoruz. Bizi buradan al.
4: Olumsuz. İran hava sahasına giremeyiz.
3: Hayır. Başka seçeneğiniz yok. Helikopteri buraya yolla.
2: Beklemede kal. Bunu onaylatmak zorundayız.
3: Olumsuz. Vakit yok. Dediğimi yap.
2: Anlaşıldı. Sizi almaya geliyor. Zero'dan
4: helikoptere. Ekinoğlu tahliye noktası iptal. Yeni tahliye noktası 211'de. Hemen oraya gidin. Tamam.
5: Zero yeni tahliye noktası 211 anlaşıldı.
0: Sıcak bölge. Sıcak olduğu konusunda hemfikir miyiz?
3: Evet. Gidelim.

0: Patlayıcıları ateşliyorum.
1: Çabuk!

0: buluşma yeri 12832. Tekrarlıyorum. Yeni buluşma yeri 12832.
1: Yol bitiyor.
2: Olamaz.
3: Saniye.
0: Bir hava tahliye konuşuyor. Görsel temas sağlandı buraya.

0: Sıkı tut. Sıkı tut şunu. Başını açık tut. Ege, lanet helikopter nerede?
1: 30 saniye Stratton, dayan.
0: Acele. Sıkı tut dostum. Dayanmaya çalış. Dayan.

0: Sen neden kendi işinden içmezsin hiç?
1: O zaman eğlenceli olmaz.
0: Geçen gün senin oradan gürültü geliyordu. Biri kedi mi öldürdü?
1: Kalaylı bire kupamı almış.
0: Evet, dönmemek üzere gitti. Bir ara seni Bavni'ye ateşe vereceğini bile düşündüm. Mahalleye iyiliği dokunmuş olurdu.
1: O kupayı severdim. Pearl Harbor'daki ilk dalışımda bulmuştum.
0: O sana uygun biri değildi.
1: Onu ilk getirdiğimde böyle demiyordun. Tam bana göre olduğunu söylüyordun.
0: Şimdi de olmadığını söylüyorum. Kötü gün ha? Bekle, ceketimi alayım. Sonra bara gidelim.
1: Ya bak ne diyeceğim. Bir de Trent vardı.
0: Trent iyi falan değildi. Unut bunu. O kadar çıkarcıydı ki yüzü kayış gibiydi. Ve bir o kadar da cimriydi. Cebinde akrep vardı sanki. Borç istemeye gör. Seni tanımazdı. Hadi sor. Tamam. Birini daha sor. Tamam. Hadi.
1: Reeves isimli keseli sıçan.
0: Sen çok severdin onu. Evet, Reeves'in lakabı keseli sıçandı. Hatırlıyorum. Hayat kadınlarla çok düşkündü. Onlardan ayrılamazdı. Ama biri ondan para istediğinde derdi ki bak canım.
1: Ben bir kovalayayım. Yaprağımı yerim ve gideyim. İyi geceler.

0: بابا هو اسم ذا كاركتر ذا جاستن جاستن هنري يسال اسم ديما ها
1: ايت تشوكي
0: ايت مو ايش بتنجا يدي بونا جارجا
2: Gizli Servis Merkezi, Londra. Sizi bekliyorlar.
3: Çoğu civar şehirlerde yaşayan bu insanlar silahsız ve masum kişiler.
4: Teşekkür ederim.
5: Seninle burada görüşmemizde sakınca yoktur umarım.
4: Hayır efendim.
5: Çavuş Stratton hayli başarılı olduğunu biliyorum. Üstlerine veya komuta zincirine karşı pek saygılı biri olmadığını herkesin malumu. Görev ortasında protokol değiştirebiliyorsun. Emirlere uymuyorsun. Bu ateş fırtınasını gördüğünü zannediyorum.
3: Motor kamerayla çekilen bu görüntüler henüz
4: televizyonda değil. Ajansının bölgeye giremediğini gösteriyor. Hayır efendim.
5: Çavuş Sturgis için çok üzgünüm. Görüntülerden anladığımız kadarıyla bizim için büyük bir kayıp.
4: Göstericileri bizi bekliyorlardı efendim. Bunlar her kimse geleceğimizi biliyorlardı. Çatışma kaçınılmazdı.
5: Ve korkarım bizim yok etmek istediğimiz şeyi alıp gittiler. Ve sadece biyolojik silahı ele geçirmekte kalmadılar. Washington'ı ve bizi küresel çete durumuna düşürdüler. Dört bir yandan öfke kusuyorlar. Göreve geldiğimden beri. Böylesini hiç yaşamamıştım.
4: Protokolü ihlal ettiğim için cezamı çekmeye hazırım efendim.
5: Bunu söylediğini duymak güzel çavuş. Ama buna ihtiyaç olmayacak. Hava sahalarını ihlal etmesek de bir şey değişmez. Siviller öldüğü için İran, Rusya, Hizbullah hepsi zaten bizi suçlayacaktı. İşin özü şu. Orada önemli miktarda kitle imha silahı var. Ve bunu kim aldıysa yapabilecekleri beni çok endişelendiriyor.
4: Evet efendim. İyi organize olmuşlardı.
5: Biz de öyle olmalıyız. Ben bunu anladığından emin olmak istedim. Korkarım ki bu iş daha yeni başlıyor.
6: Helikopter nerede?
7: 30 saniye sonra orada, dayanmaya çalış.
6: Hadi acele edin.
8: Evet, bütün bilgilere ulaştı. O sırada şu an Afrika'da küçük bir yerde. Üçüncü. Evet evet. Evet kesinlikle. Oraya girişleri tamamlayın. Sen dördüncü bölgeye dön. Tam olarak anladın. Tamam. Evet bu şekilde olacak. Teşekkür ederim.
4: Rapor etmediğin bir şeyi bulabildin mi? Bu anlık bir karardı A.G. Tahliye stratejini değiştirmen planlı bir iş değildi. Biri Napolyon'a savaş için ne planladığını sorunca ona demiş ki savaş alanına gider, olacaklara bakarsın.
9: Sen Napolyon.
4: Evet, ben daha uzunum sadece ve ondan iyi dans ederim. Hep öyle derler.
9: Sen haklıydın. Tahliye ekibindekilerin hayatını kurtardın.
4: Yerimde olsan sen de aynı şey.
9: Ama değildim. Bu hata yapmayı haklı kılmıyor. Korkunçtu.
10: Stratton,

0: Biz görevden alındığını duymuştuk.
1: Hayır.
0: Spinks'le beraber sızıntının ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Görev notları, ses kayıtları, görevle ilgili her şeye bakıyoruz.
1: Bu adamlar bir şekilde geleceğimizi biliyordu. Burada dur, bekle.
2: Ne?
1: Liderleri bu adam.
2: Görüntü fazla bulanık.
0: Evet, yüz tanıma programı için yeterli değil.
1: Başka bir kare dene veya bunu düzeltebilir misin?
2: Ensemde solumazsan daha çabuk yaparım.
3: Özel Kano Birliği üssü, Londra.
4: Çavuş Stratton lütfen.
5: Bu tarafta. O geri döndü. Doğuma kader dönmeyecek.
1: Sen ne yapacaksın?
4: Stratton değil mi?
1: Martin'in yerine gelmiş olmalısın.
4: Kimse Martin'in yerini alamaz.
1: Dosyanı inceledim. Etkileyici.
4: Teşekkür ederim. Ben de hakkınızda çok şey duydum efendim.
1: Efendimi unut. Bana herkes Stratton der. Afganistan'da iki dönem görev yaptın. Tucker Guard'a hizmetliydin. Zorlu bir iş.
4: İlginçti.
1: Marty komuta subayın mıydı?
4: Evet efendim.
1: Yakın mıydınız?
4: Çok yakın. Görev aldığımda Martin defalarca hayatımı kurtarmıştır. Neredeyse her dakika beraberdik. İyi adamdı.
1: Çok iyi adamdı. Dosyanda gördüm. Bu iş için 3 ayrı görevi ve terfiyi geri çevirmişsin. Nedenini sorabilir miyim?
4: Her zaman en faydalı olacağınız yerde olmak istersiniz değil mi?
1: Evet ama Martin'in intikam için burada olduğunu hissedersem seni Amerika'ya geri gönderirim.
4: Başımın çaresine bakabilirim.
1: Bu benim umurumda değil. Aklın başka şeylerle meşgul olduğu zaman risk altındasındır. Sen Marty için kızgınsın diye postu deldirmeye hiç niyetim yok, anlaşıldı mı?
4: Anladım.
6: Gizli serviste bekleniyorsunuz. Asuboy Morum?
4: Evet.
6: Özel Kano Birliği'ne hoş geldiniz. Çavuş Stratton'la çalışacaksınız.
1: Yerinde olsam üstümü değiştiririm.
4: Peki.
7: Miktarı hakkında bir bilgimiz yok. Ama şeytan karı denen biyolojik bir silah orada kullanıldı. Bilinen en ölümcül patojenlerden biri ve son derece etkili. Elimizde ne var?
0: Sorumluluğu üstlenen bir terörist grup yok. Dahası bizim suçlanmamızdan son derece memnunlar.
8: İran'ın da aksini gösteren herhangi bir bilgi paylaşımı yok.
9: Şahsın kimliğini belirlemeye çalışıyoruz. Çavuş Stratton'ın işaret ettiği biri. Beyaz erkek, muhtemelen 50'li yaşlarda.
1: Diğerlerinden farklıydı. Emir veriyor, çatışmayı kontrol ediyordu.
9: Veri tabanlarına baktık ama eşleşme yok.
7: Adı Gregor Barovski, FSB. Avrupa'da karşı istihbarat konusunda uzman. 9 MI6 ajanının ölümünden sorumludur. Tanıdığım en tehlikeli adamdır.
9: Bu özgeçmişe sahip biri nasıl yüz tanıma programında çıkmaz?
7: Eski ajan olduğu için. 20 yıldır ölüydü. Barovski yaşıyor. Stratton, Cummings, benimle gelin. Barovski çok etkili bir silahtı. FSB'nin yükselen yıldızıydı. MI6 devre dışı bırakmak için özel bir kuvvet oluşturdu. 1995'te operasyona start verildi. Amacımız Barovski'yi çift ajan yapmaktı. Operasyon başarılı oldu. FSB'nin en iyi ajanı bizde çalışıyordu. Sonra aynı yıl içinde bir istihbarat aldı. Kendi adamları tarafından suikasta uğramıştı. 20 yıldır ölü kabul ediliyordu. Barovski'nin ne kadar tehlikeli ve ne kadar becerikli olduğunu kelimelerle anlatamam. Mevcut güvenlik açığı yüzünden de çok hızlı davranmak zorundayız. Ben Interpol'le beraber hareket edeceğim. Stratton sahadan sorumlu olacak. MI6 kimyasal silahla ilgili bize destek verecek.
0: Destek mi? Affedersin ama özel güçler ne zamandan beri MI6 adına karar alıyor?
7: Egomuzu bu işe karıştırmayalım. Yoksa Barovski bizi çiğ çiğ yer.
0: Peki efendim.

0: Şeytan karı.
1: Ve sadece yerden dağılmış.
0: Sadece mi?
1: Bu kimyasal yüksek irtifadan yayılmak için tasarlanmıştır. Bu köyün yüz misli bir büyüklüğüne etki edebilir.
2: İlkel bir testi andırıyor. Kimyasal maddeyi test amaçlı kullanmaktan çok bizimle alay eder gibiler.
3: Bu maddeyi kullanmak ve saçmak karmaşık kimya ve teknoloji gerektirir.
1: Bu maddeyi silaha dönüştürecek beceriye sahip iki bombacı var. Adnan Homsi, son olarak Halep'te olduğu biliniyor. Barovski'nin savaş alanına girip risk alması zor. Tarık Alavi.
3: Interpol Alavi'yi en son Roma'da belirlemiş ama fotoğraf birkaç yıllık o günden beri de gören olmamış.
1: Askeri istihbarat doğruluyor. Alavi geçmişte KGB'de çalışmış.
0: Bütün yollar Roma'ya çıkıyor sanki. Sahaya inelim.
1: Katılıyorum. Bu tek geçerli seçeneğimiz.
3: Evet, onu gördüm.
4: Yanında biri daha var. 500 metredeler. Alavi ve bir koruması var.
0: Anlaşıldı.
3: Gidelim.
0: Hadi bakalım. Biraz daha otursak olmaz mıydı?
1: Hayır, bence bir an önce otursak.
4: 100 metre ve ilerlemeye devam ediyorlar.

0: Tarık Alavi.
1: Alavi yeter, anladığıma gerek yok.
0: Sana bir isim daha vereyim. Haşim Bandi.
1: Ne olmuş ona?
0: İngilizlerin kazayla İran'a ait bir ilaç tesisini vurmalarının CNN versiyonu.
1: Amerikalıların onayı olmadan bu imkansız.
0: Siyaset umurumda değil benim. İkimiz de gerçekte orada ne olduğunu biliyoruz.
1: Kanser araştırmaları değil mi?
0: Cycloserin. Şeytan karı. Ve ikimiz de yok edilmediğini biliyoruz. Çalındı ve İran'dan çıkarıldı.
1: Bak, ne düşündüğümü söyleyeyim. Beni tutuklayacak olsaydın çoktan bir uçağa bindirilmiş ve boğazıma zorla su dökecekleri bir Amerikan hapishanesine sevk ediliyor olurdum. Ama buradayım. O yüzden bir an önce sadedek gelelim, tamam mı?
0: Bilgiye ihtiyacımız var. Son olarak biyolojik bir silah üretmek için tutulmuştun.
1: Sana karşı dürüst olacağım. Ben senin, sen benim ne yaptığımı biliyorsun. Ben silah yaparım. Birçokları için, iş yerlerini, teknelerini, eşlerini havaya uçurmak isteyenlere. Çoğu zaman da bu sigorta için.
0: Ya da istedikleri insanları öldüren teröristlere.
1: Evet, benim bir müşterim. Dönüştürücü bir aygıt yapmamı istemişti.
0: Dönüştürücü aygıt.
1: Sıvı halden gaz hali. Son derece hafif.
0: Niçin olduğunu söyledi mi? Yer ve zaman verdi mi?
1: Ayın 9'unda, 2.30'da Times Meydanı'nda olmak gibi mi? Hayır. O para verir, ben yaparım. İnsanların ölmesi benim sorunum değil.
0: Binlerce insanın ölümünden sorumlu birisin. Yakında yüz binlerce insanın ölümünden sorumlu olacaksın.
1: Benim senden bir farkım yok. İyi bir amaç uğruna olduğu yalanına sığınmıyorum sadece.
2: Bunu bir meslektaşım çekiyor. Amerikan donanmasında görevli bir keskin nişancı. Sana adını söylemeyeceğim ama 5 yıldan beri birimindeki en iyi nişancı olduğunu söyleyebilirim. Yanında bir DMR var. Yarı otomatik gaz güdümlü. 7.62 milimetre NATO menşeyi fişe katabiliyor. 600 metreden çok kolay bir hedef. Sana çok benziyor. Yaşı kaç? 5 mi? 6 mı? Sanırım onunla başlayacağız.
1: Hayır.
2: İlk hedef o çocuk.
1: Hayır. Yalvarırım, hayır. Lütfen. Oğlumu öldürmeyin lütfen.
2: Hedef görüş alanında mı?
3: Atış için hazırım.
1: Tamam. Ona droncu diyorlar.
2: Emrimi bekle.
1: Tamam. Tamam dedim. Greco. Adamımız o. Rus'tur ama o yerel ismi kullanıyor. Bir tür dişçilik yapıyor. Dergiler, mikro...
0: Nerede o?
1: Bir atölyesi var Tiber tarafında. Başka şey bilmiyorum, yemin ederim tek bildiğim bu.
2: Oğlunla konuş, babasının iyi olduğunu söyle.
1: Farid oğlum.
2: Hayır, vazgeçtim.
4: Alo baba.
0: Bir ile üç arası bir sayı seç.
2: 2.
0: Güzel cevap. Greco?
2: Greco.
5: Stratton'un olayı nedir?
2: Ne demek istedin?
5: Geçmişte onunla çalıştım. Nasıl biri?
2: Sadece 2 kez çalıştım. Nigor dahil. Sanırım Ketum biri. Kartlarını göğsüne yakın tutar.
5: Ketum. Marty Stratton için asla Ketum demedim.
2: Marty'yi tanır mıydın?
5: Evet, tanırdım.
2: İyi anlaşıyorlardı.
5: Marty güvenmese Stratton'ın ardından gitmezdi. Marty'nin burnu bir av köpeği kadar iyiydi. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu hep bilir gibiydi.
2: Marty'nin ölümünden o sorumlu değildi. İma ettiğin bu mu?
5: Affedersin, bir şey ima etmiyordum.
0: Burası olduğu kesin. Üst kat. Ön taraf fazla açık, arkayı deneyelim.
5: Gidelim.

0: Soncumuz Erkenci. Greco binaya giriyor. Yanında iki koruması var.
1: Ben de gördüm.
2: Korumaları var. Bu birilerini beklediğini gösterir.

0: Makine kahvesinin bu kadarını bulabildim.
1: Sağ ol.
2: Durun. Sanırım bir şey oluyor. Çok karanlık, teşhis etmek zor.
0: O olmalı. Barovski bu. Gidip onu hemen alalım.
1: Bekle. Kimyasal olmadan bir işe yaramaz.
3: Belki de son haftaların en kıyasıya, en heyecanlı geçen mücadelelerinden bir tanesiyle karşı karşıya.
4: Yoksa hadi, здесь у нас, видишь, как дома. Мы как дома.
1: Birkaç arkadaşını getirmişsin. Zannederim farklı bir güven anlayışın var.
5: Hayır, küçük bir önlem sadece. Eminim beni anlıyorsundur.
0: İşte orada, gördün mü?
5: Hedef bölgeye ait veriler drone'un beynine kaydedildi.
6: Hedefe 3 kilometre mesafe kaldığında ateşleme kodunu gir. GPS hedefe kilitlenecek. Sonrasında 5 dakikan olacak.
5: Biliyor musun Gregor, kimse bu şeyi senin için benden daha iyi yapamazdı. Ama bence bu drone'lara çok emek harcadım. Bu yüzden de karşılığını doğru alacağımdan emin olmak isterim.
0: Buldu, lanet olsun. Bizi izleyen kim?
5: Neden bahsettiğini bilmiyorum dostum.
1: Tekrar ediyorum. Bizi izleyen kim?
5: Lütfen Gregor Balacı, yalvarırım beni öldürme. Kimseye bir şey söylemedim ben. Sana asla ihanet etmem Gregor, lütfen. Lütfen beni öldürme. Bak al, al o lanet drone'u ve çek git buradan. Sana asla sorun olmam dostum, lütfen Gregor, lütfen.
1: Cesaret verir.

啊！

şoför değiştiriyorum. Ege, minibüsün önünü kes.

0: Bu parkı seviyorum. Sıradan insan için anıt değeri var. Başkaları yaşasın diye canlarını verenlerin parkı. William Donald, Bayswater. 19 yaşındaydı, demiryolu işçisi. Yosunlara tehlikeli bir şekilde dolanan birini kurtarmaya çalışırken öldü. Tehlikeli bir şekilde dolanan. İngilizler kelimeleri iyi kullanıyor değil mi? Roma'da ters giden neydi?
1: Baroski bizi fark etti.
0: Söylenenlerden ne sonuca vardın?
1: Deliller atölyedeki drone'un 4 drone'dan biri olduğunu işaret ediyor. Sanırım diğer üçü ve kimyasal silah Barovski'nin elinde.
0: Hedef nedir?
1: Drone'daki yönlendirme modülünün şifrelerini çözene kadar bunu bilemeyeceğiz.
0: Tabii 4 drone'un da aynı hedef için yapıldığını farz ediyoruz.
1: Evet, kesinlikle. Barovski'nin dosyasında bir şey dikkatimi çekti. Bir isim. Sergey Orlov.
0: Barovski'nin amiriydi.
1: Onu tanıyordun. Barovski suikastinden o sorumluydu.
0: Arkadaşı ve patronu Orlov ölüm emrini de o imzaladı.
1: İş bittikten sonra da hızla terfi aldı. Aslında 2 ay önce yeni İçişleri Bakanı olarak göreve getirildi değil mi?
0: Başbakanlığa giden kestirme yollardan biri.
1: Ya da başkan kartlarını doğru oynarsa.
2: Sana destek olur. Dostum.
3: Aa, ben de senin dostum. Başkası olsa gözünü kapar, aldığı emri yerine getirir. Kafana bir kurşun sıkar. Ben yaşamana izin verdim.
1: Yani Orlov arkadaşını öldürmedi. Sadakati gereği onu bir yere sakladı.
3: Şimdi de büyülü bir sürgüne gitmek üzeresin. İngilizler İrlanda bir kimya tesisini hedef alıyor. Başarısız olmaları gerek. Haliyle de biraz yardıma ihtiyacımız var. Her şey yolunda giderse gerçekte çok şey değiştirir. İran topraklarındaki İngiliz askerleri Moskova için siyasi kanıtı olacak. Bu operasyonun finansmanı için gereken para arabamda. Silahını tesiste kullan. Hakkını vermesini sağla.
0: Fakat 3 hafta önce...

0: Aradan yıllar geçti. Barovski bekledi. En doğru anı kolladı.
1: İntikam için.
0: Barovski fikir değiştirdi. Kimyasalı kendi kullanım için tuttu.

0: Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse Tüketici Fiyat Endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?

0: Hadi Stratton, lafı dolandırmaktan vazgeç. Bu her neyse sor bana.
1: Barovski'nin çoğu dosyası gizli tutuluyor. Ama ben karşı istihbarattan aldığım bilgileri bir araya getirdim. Bir isim her yerde karşıma çıkıyor.
0: Genç bir saha ajanıydım. Operasyonda yer almak ve Barovski'nin gerçek yüzünü ortaya koymak istiyordum. Kahire'ye gittim. Barovski ile temas kurdum. Ve onu dönmeye hazır olduğuma inandırdım. 5 ay boyunca gizli servisten bilgi almaya devam ettim. Gözü hep üzerimdeydi. Yalan söyleyip söylemediğimi anlamaya çalışıyordum. Sonra araya romantizm girdi. Sanırım onu ayartabilmiştim. Güvenini kazandım. Sonra da emirleri uyguladım. İkili ajan olduğunu ispat ettim. Bu kişisel bir şey olabilir.
1: Eski patronunu indireceği ağır bir darbe.
0: Ya da ona hala aşık da olabilirim. İçeriden onun hesabına çalışıyorumdur. Stratton, sen en iyi saha ajanımsın. Hangisi olduğunu anlayacağını biliyorum.
2: Evet hadi, hepsi zodyakların yanında.
1: Ne demek bu?
3: Roma'dan sonra görevden alınırım diye düşündüm. Ben de işe erken koyulayım dedim.
1: Benim emrimdesin. Ben aksini
3: bak,
1: söyleyene...
3: Bak, bana bir şans verdin, kullanamadım. Neredeyse senin bütün ekibin ve daha birçok insanın ölümüne neden olacaktım. Hakkında soruşturma açılmadığı için şaşkınım aslında.
1: Benimle gel.
3: Anlamadım.
1: Gel dedim.
4: Söylesene, bu motoru niçin elden geçirmek istiyorsun? Çünkü çalıştığım zaman motorun yaratacağı titreşim o enkazı anında dağıtacaktır.
1: Motorun çalışmaması eşyanın tabiatına aykırı değil mi?
4: Aa, bu yeni ortağın senin.
1: Hank, bu Ross.
3: Memnun oldum efendim.
4: Şövalye ilan edildiğim zaman efendim dersin. Bu artık her an olabilir. Suda olmakla ilgili bir şey biliyor musun?
1: Hank donanma komandosudur.
4: Ben suda olmakla ilgili bir şey biliyor mu diye sordum. Suyun altında ne yaptığı beni hiç ilgilendirmiyor. Hayatım boyunca bundan hep kaçtım ben. Asla cazip bulmadım.
3: Ailemin de 15 metrelik bir manteosu var. Yazları çoğu vaktimi orada geçiririm.
4: Bu etkileyici işte. Demek 15 metre ha? Ya, muhtemelen dayalı döşelidir. Perdelerine kadar. Annen güzel bir deniz teması seçmiştir. Mavi ve kil dişi. Evet. O zarif yelkenlilerden biri. Haksız mıyım?
3: Evet.
4: Ha?
3: Evet.
5: Tamam. Modelde yaptığımız ilk deşifrelere göre bu sayıların muhtemel rota ve irtifa anlamına geldiğini düşünüyoruz.
1: Uydu koordinatları değil ama.
5: Koordinatların şifreleri. Özellikle bunun seyir rotası olduğunu söyleyebiliriz.
6: Galiba Barovski'nin diğer 3 drone'unda da benzer modüller var.
1: Seyir rotası programlı ama hedef alanı belirleyeceğimiz enlem ve boylam değeri yok.
5: Enlem ve boylam değerleri olmadan nereden havalanacağını bilmemiz mümkün değil ne yazık ki.
3: Burada bir su yolu olduğu görülüyor ama hepsi bu. Başka bir şey yok.
7: Görüntü iyileştirmeyi denediniz mi?
5: Orijinli böyle, görüntü mozaiklenmiş.
6: İtalyan şehirlerle eşleşme yaptık. Roma, Floransa gibi büyük nehirleri olan şehirler ama hiçbiriyle uyuşmuyor. Bu yüzden...
1: Muhtemelen Barovski hareket halinde.
7: Daha hızlı ve bizden haberdar.
1: 3 ayrı drone, silah taşıyıcılar. Hepsini İtalya'dan çıkarmak için yeterli zamana sahipti.
0: Barovski'nin Ukrayna'daki ölümünü göz ardı etmeyelim. Bunca yıl sonra intikam peşinde. Ruslara gözdağı veriyor. Sizi yok edebilirim diyor. Görüntüler Moskova'ya ait olabilir. Elimizdeki istihbaratı paylaşıp yardım istemem gerekecek. Cummings, Başbakanlık ve Washington'dan onay aldıktan sonra çalışmayı sen yürüteceksin.
7: Baş üstüne.
0: Barovski'nin çoktan ölmediğini umalım.
8: Evet, verdiğiniz.
9: Evet, onu yakından. Sen kartını. Evet, tabii.
8: Merhaba beyler.
10: Four now. Şoke olduğunu biliyorum Ajan Cummings, ki şoke olman gerekir. Amirin Orlov öldüğü için sen artık benim köstebeğimsin. MI6'deki hainimsin. İfşa edilme tehlikenin büyüklüğü hakkında şüphelerin varsa sana yolladığım dosyanın bir kopyasını Siren Patroni Chandler'ı Sandra yollamak için hazırda bekletiyorum. Görevin meslektaşlarının Roma'da benden çaldığı cihazı bana iade etmek olacak. Cihaz dostlarının keşfetmemeleri gereken çok önemli sırlar içeriyor. Cihaz teşkilatımızda kaldığı sürece benim için risk oluşturmaya devam edecek. Ben intikamımı alacağım. Senin de hayatta kalman mümkün. Tabii dediklerimi yaparsan.
11: Mesajlarınız masanıza efendim.
12: Teşekkür ederim.
7: Günaydın. Efendim?
12: Ah, Cummings. Başbakanlık ve Washington Kremlin ortak soruşturma için anlaştık. Temasları biz kuracağız.
7: Elbette, bir an önce başlamak iyi olur. Ben aradığınız şeyi bulmuş olabileceğimi düşünüyorum efendim.
12: Detay verir misin Cummings?
7: Moskova'yla istihbarat paylaşımından bahsediyorum. Karşılığında bir şeyler almaktan. Bunun sizi endişelendirdiğini bildiğim için biraz araştırdım ve bunu buldum. Bu Amerikalı bir basın mensubu. Yaklaşık bir yıldır Çeçenistan'da rehin tutuluyor.
12: Thomas Miller.
7: Evet.
12: Moskova yeri hakkında bilgileri olduğu iddialarını reddetmişti.
13: Bu doğru değil elbette.
7: Ya, kesinlikle. İstihbarat paylaşımı karşılığı serbest bırakılmasını sağlamak Amerikalıları memnun eder. Belki bu İran'daki başarısız operasyonun utancını bile silebilir. Efendim.
12: Ben buna bir mağdurun ailesine iadesi olarak bakarım ama gerekli yerleri arayacağım. Teşekkür ederim Cummings.
7: Ben teşekkür ederim.
14: Özbekistan.
3: Rapora göre Miller Çeçenler kaçırmadan önce 81 kiloymuş. Yaklaşık 9 kilo vermiş. Sebebi rehine istihkakı mı sence?
14: Sığıyı Amerikan elçiliğinde bekliyor olacak.
3: Ben Rusların bir planı olduğunu bile sanmam. Miller geldi. Sonunda.
15: Bakın, burada neler oluyor? Kendi adamınızı vurdunuz. Siz kimsiniz?

0: işbirliği ruhu değil mi?
1: Hı hı.
2: Stratton değil mi? Ben Borodin Pavel. Bu da Ajan Volkov.
1: Biz daha çok Bay Miller'la ilgileniyoruz. Yanlış anlama.
2: Elbette anlıyorum. Modül sende mi? Durumu beklediğimizden biraz daha kötü. Çeçenler muhteşem bir dönüş yapsın istememişler sanırım. Ünlülerle fotoğraf falan.
1: Bay Miller. Bay Thomas Miller. Indiana Polis. Indiana. Elçilikte yaralarınıza bakılacaktır bayım. Sizi salmadan önce kaçıranlar mı yaptı bunu?
3: Evet ama ben iyiyim.
0: Drone kontrol modülü ve Gregor Barovski hakkında dosya. O çok tehlikeli biri ama biz başa çıkarız. Şimdi... Her şey ancak bu kadar kötü gidebilirdi. Barovski böyle şeyler yapmaya ne zaman başladı ki?
1: Emin değilim ama bir fikrim var Egi. Güvenli atlan Samlur'u ara. Dönüyoruz.
4: Sebeplerini dinlemeyi merakla bekliyorum çavuş.
1: Birincisi Hamish Bandi'nin bir tuzağıydı. Belki orada olacağımızı Barovski önceden biliyordu. İkincisi dün FSB ile yapılan istihbarat paylaşımı ve yine uyarılar vardı. İkisi de en üst düzey ve son derece gizli görevlerdi. Bu odanın dışında ikisinden de haberdar olan tek kişi Ajan Cummings'ti.
5: Chavis Sutton'ın drone modülüyle ilgili teorisini hatırlayın. Bu alanda araştırmamızı engelleyen de yine Ajan Cummings'ti.
0: İlkinde Marty Sturgis öldürüldü. Dün şansımız yaver gitmeseydi...
4: Bunların ciddi suçlamalar olduğunu söylemem gerekir mi? Burada neden bahsediyoruz Stratton?
1: Barovski'nin elinde 3 kimyasal silah olduğunu biliyoruz. Ama 3 drone'u var sadece. Dünkü operasyonu çok fazla zaman ve emek isteyen bir şeydi baktığınız zaman ama...
4: Artık ihtiyaç duymadığı bir modül için.
6: İlk bakışta evet. Ama Barovski gibi biri el değiştirmesini istemediğine göre gözden kaçırdığımız bir değeri olmalı.
4: Modülü tekrar incelemeye alalım. Parçalara bölün. Atladığımız şeyi bulun.
5: Araştırmaya başladık. Şu an ihtiyacımız olan materyalleri indiriyoruz.
4: Ajan Cummings'e ben ilgilenirim. Thank you.

0: tutun. Bütün binayı baştan sona arayın.
1: Barovski'ye gidiyor olmalı.
0: Barovski ve dronlar birinci öncelik olmaya devam edecek.
1: Baş üstünde. Şuraya bak Eiki. Enlemler ve boylamlar hepsi döndürülmüş gibi. Hayır, ters çevrilmiş. Görüntü açılıyor ve bize hedefi veriyor.
2: Ah, olamaz. Londra. Samları bağlayın. Bunlar önceden programlanmış komuta modülleri. Havalandıktan sonra yönlendirilmeye ihtiyaç duymazlar.
3: Barovski bu dronları havalandırdıktan sonra kolayca gözden kaybedebilir.
0: Başından beri hedefte biz vardık.
1: Thames Nehri girişi bu önemli olabilir. Sabah 6'da deniz polisi kural ihlali yapan bir şileple temas kurdu. Seyir sinyalini kapatmıştı.
0: Gemiyi aradılar mı?
1: Gemi kaptanı hemen gereğini yaptı. Kısa bir elektrik arızası olduğunu iddia etti. Ekip henüz yola çıkmamıştı.
0: MB Baffin Street, Amsterdam. Takip alın, yerine özel kano birliğine gönderin.
2: Canary Wharf'a yanaşmak için izin almış görünüyor. Doğu Londra.
1: Sağ desteği istiyor musun?

0: Hakkındaki iki birimi yolla. Stratton'la koordineli çalışmalarını sağla.
1: Burası Yunus 1, emri bildiriyorum. Yunus 2, gemiyi ablukaya alın. İskele tarafını tutun. Yunus 1, gemiyi emniyete aldıktan sonra kimyasal silah yüklü 3 drone arayacaksınız. Yükleme boşaltma alanında röntgen cihazı yerleştirmeye hazır olun. Drondaki haznelerle temas gaz salınımına yol açabilir. Bu olursa dronlar su altında imha edilmek zorunda. Gazın yayılması...

0: 왔다!
1: Barovski'yi takip ediyorum.
2: Hayır, vazgeçelim.
1: Göt rengeli var.
2: Kahretsin, çok geç.
1: Olamaz. Barovski kanala girdi. Zero, kanala helikopter göndermenizi istiyorum. Havadan kontrol edin.
3: Fazla desteğe ihtiyacımız var.

0: basıncın aracı hareket ettir.
1: Barovski'nin bittiğini biliyorsun. Şansın varken bu işten vazgeç.
0: Bu benim hatam değil. Böyle olmasını ben hiç istemedim. Bunun asla olmaması gerekiyordu. Benim asla böyle bir planım yoktu. Bana güveniyor musun? Güvenmek zorundasın tatlım.
1: Cehennemde sana özel bir yer olacak. Sen ve Barovski için.
0: Sola dönmeni istiyorum. İlk soldan dön. Oradan.

0: En azından iki drone'u etkisiz hale getirdik.
1: Egi?
2: Yardım etmeme izin ver. Üçüncü drone'u bulalım, hala geçti.
3: Yapma, lütfen. O beni oyuna getirdi, bana şantaj yaptı. Orlov'la olan bağını biliyordum. FSB'de Barovski'nin patronu oydu. Şimdi benden bu işi bitirmemi istiyor. Ama buna bulaşmayı hiç istemedim.
2: Yapma o zaman. Yapmak zorunda değilsin.
3: Mecburum. Orayı görüyor musun? Aradığın yer orası. Ah Egi. Bunu yapmak istemiyorum.
2: Ne var? Burası neresi?

0: benim beraatim olacak.
1: Egi!
2: Ben buradayım.
1: Egi, Egi iyi misin? Egi beni duyuyor musun, iyi misin?
2: Cummings öldü. Bana bir şey göstermeye çalıştı.
1: Olamaz. Gazla, gazla, gazla. Gazla, gazla, gazla.

0: Stratton, Camden Caddesi'nde bir depodayım sanırım.
1: Spinks, Egi'nin telefonunu belirlemeye çalış. Kanal Caddesi'nde bir depo. Kanal Caddesi'nde bir depo. Drone da orada olmalı.
0: Adamlar var. Ve Barovski.

0: söylemen gerek. Bir sokak ismi, belirgin bir şey, bir anıt. Ne olursa hadi.
1: Hadi Ege'in, bir şey ver bize.
2: Trafalgar Meydanı. Anıtın oradayım.
1: Kahretsin.
0: Çok fazla otobüs var.
2: Bekle, bir fikrim var. Stratın görüntü alıyorum.

0: Sphinx otobüs parka giriyor.
1: Destek yolluyorum. 4 dakika sonra oradalar.
0: Dinle, müdahale etmek tek seçenek. Sokakta fazla insan yok.
2: Müdahale onaylandı.
0: Bitirelim bu işi.

rica ediyorum. Güvenlik kodu 045. Kodu 45. Tamam. Acil müdahale ekipleri yola çıktı. Ortalama varış süresi 2 dakika.

0: Nereye gidiyorsun?
1: 3 hafta izinliyim. Bu da benim için koltuk demek. Güzel bir kitap ve çay tabii.
0: Ah, şu an yapılacak en iyi şey olmadı bu.
1: Evet öyle.
0: Biliyorsun bunu sen olmadan başaramazdık.
1: Sağ ol John.
0: Dinle. Birkaç hafta boyunca sen koltuğunda iyileşirken çaydan daha sert ve yemek gibi bir şeye ihtiyaç duyarsan haberim olsun.
1: İhtiyaç duyarsam, bir bilgenin bana Napolyon hakkında söylediklerini hatırla.
0: Nedir o?
1: Gelir görürsün.
0: Seni nereye gönderiyorlar?
2: Bilmem. Bir süre burada kalabilirim diye düşündüm. Havasını sevdim. Üstelik beni eve gönderirlerse başım daha çok derde girer sadece.
0: Bunu da istemeyiz.
2: Sen haklıydın bu arada.
0: Ne konuda?
2: Marty hakkında. Birçok şey oldu bitti. Ama yeterli değil.
0: Hayır. Asla değildir.
2: Yine de çok iyiydi.
3: Ne bekliyorsunuz? Burada yapacak bir sürü iş var.

0: para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

Kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Bana ne oluyor böyle?
1: Beni özledin mi öğümcekler?
2: Sevgili izleyince izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
0: Kontrolden çıktı. Sorun her neyse hemen düzeltmeliyim.
3: Bunları kim istiyor gerçekten?
4: Tamam. Belki biri izliyor.
3: Hoşçakal Billy.
2: Peter Parker için yepyeni bir gün başlıyor. Fantastik film severlerin heyecanla beklediği Örümcek Adam yepyeni bir gün vizyonda. Daniel Cretton'un yönetmeni olduğu filmde başrollerde her zamanki gibi Tom Holland ve Zendaya var. Film kimliğinin dünya tarafından unutulmasının ardından New York sokaklarında yapayalnız kalan Peter Parker'ın tam zamanlı süper kahramanlığın getirdiği ağır baskı ve geçirdiği şaşırtıcı fiziksel evrimde mücadelesini ve şehre yönelen gizemli yeni tehditleri konu alıyor.
5: Ne
0: yap? Demek benim panoma rastladın. O tuhaf tiplerden değilim, inan.
3: Biraz tuhaftır. Ben MJ.
6: Merhaba Örümcek Adam. İyi misin? İçindeki o canavardan kurtuldun mu? Gidip MJ'in nasıl olduğuna bakayım.
0: Bu işten kurtulamayacaksın.
7: Kurtulabilir.
0: Bu kadar büyüdüğünü bilmiyordum. Affedersin, tehlikelisin. Bana güvenmen gerek.
3: Peki. Bu iş çok korkutucu bir hale alabilir.
8: Bu da kim be?
3: Asıl sen kimsin?
0: Frank, lütfen. Gidecek başka kimsen yok.
3: Ama seni seven insan. Gitmesine izin mi vereceksin? Seni sen olduğun için seven. Onu sakın unutma. Ne kadar güçlü olursan ol.
0: Seni özlüyorum May. Ha, tamam, bir saniye dursanız.
9: Bir saniye. Artık lisede değilim tabii.
0: Sen de esnetme yapıyor musun? Çok faydalıdır bak. Hazır mıyız?
2: Are you ready? Yönetmen Danny Boyle'un en iyi film ve en iyi yönetmen başta olmak üzere 8 dalda Oscar kazandığı Milyoner yeniden vizyonda. Başrolde Oscar adayı Dev Patel'in bulunduğu filmin konusunu hatırlatalım. Mumbai'nin kenar mahallelerinde büyüyen 18 yaşındaki Jamal Malik hayatının en önemli deneyimini yaşamak üzeredir. Bütün Hindistan'ın gözü önünde kim milyoner olmak ister yarışmasında büyük ödüle tek bir soru uzaklıktadır. Ancak programa ara verildiğinde polis Jamal'ı yarışmada hile yaptığı gerekçesiyle gözaltına alır.
10: Nereye götürüyorsun onu?
11: Ben Scotty. Bu şehirdeki tüm kedileri tanırım.
2: Animasyon türündeki özgür kedi Scotty. Yalnızlığına alışkın sokak kedisi Scotty ile ev kedisi Cat'in kesişen hikayesini anlatıyor. Scotty, ev kedisi Cat'in hayatına girmesiyle kendini çılgın sokak kedilerinin arasında bulur. Bu macera ona aidiyet duygusunu ve bir yuvaya sahip olmanın değerini sorgulatır.
11: En sakar kedisi.
12: Ya her şey niye benim üstüme düşüyor.
11: Kate ise benim için ne kadar değerli olduğunu henüz bilmiyor. Ama bir gün ona bunu kesinlikle söyleyeceğim.
8: Eğer bu kediyi bulamazsak şirketimiz kesinlikle batacak.
0: Şimdi elimdesin.
13: Kaçın, köpek geliyor.
14: Onu bir soy alırız. Sen hemen git.
0: Dayan, seni oradan çıkaracağım.
13: Scotty.
15: Sen de bu ayak seslerini duyuyor musun?
0: Biri geliyor.
15: Korkuyorum Scotty.
0: Korkma. Hazır ol. Tabii bir de fındık var.
14: Göründüğünden çok daha fazlasın.
8: Just because you can paint on a canvas.
2: Karizmatik oyuncu Johnny Depp'in yönetmen koltuğunda oturduğu Modi, Deliliğin Kanadında 3 Gün, biyografi türünde bir yapım. Ricardo Scamarcio, Al Pacino,

0: ve Luzia Reineri'ye başrol kadrosunda bulunduran film 1916'da Birinci Dünya Savaşı'nın gölgesindeki Paris'te sanatçı Amedeo Modigliani'nin çalkantılı 3 gününü odağına alıyor.
1: What are you doing?
2: I'm shooting up this chicken.
3: You don't recognize it?
4: Should I?
3: Yeah, of course, yes, you should. That's my chorus and verse. I wrote it. Song.
4: When?
0: Müzikal komedi türündeki Hayatımın Şarkısının yönetmeni John Candy. Başrollerde Paul Rudd, Nick Jonas, Havana Roselieu var. Film, dostluk, hırs ve ihanet temalarının müzikle harmanlayarak izleyiciye eğlenceli ve tempolu bir öykü sunuyor.
5: The ability to mean many different things to many different people.
6: Kadar güzel bir ağaç bu böyle. Tüylü tüylü. Aynı benim gibi.
0: Animasyon türündeki izci takımı şelalenin peşinde gösterimde. Film karne gününün ardından Bülent Öğretmen liderliğinde ormandaki büyük şelaleyi bulmak için maceralı bir doğa yolculuğuna çıkan Utku, Ege, Elif, Deniz ve Eylül'den oluşan izci grubunun hikayesini konu alıyor.
7: Burayı tertemiz yapmak.
8: Bu ormanda ölümsüz bir kötü adamın yaşadığını herkes bilir.
9: Seni buradan çıkaramam. Efendim bana çok kızar.

0: bu olamaz. Birileri geçmişte sürekli yeni kırılmalar oluşturdu.
1: Animasyon türünde vizyona giren bir diğer yapımsa Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. Film lazım. İki hazine avcısının yanlışlıkla geçmişe gitmesi ve ardından Nasrettin Hoca'yla çocukların dünyayı eski haline getirmek için peşlerinden giderek antik medeniyetlerde atıldıkları maceraları anlatıyor.
2: Bu çocuk bizim kaçış anahtarımız.
3: Prenses Can Can, kim bu yabancılar?
4: Yabancı biri mi var?
2: Nerede bizim yüce kralımız?
5: Bu olamaz.

0: Paleolitik çağdan itibaren Anadolu topraklarının özgün eserlerine ev sahipliği yapan Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yeni dönem başladı. 288 eser ilk kez müze ziyaretçileriyle buluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde tamamlanan teşhir yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Ersoy, müzenin çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda yeni bir vizyonla geleceğe taşındığını belirtti.
1: Değerli basın mensupları, bugün kültürel mirasımıza verdiği önemin en güçlü örneklerinden biri olan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin yeni bir vizyonla geleceğe taşınmasını birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.
0: Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin kültürel mirasa verilen önemin en güçlü örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Ersoy, 1921 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından temelleri Eti Müzesi olarak atılan müzenin 1938 yılında başlayan uzun restorasyon sürecinin ardından bugünkü kimliğine kavuştuğunu, 1997'de ise Avrupa'da yılın müzesi seçilerek Türkiye'nin kültürel mirasını uluslararası alanda başarıyla temsil ettiğinin altını çizdi.
1: Anadolu Medeniyetleri Müzesi Fatih

0: Sultan Mehmet döneminde inşa edilen Mahmut Paşa bedesteni ile Kurşunhan gibi iki önemli Osmanlı yapısında hizmet vermektedir. Yaklaşık 6 asırlık bu tarihi yapılar Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatları doğrultusunda müzeye dönüştürülmüş. Böylece Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel mirası bilimsel bir anlayışla korunmaya ve gelecek nesillere aktarılmaya başlanmıştır.
1: Kronolojik anlatımı güçlendiren sergiler arası yeni geçiş kurgusuyla ziyaretçilerin Anadolu tarihini daha anlaşılır, bütüncül ve kesintisiz bir akış içerisinde takip edebilmelerinin amaçlandığını söyleyen Ersoy, Göbekli Tepe kültüne ilişkin canlandırma düzenlemesiyle ana tanrıça Kibele heykelinin yenilenen kaidesi ve aydınlatması sayesinde Anadolu uygarlıklarının simge eserlerinin şimdi daha etkileyici ve güçlü bir anlatımla ziyaretçilerle buluşturulacağına dikkat çekti.
0: Kronolojik anlatımı güçlendiren sergiler arası yeni geçiş kurgusuyla ziyaretçilerimizin Anadolu tarihini daha anlaşılır, bütüncül ve kesintisiz bir akış içerisinde takip etmelerini amaçlamış olduk. Göbekli Tepe kültürüne ilişkin canlandırma düzenlemesiyle ana tanrıça Kibele heykelinin yenilenen kaidesi ve aydınlatması sayesinde Anadolu uygarlıklarının simge eserlerini çok daha etkileyici ve güçlü bir anlatımla ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz.
1: Bakan Ersoy ayrıca yeni dönemde 288 eserin ilk kez müzede sergilendiğinin de altını çizdi.
0: Bir müjdeyi daha sizlerle özellikle paylaşmak isterim. Ankara ve klasik dönem seksiyonlarının güncellenerek Bodrum kat sergi alanlarının sergi kurgusuna dahil edilmesine yönelik çalışmalarımızı da planladık. Bu düzenlemeler kapsamında gün yüzüne çıkarılacak yeni eserlerle ziyaretçilerimize çok daha zengin, kapsamlı ve etkileyici bir müze deneyimi sunmuş olacağız. Bu yenileme çalışmalarının en önemli kazanımlarından biri de 288 eserin ilk kez ziyaretçilerimizle buluşturulması.
1: Asla. 27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a uzanan süreçte Türkiye'nin yaşadığı çalkantıları, darbe girişimlerini ve de medya duruşlarını ele alan bir yakın tarih, aslında bir hafıza kitabı. Bu kitabı yazmak boynumun borcuydu diyor Abdülhalik Çimen. Zira o, Türkiye'de yaşananların yakından şahidi, medyadaki güçlü bir tanığı. Turkuaz kitaptan okurla buluşan Bir Daha Asla. Ülkemizin yakın tarihindeki dönemeçleri, kritik kırılma noktalarını, kapsamlı bakış açısı, manşetler ve etkileyici görsellerle ele alıyor. Turkuaz Medya Grubu Tematik Kanallar Genel Müdürü Çimen, Cumhuriyet döneminin ilk darbesi 27 Mayıs 1960'ı, manşetlerle nasıl dar ağacının kurulduğunu, ardından 1971 muhtırasını, 28 Şubat postmodern darbesini, basın algı ve müdahale iklimi perspektifinden sayfalar aktarıyor. Kitapta ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi ve öncesi sürece dair yaşanılanlar kapsamlı şekilde kitapta okura aktarılıyor. Eser, darbe girişimi gecesinde yaşanan kritik gelişmeleri kronolojik bir akışla ele alıyor.
2: Bugün en güzel yaşın, düşün taşın, benle evlenir misin?
1: Sevgili izlence izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Bahadır Tatlıöz, sözleri ve müziği kendisine ait Tam Aşk Mevsimi çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

0: One day you're a cat. Just take a taste for daddy.
1: Aksiyon sinemasında dublaj kullanmayarak sınırları sürekli zorlayan karizmatik aktör Tom Cruise son filmindeki karakteriyle izleyiciyi şaşırtacak.

0: Yıllara meydan okuyan genç görünümü nedeniyle onu sadece bir yaş daha büyük göstermek için özel efektler ve saatler süren bir hazırlık süreci kullanıldı. Filmde Cruise'a eşlik eden Yıldızlar Geçidi kadrosunda John Goodman, Riz Ahmed, Sandra Hüller, Jesse Plemons ve Emma Darcy var.
1: Was he okay? Mr. President.
2: Mr. President?
0: Digger 2 Ekim'de dünya sinemalarında vizyonda olacak.
3: Help me shape the story.
4: They already know the story.
3: They know the facts. The story has yet to be told.
5: Yeah, but the truth. You know, the hard truth. Just bang, bang, bang. Woo!
6: Yeah, that feels good, doesn't it? That's my girl.
0: Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen bale sanatının seçkin eserlerini tarihi Bodrum Kalesi'nin büyüleyici atmosferinde sanatseverlerle buluşturan Uluslararası Bodrum Bale Festivali 23. yılında perdelerini açtı. 17 Ağustos'a dek Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği sahnesinde gerçekleşecek temsillerin ilki İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından sahnelenen Kuğu Gölü Balesi olacak. 4-5 Ağustos'ta Ankara Devlet Opera ve Balesi Zorba Balesi ile sahnede olacak. 8-9 Ağustos'ta Carmina Burana Bale temsili sanatseverlerle buluşurken festival 12 ve 13 Ağustos'ta dünyanın önemli bale topluluklarından Kosova Ulusal Balesi'ni ağırlayacak.

0: toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi.
1: Fransız müziğinin en parlak ve etkileyici isimlerinden, romantik ve benzersiz sesiyle milyonların kalbini fetheden Garou, unutulmaz hitleriyle yeniden Türkiye'ye geliyor. Her konseri bir deneyime dönüşen Garou, kariyerinin en sevilen şarkılarını, sürpriz performanslarını ve yeni eserlerini sahnede birleştirerek 16 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

Modern Talking efsanevi solisti Thomas Anders 15 Ağustos akşamı İstanbul'daki Ora Arena'da sahne alacak. Anders konserde You Are My Heart, You Are My Soul ve Cherry Cherry Lady gibi unutulmaz hitlerini de seslendirerek izleyicilere nostalji yaşatacak.

ritmi her yıl olduğu gibi Kaş'ın muhteşem doğasında bir kez daha yankılanıyor. Kaş Caz Festivali 8. yılında bu yıl 28-30 Ağustos tarihleri arasında Setur Marina'da müzikseverlerle buluşuyor. Festival kapsamında 28 Ağustos akşamı modern cazın zarif ve derinlikli sesi

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılına özel hazırlanan İrade Bizim, Zafer Bizim sergisi Vakıfbank Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerle buluştu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında hazırlanan milli iradeyi, bağımsızlık mücadelesini ve ortak hafızayı deneyim odaklı bir anlatımla buluşturan sergi, arşiv fotoğrafları, video gösterimleri ve kronolojik akışla 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Hasan Mert'in küratörlüğünü üstlendiği sergiyi 20 Ağustos tarihine kadar ziyaret edebilirsiniz.

küratörlüğünü Zeynep Albeniz Erbelger'in üstlendiği Symphony of the Earth sergisi Galeri Işık Teşvikiye'de sanatseverlerle buluştu. Sergi, 9 sanatçının resim, heykel ve farklı üretimlerinden oluşan seçkisiyle doğanın dönüşümünü, zamanın izlerini ve yeryüzünün çok katmanlı yapısını sanatseverlerle buluşturuyor. 10 Eylül tarihine dek açık kalacak sergi, Mahler'in bir senfoni dünya gibi olmalıdır, her şeyi içine almalıdır sözünden ilhamla hazırlandı.

0: Neler hatırladın anlat.
1: Usta yönetmen Christopher Nolan'ın heyecanla beklenen son filmi The Odyssey, açılış hafta sonunda dünya çapında 264 milyon dolar hasılatla gişe rekoru kırdı.
2: Savaşı kazandığınızı.
1: 2700 yıllık bir Yunan destanının uyarlaması olan filmin yaklaşık 200 milyon dolar hasılat elde edeceği öngörülüyordu. The Odyssey ise beklentileri aşarak açılış hafta sonunda 264 milyon dolar kazandı. Yapımcı şirkete göre film yalnızca Kuzey Amerika'da 124,5 milyon dolar elde etti. Ve bu rakam 2026'da Oyuncak Hikayesi 5 ve The Super Mario'nun ardından yılın en büyük 3. açılışını yapması anlamına geliyor.
3: Hiç tanımadığın bir babanın hasretini çekiyorsun.
1: The Odyssey, Nolan'ın bugüne kadarki en iyi uluslararası açılışı oldu. 250 milyon dolar bütçeli film, tamamı IMAX kameralarla çekilen ilk uzun metraj yapım. Önümüzdeki haftalarda Örümcek Adam serisinin son filmiyle gişede kapışacak olan The Odyssey'in 1 milyar dolar barajına ulaşıp ulaşamayacağı ise zaman gösterecek. Öte yandan dünya çapında ses getiren The Odyssey filminin vizyona girmesiyle filme ilham veren M.Ö. 8. yüzyılda Homeros tarafından yazılan esere ilgi arttı. Trendyol verilerine göre filmin ilk gösterim haftasında Odyssey kitabının satışlarında %559, aramalarda ise %348 artış görüldü.
2: Engel olamaz. Tanrılar bile.
4: Yolu geri!
2: Bence uykuya daldı.

0: Dinledik. Hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa 32, Balıkesir 31 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 12 derece. Konya 29, Kayseri 31, Nevşehir 27, Sivas 29 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 21 derece. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 35, Manisa 36 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 27 derece. Mersin 33, Adana 37, Kahramanmaraş 39, Hatay 35 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22 derece. Bolu 29, Karabük 32, Rize ve Samsun 28 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 14 derece. Malatya 38, Erzincan 37, Van 31, Ardahan 28 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük hava sıcaklığı 23 derece. Mardin 39, Şanlıurfa 41, Siirt 40, Diyarbakır 42 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
2: Amin.
1: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım. Amin.
3: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
4: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
5: Alacağım parçayı.
3: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
6: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
3: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
7: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
8: Aha, büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
9: 1 milyon mu?
10: 1 milyon.
3: Göktaşı yarın 20'de Ankara'da.
11: Genel izleyici için uygundur.

0: Gökhan Özen.
1: Gökhan Özen değil. Klibini de izlediniz. Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her doğru yanıt 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımız 10 puan üstünden değerlendiriliyor. Toplamda gizlediğimiz şifre cümleyi en yüksek puan alarak kazanan yarışmacımızın temsil ettiği okula da hediyelerimizi gönderiyoruz. Peki hediyelerimiz gidiyor mu? Sır Küpü Ağpara ailesi olarak miniklerimizin eline hediye setleri ve kitaplar ulaşmaya başladı. Onlar da bize görüntülerini göndermeye başladı. Gönülden teşekkür ediyoruz. Tüm katkısı olan arkadaşlarımıza, yarışmacılarımıza, ekip arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hemen görüntülerimizi izlemeye geçiyoruz.

olmak üzere düzenleniyor. Kitaplar sahiplerine ulaştı. Malatya Orduzu Nadire Dernek Ortaokulu'nda okuyan pırıl pırıl çocuklarımız kitapların

0: Evet efendim, sırt küpündeyiz. Kaybedenin olmadığı yarışmada iki yeni konuğumuz var. Kırmadılar, geldiler. Minikler için biz de varız dediler ve hemen dönüyoruz. Hoş geldiniz. Hoş Gülsün Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz Ahmet Bey diyorum ve hemen Gülsün Hanım'a dönüyorum. Sizi tanıyalım.
1: Merhabalar, ben Gülsün. 30 yaşındayım. Antalyalıyım. Satış danışmanı olarak çalışıyorum. Bu şekilde.
0: Hobileriniz neler? Neler yaparsınız boş zamanlarınızda? Yani, sever misiniz bulmacaları, kelimeleri?
1: Yani,
0: aranız iyi midir?
1: Eskisi gibi yani gazeteden bir bulmaca çözmüyorum ama bu programı takip ediyorum açıkçası.
0: Harika.
1: Oradan bakıyorum.
0: Var mı dijitallerde, oyunlarda?
1: Oyunlar da var, evet. Oyunlardan da yine takip ediyorum. Bu şekilde.
0: Harika. Hoş geldiniz.
1: Hoş
0: bulduk, neyi yaptınız? Ahmet Bey hoş geldiniz.
2: Merhaba,
0: siz de tanıyalım lütfen.
2: Ahmet Aşim Bağgül. 36 yaşındayım. Bekarım. Kırıkkale doğumluyum. Tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü mezunuyum. Şu an radyo teknikerliği yapıyorum devlet hastanesinde. Hobilerim arasında kitap okumak, müzik dinlemek, dizi film seyretmek, onun dışında gezmek, seyahat
0: etmek. Sizde de var mı bulmacaya merak, kelimelerle?
2: Eskiden çok fazla bulmaca çözerdim ama yani şu an çok çözmüyorum. Eskiden bundan 5-6 sene önce bayağı çözüyordum. Sürekli gazeteleri falan alıyordum bulmaca çözmek için ama.
0: O zaman bir bakacağız şimdi. Paslanmış mıyız? Var mı biraz?
2: Olabilir. Belki unutmuş olabilirim biraz.
0: Unutmuşsunuz. O zaman hemen hatırlatırız size. Tekrar
2: İnşallah.
0: Eski anılara tekrar dönelim. O eski bulmaca dinamikliğine hızla dönelim. Ne yapıyoruz? Türkiye haritası açıyoruz. O zaman Türkiye haritamızı açalım. Gülsün Hanım, sizden tuşa bir kere basmanızı rica ediyorum ve bir il belirleyeceğiz. Bu
1: tamam.
0: İlde de bulunan bir okulumuzu temsil edeceksiniz. Buyurun basın lütfen. Dönmeye başladı. Haritamızda Erzurum dedik, Şırnak, Batman'a kadar gittik, Siirt dedik, Bayburt derken Sivas'a geldi. Kale Vali Aydın Güçlü İlk Ortaokulu adına yarışıyor olacaksınız bu bölümde.
1: İnşallah.
0: Oradaki genç kardeşlerimizi, minik dostlarımızı temsil edeceksiniz. Ahmet Bey, sizin için hemen Türkiye haritamızı açıyoruz. Bir kere düğmeye basmanız yeterli olacak. Butona bastık. Açtık haritayı. Hatay'dan Yozgat'a geçtik. Erzurum ve Van'a. Kıyacak İlkokulu. Kıyacak İlkokulu'ndaki genç kardeşlerimizi temsil edeceksiniz. O zaman hazırsak birinci etapla başlayalım mı? Biliyorsunuz 3 etapta yarışacağız. Birinci etap, ikinci etap ve üçüncü etap. Hazırsak.
1: Hazırız.
2: Hazırız.
0: Hemen birinci etap sır küpüyle başlıyoruz efendim.

0: Sır küpünün birinci etabındayız. Her doğru sorumuz 5 puan değerinde. 1 ile 25 arasında tablomuzu açıyoruz. 1 ile 25 arasındaki sorulardan seçerek başlayacağız. Ve Gülsün Hanım'la başlayacağız. Hazır mıyız Gülsün Hanım? Siz seçeceksiniz. Sizinle başlayacağız. Tablomuzu görelim. Bakalım kaç soru üstünden yarışıyoruz bu bölümde. 54 sorumuz var. 1'den 25'e kadar istediğiniz soruyu seçebilirsiniz. Kaç numaralı soruyla başlayalım?
1: 7 numara.
0: Var mı bir önemi rakamımızın?
1: Benim için uğurlu bir rakam.
0: Uğurlu bir rakam.
1: Evet.
0: İnşallah uğurlu gelir diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Bakayım geleceğini düşünüyorum. Hazırsanız sorunuz geliyor.
1: Hazırım.
0: Düzenli ödenen üyelik parası. Süreniz başladı. Binalarda, apartmanlarda çok ödedim.
1: Aidat.
0: Aidat doğru yanıt. Bir de şifre. Harf buldunuz, iyi harfini yakaladınız. Uzun bir kelime sakladık bu bölümde. Sır küpünde geniş bir kelimemiz var. İ harfini bulduk. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 29.
0: 29'a gidemiyoruz. 1 ile 25 arasında.
1: Pardon,
0: ama ederim. İstediğiniz soruyu sorabiliriz 1 25 arasında. Tablonun üst kısmını açmamız gerekiyor.
1: 8 diyelim o zaman.
0: 8 numaralı soruya gidelim. 8 peki. 8 geliyor hazırsak.
1: Hazırım.
0: Ödem. Vücutta dokular arasında fazla sıvı birikmesi diyoruz ve sürenizi başlatıyoruz. Ne olabilir? Ödem. Biraz zor bir kelime seçtiniz.
1: Evet.
0: Destek olacaktım ama dedim zorlanalım, açalım. Güzel bir yere açacaksınız çünkü. Bir harf veriyoruz ve Ahmet Bey hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: 10 saniye sizin için başlatıyoruz. Ne olabilir? E ve D çıktı. Ödem.
2: Ödem.
0: Bence aynı sesli harflerden devam edin.
2: Bilemedim.
0: Üretin ama hiç problem değil. Mesela biz bir harf verelim. Siz sesli harfler ve sessiz harfler arasında seçerek başlayın. Sizin için süre başlıyor Gülsün Hanım.
1: Yani biraz...
0: Ede... No, ne olabilir?
1: Edema, edele...
0: Doğru, edema. Yanıtımız edemaydı. Burada sakladığımız, sorduğumuz kelimemiz ödem vücuttaki dokular arasındaki sıvı birikmesiydi. Yanıtımız da edemaydı. Buraya gizlediğimiz kelime. Sizinle devam edelim.
1: 19.
0: 19 no'lu soruya gidiyoruz. Bakalım 19'da ne var? Çok güzel bir soru daha yakaladınız. Kolay kandırılan, saf ve iyi niyetli kişi. Süre başladı.
1: Enayi mi?
0: Enayi. Enayi doğru bildik. Bir 5 puan daha yazdık hanemize. Enayi yanıtını aldık. Sizle devam ediyoruz.
1: 17.
0: 17. Gelsin bakalım 17. Yüz kemiklerinin içinde bulunan hava dolu boşluklar. Sürenizi başlattık. Ahmet Bey sorunun yanıtını bence şu anda buldu ve oradan gülümseyerek bana bakıyor. Hemen geliyorum Ahmet Bey. Tamam. Biz yine bir harf açıyoruz. Desteğimiz olsun size ve sürenizi başlatıyoruz.
2: Sinüs.
0: Sinüs evet. Olacaktı. Değil mi? Kışında özellikle soğuk havalarda donar. Ve oldukça da sıkıntılı bir dönem yaşatır sinüs kanallarının dolması. Bir harf daha bulduk. İkinci İ harfini açtık. Ahmet Bey sizdeyiz. Siz seçiyorsunuz. Kaç tane soruyla devam edelim?
2: Ben 9 numara diyorum.
0: 9 numaralı soruya gidiyoruz. Güzel de bir soru buldunuz. Bir olayın ait olduğu zaman dilimiyle uyuşmaması. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Uyuşmaması. Zor bir kelime seçtiniz.
2: Uyuşmaması.
0: Ahmet Bey dedi ki ben geniş bir yer açmak istiyorum dedi ama keşke
2: evet.
0: Yapmasaydınız. Biraz
2: beni kolay dediniz
0: ben
2: ama.
0: Söylerdim sakın seçmeyin diye. Biz Gülsüm Hanım'a dönüyoruz. Gülsüm Hanım bir harf daha açtık. Bence aynı sesli harflerden yürüyün derim. Sizdeyiz.
1: Anak tama.
0: Anak.
1: Anak.
0: Ne olabilir?
1: Anaklama.
0: Değil. Biz bir harf daha açalım. Belki ikinci gruptan açabilirsek. R geldi. Güzel. Anak kısmı çıktı. Anak R ne olabilir? Süreyi Ahmet Bey sizin için başlatalım. Ne olabilir bu?
2: Anak rapi.
0: R ile devam edeceğiz. Anak R.
2: Anak rapi.
0: Değil.
2: Anak.
0: ait olduğu zaman dilimiyle uyuşmaması. Anakro, hani bir de mazi gibi diyelim. Süreyi sizin için başlatalım Gülsün Hanım.
1: Anakro mi.
0: Mi değil.
1: Ni.
0: Mi. Mi anak doğru. Anakroni. Buradaki gizli kelime mi derken bir desteğim daha oldu.
3: Teşekkür ederim.
0: Sizle devam ediyoruz. Anakroniydi gizlediğimiz kelime. Sizle devam ediyoruz.
1: 10 diyelim.
0: 10 diyelim. Güzel. Rahat bir soru daha buldunuz. Mahcubiyet, yüz kızarması, rahatsızlık hissi. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Burada yardım etmeyeceğim Ahmet Bey, merak etmeyin. Tamam, artık bitti. İki soruda destek oldum. Onlar zor kelimeler daha.
2: Evet, doğru.
0: Şimdi bir harf açıyoruz ve size desteğe geliyorum. Mahcubiyet, yüz kızartması diyoruz. Sürenizi de başlattık.
2: Utanç.
0: Utanç doğru yanıtımızdı. Utandık, yüzümüz kızardı. Sizle devam edelim. Hadi siz bir güzel bir yer açın.
2: 4 numara diyebilir miyim ben?
0: 4 numara diyebilirsiniz. Tamam, diyelim. Halk arasında kurdeşen olarak bilinen cilt hastalığı. Süreniz başladı. Cilt hastalığı bu. Bir şey mi?
2: Çıkaramadım
0: ben
2: şu an.
0: Söyleyemedim.
2: Haftan
0: çıkaramadım. Biz bir harf açalım süreyi Gülsün Hanım için başlatalım. Ü ile başlıyor. Ne olabilir? Halk arasında kurdeşen diye biliniyor ama...
2: Harf çıkınca şimdi hatırladım.
0: Öyle mi? Hatırladınız mı?
2: Evet.
0: O zaman biz yine bir harf desteğinde bulunalım. Süreyi sizin için başlatalım ve yanıtı alalım. Sürenizi başlattık.
2: Ürtiker.
0: Ürtiker doğru yanıt. Kurdeşen olarak geçen cilt hastalığıydı sorumuz. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Kaç numara soruyu açalım?
2: 18 numara olsun.
0: 18 numaraya gidiyoruz. Bakalım. Bir video soru. Önce bir görselimiz var. İzleyelim. Gelsin görüntülerimiz. Arkasından da sorunuzu okuyacağım.
2: Tamam.

0: Asya'da Çin'in güneybatısında bulunan bölgeyi soruyoruz size. Neresidir? Süreniz başladı.
1: Tibet.
0: Tibet doğru yanıt. Tam keşişler diyecektim ki yanıt geldi. Sizle devam ediyoruz. Kaç numara soruyu açalım?
1: 5 numara.
0: 5 numaraya gidiyorum. Hemen sorunuzu okuyorum. Uzayda bulunan büyük gaz ve toz bulutu. Süreyi başlattık. Ne acaba bu toz bulutu? Ne bu acaba?
1: Bilemedim maalesef.
0: Gülsün Hanım, ne bu acaba? Ne bu? Ne bu diyorum. Süreyi sizin için bir tane harf açıyorum. Ve başlattım. Ne olabilir bu?
2: Nebule.
0: Bulunan büyük gaz ve toz bulutu.
2: Nebütü.
0: Nebütü olmadı. Bir harf açıyoruz. Ve Ahmet Bey sizin için süreyi başlattık. Buyurun.
1: Nebule.
0: Nebule.
1: Evet.
0: E mi koydunuz?
1: Evet.
0: E olmadı. Başka nasıl bir harf?
1: Nebula. Nebula.
0: Süremizi bitirdik. Bir harf koyacağız, bir harf alacağız. Aldığımız harfle beraber sizin sürenizi başlatacağız. Harfimizi açtık. Gülsün Hanım, sizin sürenizi başlattık.
2: Nebula.
0: Nebula doğru. Nebula. Uzayda bulunan gaz ve toz bulutu. Şifre kelimemizden de N harfini açtık. Şu ana kadar 4 tane harf açtınız ve 5 sorumuz kaldı. Birinci etabı tamamlamaya. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 3 diyelim.
0: 3. Gidiyoruz 3'e. Tek harf koyayım. Tek harf alalım. Rahat rahat bilelim diyorsunuz.
2: Aynen.
0: Peki gelsin. Katman bina bölümü. Süreniz başladı. Katman.
2: Kat.
0: Kat. Kat. Doğru, kat. Bu yanıttan sonra sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 13 diyelim.
0: 13.
2: Evet.
0: Peki 13. Çok güzel bir foto soru seçtiniz. Bir fotoğrafımız var.
2: Tamam.
0: Görelim. Arkasında tahmininiz var mı? Daha önce hiç gördünüz mü? Acaba yani, ne olabilir?
2: Hiç denk gelmedim.
0: Hiç denk gelmedim.

0: geldiniz.
1: Evet, biraz farklı. Şöyle soralım. Güçlü, iri yapılı, tek gözlü, mitolojik bir dev soruyoruz burada. Yani. Bu devin mitolojik adı. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Mitolojik dev.
0: Hiçbir fikrim yok.
1: Belki görmüşsünüzdür ama diyeceksiniz ki nereden?
0: Görsem unutma.
1: Görsen unutmazsın. Bu yarışmadan sonra zaten hiç unutmayacaksınız.
0: Aynen.
1: Ben de çalışırken, araştırırken bayağı şaşırmıştım. Daha önceden gördüğüm ama adını ilk kez burada rastladığım bir dev. Bir harf açıyoruz. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Ahmet Bey, var mı tahminimiz?
2: Hiç
1: tekrar
2: tahminim
1: bakmak ister misiniz devimize? Mitolojik
2: yani,
1: devimize.
2: Ne olabilir? Tahminim yok gerçekten. Biraz zor bir soru oldu.
1: Zor bir soru saklamışız, evet.
2: Evet.
1: Peki. Fotoğrafımıza bakalım. Bu bir mitolojik, yani K ile başlıyor ve sonu OP ile bitebilir. Süreyi de bir harf açtıktan sonra tekrar başlatacağım. Süre sizin için başladı Gülsün Hanım.
0: Komutan.
1: K'li bir şey bu. Kik diyebilirim.
0: Kik lol lon.
1: Çok yaklaştınız. Ya. Kik lona çok yaklaştınız. Süreyi Ahmet Bey için başlatıyoruz. Buyurun.
2: King of olabilir
1: mi? Kik lon dedi. Çok yaklaştınız dedim.
2: King of.
1: King of değil. Bakın. Kik lon dedi. Çok yaklaştınız ha, dedim.
2: Ha, tamam.
1: Siz
2: King
1: başkan aldınız. Gülsün Hanım, bir harf daha açıyoruz ve sizin için başlatıyoruz süreyi. Ne olabilir?
0: Kik lop.
1: Kik lop. Doğru.
2: Doğru.
1: Duymuş muydunuz hiç?
2: Hiç duymadım.
1: Biz de yarışmayı hazırlarken arkadaşlarımızla beraber duyduk, gördük ve dedik
0: artık
1: ki zor bir soru olsun yarışmacılarımız, bakalım bulabilecekler mi diye.
0: Evet, çok zor oldu.
1: Kik lop buradaki güçlü, iri yapılı, tek gözlü mitolojik devin adıymış. Tekrar öğrendik. Artık unutmazsınız.
0: Evet, unutmam artık.
1: Peki. O zaman bir soru daha seçelim.
0: 14 diyelim.
1: 14 numaralı soru. Güzel geliyor. Kolay bir sorumuz var. Bir video soru. Görselimiz var. İzleyelim.
0: Tamam.
1: Sonra bakalım.

0: Sever misiniz gezmeyi, belgesel izlemeyi, dünya görüntülerini seyretmeyi? Size yani... Kazakistan desem, Kazakistan'ın eski başkenti ve en büyük şehirlerinden biri desem, böyle bir alışverişle de ilgili bir adı vardır desem, sürenizi başlatsam ne olabilir acaba?
1: Ben de bunu bilmesem diyorum.
0: Bilmesem diyorsunuz. Esas biliyorsunuz da.
1: Yok
0: hiç
1: yani.
0: Harf çıkmadığı için.
1: Olabilir.
0: Çünkü bir harf biz açtığımız zaman diyeceksiniz ki hatırlıyorum, alışverişle ilgiliydi burası. Eski de başkenti diyorum. Ne olabilir mesela almak, vermek diye? Ahmet Bey, süre sizin için başlatıyorum.
2: Almaha olabilir mi? Almaha.
0: Almaha değil de Almaha'ya çok yakın. Alma.
2: Almaka.
0: Almaka değil. Biz bir harf açalım. Bakalım Gülsüm Hanım bulabilecek mi? Süreyi başlattık. Tek de harf açtık.
1: Almanı.
0: Almanı değil.
1: Elmalı.
0: Doğru yerden gidiyorsunuz. Almanı değil ama. Peki Ahmet Bey buldu galiba.
2: Evet.
0: Ahmet Bey, bakalım hangi harfleri koyacaksınız? Evet, sürenizi başlatıyoruz. Bakalım hangi harfle ne olabilir? Alma dedim. Alma.
2: Almalı.
0: Almalı değil. Ahmet Bey.
2: Almatı.
0: Almatı doğru yanıt. Tebrik ediyoruz. Bir de harf buldunuz. T harfini açtınız. Sizinle devam edeceğiz. Kaç dolu soruyu açalım?
2: 6 numara olsun.
0: 6 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 6 numara. Eski dilde tutsak kişi anlamına gelen kelime. Süreyi başlattık. Tutsak bu kişi.
2: Tutsak.
0: Eski dilde tutsaklara ne diyorlar?
2: Esir. Tutsak, esir. Esir.
0: Ahmet Bey çok güzel bir ipucu verdi Gülsün Hanım. Süreyi sizin için başlatıyorum. Esir dedi. Bu kişi eski dilde tutsak kişi. Nasıl bir kişi?
1: Esir. Kişi.
2: Of, öyleymiş.
0: Süreniz dolduğu için veremiyorum. Ama son anda ipucunu Ahmet Bey için yakalamış olduk. Süreyi sizin için başlatıyorum. Buyurun Ahmet Bey.
2: Esir kişi.
0: Esir kişi,
2: evet.
0: Buranın doğru yanıtıydı. Harikasınız. Son İki soruya geldik. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
2: 11 numara.
0: 11 numaraya gidiyoruz. Bir işte çok başarılı olan kişiyi soruyoruz. İki harfli. Buyurun.
2: Çok başarılı.
0: Ne olabilir?
2: Çok başarılı. As olabilir mi? As.
0: As doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Harikasınız. As doğru yapan kişi. Son soruyu açıyorsunuz. Sizle devam ediyorum.
2: Bir numara olsun.
0: Bir numaralı soru geliyor. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: İspanyolca kökenli bir sorumuz var. İspanyolca kökenli sanat anlamına geliyor. Ne acaba bu kelimemiz? Süreniz başladı.
2: Moreo. Olabilir mi?
0: Moreo değil. Moreo olamayacağı için. R ve E açıldı. Sanat. Diğer anlamı İngilizce art diyeyim. Oradan ipucu olsun size. Gülsün Hanım, süremizi başlattım. Art dedim.
1: Arte.
0: Arte doğru yanıttı. İngilizce art'tan İspanyolcaya geçmiş.
2: Evet.
0: Arte olarak yürümüş kelimemiz. Evet, birinci etap geçti. Nasıl? Küçük bir değerlendirme alalım. Siz de başlayın.
1: Güzel geçti.
0: Güzel,
1: yani güzel hızlı geçti.
0: Hızlı başladınız.
1: Evet.
0: Sonra biraz birkaç kelimede takıldınız değil mi?
1: Evet,
0: biraz
1: evet.
0: Moraliniz bozuldu gibi. Aklınıza gelmediği için.
1: Evet. Ama düzelecek.
0: Ama hiç takılmayın. Bunu söylemiştik. Yarışmanın başında da belirtmiştik. İpucu almadığınız için birinci etap biraz böyle sakin geçiyor. Nasıl geçti Ahmet Bey?
2: Güzeldi. Biraz sadece birkaç soruda takıldık ama yani genel olarak güzeldi.
0: Biraz geriden başladınız.
2: Sorular aslında evet, ısındım.
0: Birinci etap. Bir o üstümüzden gitti mi?
1: Evet.
2: Gitti, evet. Şu an iyiyiz.
0: Biraz hareketleniyoruz. O zaman hazırsak önce puanlara bakıyoruz.
1: Tamam.
0: Ve ikinci etaba doğru geçeceğiz. Bakalım Gülsün Özdemir kaç doğru yanıt verdi? Ahmet Haşim Baygül kaç doğru yanıt verdi? Ve kaçar puan aldılar? Gülsün Özdemir bu bölümde 40 puana geldi. Her doğru yanıtımız 5 puan üzerinden 8 doğru yanıt bildi. Ahmet Bey, Ahmet Haşim Baygül de 7 yanıtla beraber 35 puanda çok yakın bir mücadele veriyor ve çekişmeli bir Sır Küpü birinci etabı tamamlıyoruz. Hazırsak ikinci etaba geçiyoruz.
1: Hazırız.
0: Hazır mıyız?
2: Evet.
0: 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaptayız. Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Gülsün Özdemir birinci etabı 40 puanla bir 5 puan farkla önde tamamladığı için önce Gülsün Hanım'la başlayacağız. Hazır mıyız Gülsün Hanım?
1: Hazırım.
0: 120 saniyeniz olacak. 120 tamam. Saniyede 10 soru okumaya çalışacağım. Umarım hızlı okurken arada kelimeleri yemem, yutmam diye düşünüyorum ama sürenizden mümkün oldukça almadan hızla okuyacağım. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Hı hı. Video ve sesli sorularda sürenizi durduracağız. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Peki. Geliyor. Bakın. Dönüş peki. Yok. Başlatıyoruz. Sürenizi başlat. Tık. Mavi ve Siyah Aşkı Memnu Sefile kitaplarının yazarıdır.
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen geldik. 2025 verilerine göre Türkiye'nin en çok yağış alan ili neresidir? Yukarıda böyle çok da yağış alıyor. Hatta çayı da
1: Rize.
0: Rize, harikasınız. Hemen bir ses sorumuz var. Önce dinliyoruz.
1: Tamam.

0: Ay,
1: dinlediğiniz son mektup şarkısını kim seslendirmektedir?
0: Pas.
1: Belki dönüşte yardımcı olurum. Bir voleybol takımı sahaya kaç kişi ile maça çıkar? Voleybol. 3 önde.
0: 4.
1: 4 değil. 4 değil, sayın sayın.
0: 6, 7, 8, 9, 10.
1: 6 doğru yanıtı aldık. Ali Baba ve 40 haramilerin mağaranın kapısına söyledik.

0: ettikleri sihirli cümle neydi mağaranın kapısına? Mağara, mağara, ah, mağara. Ne diyorlardı kapıya?
1: Açıl susam açıl.
0: Açıl susam açıl tabii ki. Hemen bir videomuz var. Seyrediyoruz.
2: Ne oluyoruz, hayırdır?
3: Oğlum yürü lan, hasta etme adamı.
2: Ha, iyi olacak, aslı sensin ha. Şanslı günündesin. Bak ayağına geldim.

0: Evet, ATV ekranlarında sevilerek izlenen dizi, Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı karakterin adını soruyoruz size.
1: Pas.
0: Peki, geçtik. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde ilk olarak nerede namaz kılmıştır? Yeni cami oldu, çok uzun süre müzeydi, büyük...
1: Ayasofya.
0: Ayasofya, doğru yanıtını aldık. Oğuz Atay'ın en ünlü eseridir. Ne yapamıyorlar? Pas. Ne yapamıyorlar? Pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Peki, gelsin, bir videomuz daha var. Hemen izliyoruz. Bakalım ne?

0: şarkısını seslendiren sanatçımız
1: Gökhan Özen.
0: Gökhan Özen değil. Klibini de izlediniz.
1: Keremcan mıydı?
0: Evet, Keremcan doğru. Kız kardeş anlamına gelen kelime. Hastanelerde de çok yardımcı olurlar.
1: Kız kardeş anlamına gelen kelime.
0: Hastanede çok yardımcı olurlar doktora. Olmadı. Peki. Hemen geliyoruz. Bakalım hangi soruları bildik, hangilerini bilemedik. Birinci sorumuz. Maye ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Sefile kitaplarının yazarı Halit Ziya olacaktı. Çok güzel bir son mektup şarkısı dinlemiştik. Dilinizin ucuna geldi.
1: Evet,
0: söyleyemediniz. Kimdi?
2: Zerrin Özer
0: evet desek. Evet, harikaydı. Çok... ATV'de yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı karakter Doğan olacaktı. Karakterimizin adı. Ayasofya doğru yanıtını aldık. Oğuz Atay'ın en ünlü eseri ne yapamadılar?
2: Tutunamayanlar
0: olacaktı. Kız kardeş anlamına geldi. Doktora da çok yardımcı oldular. Hemşire olacaktı. Doğru yanıtımız. Arkasınız çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. Doğru yanıtlarımızı aldık. Ve geldik Ahmet Haşim Baygül'e. Hazır mıyız Ahmet Bey?
2: Hazırım.
0: Biraz ipucu aldınız mı?
2: Hayır, soruları bildim aslında da bilmedi.
0: Bilmediği soruları bildim ben. Soru kalıpları sizde de aynı olacak.
2: Evet. Bakalım.
0: İnşallah yine video kolay. Sorular gelecek. Arada durduracağım. Takıldığınız zaman, aklınıza gelmediği zaman, dilinizin ucunda ama çıkaramadığınızda mutlaka pas dinosa da düşünün.
2: Tamam.
0: Hazırsanız başlatalım mı?
2: Hazırım. Başlayabiliriz. Evet.
0: Peki. 120 saniyenizi başlattık. Yalnız Efe Kaşığı Forsa kitaplarının yazarıdır.
2: Pas.
0: Pas dedik. 2025 verilerine göre Türkiye'nin en az yağış alan yeri neresidir? Bir Antepli olarak çok da yakınımızda.
2: Neresi? Adana olabilir.
0: Değil. Daha yakın. Eskiden de hatta bizim bölgemizdeydi. Antep'ten koptu gitti.
2: Kilis.
0: Kilis doğru. Bir handbol takımı sahaya kaç kişiyle maça çıkar? Handbol.
2: 7.
0: 7 doğru. Hemen bir videomuz var. İzleyelim bakalım.
3: Kim ki sancağımın gölgesine sığınırsa dinine dokunulmayacaktır. Kim ki canını bana emanet eder başımın tacı olacaktır. Ama kim ki onun yanında yer alırsa kaybedenlerden olacaktır.
4: Tutturmuşsunuz, Bursa'ya saldıralım.
0: Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı karakteri soruyoruz size. ATV'de de yayınlanıyor. Kuruluş.
2: Pas.
0: Pas. Peki. Ben sana mecburum diyen şairimiz kimdir?
2: Pas.
0: Peki. Bir sesli soru geliyor. Önce dinliyoruz.
5: Ben

0: Dinlediğiniz Boş Sokak şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Bas diyeceğim ya.
0: Çok eski bir isim. Bas mı diyoruz?
1: Evet.
0: Peki. Sultan Süleyman'ın ünvanlarından biridir. Çok kanun çıkarttığı için de söylenir.
1: Kanuni.
0: Kanuni, doğru yanıtını aldık. Bir video sorumuz var. İzliyoruz.

0: Klibini izlediğiniz Bir Tek Ben Anlarım şarkısını hangi grup seslendirmektedir? Almanca bir isimleri var.
1: Dost diyeceğim yine.
0: Peki. Masalların sonunda mutlaka söylenen söz. Gökten.
1: Gökten bir elma düştü.
0: Bir mi?
1: Gökten,
0: bir bana, bir sana, bir de anlatana.
1: Gökten 3 elma düştü.
0: 3 elma düşürdük. Muallim ne anlama gelmektedir?
1: Öğretmen.
0: Öğretmen. Hemen başa dönüyorum. Yalnız Efe Kaşağı Forsa kitaplarının yazarı. Yine pas diyebilirsiniz.
1: Pas diyelim, pas.
0: ATV'de yayınlanan Kuruluş dizisinde Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı karakter. Kuruluş ne bey?
1: Kuruluş Orhan Bey.
0: Orhan Bey tabii ki. Hemen gidiyorum. Ben sana mecburum diyen şairimiz diyecektim. Yetişmedi. Peki, güzel. 2, 3, 4, 5, 6 doğru yanıt aldık. Peki neleri bilemedik? Hemen bakıyoruz. Yalnız Efe Kaşağı Forsa. Bu kitapların yazarı Ömer Seyfettin
1: evet
0: olacaktı.
1: Ya. Ya heyecandan aklıma gelmedi hiçbir şey.
0: Onun için 120 saniye dedik evet. Ki özellikle biraz evet. Saniyelerle yarışalım. Evet, ben sana mecburum diyen şairimiz Atilla İlhan olacaktı. Ve çok güzel bir ses dinlediniz ama biraz eskilerden seçtiğimiz için galiba çıkaramadınız ama Ajda Pekkan'ı dinlediniz Ajda Pekkan. Biraz önce. Ve Kanuni bildik. Diğer grubumuzun adı da Köfne olacaktı.
1: Evet Köfne, onu da biliyordum da.
0: Grubu.
1: Heyecandan aklıma gelmedi.
0: Onu da çok iyi biliyordunuz. Çünkü bir ara çok fazla
1: evet.
0: Döndü, yayınlandı. Ve hemen gelelim ikinci etabın sonunda kaçar puan aldı. Nasıl geçti? Küçük bir değerlendirme alalım bu arada.
2: Biraz heyecanlandık galiba ama güzel geçti ya.
0: 120 saniye.
2: 120 saniye heyecanlandık.
0: Çabuk geçiyor değil mi 120 saniye?
1: Evet. Hızlı geçiyor bir de sürenin o hızlı geçmesi de biraz heyecanlandırıyor. Bildiğimiz evet. Şeyi de bilemiyoruz şimdi.
0: Yani her 120 saniye, 120 dediğinizde uzun gibi geliyor ama esasında
1: çok uzun değil, evet.
0: Bir de benim de ama ben elimden geleni yaptım hızlı okumaya evet. Çalıştım
1: doğru.
0: Sizler için.
1: Evet.
0: O zaman bakalım kaç puan aldık? Puan tablomuzda nasıl bir fark oldu mu? Bakalım. Küçük bir fark bu sefer diğer tarafa geçti. Nasıl oldu? Ahmet Haşim Baygül bu bölümde bir soru, bir iki soru galiba bilerek bir 95, 5 puanlık farkı geriden gelerek kapattı ve 5 puan öne geçti.
2: Evet.
0: Tek soruyla farkı siz devraldınız. Gülsün Hanım 5 puan gerideyiz. Şimdi butonların devreye girdiği ve her doğru yanıtın 10 puan olduğu 3. etaba geçeceğiz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki. O zaman sır küpünde 3. etaba geçiyoruz. Sır küpünün 3. etabındayız. Çok da çekişmeli bir mücadele seyrediyoruz. İlk etapta Gülsün Özdemir önde kapattı. 2. etapta Ahmet Bey ben buradayım. Farkı kapatacağım dedi ve 5 puan öne geçti. Şu anda her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Ahmet Bey sizinle başlıyoruz ve butonlar devreye giriyor. Hazır mıyız butonlar için?
2: Hazırız.
0: Eller butonda mı?
1: Evet.
0: Sorunuzu okuyacağım. Süreyi başlattığım an önce basan kazanacak.
2: Tamam.
0: Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor diyoruz ve hazırsak başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım Ahmet Bey?
1: Kaç numara olsun?
0: Kaç
1: 23 numara olsun. 23.
0: Kaça? 23 numaralı soru geliyor. Hazırsak.

0: İnanmak gönülden bağlanmak süre başladı. Kim basacak? Kim basacak? Buyurun Gülsem.
1: Eman.
0: Eman değil.
1: Aman.
0: Aman da değil.
1: İman.
0: İman doğru yanıt. Biraz sıkıştıracağız. Öyle değil. Öyle hemen bir harf de olsa artık butonlar devreye girdi. Evet. Birazcık daha heyecanlı bir blok geçiyor. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Tek harfle yakıyordunuz soruyu.
1: Vallahi evet.
0: Tekrar başlıyoruz. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Ahmet Bey, eller butonda. Hazırsanız söyleyin.
1: 29.
0: 29 numaralı soru geliyor. Antik Yunan'da kullanılan telli çalgı süre başladı. Kim basacak? Kim basıyor? Kim basıyor? Süre başladı. Ahmet Bey bastı.
2: Lir.
0: Lir. Doğru yanıt. Tek harf koyduk ve R harfini belirledik ve lir yanıtını aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 27 numara.
0: 27. Eller butonda, lütfen kaybetmeyin. Sorumuz geldi. Divan edebiyatında av yapmak anlamına gelir. Süre başladı. Ne olabilir? Buyurun Gülsün Hanım.
1: Sağlayacağım. Tekar.
0: Tekar değil.
1: Lemar.
0: Şeker gibi bir yanıt diyeyim ben.
1: Şeker.
0: Ama süreniz doldu. Biz bir harf açıyoruz. Bu da benden size küçük bir destek olsun. Tek harf açıyoruz. Butona kim? Süre başladı. Buyurun Ahmet Bey.
2: Şeker.
0: Şeker doğru yanıtımız olacaktı. Benden bir ipucu aldınız galiba.
1: Evet,
0: Gülsün.
1: Öyle oldu.
0: Ama yandı. Evet. Son saniyede gitti. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Eller butonda mı?
2: Evet.
0: Tamam. Başlıyoruz. Kaç numara soruyu?
2: 30 numara.
0: 30 numaralı soruya gidiyoruz. Osmanlı Devleti'nde kullanılan gümüş para biri mi? Süre başladı. Kim basacak? Ahmet Bey bastı. Tek harf koyacak.
2: Akçe.
0: Akçe harfini doğru bildi. Ve Osmanlı para birimiydi. Akçe. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açıyoruz? Eller butonda mı? Bakıyorum.
1: Evet.
0: Butonda.
2: 15 numara olsun.
0: 15 numaralı soruya gidiyorum. Yukarıdan aşağı 4 harf geliyor. Sorunuzu okuyorum. Böceğin kozasından elde edilen ince parlak lif 10 saniye başladı. Buyurun Gülsün Hanım.
1: Apak.
0: Apak.
1: İpik.
0: İpik mi?
1: Evet. İpik.
0: İpek.
1: İpek.
0: İpek. Doğru yanıt aldık sizden. İpik nereden İpik. Geldi? İpik.
1: Sağlık.
0: Apak. İpik.
1: İpik ya.
0: Biraz incelttiniz onu. İpeğe, evet, ipeğe karşı biz de öyle daha ince bir narin bir duruşumuz olsun diye düşündünüz.
1: Galiba.
0: İpeği ipik yaptınız. Harika. Tabii ki sürenin ve butonların yarattığı stres diyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 21 diyelim.
0: 21 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım gelsin 21. Soldan sağ 5 harf. Çırpılmış yumurtanın pişirilmesiyle yapılan yemektir. Süreyi başlattım. Ahmet Bey bastı.
2: Omlet.
0: Omlet. Yapar mısınız? Sever misiniz?
1: Evet.
0: Doğru tabii ki.
1: Çok.
2: Sürekli her gün yerim neredeyse.
0: Harika. Burada da omlet size kazandırdı. Size devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım Ahmet Bey?
2: 16 olsun.
0: 16. Sorumuz geliyor. Eller butonda. Gelsin sorumuz. Açık elle yana vurma. Süre başladı. Ahmet Bey.
2: Tokat.
0: Tokat geldi, tokat. Bir 10 puan daha yazdı Ahmet Bey hanesine. Gülsün Hanım, buton. Butonu Hazır. Dikkatli kullanın. Bakın ara açılırsa sonra yakalamanız zor olur. Bir de şifre, harf buldunuz. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor.
2: 37 numara olsun.
0: 37 numara. Harika bir soru daha geliyor. Hazırsa okuyorum. Kirli ya da zararlı maddeleri temizleme işi süre başladı. Buyurun Gülsün Hanım. Bir şey yaptık. Hatta suyu da yaparız böyle. Böyle kirlilerinden ne yaparız?
1: Arınma.
2: Ben tamam.
0: Peki arıtma. Eller butonda. Eller butonda. Bitti mi?
1: Ya buldum ama.
0: Bulduysanız basacağım. Bir dakika süreyi başlatacağım. Buldunuz mu?
1: Evet.
0: Tamam. Bitti mi?
1: Bitti.
0: Eller butonda mı?
1: Butonda.
0: 10 saniye başlattım da hala basabilirsiniz. Hakkınız saklı.
1: Tamam.
0: Kim önce basarsa o alacak. Sürenizi başlattım. Buyurun. Buyurun Gülsün.
1: Arıtma.
0: Arıtma doğru yanıt. Hakkınızdı. Ahmet Bey yine ısrarla bastı orada ama alamadı. Gülsün Hanım yakaladınız. Son saniyede yanıtı buldunuz. Size devam ediyoruz. Kaç tane soruyla devam edelim?
1: 24.
0: 24'e gidiyoruz. 24. Bakalım 24'te ne var? Halka delik iğnelerde iplik geçirilen bir göz soruyoruz. Süremiz başladı. Buyurun.
1: Ele, ene, eme. Ege.
0: Ege doğru yanıt. Benden bir ipucu almış olabilir misiniz?
1: Olabilirim.
0: Olabilirsiniz. Bir Y harfi olarak destek vermeye çalıştım. Ege'ydi ipucumuz. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 49.
0: 49. Eller butonda. Geliyor 49 nolu sorumuz. Oh, zor bir soru seçtiniz. Ben okurken bile zorlanacağım. Endonezya Silahlı Kuvvetleri'nin kısaltması bu. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: ESI.
0: ESI değil ama çok yakın.
1: EYI, ENI.
0: E değil.
1: S.
0: Ah ah ah. 49'da. Bir harf daha açıyoruz. Tek harf istiyoruz sizden. Ne olabilir bu harf acaba? Ne olabilir bu harf? Süreyi başlattık. Kim basıyor? Ahmet Bey.
2: TNI.
0: TNI doğru yanıt. Ne dedik? Ne harfini aldık? Ve TNI yanıtını sizden. Siz seçiyorsunuz.
2: 40 numara olsun.
0: Karar veriyor.
2: 40 numara.
0: 40 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa okuyorum. Zamanı çok hassas şekilde ölçen saat türüdür. Süreyi başlattık. Kim bastı? Ahmet de bastı.
2: Kronometre.
0: Kronometre doğru yanıttı. Çok da geniş, güzel bir bölgeyi açmış olduk. Bir de harf buldunuz. R harfini açtık. Aşağıdaki şifre kelimemiz de yavaş yavaş açılıyor. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla?
2: 33 soralım. Olsun.
0: Kaç?
2: 33.
0: 33 gidiyoruz 33'e bakalım. 33. Bir malın mülkün sahibi olan kişi anlamına geliyor. Süreyi başlattık. Ne olabilir?
1: Miras.
0: Miras değil. Kişi.
1: Ha.
0: Mülkün sahibi.
1: Mülki.
0: Bu mülk benim. Bu mal benim. Peki o malda hak iddia eden kişi diyoruz. Sahibi olan kişi ne olabilir? Bir maldan bahsediyoruz ortada. Evet, ne tamam. Olabilir?
2: Tamam, bildim galiba.
0: Bildiniz mi? Süreyi başlatacağım. Önce bence basın soruyu kaptırmayı süreyi başlattım. Ahmet Bey.
2: Malik.
0: Malik doğru yanıttı. Bilmeseniz bile soruyu kaptırmayın. Bir harf daha alsam yakalayacaksınız. Butonları evet. İyi kullanmanız gerekiyor. Sizle devam ediyoruz Ahmet Bey. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
2: 44 numara olsun.
0: 44 numaraya gidiyoruz. Hop gelsin bakalım 44. Oyunlarda veya sistemlerde derece anlamına geliyor bu. Süreyi başlattık. Buyurun. Gülsün. Dört harflidir. Farka çok yakındır. Ama fark değildir. Başka bir harfle başlar bu. Fark gibi ama birazcık daha bilgisayar terimi. Bir harf açalım. Süreyi başlatıyorum. Beller butonda kim basacak? Buyurun.
1: Rank mı?
0: Rank doğru yanıtı aldık. Fark değil. Rank olacaktı. Bilgisayarda, teknolojide level atlatan başlığımız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 22.
0: 22'yi açıyoruz. Bu arada şifre harf bulmanız lazım. Şöyle destek olayım. 28 olabilir. 48 olabilir. 34 olabilir. 20 olabilir.
1: 34 diyelim o zaman.
0: 34 mi diyelim?
1: 34 diyelim.
0: Peki 34'e gideyim. Gelsin 34 numaralı sorumuz. Bir harf açmanızı rica edeceğiz. Elektronik, tıp ve kimyada kullanılan çok küçük anlamına gelen ölçü süreyi başlattım. Kim bas? Ahmet Bey soruyor.
2: Nano.
0: Nano doğru yanıt. Tebrik ediyoruz. Bir de harf açtınız. O harfiydi. Buradaki sakladığımız harfimiz. Sizle devam ediyoruz. İpucu olsun size. 25 olabilir.
2: 28 olsun.
0: Olabilir. 25 mi?
2: 28.
0: 28. Peki gelsin 28 numaralı sorumuz. Bakalım ne arıyoruz 28'de. Eski Türkçe'de lütuf. İyilik, merhamet anlamı taşıyan erkek ismi. Süremiz başladı. Ne olabilir?
1: Kemal.
0: Kemal değil.
1: Kenan.
0: Kenan da değil.
1: Kerem.
0: Kerem.
1: Kadir. Kazım mı?
0: Değil, Kazım. Kazım değil ama bir harf belirledik. Acaba ne olabilir? Eski Türkçe'de lütuf, iyilik, merhamet anlamına gelen bu isim. sürenizi başlatıyorum.

0: Doğru. Neredeyse cevabı vermiş gibi oldum. Evet, Kayhan deyince. Amacım butonlardaki rekabeti hızlandırmak ama siz çok sakin bastığınız için şu arada da heyecanlanmıyorsunuz. Gayet bazen, sakin böyle.
1: Bilmeyince bazen
0: basmak ama burada seviyorum. Önemli olan zaten hakkı almanız.
1: Evet.
0: Zaten ipucu olarak ve şifre destek verdiğimiz harflerle beraber onu mutlaka çıkarıyorsunuz kelimeler içerisinde. Onun için butonu iyi kullanın ve ben 10 saniye dedikten sonra mutlaka butona basma hakkınızı alın. Evet.
2: 45.
0: 45 numaralı soruyla devam ediyoruz. Gelsin 45. Donanmadaki en üst düzey komutan. Buyurun.
2: Az yok olmuyor.
0: Ne olabilir?
2: Komutan.
0: En üst düzey komutan. Peki, denizlerde çok duyduğumuz bir isim. Ben harfi açtım, süreyi başlattım. Buyurun Ahmet Bey.
1: Amiral.
0: Amiral doğru yanıt. Çok iyi gidiyor. 50, 43, 25, 46 veya 51. Bu soruları açmanızı önemli öneriyorum diyeyim. Önemli öneriyorum. Buyurun. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 51 numara olsun.
0: 51 numaralı sorumuz geliyor. Bir kısaltma soracağız size. Milli İstihbarat Teşkilatı süre başladı. Buyurun Ahmet.
1: MİT.
0: MİT doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Bir de harf açtınız. T harfini bulduk. Sizle devam ediyoruz. 36 öneriyorum. 43 öneriyorum. 25 öneriyorum.
1: 36 diyelim.
0: 36 diyelim. Gelsin 36 numaralı sorumuz. Üzüntü, kaygı ve endişe anlamına gelir. Süreyi başlatalım. Ne geliyor? Buyurun. Ne denir? Ne etme denir? Ta?
1: Bildim ya.
2: Tali. Ta.
0: Bir harf daha açacağız. Ahmet Bey yakaladı ama acaba buton hakkını kazanacak mı? Kelimeye bakın. Tek harf alacağız sizden. Süreyi başlattık. Ahmet Bey.
1: Tasa.
0: Tasa doğru yanıtımızdı. Tebrik ediyorum. Evet, kelimemiz bayağı bir çıktı değil mi?
1: Evet.
0: Artık bir tahminimiz vardır. Değil mi? İki harfimiz kaldı.
1: Bir tahminim var ama bilmiyorum doğru.
0: Bölümde sona geldik. Sorularımızı tamamladık. Hemen puan durumuna bakacağız. Arkasından da tahminleri alacağız. Bakalım. Üçüncü etap sonunda kaçar puana geldik? Ahmet Haşim Baygül kaç puan aldı? Gülsün Özdemir kaç puanla bu etabı tamamladı? Hemen bakıyoruz puanlarımıza ve evet 215'e 150 fark birazcık açıldı. Ahmet Bey bu bölümde butonları bayağı iyi kullandı. Butonu çok iyi yönlendirdi. Ve 215 puana taşıdı burayı. Gülsün Hanım 6 soru bildi. 60 puan aldı bu bölümde. Ve 150 puanla burayı tamamladı. Ama esas geldik zor kısma.
2: Evet.
0: Şimdi 2 harf rica edeceğiz. 2 net harf belirlemeniz lazım. Bir tahmininiz olacak mı? Ahmet Bey.
1: Yani bir tahminim var ama doğru mu yanlış mı emin değilim.
0: Bir sessiz harf koyacağız buraya.
1: Atra söyleyebilir miyim şu an?
0: Dinleyin buyurun.
1: Atra trikasyon.
0: Atra
1: trikasyon.
0: Trikasyon. A ve R mi koydun?
1: Evet.
0: Harf olarak A ve R'yi mi belirledik?
1: Evet.
0: Bakalım. Atra ti rikasyon doğru mu? Bu bölümde bakıyoruz ve maalesef doğru yanıtı alamadık sizden diyorum. Doğru yanıtımız değil. A harfi değil. Başka bir harf seçmemiz gerekiyordu. Siz hakkınızı kullanacak mısınız? Yoksa bir soru daha açalım.

0: Tamam.
1: Bir soru daha açalım.
2: Peki
1: bence.
2: O zaman hemen soru açıyoruz. 25'i öneriyorum. 43 mü 25 mi?
1: 25.
2: 25. Peki geliyor 25 nolu sorumuz. Evet. 25 numaralı soruyu açıyoruz. Çözmek, serbest bırakmak anlamında kullanılan denizcilik terimi. Süreniz başladı. Buyurun. Ne yapmak? Peki, biz bir harf daha belirliyoruz ve sürenizi başlatıyoruz. Bakalım hangi harfimiz geldi? O harfini verdik. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Boş. Boş.
2: Boş değil. Hatta böyle derler.
1: Bol.
2: Bol da değil.
1: Bol. Bol değil mi?
2: Değil. Bir harf daha verelim ve tek harf koyacaksınız. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Bora. Dora.
2: Bora değil.
1: Dora. Dora. Mora. Yora.
2: Hangi harf? Harf. Harf.
1: Hora.
2: Harf.
1: Ror.
2: Harf. Peki süreyi başlatıyor. Rum. Ahmet Bey.
3: Fora.
2: Fora doğru yanıt olacaktı. Harften bulduk. Evet. Geldik tahmin hakkına. Önde olan yarışmacımız tabii ki Ahmet Bey. Puan durumuna bir denge bozulmadığı için yine öncelikli tahmin hakkı sizde. Ahmet Bey sizden alacağız. Bir tahmininiz olacak mı? Hangi harfi alalım?
3: O harfi diyeceğim. Votratifikasyon.
2: Emin misiniz? Bakın sessiz bir harf koyacaksınız.
3: S diyelim. S. Stratifikasyon.
2: Sessiz harf. Stratifikasyon.
3: Evet.
2: Var mı bir bilginin stratifikasyonla ilgili?
3: Yok. Bir bilgi yok maalesef.
2: Stratifikasyon diyorsunuz. Peki acaba sır küpünün saklı kelimesi stratifikasyon mu? Tebrik ediyorum. Stratifikasyon doğru yanıttı. Jeoloji ve sosyoloji terimi olarak katmanlaşma. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir bölüm çıkarttınız. Üçüncü etapın sonuna geldik. Kapanışa geçiyoruz.

0: Sır küpünde çok güzel bir 3 etap geçirdik. Harika evet. Yarışmacılarımızla harika 3 bölümde çok güzel bir mücadeleyi beraber deneyimledik. Stratifikasyon doğru yanıtıyla bakalım nereye gitti ödüllerimiz, hediyelerimiz ve Van Kıyacak İlkokulu. Van Kıyacak İlkokulu'nu gönülden tebrik ediyoruz. Gönülden tebrik ediyoruz.
1: Teşekkür
0: ederim. Çok başarılı, çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Gülsün Hanım, kısaca bir değerlendirme alayım sizden de. Nasıl geçti? İlk etapta bayağı iyi gidiyordu.
2: Ben biraz hızlı geldim ama arkadaş biraz daha hızlı çıktı benden. Olsun, ben çok eğlendim.
0: Harika.
2: Yani deneyimlemiş olduk burayı da. En azından emeğimiz geçsin istedik açıkçası.
0: Çok teşekkür ederiz. Biz de çok keyifli bir yarışma izledik sayenizde. Kelimelerin diline beraber izledik. Sahne oldu. Sizi var mı bir yorumunuz Ahmet Bey?
1: Çok keyifli geçti benim için. Eğlenceliydi. Yeni bir kelimeler de öğrenmiş olduk. Ayrıca bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir proje olmuş.
0: Teşekkür ederiz.
1: Gayet keyifli geçti benim için.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz. Ne iyi yaptınız, katıldınız, geldiniz. Bugünün anısına iki küçük hediyemiz var. Okudukça bizi hatırlarsınız lütfen. A Para Kütüphanesi'nden diyelim.
2: Buyurun. Çok teşekkür ederim.
0: Birer anı.
1: Teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim geldik bir yarışmanın daha sonuna. Sır küpü kaybeden olmadı. Yarışma diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresine mailinizi gönderin. Sizi de Apara stüdyolarına misafir edelim. Bu keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.

0: Datalarınızın güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: çok özel konuklarımız var bugün. Sevgili Öykü Gürman bizimle birlikte. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Evet, nasılsın?
1: İyiyim, çok iyiyim. Siz nasılsınız?
2: Harika.
0: Vallahi seni gördük, çok sevindik. Ben biraz önce söyledim sana. Kaç yıl olmuş görüşmeyeli?
1: Evet, uzun yıllar çok hızlı geçiyor ama özellikle pandemiden sonra. Doğru. Öyle değil mi? Yani su gibi akıp geçiyor. O yüzden böyle her günümüzü iyi, sağlıklı, mutlu yaşamak çok önemli. Ben de yılların nasıl geçtiğini anlamadan sürekli üretimle devam ediyorum yolculuğuma.
2: Çok şıksın.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Yani
1: size
2: çok,
1: özel
2: evet, programda. Evet, çok teşekkür evet, ederiz. Valla sabah sabah var ya, bu şıklıkta ne olur bilemiyorum. Harikasın.
1: Sağ olun.
2: Evet, yeni şarkılar, yeni şarkılar, durmayan bir öykü maşallah. Ya, çok
1: evet,
2: çalışmalar.
1: Ama üretmek gerekiyor her daim. Çünkü yeni nesil de şimdi müzik sektöründe çok sıklıkla fazla şarkılar yapılıyor birçok tarzda. O yüzden şimdi bizlerin de üretmeye devam etmesi gerekiyor. Müzik öyle bir şey zaten, evrensel olduğu kadar bireysel de. Her ne kadar bazen yorulsam da hakikaten o, yani işte şarkı peşinde koşmak, aranje, stüdyolar, kayıt derken bir de artificial intelligence bir de AI'la baş etmek durumunda kaldık. Ama biz onu sadece klipte kullandık yeni şarkıda. Vokal kaydı tamamen organik. Çünkü
2: güzel.
1: Ben o samimiyete inanıyorum. Her ne kadar yapay zekaya bir şey tarif etsek de o hiçbir zaman o doğallığı ve organikliği veremez. Çünkü ses, nefes, bir şarkı söylerken ki aradaki o aldığınız nefes bile çok kıymetlidir. O nefes sesi bile, o sessizlikler bile çok kıymetlidir. O yüzden yapay zekadan sadece klip kısmında faydalandık.
2: Çok
1: Bak
2: iyi.
1: Hepsi bu şarkımızın adı. Azerbaycan'da yaşayan çok kıymetli bir müzisyen arkadaşım var. Buradan sevgiler, Tural Toğrul. Ondan böyle birkaç şarkı almıştık. Gönül Dağı dizisinde oynadığım için sete gitmekten bir türlü kayıt yapamamıştım. Şimdi diziye biraz ara verince hemen müzik işlerini hızlandırdım. O yüzden seri üretime geçtim diyebilirim. Hatta öyle sıra sıra yeni şarkıları diziyorum. Bir sıra gecesi gibi oldu. Sıra sıra diziyorum valla bu şarkıları. Sesime yakıştığını düşündüğüm şarkılar. Bazen çünkü şarkıyı söyleyip üzerinde çok çalışmadığımda ya daha iyi aranje yapabilirdik aslında bunu dediğim şarkılar da oluyor. Ama bu defa biraz daha böyle o nasıl diyeyim, slow şarkı, o eskilerin 90'lı yıllarında özlem duyduğumuz o akustik performansta olan çok fazla
2: çok
1: enstrümanın da olmadığı güzel iki şarkı oldu. Biri Bak Hepsi Bu, diğeri Yürekli Olmalıyız.
2: Harika. Azerbaycan'da bu arada çok çok seviliyorsun.
1: Ya umarım öyledir, evet.
2: Diye düşünüyorum, sosyal medyada falan görüyorum.
1: Evet, bir video
2: hem diziler hem şarkıların.
1: Hı-hı. Çok teşekkür ederim. Kal Sene Kurban vardı, onu o zaman söylemiştik.
2: Evet.
1: Hatta onun bir kısmını, canlı performansın bir kısmını alıp video yapmışlardı. Şimdi çok sağ olsunlar, hani sevenler böyle küçük kesitler paylaştıkları zaman o çok değerli oluyor tabii. Benim de o şarkıyı söylediğimi duyurmak adına. O video...

0: Videolar bayağı viral oluyor. Azerbaycan'ı da çok seviyorum. Sıklıkla da gidiyorum zaten.
1: Evet.
0: O müzik, yani müzik kültürünü çok seviyorum. Çünkü çok bana samimi geliyor. Çok içten geliyor. Bir taraftan da işte öyle devam ediyor.
2: Oh, çok güzel. Yürekli olmalıydık. Keşkelerle dolu bir aşk hikayesi anlatıyor. Biraz hikayesinden bahsetsene.
0: Ya aslında aşklar hep böyle keşkelerle dolu da. Yani biraz hayat öyle. İnsanın hani keşkeleri hep var. Onlar insanı büyüten şeyler elbette ki. Şarkıda bütün şarkılar aslında aşk şarkıları. Hepsi bunu anlatıyor ama ben şeyi çok sevmiştim orada. Ben

0: aşık o utangaç biri. İkimiz de biraz yürekli olmalıydık. Hani ben şey kısmını sevdim yani. Bazen bazı şeyleri tutmak için o sorumluluğu alıp o emeği vermek gerekiyor ya hayatta. Evet. Daha doğrusu kendi hayatının sorumluluğunu alıp, çünkü insan yani insan hayata gider, hayat insana gelmez. O yüzden kendi hayatının sorumluluğunu alıp kendinle yüzleşme cesaretini gösterip o yolculukta kendi dönüşümünü, kişisel gelişimini öyle tamamlayabilmek çok değerli. Belki bu şarkıya o anlamda anlam yüklemiş olabilirim.
1: Çünkü yürekli olmalıydı.
0: Yürekli olmalı insan. Yani seçimlerinde, kararlarında aşk mı, gurur mu? Yani elbette insanın gururu, onuru, bence her şey, adaleti, her şeyin çok üstünde. Aşk her zaman var. Ama yani adaletli olursa ve kıymet bilinirse. Çünkü herhalde bu zamanlarda, şimdi bu kadar hızlı her şey tüketilirken, şimdi çok hızlı ilerlerken her şey, en çok dikkat ettiğim şey şu: değer alma duygusu, değersizlik duygusu, yani insanların görünme arzusu sosyal medyada. Yani bu çok böyle hani pik yapmış durumda bence. Çünkü Allah hakikaten herkesi bir kere kıymet bilenlerle karşılaştırsın.
2: Amin.
0: Çünkü değersiz hissettiğiniz ya da hissettirildiğiniz insanlarla ya da ortamlarda bulunduğunuzda, bu bence en büyük üzüntü bu. İnsanı en çok kıran şey budur hayatta. Yani bu çok büyük bir mutsuzluk sebebi bence. Çünkü herkes değer görülmenin peşinde ve bunu ancak ve ancak kendinle yüzleştiğinde başarabiliyorsun. Çünkü orayı bir tamamlaman gerekiyor öncelikle. Biraz kişisel gelişim şey gibi oldu ama.
2: Çok güzel anlattın.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar güzel bir noktaya başladın. Çünkü yani her yerde, evde, orada, burada, şu anda konuştuğumuz her şey çok hızlı akıp gidiyor hayat.
0: Evet.
1: Çok fazla işle, başka şeyler, sokakta başka şeylerin peşinde koşarken evdeki değeri unutuyoruz.
0: Hem evdeki değeri hem de yetişme ve bir yerlere yetişme, yani bir yerlere yetme duygusu, bakın.
1: Aynen öyle.
0: Yani ben bundan mesela
1: bazı
0: çok
1: yoruldum. Bazı şeyler aradan kaynıyor. Çok evet, önem verilen evet, şeyler aradan kaynıyor. O kadar güzel anlattın ki. İnşallah şarkı da yerini bulur. Çok çok
0: evet,
1: önemli.
0: Umarım
1: yani
0: hani buralardan dinleyebiliriz şarkıyı. Hani bir şarkıya bu kadar anlam yüklemek doğru mu bilmiyorum ama ben hani belki yok, adım öykü, hep öyle hikaye doluyum. Biraz da hayatı öyle dolu dolu anlamlandırarak yaşamak istiyorum. İnsanın ömrünü bereketlendirmesi çok kıymetli. Yani bu ne demek? Yani okuduğu bir şeyden, yediği bir şeyden, bir sohbetten, bir kahveden, içtiği bir çaydan, sizi görmekten duyduğu mutlulukları, anların kıymetini, kesinlikle, yaşamak, sağlıklı bir güne, her yeni güne, o kadar çok bakın olumsuz bir güne uyanıyoruz ki, farkında
1: kesinlikle
0: mısınız?
1: Aynen öyle.
0: Sürekli böyle olumsuz bir haberler oluyor değil mi? Üzücü vefat haberleri alıyoruz, kazalar. Yani bir
1: her
0: sürü
1: şey,
0: hani
1: her şey, savaşı, cinayeti, şusu,
0: evet,
1: busu.
0: Yani savaş, o bu ve mutlu olmaya ve kendi değerimizi korumaya ve de iyiliği, güzelliği paylaşmaya çok ihtiyacımız var.
1: Kesinlikle.
0: Yani ben de o yüzden hep iyi niyetli olup, insanın hayattaki gailesinin, hayattan geçiyor insan çünkü tabii, yani hepimiz geçiyoruz ama geride ne bıraktığın, işte o bir iz, iyilik ve işte birinin yüzüne kondurduğunuz tebessüm bence, ya da böyle hoş sohbet yani. Değil. Çünkü ne kalıyor ki Allah aşkına, yani ne kalıyor? Yani ben o maneviyat kısmını çözdükten sonra, akışa teslim olduktan sonra, hani buna çok kadercilik diyemeyiz. Çünkü bilinçliyim aslında ama tabii kaderciyim de. Fakat insanın kaderine müdahalesi bir noktada var. Bazı kapılar açılıyor ve siz o yollardan seçmeyi tercih ediyorsunuz. Yani bu bir seçim. İşte ben de tam konuşmamın başında belki bunu ifade etmek istedim. O seçtiğiniz yollardan, seçtiğiniz andan itibaren o sorumluluğu alıp onun bedelini ödemeye hazır olan bir kalp ancak güçlü bir şekilde ayakta duruyor. Şimdi kurban psikolojisine girip kahırlanabiliriz. Hani dertlenebiliriz. Bu da bir seçim. Yanlıştır demiyorum ki, hani klinik psikologlar, tabii ki uzmanlar benden çok daha güzel anlatıyorlar. Ama ve lakin ben kendi yolculuğumda çıkarımım bu oldu. Bir şeylerle çok fazla böyle kavga etmeyeceksin yani. Kendi içinde bir şeyleri böyle gereğinden fazla anlam yüklemeyeceksin. Aynen. İnsanın hayata anlam yüklemesi ayrı. Ama bazı şeyleri de ederinden fazla büyütmesi gözünde ya da çok fazla kendine dert etmesi çok başka şeyler. Biz bilgi sahibi olmaya dertlenmeliyiz. Yani çünkü bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan çok fazla insan var. Yani bizim mesleğimizde de, sizde de öyle yani.
1: Her şeyde.
0: Her sektörde var. O yüzden önemli olan bence...
1: Her şeyi bilen abiler ve ablalar var.
0: Yani. Evet, o yani her şeyi bilencilik, yani o bana biraz şey geliyor. Kesinlikle, ben zaten kesinlikle öyle ortamlardan ve insanlardan uzak tutuyorum kendimi. Çünkü ben o yükleri artık bu saatten sonra taşıyamam. Yani kimsenin hayatında yaptığı ya da yapmadığının bedelini ben ödeyemem. Yani çünkü bakın herkes bunu yapmaya kalkıyor. Böyle bir bahane, yani o öyle dedi, bu böyle dedi. Ya kardeşim, hani siz bir şey başaramadıysanız ya da hayatınızda mutsuzsanız onun bedelini benden çıkaramazsın ki.
1: Değil mi?
0: Onun sorumlusu ben değilim ki. Onun sorumlusu sensin. O zaman ne yapacaksın? Kendinle, hakikatinle yüzleşip kendine bir soracaksın. Her şeyi bilemeyiz çünkü.
1: Aynen.
0: Ben nerede yanlış yaptım? Allah'ım, neydi günahım? Hani ben nerede yanlış yaptım? Ben neyi eksik yaptım? Kendi kişisel gelişimimi tamamlamak için daha iyi, kendimin daha iyi versiyonunu nasıl oluşturabilirim? Aslında bütün hayatın anahtarı bu cümle bence. Benim hayat mottom gibi.
2: Şarkıları da yani tam öyle seçmişsin bu dönemde.
0: Galiba öyle oldu.
1: Bilerek seçmişsin. Evet. Öykü diyor ya, ismim
0: öykü
1: gibi
0: diyor. Yani dinleyenler de öyle olursa biraz fazla konuştum galiba.
2: Yok, hayır, çok güzel anlatıyorsun.
1: Çok güzel anlatıyorsun. Çünkü bir şey söyleyeceğim. Şimdi ilişkilerden evlerde yaşananlara, kendi değerine kadar her şeye gidip gelirken o kadar günümüzde yaşanan şeylere değindin ki. Şimdi mesela ben biraz önce de şimdi burada onu anlatırken ben hemen sosyal medya aklıma geldi. Bir şeyi paylaşıyorsun. Ya sen utanmıyor musun bunu yapmaya? Benim senin pozisyonda olduğumun suçunu ben niye çekiyorum ki? Ben mutluyum. İşte
0: bu da empati eksikliği ama.
1: Aha, işte yani anladın
0: çünkü
1: mı?
0: Çünkü yerine koyamıyor. Yani bizde şu çok arttı bakın. Bunu özellikle dile getirmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok dertliyim bu konuda. Başkalarının mutluluğundan ya da başarısından çok rica ediyorum, lütfen rahatsız olmayın. Biz böyle hiçbir yere varamayız. Biz iyi olana iyi demek durumundayız. Güzel olana güzel demek durumundayız ki toplum olarak ve insan olarak, bir kere birey olarak gelişme gösterebilelim. Çünkü siz her şeye eleştirir, her şeye bir kulp bulursanız ve sizde olmayanı sürekli mukayese ederseniz, o zaman siz zaten hayatınızı eksik yaşıyorsunuz demektir. Çünkü bence mutsuzluğun böyle ana konu başlıkları var.
1: Aynen.
0: Bir tanesi geçmişe takılı kalmak, bir diğeri mukayese etmek. Başkalarının hayatıyla kendi hayatınızı kıyaslamak. Bir diğeri hayallerle gerçekler arasındaki fark, bunun idrakında olmamak, beklentileriniz. Yani bunlar böyle insanın sırtında gerçekten yük. Çünkü net olmak o kadar zor değil. Eğer birine nasılsın diye sormak istiyorsanız sorun. Yani nasıl, bunun için bir takım bahaneler edinmenize gerek yok. Ya da fiziksel özelliği üzerinden ya da sahip olduğu mal mülk üzerinden birileriyle sohbet etmenize ya da eleştirmenize ihtiyacımız yok ki. Başkalarının değer verme duygusu üzerinden ben hayatımı değerli kılmıyorum. Ben zaten değerliyim. Yani birinin beni takdir etmesi ya da sevmiyor olması o onun sorunu.
1: Aynen öyle.
0: Beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü ben kendimi tamamlamaya geldim bu dünyaya. Ve varlık gösteriyorsak bunun bir sebebi olmalı. Üretmeliyiz devamlı. Ve insanlara yardım etmeliyiz birbirimize. Bunu sadece Ramazan'da yapmamalıyız.
1: Güzel, çok güzel.
0: Her zaman yapmalıyız. Eğer bu bakış açısıyla, bilmiyorum biraz fazla mı iyi niyetli görünüyorum sizin cepheden oradan bakınca bana, ama şu an
1: yo, bence, bence şu an yani senin söylediğine zaten herkes yapsa şu anda bambaşka bir dünya.
2: Evet.
1: Bir kere evet, sabahları doğru. Günaydın diye başlamalıyız yani.
0: Günaydın, günaydın.
1: Yok evet. Yani kimse selam vermiyor.
0: Doğru,
1: kimse
0: maalesef. Mesela Avrupa'da bu şeyi severim. Hani derler ya böyle, aman Avrupa. Ama onu örnek vermek için değil. Ben zaten memleket sevdalısı bir insanım.
1: Evet, evet,
0: bu kadar
1: yıl
0: zaten
1: herkes.
0: Belli yani ne oldu, ama şey var yani, o medeniyet başka bir şey. Yani gerçekten hani kimse kimseye teşekkür etmiyor. E, dizi setlerinde de bir ara bu tartışıldı ya. Yani gel işini yap git falan ya. Biz insanız bir kere ya. Bizi yani diğer canlılardan farklı kılan bir şey var yani. Düşünme, muhakeme yeteneğimiz, empati duygumuz, yani hoşgörümüz, iyi niyetimiz, iyiliklerimiz, niyetlerimiz. Yani yoksa ne yani şey hiçbir şeyden farkın olmaz yani ki hayatta.
1: Evet, şimdi şarkı zamanı. Evet. Bak hepsi bu gelsin evet. O zaman.

0: Ağzına
1: Teşekkür
0: sağlık.
1: ederim. Birazcık böyle nameli Alaturka bir vokal şey var ya bu şarkının, ama işte bir yandan çok özlüyorum, bir yandan çok istiyorum, seviyorum, ama bak hepsi bu diyor. Belki de bazen de bak hepsi bu demek lazım sadece. Evet. Bilmiyorum belki ki.
2: Kimlerle çalışıyorsun şarkı şimdi? Kim şarkı sözleri ve
1: Tural Toğrul'dan aldık dediğim gibi.
2: Azerbaycan'dan, evet.
1: Özlem Güneykaya var. Şimdi iki şarkısı var. Biri Kim Suçlu, diğeri Aşk Belası. O da sektörde, popüler kültürde çok şarkıları olan bir müzisyen arkadaşımız Özlem Güneykaya. Kendi orkestram, ekibim zaten her zaman çok destekler.
2: Süper.
1: O yüzden böyle...
2: Sen yazıyor musun?
1: Ben evet, aslında benim şarkılı... Ben birazcık orada yapay zekadan destek alıyorum gibi şu an. Çünkü şu

0: şöyle, kafamda bir yapmak istediğim bir tarz var. Flamenco, biraz da flamenco fusion gibi değişik bir tarz. Yani duyduğum bir şey var kafamda, bir orkestrasyon, yaylılar. Ama onu hani mesela bu konuda yardım almak güzel oldu teknik açıdan. Bunu anlattığımda ya da biraz sözler yazdığımda o zaman ortaya nasıl bir şey çıkacak, şimdi biraz onun peşindeyim. Çünkü eğer öyle istediğime yakın bir şey duyarsam sonra onu aranjörüme götürüp hani bunu birazcık daha hani akustik, hangi enstrümanları kullanarak, flamenco gitar zaten hep var, kahon da var, perküsyon da var. Ama hani bir renk saz olur, bir şey olur, klarnet olur. Hani nasıl yaparız diye o şekilde bir çalışmada yapacağım.
1: Harika. O çok da yeni proje geliyor yani.
0: Evet, yani çok fazla, yani şarkı hep böyle üretmek istiyorum çünkü çok beklemek istemiyorum. Bir de dediğiniz çok doğru, yani biraz önce o kadar hızlı tüketiyoruz ki her şeyi. Yani keşke öyle olmasa, evet, aslında. Aynen. Ama hani teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için bir kere daha.
2: Ne demek?
0: Şey, güzel bir şey çünkü. Yani bir programa katılıp, radyo programları olsun, televizyon programları. Çok fazla hani magazin figürü biri olmadığım için hani televizyon programlarında ve hani radyolarda ve ancak yazılı röportajda da dile getirebiliyorum yaptığım eserleri. Çünkü şey, onu gördüm. Geçen gün yazılı bir röportaj yaptım mesela. O ya şey sordular. Şimdi o da geri gelmişken şimdi aklıma geldi. Erkekler kadınlardan daha fazla oyunculuk işte ücret alıyor mu? Ben de öyle bir şey, bu arada yazılı yaptım röportajı. Yani ben kendimi yazdım da gönderdim. Soruların cevabını yazdım. Yazılı olarak yazdım ve şunu anlattım. Dedim ki eşit olmalı. Herkes emeğinin karşılığını almalı ve eşit olmalı. Haber başlık şey diye çıktı. Erkekler ne fazla almasın. Öyle bir şey demedim bu arada. Hani erkekler fazla almasın falan demedim.
2: Eşit olsun.
0: Sadece eşit olsun dedim. Ya da mesela işte çocuk sahibi olmakla ilgili bir takım sohbetler oluyor. İşin magazin kısmı. Dedim ki yani belli bir yaştan sonra, belli bir saatten sonra bunu biyolojik olarak planlamak gerekiyor. Eşimle konuşup. Çok ciddi bir sorumluluk çünkü. Bundan bahsettim. Anne olmak istiyorum. Yani çok şey, ya illa öyle bir tarafı çekiliyor belki. Siz de sonuçta,
2: daha çok okunsun diye.
0: Evet, yıllardır aynı sektörün içindeyiz. Siz de iyi biliyorsunuz. Aynen, ki aynen. Daha çok okunsun diye böyle şeyler yapılıyor ama ben hiçbir zaman o duruşumu bozmadım. Kesinlikle. Bozmayacağım da. O yüzden, ama tabii benim de zaman zaman böyle içimde patlayan ve dile getirmek istediğim çok şey oluyor magazinel
2: peki,
0: olarak.
2: Peki biraz önce dedin ki senin İspanyol tarafın, evet, zaten var. Hı-hı. Peki yapay zeka yerine Berk'ten yardımcı alırsın.
0: Harika. Şahane. Kesinlikle İspanya'da olmasa. Gerçi İspanya'da da olsa artık yani zaten yani komünikasyonumuz.
2: Artık. Evet, her şey yani çok kolay.
0: Gayet her şey çok kolay. Orada bir Berkçi'yi ikna etmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten çok çok iyi bir sanatçı. Çok iyi bir müzisyen.
2: Hazır ondan bahsetmişken, evet, ne yapıyor? Hala iyi mi şu anda?
0: İyi,
2: mutlu mu?
0: Berk, evet, yani idealist biri ve evet. Berk aslında belki de çok fazla onun yaptığı müziği burada anlamak istemedik. Belki de. Yani çoğul konuşayım. Çünkü biraz kıymet vermek gerekiyor. Berk'in yaptığı müzik Türkçe sözlü flamenco'ydu. Şimdi İspanyolca da yapıyor zaten artık. İspanyolca söylüyor. Ama şöyle o değerli buluyorum. Berk benim yapmadığımı başarmış biri, yapmış biri. Yani şöyle ki, İspanya'ya gidip orada Türk kültürünü anlatan ve oradaki flamenco festivalinde bir Neşet Ertaş türküsü söylemiş biri. Bunlar çok kıymetli.
2: Kesinlikle.
0: Ben de tabii ki elimden gelenin en iyisini kendi yolculuğumda yapıyorum ama Berk'in bu anlamda o kültür elçisi gibi hareket ediyor olması beni çok gururlandırıyor. Ama dediğim gibi burada çok fazla değeri bilinmiyor. Ya da değeri bilinsin diye bir adım atmıyoruz. Bu da olabilir.
2: Öykü, bizim şeyden çıkmamız lazım. Yani o kadar güzel bir yere değindin ki şu anda bizim ezik şeyimizden kurtulmamız lazım. Ben öyle diyorum, net. Artık şeyden çok sıkıldım. Bir şey oluyor. Yani bizim Murat Karahan gidip İtalya'da en iyi yerde operasını söylüyor ve, evet, ayakta alkışlanıyor.
0: Evet,
2: Berk, Neşet, evet, Ertaş'ı İspanyolların İspanyolca,
0: evet,
2: vay be, bunu nasıl yaptı? Biz bunu zaten yapmalıyız. Yani şeyden
0: çok
2: bahsediyorum.
0: Doğru.
2: Yani biz bir şeyleri başardık mı? Sanki bir şeyler oluyor. Bir o kadar şeyiz ki.
0: Ya Murat sindirilmiş. Ergin de öyle. Mesela bugün konuştuk. O da öyle. Yani İşler Amerika'da, yapıyor. İspanya'da Murat'ın da yani o kadar çok güzel işleri var.
2: Ben belki Oscar ödül töreninde Los Angeles'teydim. Birisi geldi bana, Murat Evgen.

0: ne sordu. Geçen ay buradaydı. Aa. Çok güzel bir şeyimiz var. O ne yapıyor? Görürseniz selam söyle. Bak Alem Murat'a unuttum selam söylemeyi.
1: Yani ay, bunlar Murat'cığım, çok evet önemli. Ben de bugün konuştum. Ona yani selamlar, Öykücüğüm,
0: bunları zaten yani bunları biz artık şaşırmıyoruz. Ne yazık ki işte senin biraz önce söylediğin gibi yani
1: evet, doğru.
0: Yani değeri
1: bunu böyle bir şey haline getirmememiz gerekiyor öyle değil mi? Yani böyle bir hani sanki vay yoksunluk. Hani eksiklik, yoksunluk. Bunu biz bir ego yapıyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Ya bunu niye ego yapıyoruz ki? Yani işte diyorum ya, iyiye iyi diyeceğiz. Yani Berk popüler kültüre ait bir şarkı yapmadı diye ama Berk pop yapıyor. Yani flamenco pop yapıyor, flamenco puro yapıyor. Yani flamenco'nun katıksız böyle çok klasik örneklerini seslendiren eserlerde yapıyor. Ama şu anda günümüz dünyasına hizmet eden şarkılar da yapıyor. Ama bunun için ona emek vermemiz gerekiyor.
0: Kesinlikle çok yani çalışmak lazım.
1: Bizim de ona emek vermemiz gerekiyor. Açıp belki dinlememiz gerekiyor, belki tıklamamız gerekiyor, belki mesaj göndermemiz gerekiyor. Onun değerli olduğunu ona hissettirmemiz gerekiyor. Şimdi o küserse, küsüp giderse ya tavrı ya da düşüncesi ne olursa olsun bakın. Yani bu hiç önemli değil bence. Çünkü biz bu toplumda yaşıyoruz hepimiz ve hepimiz biriz. Hepimiz fikir, ideoloji, farklılıkları hiçbir şey gözetmeksizin eğer söz konusu olan sanatsa bizim topraklarımızın bütün dünyaya vereceği çok büyük dersler var.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü bizim memleketimiz adeta ya türkü zenginliği. Bizim memleketimiz de yemek kültürü zenginliği. Yani yemeği, türküsü, sazı, klasik Türk müziği kaldı ki şimdi ne kadar ben İstanbul Teknik Üniversitesi ses eğitim bölümü mezunuyum. Alaaddin Yavaşçı'nın öğrencisiyim. Şimdilerde düşünüyorum mesela diyorum bir Türk sanat müziği, klasik Türk müziği albümü yapmalıyım no, galiba so, diyorum. Of. Çünkü çok özledim. Çok özledim. Hiç söylenmiyor.
0: Tabii kesinlikle kendi değerlerim. Türk sanat müziği
1: evet,
0: sanatçısı.
1: Evet hiç söylenmiyor yani o aldığım eğitimi böyle hani pekiştirecek böyle onu benim de aslında ruhumun nefes alacağı, mutlu olacağım bir yere neden yani aslında bunu hiç düşünmedim? Çünkü birazcık da yaşanmışlık da gerekiyor ama bunun için yani. Şimdi 20'li yaşlarda çok hani pardon 20'li yaşlarda çok düşünemiyor insan bunu. Biraz böyle yaşalıp olgunlaştıkça.
0: Bir de Öykü şey biraz önce bir şey söyledi. Bir şey bırakmak, geriye bir şey bırakmak, bir değer bırakmak diyorsun
1: evet,
0: ya.
1: Biz söylemezsek kim bırakacak?
0: Aynen. Bir de her şey şu olmamalı. Belki o belli bir yaştan sonra oluyor. Yani her şey para kaygısıyla hesaplanmalı.
1: Evet, bu arada çok değerli TRT solistlerimiz var. Hani onu tamamen şey olarak söyledim hani o konuşmanın dışında. Onlar evet. Zaten hani başımızın gözümüzün üstüne hani çok kıymetliler. Bütün hani solist arkadaşlarımız, klasik Türk müziği icra eden, benim okuldan mezun olduğum arkadaşlarım hepsi çok değerliler. Ama dediğim gibi hani dinlenmiyor diye dayatılan şeyi dinlemek zorunda değiliz. Yani bunu dayattım mesela, bunu dinle. Yani tamam da yani sanat, yani sözler, kesinlikle. Anlam, derinlik, yani bu kadar basit olmamalı ki. Ben de eğleniyorum yoksa günümüz şarkılarında. Benim de yeğenlerim, kuzenlerim, kuzenlerimin çocukları, herkes böyle neler neler dinletiyorlar. Böyle Öykü abla sen bunu biliyor musun diyor. Bir geliyor söylüyor, bir şeyler söylüyor. Ne, dur bir daha aç.
2: Ben de dinleyeyim bakayım.
1: Aynen ne dinliyorsun sen, onu mu dinliyorsun, bunu mu dinliyorsun? Ben, o kadar böyle güzel danslar yapıyorlar, koreografiler yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Çok hoşuma gidiyor onların o heyecanını görmek ama... Bir taraftan da hani sanat çok kıymetli bir şeydir yani öyle herkesin harcı değil yani.
2: Bu arada seni de belki de ilk tanıdığımız şarkı
1: Boyalı Direk.
2: Kasıp kavurdu. Herkes hala söylüyor.
1: Halen, evet o bir işte evet. Kült oldu. Yani kült bir klasikleşti.
0: Eğlencelerde evet. Kesin çalınan bir şarkı.
1: Yani çok teşekkür ederim gerçekten tüm dinleyicilerimize, bizi sevenlere. O Berk'in yaptığı bir aranjeydi. Zaten Berk yaptığı için de ondan sonra bir daha öyle bir aranjeyle bir türkü çıkaramadı.
2: Çıkmadı.
1: Her ne kadar bunu düşünsem de. Çünkü 8 yaşından beri yanı başımda öyle flamenco gitar çalan bir kardeş var. İkiz var.
0: 8 yaş.
1: Evet. Şimdi o 8 yaşında flamenco gitara başlamış. Sonra bir takım yani müzisyen arkadaşlarımla da tanıştığımda, karşılaştığımda flamenco'yu anlatamıyorum ki. Çünkü flamenco'nun akorları çok başka armonisi. Onun için flamenco gitar çalmak gerekiyor. Ben onu anlatamam çünkü ben flamenco gitar çalmıyorum. Bu eksiklik bu yüzden aslında. Hani neden onun gibi bir tane daha yapmıyorsunuz sorusu var ya yüzyıllardır, evet. Hatta milattan öncesinden beri maruz
3: sanki
1: kaldım.
3: Tek şarkıda, evet, kalmışsın gibi sen öyle.
1: Yani tek şarkı

0: zaten bu zamana kadar yaşantımı nasıl sizce hani devam ettirebilirdim zaten? Hani bir sürü şey yaptım, dizilerde oynadım. Yani mesela Öderim Bedeli şarkımı da o yüzden seviyorum. Onu düşündüm.
1: Bana gelin onu söyleyeceksin
0: şimdi. O kadar çok bedel ödedim ki. Yani şöyle bedel, ne bedeli ödedin diye sorayım. Mesela buraya gelirken konuştuk. O kadar sıklıkla hiç playback yapmadığım için canlı konserlerde klimadan, tozdan inanılmaz böyle bir şey yapım var. Etkilenen. Bunu hep korumak zorundayım. Serumlarla, iğnelerle yaz konserlerimi bitirdim Bodrum'da, Marmaris'te. Ve beni gördüler, yani benim gripten ayağa kalkacak halim yok. Beni iğnelerle ayağa kaldırdılar ve ben o çıkmayan kısık sesimle, hatta öksürdüğüm faranjit olmuşum, yani iltihap, bakteri, yani şişmiş ve yok, yani ses çıkmıyor yani. Ve bu halimle işte kortizonlu iğneler olup sahneye çıktım. İşte kendi hayatımla ilgili, özel hayatımla ilgili, aile hayatımla ilgili yeri geldi. Onları ikinci plana attım, sahneye çıktım. Sevenler de, ama bunların hiçbiri, sanki her şey, herkes son noktaya bakıyor. Hani bazen görülmüyor. Bazen yakınlarınız tarafından da görülmüyor. Çünkü siz çok profesyonel ve güçlü bir şekilde ayakta durduğunuzda bu zaten onun işi. Yapar. Yani bu, o yapmak zorun. Yani zaten yapar o. Çünkü o onun işi. Tabii ki yapacak. Falan gibi bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Ama öyle değil.
2: Bir sürü fedakarlık var.
0: Ya sizin için de aynı şey değil mi?
1: Evet.
0: Belki senelerdir, yıllardır aynı şeyi yapıyorsunuz. Ama aynı şeyi yaparken ki o aynanın içinde ne kadar değişkenler var.
1: Olmaz mı?
0: Yani aile hayatı olarak var, kişisel sağlığınız olarak var. Her zaman herkes aynı enerjide olamıyor ki. Şimdi göz önünde olmak, bir şeyler üretmek ve bunu göstermek için sağlıklı da olmak durumundayız. Ve insan bunlar için gerçekten çok ciddi bedeller ödüyor. Ben yani stüdyolarda sabahladım. Yani o kadar çok şarkıların peşinde koştum. Müzik firmasını, plak şirketini o şarkılara inandırmak düşüncesiyle boğuştum. Bazen destek gördüm, bazen göremedim. Bazen işin maddi boyutu çok araya girdi. Bazen dönemsel aranjörler çok abarttı. Bir takım hani bütçelerde bulundular. Ya bunların hepsini düşününce, dışarıdan bakınca çok kolay görünüyor.
2: Toz pembe değil her
0: ama
2: şey aslında.
0: Ama müzik yapmak o kadar büyük bir lüks ki. Eğer gerçekten üreten ve müziği seven, buna gönül vermiş biriyseniz benim gibi, bu gerçekten çok zor ve Berk'ten ayrılınca çok daha zor oldu. Yani şu 17-18 yıl nasıl geçti? Bir ben biliyorum, bir Allah biliyor. Gerçekten bunu çok hani böyle dramatize eden bir yerden söylemiyorum asla. İyi ki de böyle yaşadım zaten, çok şükür. Kendimden çok razıyım. Ama bütün rağmenlere rağmen bir şeyleri ortaya koymaya devam edebiliyorum ya hala, kendi duruşumu bozmadan. İşte o yüzden kendimle gurur duyuyorum. Ve beni sevenler de öyle zannediyorum. Bu samimiyeti bir dizide oynadığımda ya da bir şarkı çıkardığımda bu samimiyeti görüp beni dinlemeye, izlemeye devam ettikleri için ben şu an burada oturuyorum.
1: Evet, evet.
0: Çünkü müzikal anlamda çok kayıplarım oldu belki olmadığı için. Yani çünkü öyle bir gitarist, tek kişilik orkestra. Hem de yanı başınızda yani. Küçük yaştan beri onu duyuyorsunuz. Sonra başka bir müzisyen, atıyorum kendini çok da geliştirememiş bir müzisyen olduğunda, o zaman eksik kalıyorsunuz. Çünkü enstrüman çalmak çok başka bir şey. Yani ben onu anlatamam. O yüzden söz beste yapma konusunda da hep biraz böyle geride duruyordum. Biraz da cesaretsizdim belki. Ama şimdi bir görünme zamanı.
1: Vay be, bir Berk dedim, evet. Bak nereye
0: biraz
1: geldik
0: ona. Şimdi böyle yıldızlar astrolojik olarak da aslan burçları. Aslan burçları şimdi astrolojik olarak da ben çok takip ediyorum öyle şeyleri.
1: Sen aslan mısın?
0: Evet.
1: Tamam, bu yıl senin yılın olacak.
0: Çok mutluyum. Böyle bütün hani olumsuz düşündüğüm ya da ne bileyim ayağıma takılan taşlar, onların hepsi gitti artık. Şimdi böyle birazcık daha o verdiklerimi geri toplama.
1: 2026'da kükreceğim diyorsun.
0: Değer görme zamanı. İnşallah hadi da bakalım. Öyle olur yani.
2: Lider ruhlu diyorlar aslan burçlarına, öyle misin?
0: Birazcık da o da dediğim gibi yani şimdi 20'li yaşlar gibi değil yani. Ama ben ön planda olmayı, dikkat çekmeyi her zaman çok seviyordum. Yani okul yıllarımda da okul orkestrası solistiydim zaten. Benim çocuk yılları yani çocukluk yaşlarından ve küçüklükten beri hep böyle görülme, kendimi salonun ortasına atıp şarkı söyleme ve işte hani okulda bir etkinlik yapılacaksa hemen o müsamerede benim ön planda olmam ve ben okurum o şiiri 10 Kasım'da Atatürk için, ben okurum o şiiri atamız için, ondan sonra işte buradan geçerim, o şarkıyı da ben söylerim, bu piyeste de ben rol alırım falan. Öyle zamanlarım çok oldu yani, hani okul arkadaşlarım hatırlarlar zaten, zaman zaman konuşuyoruz da. Hep böyle söylüyorlar, sen hep taklit yapardın falan diyorlar. O yüzden hani lider ruhluk öyle, ama ben dediğim gibi insanın her zaman kendi gelişimini idrak ettikleriyle tamamlayabileceğini düşünüyorum.
1: İyi, hadi o zaman şarkı gelsin. Öderim bedeli. Evet, öderim bedeli dedik.
0: Tamam,
1: öderim bedeli.
0: Evet, hadi ödelim bedeli. İyi, bu hareketle. Eğleneceğiz.

0: Bu arada çok güzel çalıyorsunuz. Tebrik ederim sizi de.
1: Evet,
0: programın başında çünkü müzisyen arkadaşıma teşekkür edememiştim. Çok evet, kıymetliler.
1: Evet. Çok hassas.
0: Evet, piyano çalmak çok şey, gerçekten çok hayranlık uyandırıcı.
2: Bu arada oyunculuk nasıl gidiyor? Oyunculukta evet, bu kadar başarılı olacağını tahmin ediyor muydun?
0: Yani aslında dediğim gibi okul yıllarından itibaren böyle bir yani yeteneğim olduğu ya da sahnede herhangi bir yani tiyatroda, okulda hani tiyatro gösterisinde yer aldığımda bunu hissediyordum ama tabii Boyalı Direk'ten sonra yani meşhur olduktan sonra belki de öyle demek daha doğru olur. Böyle bir teklif gelince ilk Urfalı'ya Mezel'den dizisinde geldi. Orada dizi çok uzun soluklu olmadığı için biraz demoralize oldum ben. Çünkü o 11 bölüm sürmüştü. Orada Ceylan diye şarkı söyleyen müzisyen birini oynuyordum. Çok da değerli bir kadrosu vardı o Urfalı'ya Mezel'den.

0: Helal'den dizisinin. O zaman biraz üzüldüm. Yani sektörün hani böyle yuttuğu, yediği bir noktayı hissettim. Çünkü düşünsenize, Settar Tanrıören var, Bülent İnal var, Menderes Samancılar, Meral Çetinkaya, Zuhal Olcay, Uğur Güneş, Cahit Gök. Yani Şampiyonlar Ligi bir kadro, harika bir dizi. Hüsnün Seninle Dilber'i Nadide Kamer mi söylüyorum? Uzun Hava, Un Kapanında. Kınıfır Bedreng Olur türküsünü söylüyorum. İlk defa dizinin başrolünü oynuyorum ve aynı zamanda dizinin jeneriğini seslendiriyorum. Yani o zaman böyle başrol oyuncuları şarkı söyler gibi bir şey yok. Belki de o Urfalı Yemezel'den ilk örneğidir. Hani ben söylediğim için demiyorum. Ama bu gerçekten ilk örneği Urfalı Yemezel'den. Çünkü o türkülerin hikayesini anlatan bir dizi gibi kurgulandı. Sevgili Sinan Tuzcu yazmıştı ekip arkadaşlarıyla birlikte. Sonra ben Sinan'la Sen Anlat Karadeniz'de partner olduk. Ama bizim tanışıklığımız oraya dayanıyor. Ve Bülent İnal'la başrol oynuyorum. Ve ben Bülent İnal hayranıyım o zaman da. Ve mesela inanamamıştım. Ceylan diye bir karakter oynuyorum ama tabii o dönem hani reytingler vesaire bir şeylere kurban gitti dizi. O kadar sevilen ve yani baba ve oğullarının hikayesiydi aslında. Ben de bir şarkıcıyı oynuyordum. Şimdi o 11 bölüm sürünce ben dedim ki yani ben herhalde ben başaramadım galiba gibi oldu. Tam bundan 3-4 yıl, yok 3-4 yıl değil. 6-7 sene sonra galiba. 2018'de çünkü Sen Anlat
1: Sen Anlat
0: Karadeniz. Diğeri
1: Karadeniz.
0: 2013'tü galiba. Böyle yıllar geçince şekerim. Böyle yıllar geçince neyse siz orasına bakmayın. Hiçbir şey yok yani çok genciz. Daha dün oldu bu hadiseler. Ondan sonra aradan böyle biraz zaman geçince bir telefon böyle gelince hani sen şive yapıyor musun falan filan. Tamam hani İstanbul'da olmuyor ama Karadenizli, Trabzonluyum, Trabzonsporluyum. Gurur duyuyorum. Ve şey oldum böyle dedim ki şive yapabiliyor musun mu? Ya tabii tabii ki yani zaten teyzemler orada, akrabalarımız var. İşte yazları gidip gelmişiz. Tamam çok uzun süre yaşamadım ama hep biliyorum yani müzisyen olduğum için o şiveye çok hakim benim
1: Hakim.
0: kulağım.
1: Hem de nasıl yapıyorsun?
0: Evet ve yani böyle o kadar da güzel oldu, o kadar da güzel, ne kadar da güzel oldu. Öyle dedin, bunu dedin, ne dedin, ne giydin, ne yaptın, ne yaptın. Hani
1: Oh, çok
0: bir şey
1: güzel.
0: dedin ama ne dedin hiç anlamayırım, yapamayırık, gidemiyoruz, gelemiyoruz. Hani böyle ya, yani bu sürekli ama şimdi 10 kilometrede bir şive değişiyor. Yani Sürmele'de başka, Araklı'da başka, Vakfıkebir'de başka, Akçaabat'ta başka. Hani bambaşka yani hani Karadeniz canım memleketim yani o kadar seviyorum ki. Şimdi çok renkli ve her gün bir hikayeye uyanıyorsunuz yani. Her gün böyle yani her gün bir dizi, her gün bir film çekersin, her gün bir kitap yazılır orada ya. O kadar hikaye dolu memleketim. Çok renkli. Şimdi onlar da deyince rahmetli Allah rahmet eylesin Osman Sınav. Saygı ve rahmetle anıyorum canım hocam. O işte audition sahnesi çekilecek diye davet ettiler beni Sinegraf'a. Ben şimdi çok heyecanlandım çünkü Osman Sınav nasıl beni audition... Ya Osman Sınav orada mı olacak diyorum. Hani o kadar heyecanlandım ki. Sonra işte o metni gönderdiler Asiye'nin metnini. İşte bir de ırmağın palikleri da tuttu ortalıkları. Oy benim sevducağım da çeker sevdalıkları. İşte kapının önünü süpürürken türkü söyleyeceksin. Sonra işte anlattı hoca. Dedik işte duygulanma yani duygudan duyguya geçeceğim ona bakacak tabii. Ondan sonra bir taraftan türkü söylüyorum falan. Saat 2'de gitmiştim oraya. Akşam böyle 7-8-9'a doğru falan anca çıktım. Çünkü yani her türlü çekim alındı. Audition deneme çekimi. Her türlü böyle ince ince böyle hani ilmek ilmek yani. Her şeye çok dikkat edildi. Sonra oradan çıkarken şey demişti. Ne zaman ararsınız? Yani kısa sürede ararsınız çok iyi olur. Hani çünkü o beklentiyi ne kadar çünkü çok iyi geçtiğini biliyorum. İyi hissettim. Çünkü Asiye benim dedim yani. Asiye benim. O kadar emindim ki yani. O kadar kararlıydım. O kadar çok kendime güveniyordum ki o rol için. Asiye ben olacağım dedim. Sonra işte malumunuz öyle de oldu. 2 gün sonra aradılar. Bizim Asiye'miz sensin dediler.
1: En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü bile aldım.
0: Evet. Ay çok teşekkür ederim. Ya. Ay evet, çok teşekkür evet. ederim hatırlattığın
2: ve,
0: için.
2: Ve çok güzel bir şey.
0: Hatta yani... müzikten alamadığım ödülleri.
1: Oyunculuktan aldım.
0: Müzikten alamadığım ödülleri oyunculuktan aldım.
2: Ama oyunculukta efsanesin. Yani bir de iyi senaryo okuyorsun. Yani oynadığın bütün dizilerin hiçbir tanesi bir sezonda kalkmadı yayından. Yani
0: çok teşekkür ederim. Evet, yani? Alparslan Büyük Selçuklu'da Öke Hatun'u oynadım. Yani... Yunanlı Bey'in karısı Öke Hatun. Atlara bindim, kılıçlar kuşandım. Onun da altından başarıyla kalktım. Sonra en sonunda Gönül Dağı. Orada da Şoför Kiraz oynadım. Manuel minibüs kullandım. Uzun süredir otomatik arabadan manuele geçişim birazcık böyle stop ettiriyorum. Neyse çok yardımcı oldular sağ olsunlar.
2: Çok çok çok iyi yani.
0: Orada öyle bir şey yaptım. Şimdi de işte yeni ve güzel, dediğim gibi içinde kendimi böyle güvenli, konforlu ama bir o kadar da mutlu hissedeceğim bir iş olsun istiyorum.
2: İyi seçicisin yani. Tebrik ediyoruz
0: yani
2: seni.
0: Yani ben teşekkür ederim. Oyun... Biraz da şans, yani iyi de denk geldi. Beni düşünen yönetmenler,
2: ama kendi karşılığını veriyorsun ki izlettiriyorsun. Sonuçta oyuncu da izlettiriyor yani.
0: Evet, doğru. Yani aynen. Şeye çok inanıyorum ama. Ben mesela müzik kulağı olarak şiveye çok yatkınım. Yani normal, yani şehirli bir kadın da oynamıştım pandemide. Yine Osman Hoca'nın Geldesi Aşk diye bir dizisi vardı. 4 bölüm sürdü o. Şimdi Gassal'da konuk oyuncu olarak oynadım. Şey gibi yani, kendimi tekrarlamak değil de mesela orada yerel etnik bir kadını oynadıysam sonra şehirli bir kadını olabilirim. Sözünü açmışken de bunu belirtmek isterim. Böyle benim yaş grubumda şey kalmadı şu anda. Dikkat ederseniz tercih edilen o ya var da şöyle söyleyeyim. Ya mesela daha 20'li yaşlarda gençlerin olduğu ve onların anneleri babaları. Mesela orta şey, hani çok böyle bazen bakıyorum, bazı oyuncu arkadaşlarımla da konuşuyorum. Herkes aynı şeyden dert yanıyor aslında. Biraz böyle hani hikayeler mi artık çok kısır döngü oldu?
2: Evet, evet.
0: Hani tabii ki hani güzel kız, yakışıklı o erkek, hani tabii ki çok başarılılar. Zaten hiçbirine lafımız yok da. Ama şu var. Yani hani şimdi benim yaşımda ya böyle bir anne olma ya da, anlatabiliyor muyum? Hani ben Avrupa'da böyle değildir. Hani şey gibi oluyor. 20'li 30'lu yaşlarını geçince, şimdi artık tam söylemeyeyim yaşımı da. Hani 20'li 30'lu yaşları geçince şey gibi oluyor biraz daha. Yani oradaki rollerin çok dar olmaya başlıyor size gelen rol teklifleri. O yüzden de mesela bundan birazcık dertliyim. Böyle olmamalı bence.
2: Öykücüğüm, çok keyifli bir sohbetti. İnanılmaz öyle zaman akıp geçti. O kadar güzel anlattın ki sabaha kadar seni dinleyebiliriz.
1: Gerçekten
2: hatta
1: öyle.
2: Son şarkını bile yedin yani. O kadar güzel sohbetti. Ama çok keyifliydi, şarkı okutmak yerine ben seni dinlemek istedim.
0: Ben teşekkür ederim. Bugün de bir konuşasın varmış herhalde.
2: Ağzına sağlık. Evet. Çok teşekkür ederiz.
1: Çok özlemişiz.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Diyanardan kitabımız var. Bir tanrısı olma. Güzel günlerde okuman dileğiyle.
0: Sağ olun. Çok naziksiniz, çok da severim.
2: Yeni şarkılarında kitapları. Başarılar diliyoruz. Çok sağ olun.
1: Tekrar
2: sağ olun.
1: Ayaklarına sağ olun.
0: Teşekkür ederim, sağ olun.
2: Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler, az sonra yeni konuklarla tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım. Amin.
2: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
7: Aha! Büyük taşı getirirseniz eğer 1 milyon dolar para vereceklermiş.
8: 1 milyon mu?
5: 1 milyon.

0: türkü, ben demin okuduğum Elazığ'la Kerkük, Azeri birbirine çok benzerler kısmen yapı itibariyle. Sizin dedi oraların türkülerini çok severim Hüseyin abla dedi. Ya boş ver, Allah aşkına dedi, bir tane at dedi. İyi dedim. Bizim Elazığ'ın bir Kadayrek Çağla'da bir türküsü var. Onu ben ufak ufak mırıldanmaya başladım. Daha başlar başlamaz bir baktım kulakları dikildi. Kim okuyan dedi. Kim okuyan? Kemal abi bizim Kürt dedi okuyor dedi. Çabuk gelin buraya dedi. Çabuk gelin. Haydi biz tezgahı aldık doğru oraya. Şöyle bir şey diyeyim. Bu saat 3. Bir ara baktım geldiler. Abla bir saat sonra sahne. Akşamın 8'i olmuş. Ondan sonra sağ olsun Sezen'i de ilk defa orada görmüştüm. Sezen Aksu. Daha yeni meşhur olmuştu. Sezen Aksu bu dediler falan. İlk defa orada görmüştüm. Baktım işte benim gibi uzun boylu bu kadar bir kızcağız. Neyse işte çaldık söyledik. Allah muhabbet gidiyor. İşte bir ara dedi ki ya evladım dedi, sen ne güzel okuyorsun, böyle bir ses Türkiye'de yok. Harika okuyorsun. Neden sen dedi müzisyenlik yapıyorsun? Hani ses sanatçısı olarak çalışmıyorsun. Dedim abla biz İzmir'deyiz yani. Bize kimse kayda almaz dedim yerli malını. Burada gazinolar var bir sürü. Yani solist ihtiyacı olduğunda ya İstanbul'dan genelde veya Ankara'dan da azınlıkta olsa oradan çağırıyorlar. Bize kimse itibar etmiyor. Yani solist olarak benim gazinolarda da talep etmezler. Olacak yerler de pavyonlar. Dedim hani pavyona gidip orada şarkıcılık yaptıktansa ben iyi müzisyenim, çok kalite yerlerde çalışıyorum. Allah'a şükür iyi müzisyenim, paramı da kazanıyorum. Sen dedim bak solistin abla dedim. Koy bir gazino programına çalışalım yani. Gelmez miyiz dedim yani.
1: Vay çok güzel.
0: Tamam lan Kürt dedi. Kış sezonu bir programım var dedi İstanbul'da. Seni çağıracağım. Tamam abla dedik. Neyse aradan işte birkaç ay geçti. Ahmet Özhan yıllarca işte Ahmet Özhan hep şeye gelirdi. İlk zaten 73'te Ahmet'le tanıştık. 73 senesinde ben de pavyon sazından gazino sazına terfi ettim. Allah rahmet eylesin gazinocular kralı Fahrettin Aslan İzmir'de dalyan gazinosunu açmıştı şeyde. Limanda Alsancak'ta. Ben oraya pavyon sazından çıktım, terfi ettim. Büyük solistlere çalıyorum. İlk solistimiz de şey Beyi Aksoy rahmetli. Şimdi orada hatta basmaya inerdik arkadaşlara faça yaparız. Hani ben siz pavyonda çalışıyorsunuz bir şeydi. Neyse mevzu atlıyorum kusura
1: olsun,
0: bakmayın.
1: Olsun çok güzel anılar çok önemli.
0: Eyvallah çok karma karışık. Orada şimdi şeye geleyim ben.
1: Kış oldu.
0: Bu arada Ahmet şeye gelirdi. Hep Luna Park'a gelirdi programa. Evet. Özhan 73'te ilk defa orada dalyan gazinosuna gelmişti. Oradan beri arkadaşız. Arkadaşlığımız devam etti. O her programa, kış programlarına da gelirdi. Sağ olsun geldi yani bir aylık programa gelirdi. 10-15 gün bizde yatar kalkardı hani öyle samimiydik. Benden Orhan abiye bahsetmiş Gencebay'a. Ya demiş İzmir'de bir müzisyen var harika okuyor ona bir plak milak falan meselesi. İşte geldi bana dedi bir kasete demiş tamam bu kadar met ediyorsun hani birkaç tane okusun bir yere. Getir beraber fuar dönüşü. Bu 5-6 sene sürdü. Ben hiç oral olmuyorum. Geliyor bana diyor ya okusana bir tane. Tamam diyorum hiç. Başkası olsa balıklama atlar.
2: Evet.
0: Şey yapmıyoruz. Şimdi o ilkten dedi ki hani ben idealim iyi bir müzisyen, iyi müzik adamı olmak. İlkten şöhret değildi. Sonraları işin menbaının burası İstanbul olduğunu öğrendik. Artık ben 15 sene sonra kaset yaptım yani mesleğe başladıktan sonra işte yıllar sonra yıllar geçince insan etrafına bakıyor ulan tırnağını etmeyecek adamlar şöhret olmuş affedersiniz hani kaba tabirle malı götürüyor para kazanıyor ben ne olmayayım ondan sonra ben de artık o şeyler heveslere girmeye başladım. Ahmet'e pek oralı olmadık en son işte sene 78'in fuarından çıkıyoruz. Ya dedi, abi dedi ya başkası olsa üstüne para verir, balıklama atlar. 5 senedir sana yalvarıyoruz dedi, okumuyorsun bir şey. Tamam dedim yapıyorum, fuarın bitmine de 1-2 gün var. Hemen girdik

0: stüdyoya, öyle ben tambur çalıyorum, bir darbuka, bir keman. Girdik 5-6 tane okuduk, kısa kesiyorum. İşte onu aldı götürdü. Bir hafta sonra baktım oranına verdim. Mustafa'cığım repertuarını hazırla, gel kasete giriyorsun diye.
1: Çok güzel.
2: Öyle mi geldiniz İstanbul'a?
0: Yok. Daha var. Daha oraya gelmedik. İşte o zaman İzmir Radyosu'ndaydım ben.
2: Evet.
0: Akabinde Müzeyyen abla aradı. Kürt dedi, bir ay sonra program var dedi, gelecek mi? Geleceğim abla, zaten kasete geliyorum dedim. Orhan abi çağırdı. Geldik işte bir ay burada. Şimdi bir yıl önce de Bülent'i çıkarmış Ersoy'u sahneye, yani bize lanse etmiş. İşte bir yıl sonra yine fotoğraf şeyleri, gazeteleri getirmedim. Gazete ilanlar, tam sayfa ilanlar. Neon'da bir tarafta Müzeyyen Senar yazıyor, bir tarafta en başta Mustafa Keser yazıyor falan. Herkes isyan. Esin Enginler, bilmem kimler, benim alt kadromda. Ondan sonra herkes isyan. Kim bu ya, biz bunun altında çalışmayız. Şikayet bir kez Müzeyyen abla demiş, çalışan çalışır, çalışmayan defolsun gitsin. Asolist ne derse olur. Herkes ekmek parası kaldı tabii, çalıştılar. Her akşam en az 10 masa şey var, sanatçı masası var. Kim bu abla, yine kimi çıkarmış filan gibi. Her akşam, o zamanlar 7 günü çalışıyoruz. Her akşam en az 10 masa sadece sanatçı masası, radyodan, piyasadan geliyorlar. Bu organizatörler etrafımda, aman Mustafa'cığım sakın bir yere kaybolma, sen yırttın. Tamam, şimdi bir Luna Park yapacağız şey. Ankara, İstanbul, sen artık Türkiye çapında şöhretsin. Halen dahi var. O zaman da vardı yani. 2-3 tane erkek solist vardı piyasada yani. Böyle işte Ahmet'ten önce Mustafa abi, Şah Yaşar. Hmm. Bir iki tane daha vardı. Ahmet. Başka da kimse de yoktu yani. Halen şu anda da zaten külliyen
1: yok.
0: Kimse yok. Fakirden başka. Şey, geldik, aman sakın bir yere kaybolma filan. Benim de bir oğlanın doğumu var Şubat'ta. Dedim, o organizatörler nasıl yalvarıyorlar, sakın bir yere kaybolma, sen yırttın. İyi tamam dedik, ben dedim gideyim, başlarında kimse yok çocukların, hanım doğum yapsın, ben de onunla sakın gel, sakın bekliyoruz. Bir gittim. Biz de ta askerden sonradan beri kafamıza takmışız ya, o zamanlar tabii en büyük ideal nedir? TRT sanatçısı olmak. Hmm. Gerek müzisyen, gerek ses sanatçısı, en büyük ideali hepimizin TRT sanatçısı olmaktır. Bir gittim, aman dediler, bir yere kaybolma imtihanı var. Bir girdik imtihana, kazandık kaldık. İstanbul'a dönemedik. Yani Müzeyyen Senar'ın bana açmış olduğu kapıyı devam ettiremedim yani. O yani... O zaman Ferdi Tayfur'dan başka da çalan okuyan kimse yoktu. Hmm. Yani tek bu piyano şantörü hesabı. Ben bir sürede 5-6 sene piyano şantörü olarak çalıştım.
1: Ya Mustafa abi ya.
0: Ya maşallah ya. Girip çıkmadığımız şey kalmadı. Şoför hocası ne derler ona? Eğitmenlik yaptım.
1: Eğitmen, sürücü kursu eğitmeni.
0: Eğitmenlik yaptım.
1: Ehliyet.
0: Tabii. Oo. Arabamı yaptırmıştım, çift direksiyon. Sonradan anam dedi ki, ya oğlum dedi, bu şoförlükten sana bir şey çıkmazdı. Bak dedi, bacanak dedi, çok zeki adamdır, yıllardır esnaftır. Onunla beraber ortak bir şey yapın. Bir baktım, arattı sattım minibüsü. Üç yolda bir tane süpermarket açtık. Bacanak süpermarket diye.
1: Bacanak süpermarket diye.
0: İki sene gitti. Sonra bir gün geldim. Baktım dükkanda başka birileri var. Aga kimsiniz siz ya? Biz dedi dükkanın sahibiyiz. Ulan nasıl dükkanın sahibisin oğlum? Sen bacanak hiç bana sormadan satmış git, trampa yapmış bir tane çeyiz erkek bayan içkinin mağazasına trampa etmiş, dükkanları değişmiş benim haberim. Yani neler maşallah, çekti neler canan elinden, epey şey gördük. İşte ne zaman ki ben İzmir Radyosu'nu kazandım, ondan sonra tali işleri bıraktık.
1: Hmm. Diyelim, hemen bir şarkı dinleyelim, sonra devam edelim.
0: Tamam. Bugün kendi şarkılarımı söylüyorum.
1: Olsun, ne güzel.
0: Ne var sırada bakalım?

0: Eyvallah.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Bu şarkıyı 20. evlilik yıl dönümünde eşime yapmıştım.
1: Ay ne kadar güzel.
0: Zaten iki şarkı yaptım. Şeyi kaçırdım ya, bu 41. yılda 41 kere maşallah diye bir şarkı yapacaktım.
1: Ya.
0: Bir türlü içime sinen bir söz bulamadım. Arkadaşlara da söyledim yazın diye. Yazdılar ettiler, pek içime sinmedi. Ben de yazamadım nasılsa 41 kere maşallah diye.
2: 50 inşallah.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Yakındır. Bu şarkım çok hayırlara vesile olmuştur. 30 senedir dillerden düşmüyor. 7'de 77 işte içinde sevgi olan şarkı ya. Birini göremiyor. Ya baba diyor. İşte ana hanımım küsmüştü gitmişti anasına. Senin bu şarkıyla işi bağladık. Öbürü diyor nişanlımı senin şarkıyla bağladım filan. Çok da hayırlara vesile olmuş yani.
1: Çok büyük yaşanmışlıklar var bu şarkılarda.
0: Eşime bir de evlendiğimiz gece yapmıştım bir şarkı. Başka bir şeyim yoktu yani. İşte bir şarkı yaptım ona. Külcü Asker. Görmüyor bak gözlerim başka birini artık. Sevgimi sende buldum. Başka sevemem artık diye bir şey yazmıştım böyle.
1: En güzeli diye. Daha evet. Ne olsun?
0: Ya, başka bir şey yoktu. Ne yapayım? Varını veren utanmaz. Bizde öyle bir laf vardır.
2: Mustafa Bey yakışıklıymışsın ha. Hala yakışıklısın.
0: He?
2: Hala yakışıklısın.
0: Orada. Eyvallah.
1: Eşiniz
0: abi
1: çok
0: biz
1: güzel.
0: De bir zamanlar kartaldık yani.
2: 50 yıl her gün 5 saat çalıştım diyorsunuz.
0: Aynen.
2: Şimdiki şarkıcılarda bu disiplini görebiliyor musunuz?
0: Maalesef. Şimdi ben bundan yıllar önce mesela okul açtıydım. Konservatuvar düzeyinde eğitim veriyordum.
2: Evet.
0: İşte maalesef kapattık yani. Hem bu şimdi söyleyeceğim sebeplerden bir de oğlum 150-200 tane talebem vardı. Bayağı konservatuvar düzeyinde eğitim veriyorduk. O büyük oğlum bir trafik kazası geçirdi. Paramparça oldu o zaman 20 sene önce. İşte 1,5 seneden 1,5-2 seneye yakın ben okula adım atmadım. Hep onun peşinde koşturmaktan ettik. Allah'a şükür şu anda %99 oranında iyidir. Talebe dağıldı maldı. Zaten bu şimdi arz edeceğim sebepten dolayı da şimdi benim gibi mesela ben mesleğe ilk başladığımda zaman zaman hocalarımıza sormuşumdur. Hocam ben kaç senede yetişirim? Yani ben önünde eski tabirle diz dövüp oturduğum hocam hiç olmadı. Hep çalışırken yani. Çalışırken işte hep radyo sazlarıyla, hep ustalarla çalıştım. Çok büyük ustalarla çalıştım. Mesela biz İzmir'de pavyonda çalıştığımız zaman İzmir'in sosyetesi hanımını alır pavyona fasıl dinlemeye gelirlerdi. Öyle müzik vardı yani.
2: Adı pavyon.
0: Adı pavyon. Ne zaman ki işte 11-11.30 fasıl biter, iş pavyon statüsüne döner. Yani mesela işte hep söyler işte Maxim Gazinosu. Sahne itibariyle pavyondaki sahnenin Maxim Gazinosu'ndan hiç farkı yoktu. Sazın en kralı, solistlerin en kralı. Mesela Nimet Köprülü diye bir soprano bir kadın vardı. Mesela neyle çıkardı sahneye? Bir menşenin Hicaz şarkısıyla. Fikir Katin aldı bütün neşe hitabım bu gece. Buyur hadi bakalım.
2: Eyvah.
0: Şimdi hangi solist biliyor? Yani Adap Erkan öyleydi. Şimdi bakma işte şekiller değişti meyişti falan. Şimdi tabii gençler filan her meslekte olduğu gibi işte kısa yoldan hani bir elimden kolumdan bacağımdan tutsun bir yerlere geleyim şeyi var. Yani çalışarak bir emek vererek bazen o okul yıllarından işte biri denk gelir. Hocam oğlum sen ne yapıyorsun? Hocam beni tanıdın mı? Yok oğlum tanımadım. Ben adım Mehmet. Ben sizin talebenizim. Ha tamam. İşte aradan 10 sene geçmiş mesela. Mehmet ne yapıyorsun oğlum? Hocam koşturuyoruz. Oğlum sen beygir misin? Nereye koşturuyorsun lan? Sen ne yapıyorsun? Onu söyle bana. İşte hocam un kapanına gidiyoruz filan. Oralar okul değil ya. Oraya profesyonel adam gider. Ben sanatçıyım der. İşte elimden tutmuyorlar. Mehmet oğlum sen bu 10 sene içerisinde kendin için ne yaptın ya? Yani senin başkasının sana ne yaptığını bırak. Sen kendin için ne yaptın? Ses yok. Ulan kerata, sen kendin içine ufak çaba sarf etmeden hangi yüzle başkasından yardım istiyorsun elinden? Yani biri görür, ya bak çocuk

0: burasından tutmuşsun, kaldırmaya çalışıyorsun, gücün yetmiyor. Ama bir görüyor ki sen de kaldırıyorsun. Gelir sana yardım etmesinler. Sen orada abi ben bunu kaldıramıyorum, bir baksana. Böyle bir iş yok. Veya işte demin dediğim gibi ben hocalarımıza sorduğumuzda, hocam ben ne kadar sürede yetişirim? Hocam oğlum bir 15-20 sene sonra hafiften bir şeyler olursun dedi. Yani tamam değil yani. 15-20 sene tamam olsun hocam, ben çalışırım. Fikir bu. Yani bakış açısı. Şimdi geliyor oturuyor. Hocam ben ne kadar zamanda sahneye çıkarım, bana ilk sorusu. Ben ne zaman sahneye çıkarım? Soru bu. Bir defa bu beni sinir ediyor. O bir. Oğlum işte başlıyordum ama bak ben şunları yaptım. Sen de bunları, bak işte şu anda buradayım. Demek ki doğru şeyler yapmışım ki bugün bulunduğum noktadayım. Sen de bunları yaparsan bir yere gelirsin. O Tom ve Jerry'nin çizgi film var ya,
1: evet.
0: Kaçarken arkada duman bırakıyor. Aynen bir duman arkada, bir daha da göremiyorsun. Kaçıyor. Şimdi bu zikirde, bu bakış açısında bugüne kadar kimseye rastlamadım. Dolayısıyla da yetişen maalesef arkanızdan gelen kimse yok yani. İşler de değişti, şekil değişti.
2: Gençler falan. Sizi çok seviyor. Evet. Sahne programlarınızı takip ediyorlar.
0: Bildiğin gibi değil.
2: Evet.
0: Bu son 15 senedir en az gittiğim her gazino full. Her gazino full. Gençler, yani bir de diyorlar ki gençler Türk müziğini sevmiyor. Sevmiyorsa benim gittiğim yerler niye?
2: Evet.
0: Ben
2: evet.
0: Şeyi okumuyorum. O ha ha ha okuyorlar ya. Yani Türk müziği okuyorum. Demek ki anlıyorlar, malını iyi satarsan, anlatırsan yani.
1: Anlatırsan.
0: Karşı tarafa iyi anlatırsan. Sen kendi söylediğini bile hala anlamaz haldeyken nereden bunu biliyoruz? Şarkılardaki Arabi Farsi kelimeleri hep yanlış söylüyorsun. Demek ki konuştuğun ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Ne mana ifade ettiğini bilmiyorsun. Ne mana ifade ettiğini bilmediğin sözü karşı tarafa nasıl anlatırsın? Böyle bir rezalet var ortada işte.
1: Abi ilk ne zaman hak ettiğin değeri ve sevgiyi aldığını hissettin?
0: İşte bu ben ilk...
1: Beğensene bir kez.
0: Şöyle... Ha dur şeyi anlatayım sana. İstanbul'a nasıl geldiğimi dedin ya, İstanbul'a o zaman mı geldin? Şimdi yıllar hepce ulan artık bak biz de İstanbul'a gitsek bir halt oluruz, bir gitsek bir şeyler olur filan fikri hep vardı. 20 küsur sene İzmir'de olduğum zaman bir türlü dediğim gibi yani çocuklarını kendinle beraber, ben gelirim burada parkta markta da yatarım, sürüngahlığını yaparım ama çoluğunu çocuğunu kendinle beraber maceraya sürükleyemezsin. Orada takıldık kaldık. Vakta ki Allah rahmet eylesin, Kadir Şençalar ustayla uzun yıllar beraber çalıştık. Onlardan çok feyizlendik, çok şeyler öğrendik. Hangisinden öğrenmedik ki? Çok şeyler öğrendik. Sene 1989 akşam haberlerinde izliyorum. O 10 yıldan fazla İzmir'de kaldı. O zamanlar şey, magazinlerde beraber çalıştık. O zamanlar dedemizin yaşında adamdı. Şimdi akşam haberlerinde Kadir Şençalar rahmetli olmuş diye okur okumaz ben sabah ilk kuşaktan buraya cenazeye geldim. Odur benim İzmir'e yerleşmeme sebep. Bak ben 20 küsur sene hayal edeyim ulan gitsek nasip olmasın. Kadir Şençalar rahmetli olsun, ben geleyim Zincirlikuyu Camii'nde Bertan Üsküdarlı abimizle yan yana geleyim. O zaman Zincirlikuyu'da Kent Fasıl diye gazinosu vardı.
1: Evet.
0: Ben Bertan Üsküdar'la beraber çok çalıştık. Beraber yan yana geleyim. O arada da bayağı bir bu benim karakolda aynalar şunlar bunlar çıkmış 87'de. Bayağı ismim duyulmuş Türkiye'de. Falan ya gelsene dedi, bize bir program yapsana burada gazinoda. Bertan abi bizim nikahlıyız abi, radyodan nasıl ayrılacağız? O zamanlar bir 20 gün ücretsiz hakkımız vardı. Al dedi bir 20 gün ücretsiz hakkı gel. 37 sene oldu buradayım. geldim buraya. Bu meyanda baktık iş oturdu. Gazino doluyor taşıyor. 5 posta. Sirkülasyon.
2: Oo.
0: O Seda Sayan'dır, Necat Alp'tir falan. Her gece bendeler. Allah ya Allah, ben okuyorum, onlar takla atıyorlar falan. Her akşam 5 olmasa en az hepsi beni tanıyan insanlar geliyorlar. Baktık iş oturdu, ben hemen tayinimi İstanbul Radyosu'na istedim. Ta işte Şubat'tan Kasım ayına kadar bekledim. En son cevap erkek kadrosu şişti.

0: gün olduğundan İstanbul Radyosu'nda tayiniz yapılamıyor. Ben de şişkinliğinizle baş başa bırakıyorum sizi dedim. İstifa ettim. Bak iş oturmuş artık çalışıyorum. Tabii. Bıraktım. İstanbul'a geldik. Yani baktık artık burada macera değildir. İş oturmuştur. İşte çocukları da aldık geldik buraya. İstanbul'a gelişimiz de böyle. Nereden nereye? İşte evet. Ben hep hesapta olmayan şeyler. Hani o meslekler. İstanbul'a
1: Mustafa
0: gelişim.
1: Ben 89'da işe başladım. 89'da başladığımda ilk gece hayatında fotoğraf makinesiyle gönderdikleri iş Zincirlikuyu'daki kent.
0: Öyle mi?
1: Evet. Senin oldu akşam. Eyvallah. Bayağı bir sanatçı.
0: Ya nasıl doluyordu taşıyordu?
1: Sadece iki yani Seda Sayan falan değil. Bayağı bir 4-5 masa vardı.
0: Çok çok. Her
1: Herkesi
0: akşam.
1: Çekmekten.
0: Her gece ama. Her gece böyle. Şimdi tabii müzisyenler benim ne yaptığımı çok daha iyi biliyorlar. Hani mesela resimden bana deseler işte burada bir resim adam yapmış güzel manzara deyip bakıyorsun işin tekniği bilmediğimiz için ama resimden anlayan bir ustaya işte Van Gogh'un eseri bilmem ne anlarım Van Gogh'un şeyinden bakıyorum tabii adam iyi bir resim hatta diyorum bu ne lan dört köşe bir şeyler gibi hani o ama resimden anlıyor aman Allah'ım diyor bu yeşille mavi ne kadar güzel karışmış buraya hani ben görmüyorum onu işte müzisyenler de bu bapta beni bildikleri için benim yaptığım numaraları, enstantaneleri, orada yaptığım büyük ustalıkları teknik olarak bildikleri için onların bana tezahürü, takdiri çok daha fazla mübalağalı denecek şekilde oluyor yani. Maldan anladıkları için yani.
2: Mustafa abi halkını bu kadar seven, halk tarafından bu kadar sevilen bir sanatçı olarak neden halk konserleri vermediniz?
0: Ona sana da bir müjde vermiş olayım. Başlıyoruz abla.
2: Hayırlı olsun.
0: 60 yıldır zaman zaman çocuklarla aramızda konuşurduk. Çünkü her gittiğim yer doluyor taşıyor gençler. Yani benim sahnem çok fena. Çok farklı bir sahnem var. Yani beni sahnede izlemeyen benim %90'ımı tanımıyordur. Sahne bambaşka bir şey. Hep istemişimdir yani bu Anadolu'da insanlar beni en azından bir kere sahnede izlesin. Bu baptan yıllardır aklımızdan geçer eder ama bir türlü tahakkuk sahasına koyamamıştık. En son işte Erkan Küçükoğlum gene bu fikri ortaya attı. Baba sen karışma biz organize edeceğiz şudur budur falan. Yalnız bizden para isteme. Tamam oğlum bedavaya çalışayım. Ya aldığınızı da masraf edin yapın. Şu anda dört başı mamur bir şekilde organize işinize tabii bilmedikleri iş filan. Ama buna rağmen epey yol aldılar. Ve onun haricinde de bir 12-13 tane yerlerde bağlanmış durumda yani. Kaporaları evet. Vermiş, salonları tutan. Çok külfetli iş tabii.
2: Her yeri gezeceksiniz
0: her
2: ama
0: şeyimizi
2: değil mi?
0: De kendimiz karşılayacağız tabii. Yani başka organizatör değil. Maddi bütün. Evet. Benim Allah'a şükür para ihtiyacımız yok. Allah yeteri kadar, karnımızı doyuracak kadar vermiş. Bir hizmet olsun. O insanlar da beni görsünler. Biz de kazanırsak biraz sağa sola da biz verelim. Elimiz veren el alan elden iyidir falan. Diyarbakır, Bursa, Antalya, Kayseri, Konya, Ankara, Balıkesir, Samsun. Epey yerler bağlandık. Yalnız tabii bunları İnşallah bu konuşmamızı insanlar dinler, haberleri olur.
1: Tabii tabii.
0: Reklam işleri çok pahalı çünkü. Bir şeyi konuşuyoruz. 200 bin, 300 bin lira billboardlara para istiyorlar ya. Zaten biz o parayı kazanırız ya kazanmayız. Yani benim şeyim zarar etmeyin başka bir şey.
1: Bu sabah biz gazetelerine anons ederiz merak etme. Her konserini haber yaparız.
0: Para kazanmak gibi bir amacımız yok. Yeter ki
1: salon kirası çıkaralım
0: cepten yemeyelim. Yeme yani her yeri dolduruyorlar. Evet. Gelmeseler yani dolduramasak reklam yani duyurusuzluktan belki olabilir. İşte sizlerin de yardımıyla bu
1: ne demek?
0: Konserlerimizi duyurursanız en azından bu güzellikten insanlar da
2: yararlansın.
0: Evet, insanlar ben çok mutluyum. Yani bana sağ olsunlar böyle bu son 15-20 yıldır tam bana gereken önceden background'umu yani nasıl yetiştiğimi buralara falan bilinmediği için fazla. Evet. İşte bu gözleri fetten güzel olarak biz hani işte her şarkıyı söylüyor. Ezberi kuvvetli bir adam. gibi algının, ne zaman ki bizim hani baktılar ki bu adam Türkiye'de yetişmiş nadir müzisyenlerden biri, işte şudur budur,

0: kariyer ne arasam var. Onun için artık bana hakikaten bir üstad ve hoca gözüyle artık yaklaşıyorlar, bakıyorlar. Bu beni ziyadesiyle tabii onların bizi bu daha önceden işte bu şekilde karşılamalarının sebebi de iyi bir sebep. Benim bugünkü şöhretime altyapı olan işte Alo. HBB'de evet. 95'te Alo'lara başlayınca bugünkü şöhretimi ona borçluyum yani.
1: Doğru. Nereden nereye?
0: Nereden nereye?
1: Bir de abi meclisteki iki şarkı söyledim meclis açılış açılış resepsiyonunda meclisin Türkiye Meclisi'nde. Olay oldu. Cumhurbaşkanımız da Sayın Recep Tayyip Erdoğan da sen her şeyi söylersin, her makam var sende dedi. Aranızda da çok hoş bir sohbet geçti.
0: Şimdi bana başkaları söyledi. Yani meclis tarihinde yani meclisin kurulundan bu yana meclis açılışı resepsiyonunda ilk defa biri şarkı söylüyor.
1: Evet, kesinlikle.
0: Allah razı olsun, sağ olsun, beni sever. Hatta abi de hitap eder bana. O öyle de bir yönü de var. İşte bu meclisin açılış şeyiydi bu.
1: Evet,
0: Ekim'in ikisi, Ekim ayının ikisi miydi neydi? İşte evet. Sağ olsunlar davet etmişlerdi, gittik. İşte bütün millet tabii adamcağızın kafasında örümcek ağı gibi bulaşmak mümkün değil. Ben de boyum uzun zaten gözükmüyorum tabii arkada. Böyle kalmışım. Bir ara nasıl olduysa önden gördü beni. Aradan, bir yerden. Açılın dedi Mustafa abim gelsin dedi. O açtı. Kim lan bu Mustafa abi siz dediler. Millet döndüler baktılar ki Mustafa abisi benmişim. Neyse girdik. Eşimin rahatsızlığını da biliyordu. Eşim benim 3 senedir kanser tedavisi görüyor.
2: Rahatsızlığını bildiği için.
0: İşte orada 2-3 dakika bir sohbet ettik. Yani nasıl hanımı dedi filan onu şey yaptım. Allah razı olsun hemen yanındaki o işte profesörler filan var. Abimin eşiyle ilgilenin dedi, emir verdi. Sağ olsunlar onlar da ilgilendiler ettiler. Bu arada gazinoyu sürdü beyler beyni kapattın mı dedi. Kapattım öyle 3-5 dakika bir sohbet ettik. Okusana dedi bir tane. Efendim dedim baktım müzik ortamı yok bir şey yok dedim burada. Kim buraya gider? Kim? Sen dedi oku. Tamam dedim yani emir buyurursanız okuruz o mesela ayrı. Oku oku dedi. Hemen şeyi meclis başkanı Numan Bey. Numan dedi sahneye hazırlayın abim şarkı söyleyecek. Çıktım atar bir tane bu benim tut demin eşim için yaptığım şarkıyı tutkuyu söyledim. Arkasından da bir neyi okudum? Yeşil yeşil miydi neydi onu okudum. Öyle bir şey oldu yani. Yahu dediler ilk defa meclis açılış tarihinde ilk defa böyle bir şey oluyor dediler.
2: Çok o da güzel nasip oldu olmuş.
1: Ne güzel harika valla ağzınıza sağlık.
0: Sağ olun.
1: Pişmanlık var mı abi hiç hayatta?
0: Vallahi pek pişman olduğum şey olmadı aslında. Pişmanlığım şöyle pişmanlık kızdığım kendi kendime. Bu kadar neden yani bir adamdan 3 kere kazık yiyoruz. 4. dev adamla yine iş yapıyoruz. Ha. Yani böyle bir huyumuz var. Yok ya yapmaz filan fikri. Bu huyumu sevmem. Yoksa bütün huylarımı severim yani çok çalışkan bir adamımdır ben halen bile çalışırım. Bizim eve mesela tamirci girmez abi elektrikten elektronik su beyaz eşya. 3 tane tamirhane açarım o kadar alet edevat var önünde.
1: Ne diyorsun?
0: Babadan geçme tabii bizim büyük bir el becerilerim mevcut. Her işten anlarım yaparım yani elimden gelir. Boş zamanlarımda da müzik yapıyorum.
2: Yani. Kitaptan sonra film gelir mi?
0: Ya abla ben 18 yaşında dedim ya İstanbul'a geldiğinde filmde oynadım ha. Tabii evet. Bir filmim var.
1: Var.
0: Evet. Nasıl oldu? Bir gün yatıyorum sabahın fecri. Kalk dediler ya neler çektim abla ya.
1: Yanayamaz.
0: Tarla başında metruk binalar yok mu?
1: Evet.
0: Onun içinde yatıyorum. 5 katlı. Kimse oturmuyor. Yıkık dökük. Yatağım var. Yatağımı atmışım oraya yatıyorum. Sabah kalkıyorum toparlıyorum gidiyorum işe. Kalacak yerim yok. Falan. Bir gün geldiler kaldılar. Ne var kalk dediler. Bir film var. Filmde oynayacaksın. İşte bir tane bağlamacı lazımmış. Bir uzun hava bir şey okuyacak. Kalk dile gittik. Göksel Aşoğlu, Sevda Ferda. Son Darbe adlı filmi. Şeydeki balıkçılar yok mu? Şey pasajın arka tarafı.
1: Balıkçılar.
0: Evet. Orada çal bakayım garip diyor. Elini omuzuma atıyor. Şimdi o film kazada bizim kapalı kişi oynuyor. Ben de o zaman İstanbul'dayım ya, kaçmışım. Kaza kaynıyor. Tabii sinemacıda kazamızın Meda İftiharı, Mustafa Keser başrollerinde falan filan diye görünüyorum 30 saniye bir şey. Neyse anam en sonunda tabii protokolda oturuyor. O yaşlı kadınlar sinema ayıptır gitmek deyip diyenler bile sinemadalar. Keser'in oğlu ne yapıyor, gidelim görelim diye. 3 gün şeyde kaldım. Şimdi bir oynuyor ya. Tak bitti. Ne yok mu? Haydi Yaygara. Hadi tekrar baştan sarıp sarıp oraya oynatıyormuş adam. Filmimiz de öyle geçti ama izleyemedim ya. Yine askerdeydim, gelmişti o film. O kaçtığım gecelerden biriymiş meğer. Yani pavyona kaçtığım gecelerden biri. Sabah dediler on başım şeyim vardı, filmim vardı. Yine göremedim. Araştırdım, bulamadım bir türlü. Evet. Bizim şey bu neydi, filmci?
1: Ha, Türker abi. Türker.
0: Yok yok, Beli Kambur abimiz var. O Abdurrahman abi.
1: Abdurrahman
0: Keskiner.
1: Abdurrahman Keskiner. Çiçek film.
0: Ondan rica ettim. Keskin mi, Keskiner mi?
1: Keskin.
0: Rica ettim, abi sen bulursun filan, bulamadılar bir türlü ya. Göksel abiyi de görsem.
1: Onda vardır kesin.
0: Göksel abi. Ya kimlere çalmadık ya abla ya. O zamanlar modaydı. Şeyler. Ne o? Artistler hani sahneye çıkarlardı. İşte bir sene, bir buçuk sene önce sürdü o sanat hayatları. Fatma Gire'ye çaldık. Ayhan Işık'a çaldık. Fotoğrafları var oralarda.
1: Evet evet.
0: Ondan sonra Göksel Arsoy'a çaldık. En uyumlusu şeydi. Allah rahmet eylesin. Ayhan abi çok cimriydi ya. Şimdi tabii biz müzisyenler şey yapardık. Solistleri dolaşırız fuar zamanı. Abi ya abla bak, İzzet abi bize gömlek aldı. Sen de kravat al. O kadar şey yaptık. Hiç duyamamazlıktan geldi. Bize hiçbir şey almadı. İzzet abi en mülayim, anlayışlı İzzet abiydi. Yani bizim gönlümüzü alırdı. Böyle şey, yani kendi ne olduğunu biliyordu. Yani bize hava yapmıyordu. Bazen pozmoz yapıyordu. Arkaya da dönüp çocuklar kusura bakmayın. Hani derip böyle gönlümüzü alırdı.
1: Ne güzel.
0: Şey, şimdi mesela 4 tane Hicaz şarkı söyleyecek. 4 tane de Hüzzam. Belli yani, her akşam aynı. Şimdi uşaklar bitiyor, Hüzzamlara geçeceğiz. Evet arkadaşlar, ne okuyalım bu akşam? Belli zaten Hüzzam okunacak 4 tane. Abi hiç Hüzzam okumadın ya. İyi tamam, bu akşam Hüzzam yapalım.
1: Harika. Mustafa abi ağzına sağlık.
0: Allah razı olsun.
1: Ama şarkıyla uğurlayacağız seni.
0: He?
1: Şarkıyla uğurlayacağız.
0: Öyle mi? Çok bu akşam teşekkür ederim. Hep kendi şarkılarım. İyi
2: çok
0: okudum.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: Şarkı şey.
2: İyi ki geldiniz.
0: Yeşil, yeşil.
2: Ya
0: sağlık. İşte bak mesela yeşil yeşil. Şimdi bu.
1: Şimdi yeşil yeşile veda edelim.
0: Tabii ben yeşil yeşili çıkardım. O zamanlar tabii İbrahim Tatlıses benden daha meşhur olduğu için. Hemen benim okumaz. Hemen biraz sonra da o da okudu. Tabii millet ondan dinledi hep şeyi. Sana da bana gelip diyorlar ki İbrahim Tatlıses'in Yeşil Yeşil'ini okur musun? Okuyayım diyorum. Ne diyeyim, iki saat orada dert mi anlatacağım?
1: Çok tatlısın ya. Harika.
0: Şey yok, o şarkı benimdir de şudur budur. 10 dakikada yaptım o şarkıyı ya.
1: Maşallah.
0: Yeşil Yeşil.
2: Nasıl bir şarkı oldu
0: kasete
2: ama?
0: Geliyorum. 87'deki kasete. Ulan baktım şöyle bir tane hareketli parça yok. Dedim ulan bir tane hareket. Bu şarkının sözleri de bir senedir öyle salonda masanın üstünde durur. Her akşam gelirim çıkarım işten. O zaman piyano şantörüm işte. Piyano şantörlüğüm de yine benim tezadüfen. Anlatayım mı bilmiyorum. Vakti tek kalmadı.
1: Bir dahaki sefer
0: abi. Tamam. Ondan sonra işte hasılı kelam, hırsız kaçtı ve selam. Başka bildiğim yoktur. Hakim ben.
1: Güzel.
2: Abi, hediyelerimiz var.
1: Diyanardan sana kitap var. Bakalım bak kitabı.
0: Çok teşekkür ediyorum. İbrahim kardeşimizin. Evet. O tabi bağlamacı olduğu için bize ondan ülfetimiz daha fazla.
1: Tahmin ettiğimiz için onun kitabını.
0: Eyvallah.
2: Sağ olun.
1: Güzel günler dostum. Çok teşekkür ederiz abi. Eminim konserler dolacak taşacak.
0: Programdan sonra bu haberlerimizi inşallah duyan insanlar
2: tabii
1: duyacaktır. Gazetede tabii de yer alacaktır. Sen için rahat olsun.
0: Allah razı olsun. Çok senden teşekkür ediyorum. Yeşil yeşil.
1: Evet.
0: Yeşil yeşil.
1: Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Gökhan Özen.
1: Gökhan Özen değil. Klibini de izlediniz.
0: Apak.
1: Apak.
0: İpik.
1: İpik mi?
0: İpik.

geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her doğru yanıt 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımız 10 puan üstünden değerlendiriliyor. Toplamda gizlediğimiz şifre cümleyi en yüksek puan alarak kazanan yarışmacımızın temsil ettiği okula da hediyelerimizi gönderiyoruz. Peki hediyelerimiz gidiyor mu? Sır Küpü Ağpara ailesi olarak miniklerimizin eline hediye setleri ve kitaplar ulaşmaya başladı. Onlar da bize görüntülerini göndermeye başladı. Gönülden teşekkür ediyoruz. Tüm katkısı olan arkadaşlarımıza, yarışmacılarımıza, ekip arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hemen görüntülerimizi izlemeye geçiyoruz.

üzere düzenleniyor. İlk kitaplar sahiplerine ulaştı. Malatya Orduzu Nadire Dernek Ortaokulu'nda okuyan pırıl pırıl çocuklarımız kitaplarına kavuştular.

0: Evet efendim, Sır Küpü'ndeyiz. Kaybedenin olmadığı yarışmada iki yeni konuğumuz var. Kırmadılar, geldiler. Minikler için biz de varız dediler ve hemen dönüyoruz. Hoş geldiniz. Hoş Gülsün Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz Ahmet Bey diyorum ve hemen Gülsün Hanım'a dönüyorum. Sizi tanıyalım.
1: Merhabalar, ben Gülsün. 30 yaşındayım. Antalyalıyım. Satış danışmanı olarak çalışıyorum. Bu şekilde.
0: Hobileriniz neler? Neler yaparsınız boş zamanlarınızda? Yani, sever misiniz bulmacaları, kelimeleri?
1: Yani,
0: aranız iyi midir?
1: Eskisi gibi yani gazeteden bir bulmaca çözmüyorum ama bu programı takip ediyorum açıkçası.
0: Harika.
1: Oradan bakıyorum.
0: Var mı dijitallerde, oyunlarda?
1: Oyunlar da var, evet. Oyunlardan da yine takip ediyorum. Bu şekilde.
0: Harika. Hoş geldiniz. Neyi yaptınız? Ahmet Bey hoş geldiniz. Merhaba, sizi de tanıyalım lütfen.
2: Ahmet Ayşin Mağgül. 36 yaşındayım. Bekarım. Kırıkkale doğumluyum. Tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü mezunuyum. Şu an radyoloji teknikerliği yapıyorum devlet hastanesinde. Hobilerim arasında kitap okumak, müzik dinlemek, dizi film seyretmek, onun dışında gezmek, seyahat etmek.
0: Sizde de var mı bulmacaya merak, kelimeler?
2: Eskiden çok fazla bulmaca çözerdim ama yani şu an çok çözmüyorum. Eskiden bundan 5-6 sene önce bayağı çözüyordum. Sürekli gazeteleri falan alıyordum bulmaca çözmek için ama.
0: O zaman bir bakacağız şimdi. Paslanmış mıyız? Var mı biraz?
2: Olabilir. Belki unutmuş olabilirim biraz.
0: Unutmuşsunuz. O zaman hemen hatırlatırız size. Tekrar eski anılara tekrar dönelim. O eski bulmaca dinamikliğine hızla dönelim. Ne yapıyoruz? Türkiye haritası açıyoruz. O zaman Türkiye haritamızı açalım. Gülsün Hanım, sizden tuşa bir kere basmanızı rica ediyorum ve bir il belirleyeceğiz. Bu tamam. İlde de bulunan bir okulumuzu temsil edeceksiniz. Buyurun basın lütfen. Dönmeye başladı. Haritamızda Erzurum dedik, Şırnak, Batman'a kadar gittik, Siirt dedik, Bayburt derken Sivas'a geldi. Kale Vali Aydın Güçlü İlk Ortaokulu adına yarışıyor olacaksınız bu bölümde.
1: İnşallah.
0: Oradaki genç kardeşlerimizi, minik dostlarımızı temsil edeceksiniz. Ahmet Bey, sizin için hemen Türkiye haritamızı açıyoruz. Bir kere düğmeye basmanız yeterli olacak. Butona bastık. Açtık haritayı. Hatay'dan Yozgat'a geçtik. Erzurum ve Van'a. Kıyacak İlkokulu. Kıyacak İlkokulu'ndaki genç kardeşlerimizi temsil edeceksiniz. O zaman hazırsak birinci etapla başlayalım mı? Biliyorsunuz 3 etapta yarışacağız. Birinci etap, ikinci etap ve üçüncü etap. Hazırsak?
1: Hazırız.
2: Hazırım ben de.
0: Birinci etap Sır Küpü ile başlıyoruz efendim.

0: Sır küpünün birinci etabındayız. Her doğru sorumuz 5 puan değerinde. 1 ile 25 arasında tablomuzu açıyoruz. 1 ile 25 arasındaki sorulardan seçerek başlayacağız. Ve Gülsün Hanım'la başlayacağız. Hazır mıyız Gülsün Hanım? Siz seçeceksiniz, sizinle başlayacağız. Tablomuzu görelim bakalım kaç soru üstünden yarışıyoruz bu bölümde. 54 sorumuz var. 1'den 25'e kadar istediğiniz soruyu seçebilirsiniz. Kaç numaralı soruyla başlayalım?
1: 7 numara.
0: Var mı bir önemi rakamımızın?
1: Benim için uğurlu bir rakam.
0: Uğurlu bir rakam.
1: Evet.
0: İnşallah uğurlu gelir diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Bakayım geleceğini düşünüyorum. Hazırsanız sorunuz geliyor.
1: Hazırım.
0: Düzenli ödenen üyelik parası. Süreniz başladı. Binalarda, apartmanlarda çok ödedim.
1: Aidat.
0: Aidat doğru yanıt. Bir de şifre. Harf buldunuz, iyi harfini yakaladınız. Uzun bir kelime sakladık bu bölümde. Sır küpünde geniş bir kelimeniz var. İ harfini bulduk. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 29.
0: 29'a gidemiyoruz. 1 ile 25 arasında.
1: Pardon,
0: ama ederim. İstediğiniz soruyu sorabiliriz 1-25 arasında. Tablonun üst kısmını açmamız gerekiyor.
1: 8 diyelim o zaman.
0: 8 numaralı soruya gidelim. 8 belki. 8 geliyor hazırsak.
1: Hazırım.
0: Ödem. Vücutta dokular arasında fazla sıvı birikmesi diyoruz ve sürenizi başlatıyoruz. Ne olabilir? Ödem. Biraz zor bir kelime seçtiniz.
1: Evet.
0: Destek olacaktım ama dedim zorlanalım, açalım. Güzel bir yere açacaksınız çünkü. Bir harf veriyoruz ve Ahmet Bey hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: 10 saniye sizin için başlatıyoruz. Ne olabilir? E ve D çıktı. Ödem.
2: Ödem.
0: Bence aynı sesli harflerden devam edin.
2: Bilemedim.
0: Üretin ama hiç problem değil. Mesela biz bir harf verelim. Siz sesli harfler ve sessiz harfler arasında seçerek başlayın. Sizin için süre başlıyor Gülsün Hanım.
1: Yani biraz...
0: Ne olabilir?
1: Edema, edele.
0: Doğru, edema. Yanıtımız edemaydı. Burada sakladığımız, sorduğumuz kelimemiz ödem vücuttaki dokular arasındaki sıvı birikmesiydi. Yanıtımız da edemaydı. Buraya gizlediğimiz kelime. Sizinle devam edelim.
1: 19.
0: 19 no'lu soruya gidiyoruz. Bakalım 19'da ne var? Çok güzel bir soru daha yakaladınız. Kolay kandırılan, saf ve iyi niyetli kişi. Süre başladı.
1: Enayi mi?
0: Enayi. Enayi'yi doğru bildik. Bir 5 puan daha yazdık hanemize. Enayi yanıtını aldık. Sizle devam ediyoruz.
1: 17.
0: 17. Gelsin bakalım 17. Yüz kemiklerinin içinde bulunan hava dolu boşluklar. Sürenizi başlattık. Ahmet Bey sorunun yanıtını bence şu anda buldu ve oradan gülümseyerek bana bakıyor. Hemen geliyorum Ahmet Bey. Tamam. Biz yine bir harf açıyoruz. Desteğimiz olsun size ve sürenizi başlatıyoruz.
2: Sinüs.
0: Sinüs evet. Olacaktı. Değil mi? Kışın da özellikle soğuk havalarda donar. Ve oldukça da sıkıntılı bir dönem yaşatır sinüs kanallarının dolması. Bir harf daha bulduk. İkinci İ harfini açtık. Ahmet Bey sizdeyiz. Siz seçiyorsunuz. Kaç tane soruyla devam edelim?
2: Ben 9 numara diyorum.
0: 9 numaralı soruya gidiyoruz. Güzel de bir soru buldunuz. Bir olayın ait olduğu zaman dilimiyle uyuşmaması. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Zor bir kelime seçtiniz. Ahmet Bey dedi ki ben geniş bir yer açmak istiyorum dedi ama keşke evet. Yapmasaydınız.
2: Biraz kolay dedi.
0: Ben söylerdim sakın seçmeyin diye. Biz Gülsüm Hanım'a dönüyoruz. Gülsüm Hanım

0: Bir harf daha açtık. Bence aynı ses harflerden yürüyün derim. Sizdeyiz.
1: Anak, tama.
0: Anak.
1: Anak.
0: Ne olabilir?
1: Anaklama.
0: Değil. Biz bir harf daha açalım. Belki ikinci gruptan açabilirsek. R geldi. Güzel. Anak kısmı çıktı. Anak, R ne olabilir? Süreyi Ahmet Bey sizin için başlatalım. Ne olabilir bu?
2: Anak rapi.
0: R ile devam edeceğiz. Anak, R.
2: Anak rapi.
0: Değil. Ait olduğu zaman dilimiyle uyuşmaması. Anakro, hani bir de mazi gibi diyelim. Süre sizin için başlatalım Gülsün Hanım.
1: Anakro mi.
0: Mi değil.
1: Ni.
0: Ni. Ni anakro. Doğru. Anakro ni. Buradaki gizli kelime mi derken bir desteğim daha oldu.
3: Teşekkür ederim.
0: Sizle devam ediyoruz. Anakro ni'ydi gizlediğimiz kelime. Sizle devam ediyoruz.
1: 10 diyelim.
0: 10 diyelim. Güzel. Rahat bir soru daha buldunuz. Mahcubiyet, yüz kızarması, rahatsızlık hissi. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Burada yardım etmeyeceğim Ahmet Bey, merak etmeyin. Tamam. Artık bitti. İki soruda destek oldum. Onlar zor kelimelerdi ama.
2: Evet. Doğru.
0: Şimdi bir harf açıyoruz ve size desteğe geliyorum. Mahcubiyet, yüz kızartması diyoruz. Sürenizi de başlattık.
2: Utanç.
0: Utanç doğru yanıtımızdı. Utandık, yüzümüz kızardı. Sizle devam edelim. Hadi siz bir güzel bir yer açın.
2: 4 numara diyebilir miyim ben?
0: 4 numara diyebilirsiniz. Tamam, diyelim. Halk arasında kurdeşen olarak bilinen cilt hastalığı. Süreniz başladı. Cilt hastalığı bu. Bir şey mi?
2: Çıkaramadım şu an.
0: Söyleyemedim.
2: Haftan
0: biz bir harf açalım süreyi Gülsün Hanım için başlatalım. Ü ile başlıyor. Ne olabilir? Halk arasında kurdeşen diye biliniyor ama...
2: Harf çıkınca şimdi hatırladım.
0: Öyle mi? Hatırladınız mı?
2: Evet.
0: O zaman biz yine bir harf desteğinde bulunalım. Süreyi sizin için başlatalım ve yanıtı alalım. Sürenizi başlattık.
2: Ürtiker.
0: Ürtiker doğru yanıt. Kurdeşen olarak geçen cilt hastalığıydı sorumuz. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Kaç numara soruyu açalım?
2: 18 numara olsun.
0: 18 numaraya gidiyoruz. Bakalım. Bir video soru. Önce bir görselimiz var. İzleyelim. Gelsin görüntülerimiz. Arkasından da sorunuzu okuyacağım.
2: Tamam.

0: Asya'da Çin'in güneybatısında bulunan bölgeyi soruyoruz size. Neresidir? Süreniz başladı.
1: Tibet.
0: Tibet doğru yanıt. Tam keşişler diyecektim ki yanıt geldi. Sizle devam ediyoruz. Kaç numara soruyu açalım?
1: 5 numara.
0: 5 numaraya gidiyorum. Hemen sorunuzu okuyorum. Uzayda bulunan büyük gaz ve toz bulutu. Süreyi başlattık. Ne acaba bu toz bulutu? Ne bu acaba?
1: Bilemedim maalesef.
0: Gülsün Hanım, ne bu acaba? Ne bu? Ne bu diyorum. Süreyi sizin için bir tane harf açıyorum. Ve başlattım. Ne olabilir bu?
2: Nebule.
0: Bulunan büyük gaz ve toz bulutu.
2: Nebütü.
0: Nebütü olmadı. Bir harf açıyoruz ve Ahmet Bey sizin için süreyi başlattık. Buyurun.
1: Nebule.
0: Nebule.
1: Evet.
0: E mi koydunuz?
1: Evet.
0: E olmadı. Başka nasıl bir harf?
1: Nebula. Nebula.
0: Süremizi bitirdik. Bir harf koyacağız, bir harf alacağız. Aldığımız harfle beraber sizin sürenizi başlatacağız. Harfimizi açtık. Gülsün Hanım, sizin sürenizi başlattık.
2: Nebula.
0: Nebula doğru. Nebula. Uzayda bulunan gaz ve toz bulutu.

0: Arkasının da bir tahmininiz var mı? Daha önce hiç gördünüz mü? Acaba yani ne olabilir?
1: Hiç denk gelmedim.
0: Hiç denk gelmediniz.
1: Böyle bir şey denk gelmedim.
0: Evet, biraz farklı. Şöyle soralım. Güçlü, iri yapılı, tek gözlü, mitolojik bir dev soruyoruz burada.
1: Yani.
0: Bu devin mitolojik adı. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Mitolojik dev.
1: Hiçbir fikrim yok.
0: Belki görmüşsünüzdür ama diyeceksiniz ki nereden?
1: Görsem unutma.
0: Görsen unutmasın. Bu yarışmadan sonra zaten hiç unutmayacaksınız.
1: Aynen.
0: Ben de çalışırken, araştırırken bayağı şaşırmıştım. Daha önceden gördüğüm ama adını ilk kez burada rastladığım bir dev. Bir harf açıyoruz. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Ahmet Bey, var mı tahminimiz?
2: Hiç
0: tekrar
2: tahminim
0: bakmak
2: yok.
0: İster misiniz devimize? Mitolojik
2: yani,
0: devimize. Ne olabilir?
2: Tahminim yok gerçekten. Biraz zor bir soru oldu.
0: Zor bir soru saklamışız, evet.
2: Evet.
0: Peki. Fotoğrafımıza bakalım. Bu bir mitolojik, yani K ile başlıyor ve sonu OP ile bitebilir. Süreyi de bir harf açtıktan sonra tekrar başlatacağım. Süre sizin için başladı Gülsün Hanım.
1: Komton.
0: K'li bir şey bu. Kik diyebilirim.
1: Kik lon.
0: Çok yaklaştınız. Ya. Kik lona çok yaklaştınız. Süreyi Ahmet Bey için başlatıyoruz. Buyurun.
2: King of olabilir
0: mi? Kik lon dedi. Çok yaklaştınız dedim.
2: King of.
0: King of değil. Bakın. Kik lon dedi. Çok yaklaştınız dedim.
2: Tamam.
0: Siz başka aldınız. Gülsün Hanım, bir harf daha açıyoruz ve sizin için başlatıyoruz süreyi. Ne olabilir?
1: Kik lop.
0: Kik lop. Doğru. Duymuş muydunuz hiç?
2: Hiç duymadım.
0: Biz de yarışmayı hazırlarken arkadaşlarımızla beraber duyduk, gördük ve dedik
1: artık
0: ki zor bir soru olsun. Yarışmacılarımız bakalım bulabilecekler mi diye.
1: Evet, çok zor oldu.
0: Kik lop buradaki güçlü, iri yapılı, tek gözlü mitolojik devin adıymış. Tekrar öğrendik. Artık unutmazsınız.
1: Evet, unutmam artık.
0: Peki. O zaman bir soru daha seçelim.
1: 14 diyelim.
0: 14 numaralı soru. Güzel geliyor. Kolay bir sorumuz var. Bir video soru. Görselimiz var. İzleyelim.
1: Tamam.
0: Sonra bakalım.

0: ister misiniz gezmeyi, belgesel izlemeyi, dünya görüntülerini seyretmeyi? Size yani... Kazakistan desem, Kazakistan'ın eski başkenti ve en büyük şehirlerinden biri desem, böyle bir alışverişle de ilgili bir adı vardır desem, sürenizi başlatsam ne olabilir acaba?
1: Ben de bunu bilmesem diyorum.
0: Bilmesem diyorsunuz. Esas biliyorsunuz da.
1: Yok yani.
0: Hiç harf çıkmadığı için.
1: Olabilir.
0: Şimdi bir harf biz açtığımız zaman diyeceksiniz ki hatırlıyorum, alışverişle ilgiliydi burası. Eski de başkenti diyorum. Ne olabilir mesela almak, vermek diye? Ahmet Bey, süre sizin için başlatıyorum.
2: Almaha olabilir mi? Almaha.
0: Almaha değil de Almaha'ya çok yakın. Alma.
2: Almaka.
0: Almaka değil. Biz bir harf açalım. Bakalım Gülsüm Hanım bulabilecek mi? Süreyi başlattık. Tek de harf açtık.
1: Almanı.
0: Almanı değil.
1: Elmalı.
0: Doğru yerden gidiyorsunuz. Almanı değil ama. Peki Ahmet Bey buldu galiba.
2: Evet.
0: Ahmet Bey, bakalım hangi harfleri koyacaksınız? Evet, sürenizi başlatıyoruz. Bakalım hangi harfle ne olabilir? Alma dedim. Alma.
2: Almalı.
0: Almalı değil Ahmet Bey.
2: Almatı.
0: Almatı doğru yanıt. Tebrik ediyoruz. Bir de harf buldunuz. T harfini açtınız. Sizinle devam edeceğiz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 6 numara olsun.
0: 6 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 6 numara. Eski dilde tutsak kişi anlamına gelen kelime. Süreyi başlattık. Tutsak bu kişi. Tutsak. Eski dilde tutsaklara ne diyorlar?
2: Esir.

0: Tutsak esir, esir.
1: Ahmet Bey çok güzel bir ipucu verdi Gülsün Hanım. Süreyi sizin için başlatıyorum. Esir dedi. Bu kişi eski dilde tutsak kişi. Nasıl bir kişi?
2: Esir. Kişi.
0: Of, öyleymiş.
1: Süreniz dolduğu için veremiyorum. Ama son anda ipucunu Ahmet Bey için yakalamış olduk. Süreyi sizin için başlatıyorum. Buyurun Ahmet Bey.
0: Esir kişi.
1: Esir kişi, evet. Buranın doğru yanıtıydı. Harikasınız. Son iki soruya geldik. Sizle devam ediyoruz. Kaç doğru soruyu açalım?
0: 11 numara.
1: 11 numaraya gidiyoruz. Bir işte çok başarılı olan kişiyi soruyoruz. İki harfli. Buyurun.
0: Çok başarılı.
1: Ne olabilir?
0: Çok başarılı. As. Olabilir mi? As.
1: As doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Harikasınız. As doğru yapan kişi. Son soruyu açıyorsunuz. Sizle devam ediyorum.
0: Bir numara olsun.
1: Bir numaralı soru geliyor. Hazır mıyız?
0: Hazırım.
1: İspanyolca kökenli bir sorumuz var. İspanyolca kökenli sanat anlamına geliyor. Ne acaba bu kelimemiz? Süreniz başladı.
0: Oreo. Olabilir mi?
1: Oreo değil. Moreo olamayacağı için R ve E açıldı. Sanat diğer anlamı İngilizce art diyeyim. Oradan ipucu olsun size. Gülsün Hanım süremizi başlattım. Art dedim.
2: Arte.
1: Arte doğru yanıttı. İngilizce art'tan İspanyolca'ya geçmiş.
0: Evet.
1: Arte olarak yürümüş kelimemiz. Evet, birinci etap geçti. Nasıl? Küçük bir değerlendirme alalım. Siz de başlayın.
2: Güzel bize. Geçti.
1: Güzel yani geçti.
2: Biraz hızlı geçti.
1: Hızlı başladınız.
2: Evet.
1: Sonra biraz birkaç kelimede takıldınız değil mi?
2: Evet,
1: biraz
2: evet.
1: Moraliniz bozuldu gibi. Aklınıza gelmediği için.
2: Evet. Ama düzelecek.
1: Ama hiç takılmayın. Bunu söylemiştik. Yarışmanın başında da belirtmiştik. İpucu evet. Almadığınız için birinci etap biraz böyle sakin geçiyor. Nasıl geçti Ahmet Bey?
0: Güzeldi. Biraz sadece birkaç soruda biraz takıldık ama yani genel olarak güzeldi.
1: Biraz geriden başladık.
0: Sorular aslında evet, ısındım. Evet,
1: birinci etap. Bir o üstümüzden gitti mi?
0: Evet. Gitti evet. Şu an iyiyiz.
1: Biraz hareketleniyoruz. O zaman hazırsak önce puanlara bakıyoruz.
2: Tamam.
1: Ve ikinci etaba doğru geçeceğiz. Bakalım Gülsün Özdemir kaç doğru yanıt verdi? Ahmet Haşim Baygül kaç doğru yanıt verdi? Ve kaçar puan aldılar? Gülsün Özdemir bu bölümde 40 puana geldi. Her doğru yanıtımız 5 puan üzerinden 8 doğru yanıt bildi. Ahmet Bey, Ahmet Haşim Baygül de 7 yanıtla beraber 35 puanda çok yakın bir mücadele veriyor ve çekişmeli bir sır küpü birinci etabı tamamlıyoruz. Hazırsak ikinci etaba geçiyoruz.
2: Hazırız.
1: Hazır mıyız?
0: Evet.
1: 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaptayız. Sır küpünün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Gülsün Özdemir birinci etabı 40 puanla bir 5 puan farkla önde tamamladığı için önce Gülsün Hanım'la başlayacağız. Hazır mıyız Gülsün Hanım?
2: Hazırım.
1: 120 saniyeniz olacak. 120
2: tamam.
1: Saniyede 10 soru okumaya çalışacağım. Umarım hızlı okurken arada kelimeleri yemem, yutmam diye düşünüyorum ama sürenizden mümkün oldukça almadan hızla okuyacağım. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz.
2: Hı hı.
1: Video ve sesli sorularda sürenizi durduracağız. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
1: Peki. Geliyor bakın. Dönüş
2: peki.
1: Yok. Başlatıyoruz. Sürenizi başlattık. Mavi ve Siyah Aşkı Memnu Sefile kitaplarının yazarıdır.
2: Pas.
1: Pas dedik. Hemen geldik. 2025 verilerine göre Türkiye'nin en çok yağış alan ili neresidir? Yukarıda böyle çok da yağış alıyor. Hatta çayı da
2: Rize.
1: Rize, harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz.
2: Tamam.

0: Ay, Snoop.
1: Dinlediğiniz son mektup şarkısını kim seslendirmektedir?
0: Pas.
1: Belki dönüşte yardımcı olurum. Bir voleybol takımı sahaya kaç kişi ile maça çıkar? Voleybol. 3 önde.
0: 4.
1: 4 değil. 4 değil, sayın sayın.
0: 6 7 8 9 10.
1: 6 doğru yanıt da aldık. Ali Baba ve 40 haramilerin mağaranın kapısına söyledikleri sihirli cümle neydi mağaranın kapısına? Mağara, mağara, mağara. Ne diyorlardı kapıya?
0: Açıl susam açıl.
1: Açıl susam açıl tabii ki. Hemen bir videomuz var, seyrediyoruz.
2: Ne oluyoruz, hayırdır?
3: Hanım yürü lan, hasta etme adamı.
2: Ha, iyi olacak, aslı sensin ha. Şanslı günündesin. Bak ayağına geldim.

0: Hazırlansın.
1: Evet, ATV ekranlarında sevilerek izlenen dizi, Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı karakterin adını soruyoruz size.
2: Pas.
1: Peki, geçtik. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde ilk olarak nerede namaz kılmıştır? Yeni cami oldu, çok uzun süre müzeydi, büyük...
2: Ayasofya.
1: Ayasofya, doğru yanıtını aldık. Oğuz Atay'ın en ünlü eseridir. Ne yapamıyorlar? Pas. Ne yapamıyorlar? Pas diyebilirsiniz.
2: Pas.
1: Peki, gelsin, bir videomuz daha var. Hemen izliyoruz. Bakalım ne?

0: Şarkısını seslendiren sanatçımız
1: Gökhan Özen.
0: Gökhan Özen değil. Klibini de izlediniz.
1: Keremcan mıydı?
0: Evet, Keremcan doğru. Kız kardeş anlamına gelen kelime. Hastanelerde de çok yardımcı olurlar.
1: Kız kardeş anlamına gelen kelime.
0: Hastanede çok yardımcı olurlar doktora. Olmadı. Peki. Hemen geliyoruz, bakalım hangi soruları bildik, hangilerini bilemedik. Birinci sorumuz: Maye ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Sefile kitaplarının yazarı Halit Ziya olacaktı. Çok güzel bir Son Mektup şarkısı dinlemiştik. Dilinizin ucuna geldi. Söyleyemediniz. Kimdi?
2: Zerrin Özer
0: desek. Evet, harikaydı. ATV'de yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı karakter Doğan olacaktı. Karakterimizin adı. Ayasofya doğru yanısını aldık. Oğuz Atay'ın en ünlü eseri ne yapamadılar?
2: Tutunamayanlar
0: olacaktı. Kız kardeş anlamına geldi. Doktora da çok yardımcı oldular. Hemşire olacaktı. Doğru yanıtımız. Arkasınız çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. Doğru yanıtlarımızı aldık. Ve geldik Ahmet Haşim Baygül'e. Hazır mıyız Ahmet
2: Hazırım.
0: Bey? Biraz ipucu aldınız mı?
2: Hayır, soruları bildim aslında da.
0: Bilmediği soruları bildim ben. Soru kalıpları sizde de aynı olacak.
2: Evet. Bakalım.
0: İnşallah. Yine video sorular gelecek. Hala da durduracağım. Takıldığınız zaman, aklınıza gelmediği zaman, dilinizin ucunda ama çıkaramadığınızda mutlaka pas deyin, olsa da düşünün.
2: Tamam.
0: Hazırsanız başlatalım mı?
2: Hazırım.
0: Başlayabiliriz.
2: Evet.
0: Peki. 120 saniyenizi başlattık. Yalnız Efe Kaşığı Forsa kitaplarının yazarıdır.
2: Pas.
0: Pas dedik. 2025 verilerine göre Türkiye'nin en az yağış alan yeri neresidir? Bir Antepli olarak çok da yakınımızda.
2: Adana olabilir.
0: Değil. Daha yakın. Eskiden de hatta bizim bölgemizdeydi. Antep'ten koptu gitti.
2: Kilis.
0: Kilis doğru. Bir handbol takımı sahaya kaç kişiyle maça çıkar? Handbol.
2: 7.
0: 7 doğru. Hemen bir videomuz var, izleyelim bakalım.
3: Kim ki sancağımın gölgesine sığınırsa dinine dokunulmayacaktır. Kim ki canını bana emanet eder başımın tacı olacaktır. Ama kim ki onun yanında yer alırsa kaybedenlerden olacaktır.
4: Tutturmuşsunuz Bursa'ya saldıralım.
0: Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı karakteri soruyoruz size. ATV'de de yayınlanıyor. Kuruluş.
2: Pas.
0: Pas. Peki. Ben sana mecburum diyen şairimiz kimdir?
2: Pas.
0: Peki. Bir sesli soru geliyor. Önce dinliyorum.

0: Dinlediğiniz Boş Sokak şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Bas diyeceğim ya.
0: Çok eski bir isim. Bas mı diyoruz?
1: Evet.
0: Peki. Sultan Süleyman'ın ünvanlarından biridir. Çok kanun çıkarttığı için de söylenir.
1: Kanuni.
0: Kanuni, doğru yanıtını aldık. Bir video sorumuz var. İzliyoruz.

0: Klibini izlediğiniz Bir Tek Ben Anlarım şarkısını hangi grup seslendirmektedir? Almanca bir isimleri var.
1: Paslayacağım yine.
0: Peki. Masalların sonunda mutlaka söylenen söz. Gökten.
1: Gökten bir elma düştü.
0: Bir mi?
1: Gökten,
0: bir bana, bir sana, bir de anlatana.
1: Gökten üç elma düştü.
0: Üç elma düşürdük. Muallim ne anlama gelmektedir?
1: Öğretmen.
0: Öğretmen. Hemen başa dönüyorum. Yalnız Efe Kaşağı Forsa kitaplarının yazarı. Yine pas diyebilirsiniz.
1: Pas diyelim, pas.
0: ATV'de yayınlanan Kuruluş dizisinde Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı karakter. Kuruluş ne bey?
1: Kuruluş Orhan Bey.
0: Orhan Bey tabii ki. Hemen gidiyorum. Ben sana mecburum diyen şairimiz diyecektim. Yetişmedi. Peki, güzel. 2, 3, 4, 5, 6 doğru yanıt aldık. Peki neleri bilemedik? Hemen bakıyoruz. Yalnız Efe Kaşağı Forsa. Bu kitapların yazarı Ömer Seyfettin
1: evet
0: olacaktı.
1: Ya, ya heyecandan aklıma gelmedi hiçbir şey.
0: Onun için 120 saniye dedik evet. Ki özellikle biraz evet. Saniyelerle yarışalım. Evet, ben sana mecburum diyen şairimiz Atilla İlhan,
1: Atilla İlhan
0: olacaktı. Ve çok güzel bir ses dinlediniz ama biraz eskilerden seçtiğimiz için galiba çıkaramadınız ama Ajda Pekkan'ı dinlediniz
1: Pekkan.
0: Biraz önce. Ve Kanuni bildik. Diğer grubumuzun adı da Köfn olacaktı.
1: Evet Köfn, onu
0: Köfn
1: biliyordum da.
0: Grubu.
1: Heyecandan aklıma gelmedi.
0: Onu da çok iyi biliyordunuz. Çünkü bir ara çok fazla
1: evet.
0: Döndü, yayınlandı. Ve hemen gelelim ikinci etabın sonunda. Kaçar puan aldın? Nasıl geçti? Küçük bir değerlendirme alalım bu arada.
2: Biraz heyecanlandık galiba ama güzel geçti ya.
0: 120 saniye.
2: 120 saniye heyecanlandık.
0: Çabuk geçiyor değil mi 120 saniye?
1: Evet. Hızlı geçiyor bir de sürenin o hızlı geçmesi de biraz heyecanlandırıyor. Bildiğimiz evet. Şey de bilemiyoruz şimdi.
0: Yani her 120 saniye, 120 dediğinizde uzun gibi geliyor ama esasında
1: çok uzun değil,
0: değil
1: evet.
0: Bir de benim de ama ben elimden geleni yaptım hızlı okumaya evet. Çalıştım sizler için. Evet. O zaman bakalım kaç puan aldık? Puan tablomuzda nasıl bir fark oldu mu? Bakalım. Küçük bir fark bu sefer diğer tarafa geçti. Nasıl oldu? Ahmet Haşim Baygül bu bölümde bir soru, bir iki soru galiba bilerek bir 95, 5 puanlık farkı geriden gelerek kapattı ve 5 puan öne geçti.
2: Evet.
0: Tek soruyla farkı siz devraldınız. Gülsün Hanım, Gülsün Hanım 5 puan gerideyiz. Şimdi butonların devreye girdiği ve her doğru yanıtın 10 puan olduğu 3. etaba geçeceğiz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki. O zaman sır küpünde 3. etaba geçiyoruz. Sır küpünün 3. etabındayız. Çok da çekişmeli bir mücadele seyrediyoruz. İlk etapta Gülsün Özdemir önde kapattı. 2. etapta Ahmet Bey ben buradayım. Farkı kapatacağım dedi ve 5 puan öne geçti. Şu anda her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Ahmet Bey sizinle başlıyoruz ve butonlar devreye giriyor. Hazır mıyız butonlar için?
2: Hazırız.
0: Eller butonda mı?
1: Evet.
0: Sorunuzu okuyacağım. Süreyi başlattığım an önce basan kazanacak.
2: Tamam.
0: Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor diyoruz ve hazırsak başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım Ahmet Bey?
1: Kaç numara olsun?
0: Kaç
1: 23 numara olsun.
0: Açalım. 23. Kaça?
1: 23.
0: 23 numaralı soru geliyor. Hazırsak. İnanmak gönülden bağlanmak süre başladı. Kim basacak? Kim basacak? Buyurun Gülsün Hanım.
2: Eman.
0: Eman değil.
2: Aman.
0: Aman da değil.
2: İman.
0: İman doğru İman. Yanıt. Biraz sıkıştıracağız öyle değil. Öyle hemen bir harf de olsa artık butonlar devreye girdi.
2: Evet.
0: Birazcık daha heyecanlı bir blok geçiyor. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Tek harfle yakıyordunuz soruyu.
2: Vallahi evet.
0: Tekrar başlıyoruz. Siz seçiyorsunuz butonlar karar veriyor. Ahmet Bey eller butonda. Hazırsanız söyleyin lütfen.
2: 29.
0: 29 numaralı soru geliyor. Antik Yunan'da kullanılan telli çalgı süre başladı. Kim basacak? Kim basıyor? Kim basıyor? Süre başladı. Ahmet Bey bastı.
1: Lir.
0: Lir. Doğru yanıt. Tek harf koyduk ve R harfini belirledik ve lir yanıtını aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 27 numara.
0: 27. Eller butonda lütfen kaybetmeyin. Sorumuz geldi. divan edebiyatında av yapmak anlamına gelir. Süre başladı. Ne olabilir? Buyurun Gülsün Hanım.
2: Sağlıcan. Tekar.
0: Tekar değil.
2: Lemar.
0: Şeker gibi bir yanıt diyeyim ben.
2: Şeker.
0: Ama süreniz doldu. Biz bir harf açıyoruz. Bu da benden size küçük bir destek olsun. Tek harf açıyoruz. Butona kim? Süre başladı. Buyurun Ahmet Bey.
1: Şekar.
0: Şekar doğru yanıtımız olacaktı. Benden bir ipucu aldınız galiba.
2: Evet,
0: Gülsün.
2: Öyle oldu.
0: Ama yandı. Evet. Son saniyede gitti. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Eller butonda mı?
1: Evet.
0: Tamam. Başlıyoruz. Kaç numara soruyor?
1: 30 numara.
0: 30 numaralı soruya gidiyoruz. Osmanlı Devleti'nde kullanılan gümüş para biri mi? Süre başladı. Kim basacak? Ahmet Bey bastı. Tek harf koyacak.
1: Akçe.
0: Akçe harfini doğru bildi. Ve Osmanlı para birimiydi. Akçe. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açıyoruz? Eller butonda mı? Bakıyorum.
2: Evet.
0: Butonda.
1: 15 numara olsun.
0: 15 numaralı soruya gidiyorum. Yukarıdan aşağı 4 harf geliyor. Sorunuzu okuyorum. Böceğin kozasından elde edilen ince parlak lif 10 saniye başladı. Buyurun Gülsün Hanım.
2: Apak.
0: Apak.
2: İpik.
0: İpik mi?
2: İpik.
0: İpek.
2: İpek.
0: İpek. Doğru yanıt aldık sizden. İpik nereden geldi? İpik.
2: Sağlık.
0: Apak. İpik.
2: İpik ya.
0: Biraz incelttiniz onu. İpeğe, evet, ipeğe karşı bir böyle daha ince bir narin bir duruşumuz olsun diye düşündünüz.
2: Galiba.
0: İpeği ipik yaptınız. Harika. Tabii ki sürenin ve butonların yarattığı stres diyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 21 diyelim.
0: 21 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım gelsin 21. Soldan sağa 5 harf. Çırpılmış yumurtanın pişirilmesiyle yapılan yemektir. Süreyi başlattı. Ahmet Bey bastı.
1: Omlet.
0: Omlet. Yapar mısınız? Sever misiniz?
2: Evet.
0: Doğru tabii ki.
2: Çok.
1: Sürekli her gün yerim neredeyse.
0: Harika. Burada da omlet size kazandırdı. Size devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım Ahmet Bey?
1: 16 olsun.
0: 16. Sorumuz geliyor. Eller butonda. Gelsin sorumuz. Açık elle yana vurma. Süre başladı. Ahmet Bey.
1: Tokat.
0: Tokat geldi, tokat. Bir 10 puan daha yazdı Ahmet Bey hanesine. Gülsün Hanım, buton. Butonu dikkatli kullanın. Bakın ara açılırsa sonra yakalamanız zor olur. Bir de şifre, harf buldunuz. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor.
1: 37 numara olsun.
0: 37 numara. Harika bir soru daha geliyor. Hazırsa okuyorum. Kirli ya da zararlı maddeleri temizleme işi süre başladı. Buyurun Gülsün Hanım. Bir şey yaptık. Hatta suyu da yaparız böyle. Böyle kirlilerinden ne yaparız?
2: Arınma. Arınma.
1: Ben tamam.
0: Peki arıtma. Eller butonda. Eller butonda. Bitti mi?
2: Ya buldum ama.
0: Bulduysanız basınca bir dakika süreyi başlatacağım. Buldunuz mu?
2: Evet.
0: Tamam. Bitti mi?
2: Bitti.
0: Eller butonda mı?
2: Butonda.
0: 10 saniye başlattım da hala basabilirsiniz. Hakkınız saklı.
2: Tamam.
0: Kim önce basarsa o alacak. Sürenizi başlattım. Buyurun. Buyurun Gülsün.
2: Arıtma.
0: Arıtma doğru yanıt. Hakkınızdı. Ahmet Bey yine ısrarla bastı orada ama alamadı. Gülsün Hanım yakaladınız. Son saniyede yanıtı buldunuz. Size devam ediyoruz. Kaç soruyla devam edelim?
2: 24.
0: 24'e gidiyoruz. 24. Bakalım 24'te ne var? Halka delik iğnelerde iplik geçirilen bir göz soruyor.

0: başlıyoruz. Süremiz başladı. Buyurun.
1: Ele, ene, eme, eye.
0: Eye doğru yanıt. Benden bir ipucu almış olabilir misiniz?
1: Olabilirim.
0: Olabilirsiniz. Bir Y harfi olarak destek vermeye çalıştım. Eye'ydi ipucumuz. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 49.
0: 49. Eller butonda. Geliyor 49 nolu sorumuz. Oh, zor bir soru seçtiniz. Ben okurken bile zorlanacağım. Endonezya Silahlı Kuvvetleri'nin kısaltması bu. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: ESI.
0: ESI değil ama çok yakın.
1: EYI, ENI.
0: E değil.
1: ES. Ah ah
0: ah. 49'da bir harf daha açıyoruz. Tek harf istiyoruz sizden. Ne olabilir bu harf acaba? Ne olabilir bu harf? Süreyi başlattık. Kim basacak? Ahmet Bey.
2: TNI.
0: TNI doğru yanıt. Ne dedik? Ne harfini aldık? Ve TNI yanıtını sizden. Siz seçiyorsunuz.
2: 40 numara olsun.
0: Karar veriyor.
2: 40 numara.
0: 40 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa okuyorum. Zamanı çok hassas şekilde ölçen saat türüdür. Süreyi başlattık. Kim bastı? Ahmet de bastı.
2: Kronometre.
0: Kronometre doğru yanıttı. Çok da geniş, güzel bir bölgeyi açmış olduk. Bir de harf buldunuz. R harfini açtık. Aşağıdaki şifre kelimemiz de yavaş yavaş açılıyor. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyla?
2: 33 olsun.
0: Kaç?
2: 33.
0: 33 gidiyoruz 33'e bakalım. 33. Bir malın mülkün sahibi olan kişi anlamına geliyor. Süreyi başlattık. Ne olabilir?
1: Miras.
0: Miras değil. Kişi.
1: Ha.
0: Mülkün sahibi.
1: Mülki.
0: Bu mülk benim. Bu mal benim. Peki o malda hak iddia eden kişi diyoruz. Sahibi olan kişi ne olabilir? Bir maldan bahsediyoruz ortada. Evet, ne tamam. Olabilir?
2: Tamam, bildim galiba.
0: Bildiniz mi? Süreyi başlatacağım. Önce bence basın soruyu kaptırmayı süreyi başlattım. Ahmet Bey.
2: Malik.
0: Malik doğru yanıttı. Bilmeseniz bile soruyu kaptırmayın. Bir harf daha isem yakalayacaksınız. Butonları evet. İyi kullanmanız gerekiyor. Sizle devam ediyoruz Ahmet Bey. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
2: 44 numara olsun.
0: 44 numaraya gidiyoruz. Hop gelsin bakalım 44. Oyunlarda veya sistemlerde derece anlamına geliyor bu. Süreyi başlattık. Buyurun. Gülsün. Dört harflidir. Farka çok yakındır. Ama fark değildir. Başka bir harfle başlar bu. Fark gibi ama birazcık daha bilgisayar terimi. Bir harf açalım. Süreyi başlatıyorum. Belirler butonda kim basacak? Buyurun.
1: Rank mı?
0: Rank doğru yanıtı aldık. Fark değil. Rank olacaktı. Bilgisayarda, teknolojide level atlatan başlığımız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 22.
0: 22'yi açıyoruz. Bu arada şifre harf bulmanız lazım. Şöyle destek olayım. 28 olabilir. 48 olabilir. 34 olabilir. 20 olabilir.
1: 34 diyelim o zaman.
0: 34 mi diyelim?
1: 34 diyelim.
0: Peki 34'e gideyim. Gelsin 34 numaralı sorumuz. Bir harf açmanızı rica edeceğiz. Elektronik, tıp ve kimyada kullanılan çok küçük anlamına gelen ölçü süreyi başlattım. Kim bas? Ahmet Bey soruyor.
2: Nano.
0: Nano doğru yanıt. Tebrik ediyoruz. Bir de harf açtınız. O harfiydi. Buradaki sakladığımız harfimiz. Sizle devam ediyoruz. İpucu olsun size. 25 olabilir.
2: 28 olsun.
0: Olabilir. 25 mi?
2: 28.
0: 28. Peki gelsin 28 numaralı sorumuz. Bakalım ne arıyoruz 28'de. Eski Türkçe'de lütuf. İyilik, merhamet anlamı taşıyan erkek ismi. Süremiz başladı. Ne olabilir?
1: Kemal.
0: Kemal değil.
1: Kenan.
0: Kenan da değil.
1: Kerem.
0: Kerem.
1: Kadir. Kazım mı?
0: Değil, Kazım. Kazım değil ama bir harf belirledik. Acaba...

0: ne olabilir? Eski Türkçe'de lütuf, iyilik, merhamet anlamına gelen bu isim. Sürenizi başlatıyorum. K ve R var. Buyurun. K ne olabilir?
1: Kübra. Erkek ismi.
0: Kübra erkek ismi olarak kullandım.
1: Kebir.
2: Ben buldum.
0: Öyle mi? Buldunuz mu?
2: Evet.
0: Bence soruyu kaptırmayın. Butonu bırakmayın.
1: Kübralardan af diliyorum.
0: Biz bir harf daha açacağız. Bakın. Her an bulabilirsiniz.
2: Aa, değilmiş ya.
0: Hayran ismine de çok yakın diyeyim. Süreyi başlatıyorum. Süreyi başlattım. Buyurun.
1: Kira.
0: Kayra. Doğru. Neredeyse cevabı vermiş gibi oldum.
1: Evet.
0: Ayhan deyince. Amacım butonlardaki rekabeti hızlandırmak ama siz çok sakin bastığınız için hiç orada da heyecanlanmıyorsunuz. Gayet bazen sakin böyle.
2: Bilmeyince bazen
0: basmak ama burada
2: istemiyorum.
0: Önemli olan zaten hakkı almanız.
2: Evet.
0: Zaten ipucu olarak ve şifre destek verdiğimiz harflerle beraber onu mutlaka çıkarıyorsunuz kelimeler içerisinde. Onun için butonu iyi kullanın ve ben 10 saniye dedikten sonra mutlaka butona basma hakkınızı alın. Evet.
1: 45.
0: 45 numaralı soruyla devam ediyoruz. Gelsin 45. Donanmadaki en üst düzey komutan. Buyurun.
1: Az yok olmuyor.
0: Ne olabilir?
1: Komutan.
0: En üst düzey komutan. Peki, denizlerde çok duyduğumuz bir isim. Ben harfi açtım, süreyi başlattım. Buyurun Ahmet Bey.
2: Amiral.
0: Amiral doğru yanıt. Çok iyi gidiyor. 50, 43, 25, 46 veya 51. Bu soruları açmanızı önemli öneriyorum diyeyim. Önemli öneriyorum. Buyurun. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 51 numara olsun.
0: 51 numaralı sorumuz geliyor. Bir kısaltma soracağız size. Milli İstihbarat Teşkilatı süre başladı. Buyurun Ahmet.
2: MİT.
0: MİT doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Bir de harf açtınız. T harfini bulduk. Sizle devam ediyoruz. 36 öneriyorum. 43 öneriyorum. 25 öneriyorum.
2: 36 diyelim.
0: 36 diyelim. Gelsin 36 numaralı sorumuz. Üzüntü, kaygı ve endişe anlamına gelir. Süreyi başlatalım. Ne geliyor? Buyurun. Ne denir? Ne etme denir? Ta?
2: Bildim ya.
1: Tali. Ta.
0: Bir harf daha açacağız. Ahmet Bey yakaladı ama acaba buton hakkını kazanacak mı? Kelimeye bakın. Tek harf alacağız sizden. Süreyi başlattık. Ahmet Bey.
2: Tasa.
0: Tasa doğru yanıtımızdı. Tebrik ediyorum. Evet, kelimemiz bayağı bir çıktı değil mi?
2: Evet.
0: Artık
2: evet.
0: Bir tahminimiz vardır. Değil mi? İki harfimiz kaldı.
2: Bir tahminim var ama bilmiyorum doğru.
0: Bölümde sona geldik. Sorularımızı tamamladık. Hemen puan durumuna bakacağız. Arkasından da tahminleri alacağız. Bakalım. Üçüncü etap sonunda kaçar puana geldik? Ahmet Haşim Baygül kaç puan aldı? Gülsün Özdemir kaç puanla bu etabı tamamladı? Hemen bakıyoruz puanlarımıza ve evet 215'e 150 fark birazcık açıldı. Ahmet Bey bu bölümde butonları bayağı iyi kullandı. Butonu çok iyi yönlendirdi. Ve 215 puana taşıdı burayı. Gülsün Hanım 6 soru bildi. 60 puan aldı bu bölümde. Ve 150 puanla burayı tamamladı. Ama esas geldik zor kısma.
1: Evet.
0: Şimdi 2 harf rica edeceğiz. 2 net harf belirlemeniz lazım. Bir tahmininiz olacak mı? Ahmet Bey.
2: Yani bir tahminim var ama doğru mu yanlış mı emin değilim.
0: Bir sessiz harf koyacağız buraya.
2: Atra söyleyebilir miyim şu an?
0: Dinleyin buyurun.
2: Atra trikasyon.
0: Atra
2: trikasyon.
0: Trikasyon. A ve R mi koydun?
2: Evet.
0: harf olarak.

0: Bak AVR'yi mi belirledik?
1: Evet.
0: Bakalım. Atra ti dikasyon doğru mu? Bu bölümde bakıyoruz. Ve maalesef doğru yanıtı alamadık sizden diyorum. Doğru yanıtımız değil. A harfi değil, başka bir harf seçmemiz gerekiyordu. Siz hakkınızı kullanacak mısınız? Yoksa bir soru daha açalım mı?
2: Bir soru daha açalım.
0: Peki bence. O zaman hemen soru açıyoruz. 25'i öneriyorum. 43 mü 25 mi?
2: 25.
0: 25. Peki geliyor 25 no'lu sorumuz. Evet. 25 numaralı soruyu açıyoruz. Çözmek, serbest bırakmak anlamında kullanılan denizcilik terimi. Süreniz başladı. Buyurun. Ne yapmak? Peki, biz bir harf daha belirliyoruz ve sürenizi başlatıyoruz. Bakalım hangi harfimiz geldi? O harfini verdik. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Boş. Boş.
0: Boş değil. Hatta böyle derler.
2: Bol.
0: Bol da değil.
2: Bol değil mi?
0: Değil. Bir harf daha verelim ve tek harf koyacaksınız. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Bora. Dora.
0: Bora değil.
2: Dora. Dora. Mora. Yora.
0: Hangi harf? Harf. Harf.
2: Hora.
0: Harf.
2: Rol.
0: Harf. Peki süreyi başlatıyor. Rum. Ahmet Bey.
1: Fora.
0: Fora doğru yanıt olacaktı. Harften bulduk. Evet. Geldik tahmin hakkına. Önde olan yarışmacımız tabii ki Ahmet Bey. Puan durumuna bir denge bozulmadığı için yine öncelikli tahmin hakkı sizde. Ahmet Bey, sizden alacağız. Bir tahmininiz olacak mı? Hangi harfi alalım?
1: O harfi diyeceğim. O tratifikasyon.
0: Emin misiniz? Bakın, sessiz bir harf koyacaksınız.
1: S diyelim. S. Stratifikasyon.
0: Sessiz harf. Stratifikasyon.
1: Evet.
0: Var mı bir bilginiz stratifikasyonla ilgili?
1: Yok, bir bilgim yok maalesef.
0: Stratifikasyon diyorsunuz. Peki, acaba sır küpünün saklı kelimesi stratifikasyon mu? Tebrik ediyorum. Stratifikasyon doğru yanıttı. Jeoloji ve sosyoloji terimi olarak katmanlaşma. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir bölüm çıkarttınız. Üçüncü etapın sonuna geldik. Kapanışa geçiyoruz.

0: Sır küpünde çok güzel bir 3 etap geçirdik. Harika evet. Yarışmacılarımızla harika 3 bölümde çok güzel bir mücadeleyi beraber deneyimledik. Stratifikasyon doğru yanıtıyla bakalım nereye gitti ödüllerimiz, hediyelerimiz ve Van Kıyacak İlkokulu. Van Kıyacak İlkokulu'nu gönülden tebrik ediyoruz. Gönülden tebrik ediyoruz.
1: Teşekkür
0: ederim. Çok başarılı, çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Gülsün Hanım, kısaca bir değerlendirme alayım sizden de. Nasıl geçti? İlk etapta bayağı iyi gidiyordu.
2: Ben biraz hızlı geldim ama arkadaş biraz daha hızlı çıktı benden. Olsun, ben çok eğlendim.
0: Harika.
2: Yani deneyimlemiş olduk burayı da. En azından emeğimiz geçsin istedik açıkçası.
0: Çok teşekkür ederiz. Biz de çok keyifli bir yarışma izledik sayenizde. Kelimelerin diline beraber izledik. Sahne oldu. Sizi var mı bir yorumunuz Ahmet Bey?
1: Çok keyifli geçti benim için. Eğlenceliydi. Yeni kelimeler de öğrenmiş olduk. Ayrıca bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir proje olmuş.
0: Teşekkür ederiz.
1: Gayet keyifli geçti benim için.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz. Ne iyi yaptınız, katıldınız, geldiniz. Bugünün anısına iki küçük hediyemiz var. Okudukça bizi hatırlarsınız lütfen. Ağapara Kütüphanesi'nden diyelim.
2: Buyurun. Çok teşekkür ederim.
0: Birer anı.
1: Teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ederim.

0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim geldik bir yarışmanın daha sonuna. Sır küpü kaybedenin olmadığı yarışma diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresine mailinizi gönderin. Sizi de Apara stüdyolarına misafir edelim. Bu keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.

0: Rabbim yağmur ver Allah.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah.
2: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
7: $1 milyon mu?
5: $1 milyon.
2: Gök taşı bu akşam 20'de A Parada.

İngiliz donanması 2. Dünya Savaşı sırasında İngiliz'de en tehlikeli görevleri yerine getirecek seçkin bir birim kurdu. Özel Kano Birliği olarak bilinen bu birim o kadar başarılı oldu ki sık sık İngiliz istihbaratı tarafından da kullanıldı. Daha sonraları Birleşik Devletler Donanması'nın temel unsurlarından biri oldu. Donanma mensupları gibi Özel Kano Birliği de bugün itibariyle dünyanın her yerinde ve çoğu zaman gizli görevlerde yer almaya devam ediyorlar. Hepsi uzmanlar tarafından yönlendiriliyorlar.

0: Evet, bakalım ne varmış. Esrarengiz bir et parçası ve soğanlı. Bu senin için galiba. Fasulyeli olan da benimki. Bu sebzeli de seninki. Ben aslında et olduğunu düşünüyordum.
1: Sağ ol.
0: Nerdeler?
2: Yeni denizaltı şimdi kıyıya bıraktım.

0: aradalar.
1: Donanmaya katıl, dünyayı gör.
2: Hayır, bu Amerikan donanmasının düsturu. Özel kano birliğinin değil, onların lafını çalma.
1: Emin misin?
2: Oldukça eminim.
1: Gidelim.

0: 3, 2, 1.
1: Otomatik pompa 20 saniye sonra devre dışı kalacak. 15 5 4 3
0: Su akışı devre dışı. Yerin aldı Egi.
1: Yol ayrımı 500 metre ileride. Sonra hedefe doğru 1200 metrelik bir mesafe var. Yüzerek gitmeniz 20 dakika, dönüşünüz 20 dakika. İletişim iyi, kontrol iyi.
2: Anlaşıldı, doğruluyorum.
3: Pompalar çalışmadan önce çıkamazlarsa ne olur?
1: Akıntı onları buraya doğru sürükler. Emiş pompasının içine çekilip çiğnenebilirler.
4: Bu iğrenç olur.
1: Kesinlikle.
2: Biliyorsunuz, sizi duyabiliyoruz.
1: Affedersiniz dostum, iyi gidiyorsunuz.
2: Tamam, yol ayrımına geçtik. Buradan güneye dönüyoruz. Marty, arkamda mısın?
5: İki konuşuyor, hemen arkandayım. Oksijen kontrolü talep ediyorum. Göstergem azaldığını gösteriyor.
1: Bir sorun olmadı. Ben de %50 dolu görünüyor.
2: Anlaşıldı, doğruluyorum. Benimki %54 dolu görünüyor.
5: Ben çok hızlı hava kaybediyorum. Belki bu boru hattında olmamızın sebep olduğu bir şeydir, bilmiyorum.
2: Niçin bundan haberimiz yok? Ayrıca bu çelik tellerde şemada görünmüyordu.
1: Durdular. Stratton.
2: Bu görevdeki istihbaratın palavra olduğu artık resmileşti.
4: Sistemde bir şey görünmüyor ama.
5: Bekle.
2: Marty'nin teçhizatında sorun var. Tüpü çalışmıyor, tekrarlıyorum. İkinin teçhizatı sorunlu. Yedek teçhizatı kullanmaya başladı. Benim de 2 dakikalık havam var ve burada ne kadar kalacağımızı bilmiyorum.
1: Tekrarlıyorum. Burası Zero. Bir duyuyor musun?

0: Şuraya bak, havasız devam ediyorlar.
1: Çok zor, başaramazlar.
2: Hala 300 metre mesafe var. Lanet olsun. Bomba tekrar çalıştı.
3: Zero, içerideyiz.
2: Çok iyi.
4: Memnun musun?
1: Pek sayılmaz, dönüşte burayı kullanamayacağız. Havamız yok.
2: Anlaşıldı, iki nolu mıntıkaya ilerleyin.

0: Ege, burada devrelerin olması gerekmiyor mu?
1: Uydu fotoğraflarını gördün. Son 10 gündür 6 kişiden fazlası tespit edilemedi.
0: Kimse yok.
2: Ya da bu adamlar çok küçükler.

0: Zero, patlayıcılar hazır.
1: Anlaşıldı. Helikopteri randevu noktasına yolluyorum. Laboratuvar binasından geçip arka çıkışa ulaşmalısınız.
2: Plan değişti. 2 numaralı mıntıkaya git.
3: Anlaşıldı, tamam.
0: Çalışanlar nerede? Niçin kimse yok burada?
1: Bu hiç mantıklı değil.
4: Birden 167'ye.

0: ne durumdayız?
1: Hala sıcak. Hepsi ölmüş.
2: Öyle görünüyor.

0: Burası da görüyor musunuz?
1: Biyokimya deposu.
0: Deposuydu. Şimdi inanılmaz boyutta bir suç mahalli ve biz de içindeyiz.
2: Geç kaldık. Biyolojik silah gitmiş. Kahretsin.
0: Ne düşünüyorsun?
1: Şu an bu evrende güvenebileceğimiz sadece iki kişi olduğunu. Sen ve ben.
0: Bana uyar.
3: Ege'yi tahliye noktasını değiştiriyorum. İki nolu mıntıka olumsuz.
2: Helikopter şu an iki nolu mıntıkada olmalı.
3: Hayır Ege, bizi orada neyin beklediğini bilmiyoruz. Bizi buradan al.
4: Olumsuz, İran hava sahasına giremeyiz.
3: Hayır, başka seçeneğiniz yok. Helikopteri buraya yolla.
2: Beklemede kal, bunu onaylatmak zorundayız.
3: Olumsuz. Vakit yok, dediğimi yap.
2: Anlaşıldı. Sizi almaya geliyor. Zero'dan
4: helikoptere. Ekinoğlu tahliye noktası iptal. Yeni tahliye noktası 211'de. Hemen oraya gidin, tamam.
5: Zero yeni tahliye noktası 211, anlaşıldı.
0: Sıcak bölge. Sıcak olduğu konusunda hemfikir miyiz?
3: Evet. Gidelim.

0: buluşma yeri 12832. Tekrarlıyorum. Yeni buluşma yeri 12832.
1: Yol bitiyor.

0: 60 saniye.
1: Bir hava tahliye konuşuyor. Görsel temas sağladı. Oraya gidiyorum. Tamam.
2: Kamyonetin arkası. Saklan hemen.
3: Roket geliyor. Dikkat.
4: Siper al.
5: Damarından kurşun yedi. Sıkı tut. Sıkı tut şunu. Başaracı tut. Ege, lanet helikopter nerede?
0: 30 saniye Stratton. Dayan.
5: Acele et. Sıkı tut dostum. Dayanmaya çalış. Dayan.

0: Sen neden kendi işinden içmezsin hiç?
1: O zaman eğlenceli olmaz.
0: Geçen gün senin oradan gürültü geliyordu. Biri kedi mi öldürdü?
1: Kalaylı bire kupamı almış.
0: Evet, dönmemek üzere gitti. Bir ara seni Bavni'ye ateşe vereceğini bile düşündüm. Mahalleye iyiliği dokunmuş olurdu.
1: O kupayı severdim. Pearl Harbor'daki ilk dalışımda bulmuştum.
0: O sana uygun biri değildi.
1: Onu ilk getirdiğimde böyle demiyordun. Tam bana göre olduğunu söylüyordun.
0: Şimdi de olmadığını söylüyorum. Kötü gün ha?
1: Hı.
0: Bekle, ceketimi alayım. Sonra bara gidelim.
1: Ya bak ne diyeceğim. Bir de Trent vardı.
0: Trent iyi falan değildi. Unut bunu. O kadar çıkarcıydı ki yüzü kayış gibiydi. Ve bir o kadar da cimriydi. Cebinde akrep vardı sanki. Borç istemeye gör. Seni tanımazdı. Hadi sor. Tamam. Birini daha sor. Tamam. Hadi.
1: Reeves isimli keseli sıçan.
0: Sen çok severdin onu. Evet, Reeves'in lakabı keseli sıçandı. Hatırlıyorum. Hayat kadınlarla çok düşkündü. Onlardan ayrılamazdı. Ama biri ondan para istediğinde derdi ki bak canım.
1: Ben bir kovalayayım. Yaprağımı yerim ve gidelim. İyi geceler.
2: Evet, bu isimde karar kıldık. Justin. Justin Henry. Güzel isim değil mi? Ha?
1: Evet. Çok iyi.
2: Evet. Bu iş bitince gidip onu göreceğim.
3: Evet, bütün bilgileri...
4: Gizli Servis Merkezi, Londra. Bekliyorlar.
5: Ajansının iddiasına göre askeri kuvvetler 45 masum çalışanı katletti. Çoğu civar şehirlerde yaşayan bu insanlar silahsız ve masum kişilerdi.
1: Teşekkür ederim.
6: Seninle burada görüşmemizde sakınca yoktur umarım.
1: Hayır efendim.
6: Çavuş Stratton, hayli başarılı olduğunu biliyorum. Üstlerine veya komuta zincirine karşı pek saygılı biri olmadığın herkesin malumu. Görev ortasında protokol değiştirebiliyorsun. Emirlere uymuyorsun. Bu ateş fırtınasını gördüğünü zannediyorum.
5: Amatör kamerayla çekilen bu görüntüler henüz...
1: Televizyonda değil.
5: ...ajansının bölgeye giremediğini gösteriyor.
1: Hayır efendim.
6: Çavuş Sturgis için çok üzgünüm.
5: Görüntülerden anladığımız kadarıyla...
6: Bizim için büyük bir kayıp.
1: Göstericileri bastı... Bizi bekliyorlardı efendim. Bunlar her kimse geleceğimizi biliyorlardı. Çatışma kaçınılmazdı.
6: Ve korkarım bizim yok etmek istediğimiz şeyi alıp gittiler. Ve sadece biyolojik silahı ele geçirmekte kalmadılar. Washington'ı ve bizi küresel çete durumuna düşürdüler. Dört bir yandan öfke kusuyorlar. Göreve geldiğimden beri. Böylesini hiç yaşamamıştım.
1: Protokolü ihlal ettiğim için cezamı çekmeye hazırım efendim.
6: Bunu söylediğini duymak güzel çavuş. Ama buna ihtiyaç olmayacak. Hava sahalarını ihlal etmesek de bir şey değişmezdi. Siviller öldüğü için İran, Rusya, Hizbullah hepsi zaten bizi suçlayacaktı. İşin özü şu. Orada önemli miktarda kitle imha silahı var. Ve bunu kim aldıysa yapabilecekleri beni çok endişelendiriyor.
1: Evet efendim. İyi organize olmuşlardı.
6: Biz de öyle olmalıyız. Ben bunu anladığından emin olmak istedim. Korkarım ki bu iş daha yeni başlıyor.
7: Helikopter nerede?
8: 30 saniye sonra orada, dayanmaya çalış.
7: Hadi acele.

0: kontrol etmediğin bir şey bulabildin mi? Bu anlık bir karardı Eiki. Tahliye stratejini değiştirmen planlı bir iş değildi. Biri Napolyon'a savaş için ne planladığını sorunca ona demiş ki savaş alanına gider, olacaklara bakarsın.
1: Sen Napolyon.
0: Evet, ben daha uzunum sadece ve ondan iyi dans ederim. Hep öyle derler.
1: Sen haklıydın. Tahliye ekibindekilerin hayatını kurtardın.
0: Yerimde olsan sen de aynı şeyi.
1: Ama değildim. Bu hata yapmayı haklı kılmıyor. Korkunçtu.
2: Stratton, biz görevden alındığını duymuştuk.
0: Hayır.
2: Spinks'le beraber sızıntının ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Görev notları, ses kayıtları, görevle ilgili her şeye bakıyoruz.
0: Bu adamlar bir şekilde geleceğimizi biliyordu. Burada dur, bekle.
1: Ne?
0: Liderleri bu adam.
1: Görüntü fazla bulanık.
2: Evet, yüz tanıma programı için yeterli değil.
0: Başka bir kare dene veya bunu düzeltebilir misin?
1: Ensemde solumazsan daha çabuk yaparım.
3: Özel Kano Birliği Üssü, Londra.
4: Çavuş Stratton lütfen.
5: Bu tarafta. O geri döndü. Doğuma kader dönmeyecek.
0: Sen ne yapacaksın?
4: Stratton değil mi?
0: Martin'in yerine gelmiş olmalısın.
4: Kimse Martin'in yerini alamaz.
0: Dosyanı inceledim. Etkileyici.
4: Teşekkür ederim. Ben de hakkınızda çok şey duydum efendim.
0: Efendimi unut. Bana herkes Stratton der. Afganistan'da iki dönem görev yaptın. Takır Garda hizmetliydin. Zorlu bir iş.
4: İlginçti.
0: Marty komuta subayın mıydı?
4: Evet efendim.
0: Yakın mıydınız?
4: Çok yakın. Görev aldığımda Martin defalarca hayatımı kurtarmıştır. Neredeyse her dakika beraberdik. İyi adamdı.
0: Çok iyi adamdı. Dosyanda gördüm. Bu iş için 3 ayrı görevi ve terfiyi geri çevirmişsin. Nedenini sorabilir miyim?
4: Her zaman en faydalı olacağınız yerde olmak istersiniz değil mi?
0: Evet, ama Martin'in intikamı için burada olduğunu hissedersem seni Amerika'ya geri gönderirim.
4: Başımın çaresine bakabilirim.
0: Bu benim umurumda değil. Aklın başka şeylerle meşgul olduğu zaman risk altındasındır. Sen Marty için kızgınsın diye postu deldirmeye hiç niyetim yok. Anlaşıldı mı?
4: Anladım.
6: Gizli serviste bekleniyorsunuz. Mansuboy Murrum.
4: Evet.
6: Özel Kano Birliği'ne hoş geldiniz. Çavuş Stratton'la çalışacaksınız.
0: Yerinde olsam üstümü değiştiririm.
4: Peki.
7: Miktarı hakkında bir bilgimiz yok. Ama şeytan karı denen biyolojik bir silah orada kullanıldı. Bilinen en ölümcül patojenlerden biri ve son derece etkili. Elimizde ne var?
2: Sorumluluğu üstlenen bir terörist grup yok. Dahası bizim suçlanmamızdan son derece memnunlar.
8: İran'ın da aksini gösteren herhangi bir bilgi paylaşımı yok.
9: Şahsın kimliğini belirlemeye çalışıyoruz. Çavuş Stratton'ın işaret ettiği biri. Beyaz erkek, muhtemelen 50'li yaşlarda.
0: Diğerlerinden farklıydı. Emir veriyor, çatışmayı kontrol ediyordu.
9: Veri tabanlarına baktık ama eşleşme yok.
7: Adı Gregor Barovski, FSB. Avrupa'da karşı istihbarat konusunda uzman. 9MI6 ajanının ölümünden sorumludur. Tanıdığım en tehlikeli adamdır.
9: Bu özgeçmişe sahip biri nasıl yüz tanıma programında çıkmaz?
7: Eski ajan olduğu için. 20 yıldır ölüydü. Barovski yaşıyor. Stratton, Cummings, benimle gelin. Barovski çok etkili bir silahtı. FSB'nin yükselen yıldızıydı. MI6 devre dışı bırakmak için özel bir kuvvet oluşturdu. 1995'te operasyona start verildi. Amacımız Barovski'yi çifte ajan yapmaktı. Operasyon başarılı oldu. FSB'nin en iyi ajanı bizde çalışıyordu. Sonra aynı yıl içinde bir istihbarat aldık. Kendi adamları tarafından suikasta uğramıştı. 20 yıldır ölü kabul ediliyordu. Barovski'nin ne kadar tehlikeli ve ne kadar becerikli olduğunu kelimelerle anlatamam. Mevcut güvenlik açığı yüzünden de çok hızlı davranmak zorundayız. Ben Interpol'le beraber hareket edeceğim. Stratton sahadan sorumlu olacak. MI6 kimyasal silahla ilgili bize destek verecek.
2: Destek mi? Affedersin ama özel güçler ne zamandan beri MI6 adına karar alıyor?
7: Egomuzu bu işe karıştırmayalım. Yoksa Barovski bizi çiğ çiğ yer.
2: Peki efendim.

0: Şeytan karı.
1: Ve sadece yerden dağılmış.
0: Sadece mi?
1: Bu kimyasal yüksek irtifadan yayılmak için tasarlanmıştır. Bu köyün yüz misli bir büyüklüğüne etki edebilir.
2: İlkel bir testi andırıyor. Kimyasal maddeyi test amaçlı kullanmaktan çok bizimle alay eder gibiler.
3: Bu maddeyi kullanmak ve saçmak karmaşık kimya ve teknoloji gerektirir.
1: Bu maddeyi silaha dönüştürecek beceriye sahip iki bombacı var. Adnan Homsi, son olarak Halep'te olduğu biliniyor. Barovski'nin savaş alanına girip risk alması zor. Tarık Alavi.
3: Interpol Alavi'yi en son Roma'da belirlemiş ama fotoğraf birkaç yıldır o günden beri de gören olmamış.
1: Askeri istihbarat doğruluyor. Alavi geçmişte KGB'de çalışmış.
0: Bütün yollar Roma'ya çıkıyor sanki. Sahaya inelim.
1: Katılıyorum. Bu tek geçerli seçeneğimiz.
4: Erkekler, kadınlar, çocuklar, birçok aile tamamen yok oldu.
3: Bu o. Evet, onu gördüm. Yanında biri daha var. 500 metredeler. Alavi ve bir koruması var.
0: Anlaşıldı. Gidelim. Hadi bakalım. Biraz daha otursak olmaz mıydı?
1: Hayır, bence bir an önce otursak.
3: 100 metre ve ilerlemeye devam ediyorlar.

0: Tarık Alavi.
1: Alavi yeter, anladığıma gerek yok.
0: Sana bir isim daha vereyim. Haşim Bandi.
1: Ne olmuş ona?
0: İngilizlerin kazayla İran'a ait bir ilaç tesisini vurmalarının CNN versiyonu.
1: Amerikalıların onayı olmadan bu imkansız.
0: Siyaset umurumda değil benim. İkimiz de gerçekte orada ne olduğunu biliyoruz.
1: Kanser araştırmaları değil mi?
0: Cycloserin. Şeytan karı. Ve ikimiz de yok edilmediğini biliyoruz. Çalındı ve İran'dan çıkarıldı.
1: Bak, ne düşündüğümü söyleyeyim. Beni tutuklayacak olsaydın çoktan bir uçağa bindirilmiş ve boğazıma zorla su dökecekleri bir Amerikan hapishanesine sevk ediliyor olurdum. Ama buradayım. O yüzden bir an önce Sade'dek gelelim, tamam mı?
0: Bilgiye ihtiyacımız var. Son olarak biyolojik bir silah üretmek için tutulmuştun.
1: Sana karşı dürüst olacağım. Ben senin sen benimle yaptığımı biliyorsun. Ben silah yaparım. Birçokları için, iş yerlerini, teknelerini, eşlerini havaya uçurmak isteyenlere. Çoğu zaman da bu sigorta için.
0: Ya da istedikleri insanları öldüren teröristlere.
1: Evet, benim bir müşterim. Dönüştürücü bir aygıt yapmamı istemiştir.
0: Dönüştürücü aygıt.
1: Sıvı halden gaz hali. Son derece hafif.
0: Niçin olduğunu söyledi mi? Yer ve zaman verdi mi?
1: Ayın 9'unda, 2.30'da Times Meydanı'nda olmak gibi mi? Hayır. O para verir, ben yaparım. İnsanların ölmesi benim sorunum değil.
0: Binlerce insanın ölümünden sorumlu birisin. Yakında yüz binlerce insanın ölümünden sorumlu olacaksın.
1: Benim senden bir farkım yok. İyi bir amaç uğruna olduğu yalanına sığınmıyorum sadece.
2: Bunu bir meslektaşım çekiyor. Amerikan donanmasında görevli bir keskin nişancı. Sana adını söylemeyeceğim ama 5 yıldan beri birimindeki en iyi nişancı olduğunu söyleyebilirim. Yanında bir DMR var. Yarı otomatik gaz güdümlü. 7.62 mm NATO menşeyi fişe katabiliyor. 600 metreden çok kolay bir hedef. Sana çok benziyor. Yaşı kaç? 5 mi? 6 mı? Sanırım onunla başlayacağız.
1: Hayır.
2: İlk hedef o çocuk.
1: Hayır. Yalvarırım, hayır, lütfen. Oğlumu öldürmeyin, lütfen.
2: Hedef görüş alanında mı?
3: Atış için hazırım.
1: Tamam. Ona droncu diyorlar.
2: Emrimi bekle.
1: Tamam, tamam dedim. Grego, adamımız o. Rus'tur ama o yerel ismi kullanıyor. Bir tür dişçilik yapıyor. Dergiler, mikro...
0: Nerede o?
1: Bir atölyesi var. Tiber tarafında. Başka şey bilmiyorum. Yemin ederim tek bildiğim bu.
2: Oğlunla konuş. Babasının iyi olduğunu söyle.
1: Farid oğlum.
2: Hayır, vazgeçtim.
4: Alo baba.
0: Bir ile üç arası bir sayı seç.
2: İki.
0: Güzel cevap. Greco.
2: Greco.
5: Stratton'un olayı nedir?
2: Ne demek istedin?
5: Geçmişte onunla çalıştın. Nasıl biri?
2: Sadece iki kez çalıştım. Nigor dahil. Sanırım Ketum biri. Kartlarını göğsüne yakın tutar.
5: Ketum. Marty Stratton için asla Ketum demedim.
2: Marty'yi tanır mıydın?
5: Evet. Tanırdım.
2: İyi anlaşıyorlardı.
5: Marty güvenmese Stratton'ın ardından gitmezdi. Marty'nin burnu bir av köpeği kadar iyiydi. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu hep bilir gibiydi.
2: Marty'nin ölümünden o sorumlu değildi. İma ettiğin bu mu?
5: Affedersin. Bir şey ima etmiyordum.
0: Burası olduğu kesin. Üst kat. Ön taraf fazla açık, arkayı deneyelim.
5: Gidelim.

0: borcumuz Erkenci. Greco binaya giriyor, yanında iki koruması var.
1: Ben de gördüm.
2: Korumaları var. Bu birilerini beklediğini gösterir.
0: Stratton.
2: Tamam.

0: Makine kahvesinin bu kadarını bulabildim.
1: Sağ ol.
2: Durun. Sanırım bir şey oluyor. Çok karanlık, teşhis etmek zor.
0: O olmalı. Barovski bu. Gidip onu hemen alalım.
3: Bekle. Kime savunmadan bir şey yaramaz.
4: Belki de son haftaların en kıyasıya, en heyecanlı geçen mücadelelerinden bir tanesiyle karşı karşıya.
5: Mirza, hadi. Здесь у нас, видишь, как дома. Будь как дома.
3: Birkaç arkadaşını getirmişsin. Zannederim farklı bir güven anlayışın var.
6: Hayır, küçük bir önlem sadece. Eminim beni anlıyorsundur.
0: İşte orada, gördün mü?
6: Hedef bölgeye ait veriler drone'un beynine kaydedildi.
7: Hedefe 3 kilometre mesafe kaldığında ateşleme kodunu gir. GPS hedefe kilitlenecek. Sonrasında 5 dakikan olacak.
6: Biliyor musun Gregor, kimse bu şeyi senin için benden daha iyi yapamazdı. Ama bence bu drone'lara çok emek harcadım. Bu yüzden de karşılığını doğru alacağımdan emin olmak isterim.
0: Lanet olsun. Bizi izleyen kim?
6: Neden bahsettiğini bilmiyorum dostum.
3: Tekrar ediyorum. Bizi izleyen kim?
6: Lütfen Gregor Balacı, yalvarırım beni öldürme. Kimseye bir şey söylemedim ben. Sana asla ihanet etmem Gregor, lütfen. Lütfen beni öldürme. Bak al, al o lanet drone'u ve çek git burada. Sana asla sorun olmam dostum, lütfen Gregor, lütfen.
3: Cesaret verir.

Lütfen Gregor.

0: Burada beklemekte hata yapıyoruz. Ona hemen aklamalıyız.
1: Yeterli insan gücüne sahip değiliz. Tam desteğe ihtiyacımız var.
2: Onu teste kadar izleyelim. Sonra etkisiz hale getiririz. Egi, operasyondan destek ister.
3: Ben gidiyorum. Dur, bekle. Şarjör değiştiriyorum. Egi, minibüsün önünü kes.
4: Ah, lanet olsun.

0: Bu parkı seviyorum. Sıradan insan için anıt değeri var. Başkaları yaşasın diye canlarını verenlerin parkı. William Donald, Bayswater. 19 yaşındaydı, demiryolu işçisi. Yosunlara tehlikeli bir şekilde dolanan birini kurtarmaya çalışırken öldü. Tehlikeli bir şekilde dolanan. İngilizler kelimeleri iyi kullanıyor değil mi? Roma'da ters giden neydi?
1: Baroski bizi fark etti.
0: Söylenenlerden ne sonuca vardın?
1: Deliller atölyedeki drone'un 4 drone'dan biri olduğunu işaret ediyor. Sanırım diğer üçü ve kimyasal silah Barovski'nin elinde.
0: Hedef nedir?
1: Drone'daki yönlendirme modülünün şifrelerini çözene kadar bunu bilemeyeceğiz.
0: Tabii 4 drone'un da aynı hedef için yapıldığını farz ediyoruz.

0: Evet, kesinlikle. Barovski'nin dosyasında bir şey dikkatimi çekti. Bir isim. Sergey Orlov.
1: Barovski'nin amiriydi.
0: Onu tanıyordun. Barovski suikastinden o sorumluydu.
1: Arkadaşı ve patronu Orlov ölüm emrine de o imzaladı.
0: İş bittikten sonra da hızla terfi aldı. Aslında 2 ay önce yeni İçişleri Bakanı olarak göreve getirildi, değil mi?
1: Başbakanlığa giden kestirme yollardan biri.
0: Ya da başkan kartlarını doğru oynarsa? Sana destek olur. Dostum.
2: Aa, ben de senin dostum. Başkası olsa gözünü kapar, aldığı emri yerine getirir. Kafana bir kurşun sıkar. Ben yaşamana izin verdim.
0: Yani Orlov arkadaşını öldürmedi, sadakati geri onu bir yere sakladı.
2: Şimdi de büyülü bir sürgüne gitmek üzeresin. İngilizler İrlanda bir kimya tesisini hedef alıyor. Başarısız olmaları gerek. Haliyle de biraz yardıma ihtiyacımız var. Her şey yolunda giderse gerçekte çok şey değiştirir. İran topraklarındaki İngiliz askerleri Moskova için siyasi kanıtı olacak. Bu operasyonun finansmanı için gereken para arabamda. Silahını tesiste kullan. Hakkını vermesini sağla.
1: Fakat 3 hafta öncesinde ortadan kayboldu. Aradan yıllar geçti. Barovski bekledi. En doğru anı kolladı.
0: İntikam için.
1: Barovski fikir değiştirdi. Kimyasalı kendi kullanım için tuttu.

0: Hadi Stratton, lafı dolandırmaktan vazgeç. Bu her neyse sor bana.
1: Barovski'nin çoğu dosyası gizli tutuluyor. Ama ben karşı istihbarattan aldığım bilgileri bir araya getirdim. Bir isim her yerde karşıma çıkıyor.
0: Genç bir saha ajanıydım. Operasyonda yer almak ve Barovski'nin gerçek yüzünü ortaya koymak istiyordum. Kahire'ye gittim. Barovski ile temas kurdum. Ve onu dönmeye hazır olduğuma inandırdım. 5 ay boyunca gizli servisten bilgi almaya devam ettim. Gözü hep üzerimdeydi. Yalan söyleyip söylemediğimi anlamaya çalışıyordum. Sonra araya romantizm girdi. Sanırım onu ayartabilmiştim. Güvenini kazandım. Sonra da emirleri uyguladım. İkili ajan olduğunu ispat ettim. Bu kişisel bir şey olabilir.
1: Eski patronunu indireceği ağır bir darbe.
0: Ya da ona hala aşık da olabilirim. İçeriden onun hesabına çalışıyorumdur. Stratton, sen en iyi saha ajanımsın. Hangisi olduğunu anlayacağını biliyorum.
2: Evet hadi, hepsi zodyakların yanında.
1: Ne demek bu?
3: Roma'dan sonra görevden alınırım diye düşündüm. Ben de işe erken koyulayım dedim.
1: Benim emrimdesin. Ben aksini söyleyene...
3: Bak, bana bir şans verdin, kullanamadım. Neredeyse senin bütün ekibin ve daha birçok insanın ölümüne neden olacaktım. Hakkında soruşturma açılmadığı için şaşkınım aslında.
1: Benimle gel.
3: Anlamadım.
1: Gel dedim.
4: Söylesene, bu motoru niçin elden geçirmek istiyorsun? Çünkü çalıştığım zaman motorun yaratacağı titreşim o enkazı anında dağıtacaktır.
1: Motorun çalışmaması eşyanın tabiatına aykırı değil mi?
4: Aa, bu yeni ortağın senin.
1: Hank, bu Ross.
3: Memnun oldum efendim.
4: Şövalye ilan edildiğim zaman efendim dersin. Bu artık her an olabilir. Suda olmakla ilgili bir şey biliyor musun?
1: Hank donanma komandosudur.
4: Ben suda olmakla ilgili bir şey biliyor mu diye sordum. Suyun altında ne yaptığı beni hiç ilgilendirmiyor. Hayatım boyunca bundan hep kaçtım ben. Asla cazip bulmadım.
3: Ailemin de 15 metrelik bir manteosu var. Yazları çoğu vaktimi orada geçiriyorum.
4: Bu etkileyici işte. Demek 15 metre ha? Ya, muhtemelen dayalı döşelidir. Perdelerine kadar. Annen güzel bir deniz teması seçmiştir. Mavi ve değil dişi. Evet. O zarif yelkenlilerden biri. Haksız mıyım?
3: Evet.
4: Ha?
3: Evet.
5: Tamam. Modeli yaptığımız ilk deşirme.

0: Şifrelere göre bu sayıların muhtemel rota ve irtifa anlamına geldiğini düşünüyoruz.
1: Uydu koordinatları değil ama.
0: Koordinatların şifreleri. Özellikle bunun seyir rotası olduğunu söyleyebiliriz.
2: Galiba Barovski'nin diğer 3 drone'unda da benzer modüller var.
1: Seyir rotası programda ama hedef alanı belirleyeceğimiz enlem ve boylam değeri yok.
0: Enlem ve boylam değerleri olmadan nereden havalanacağını bilmemiz mümkün değil ne yazık ki.
3: Burada bir su yolu olduğu görülüyor ama hepsi bu. Başka bir şey yok.
4: Görüntü iyileştirmeyi denediniz mi?
0: Orijinli böyle, görüntü mozaiklenmiş.
2: İtalyan şehirlerle eşleşme yaptık. Roma, Floransa gibi büyük nehirleri olan şehirler ama hiçbiriyle uyuşmuyor, bu yüzden...
1: Muhtemelen Barovski hareket halinde.
4: Daha hızlı ve bizden haberdar.
1: 3 ayrı drone, silah taşıyıcılar. Hepsini İtalya'dan çıkarmak için yeterli zamana sahipti.
2: Barovski'nin Ukrayna'daki ölümünü göz ardı etmeyelim. Bunca yıl sonra intikam peşinde. Ruslara gözdağı veriyor. Sizi yok edebilirim diyor. Görüntüler Moskova'ya ait olabilir. Elimizdeki istihbaratı paylaşıp yardım istemem gerekecek. Cummings, başbakanlık ve Washington'dan onay aldıktan sonra çalışmayı sen yürüteceksin.
4: Baş üstüne.
2: Barovski'nin çoktan ölmediğini umalım.
5: Evet, verdiğiniz...
6: Evet, onu yakından. Sanırım kartını verelim. Evet, tabii.
7: Merhaba beyler.
8: Şoke olduğunu biliyorum Ajan Cummings, ki şoke olman gerekir. Amirin Orlov öldüğü için sen artık benim köstebeğimsin. MI6'deki hainimsin. İfşa edilme tehlikenin büyüklüğü hakkında şüphelerin varsa sana yolladığım dosyanın bir kopyasını Siren Patroni Chandler'e Sandra yollamak için hazırda bekletiyorum. Görevin meslektaşlarının Roma'da benden çaldığı cihazı bana iade etmek olacak. Cihaz dostlarının keşfetmemeleri gereken çok önemli sırlar içeriyor. Cihaz teşkilatımızda kaldığı sürece benim için risk oluşturmaya devam edecek. Ben intikamımı alacağım. Senin de hayatta kalman mümkün. Tabii dediklerimi yaparsan.
9: Mesajlarınız masanıza efendim.
2: Teşekkür ederim.
4: Günaydın. Efendim?
2: Ah, Cummings. Başbakanlık ve Washington Kremlin'in ortak soruşturma için anlaştık. Temasları biz kuracağız.
4: Elbette, bir an önce başlamak iyi olur. Ben aradığınız şeyi bulmuş olabileceğimi düşünüyorum efendim.
2: Detay verir misin Cummings?
4: Moskova ile istihbarat paylaşımından bahsediyorum. Karşılığında bir şeyler almaktan. Bunun sizi endişelendirdiğini bildiğim için biraz araştırdım ve bunu buldum. Bu Amerikalı bir basın mensubu. Yaklaşık bir yıldır Çeçenistan'da rehin tutuluyor.
2: Thomas Miller.
4: Evet.
2: Moskova yeri hakkında bilgileri olduğu iddialarını reddetmişti. Bu doğru değil elbette.
4: Ya, kesinlikle. İstihbarat paylaşımı karşılığı serbest bırakılmasını sağlamak Amerikalıları memnun eder. Belki bu İran'daki başarısız operasyonun utancını bile silebilir. Efendim.
2: Ben buna bir mağdurun ailesine iadesi olarak bakarım ama gerekli yerleri arayacağım. Teşekkür ederim Cummings.
4: Ben teşekkür ederim.
10: Özbekistan.
11: Rapora göre Miller Çeçenler kaçırmadan önce 81 kiloymuş. Yaklaşık 9 kilo vermiş. Sebebi rehine istihkakı mı sence?
1: Sığıyı Amerikan elçiliğinde bekliyor olacak.
11: Ben Rusların bir planı olduğunu bile sanmam. Miller geldi. Sonunda.
12: Bakın burada neler oluyor. Kendi adamınızı vurdunuz. Siz kimsiniz?
11: Shaolin. Kung Fu ordu pek işine yaramamış sanırım.
12: Hayır durun. Bunu yapamazsınız. Aa!

0: işbirliği ruhu değil mi?
1: Hı hı.
2: Stratton değil mi? Ben Borodin Pavel. Bu da Ajan Volkov.
1: Biz daha çok Bay Miller'la ilgileniyoruz. Yanlış anlama.
2: Elbette anlıyorum. Modül sende mi? Durumu beklediğimizden biraz daha kötü. Çeçenler muhteşem bir dönüş yapsın istememişler sanırım. Ünlülerle fotoğraf falan.
1: Bay Miller. Bay Thomas Miller. Indiana Polis. Indiana. Elçilikte yaralarınıza bakılacaktır bayım. Sizi salmadan önce kaçıranlar mı yaptı bunu?
3: Evet ama ben iyiyim.
0: Drone kontrol modülü ve Gregor Barovski hakkında dosya.
4: O çok tehlikeli biri ama biz başa çıkarız. Şimdi...
5: Her şey ancak bu kadar kötü gidebilirdi. Barovski böyle şeyler yapmaya ne zaman başladı ki?
1: Emin değilim ama bir fikrim var Egi. Güvenli atlan Samlur'u ara. Dönüyoruz.
6: Sebeplerini dinlemeyi merakla bekliyorum çavuş.
1: Birincisi Hamish Bandi'nin bir tuzağıydı. Belki orada olacağımızı Barovski önceden biliyordu. İkincisi dün FSB ile yapılan istihbarat paylaşımı ve yine uyarılar vardı. İkisi de en üst düzey ve son derece gizli görevlerdi. Bu odanın dışında ikisinden de haberdar olan tek kişi Ajan Cummings'ti.
7: Chavis Sutton'ın drone modülüyle ilgili teorisini hatırlayın. Bu alanda araştırmamızı engelleyen de yine Ajan Cummings'ti.
0: İlkinde Marty Sturgis öldürüldü. Dün şansımız yaver gitmeseydi...
6: Bunların ciddi suçlamalar olduğunu söylemem gerekir mi? Burada neden bahsediyoruz Stratton?
1: Barovski'nin elinde 3 kimyasal silah olduğunu biliyoruz. Ama 3 drone'u var sadece. Dünkü operasyonu çok fazla zaman ve emek isteyen bir şeydi baktığınız zaman ama...
6: Artık ihtiyaç duymadığı bir modül için.
8: İlk bakışta evet. Ama Barovski gibi biri el değiştirmesini istemediğine göre gözden kaçırdığımız bir değeri olmalı.
6: Modülü tekrar incelemeye alalım. Parçalara bölün. Atladığımız şeyi bulun.
7: Araştırmaya başladık. Şu an ihtiyacımız olan materyalleri indiriyoruz.
6: Ajan Cummings'e ben ilgilenirim.

0: tutun. Bütün binayı baştan sona arayın.
1: Barovski'ye gidiyor olmalı.
0: Barovski ve dronlar birinci öncelik olmaya devam edecek.
1: Baş üstüne. Şuraya bak Eki. Enlemler ve boylamlar. Hepsi döndürülmüş gibi. Hayır, ters çevrilmiş. Görüntü açılıyor ve bize hedefi veriyor.
2: Aa, olamaz. Londra. Samları bağlayın. Bunlar önceden programlanmış komuta modülleri. Havalandıktan sonra yönlendirilmeye ihtiyaç duymazlar.
3: Barovski bu dronları havalandırdıktan sonra kolayca gözden kaybedebilir.
0: Başından beri hedefte biz vardık.
1: Thames Nehri girişi bu önemli olabilir. Sabah 6'da deniz polisi kural ihlali yapan bir şileple temas kurdu. Seyir sinyalini kapatmıştı.
0: Gemiyi aradılar mı?
1: Gemi kaptanı hemen gereğini yaptı. Kısa bir elektrik arızası olduğunu iddia etti. Ekip henüz yola çıkmamıştı.
0: MV Baffin Street, Amsterdam. Takip alın, yerini özel kano birliğine gönderin.
2: Canary Wharf'a yanaşmak için izin almış görünüyor. Doğu Londra.
1: Saha desteği istiyor musunuz?
0: Yakındaki iki birimi yolla. Stratton'la koordineli çalışmalarını sağla.
4: Burası Yunus 1, emri bildiriyorum. Yunus 2, gemiyi ablukaya alın. İskele tarafını tutun. Yunus 1, gemiyi emniyete aldıktan sonra kimyasal silah

dronlar su altında imha edilmek zorunda. Gazın yayılmasını önlemenin tek yolu bu. İki drone görüyorum. Biri içeride, diğeri askıda.

edildi. Kanalı helikopter göndermenizi istiyorum. Havadan kontrol edin. Burada daha fazla desteğe ihtiyacımız var.

0: Barovski'nin bittiğini biliyorsun. Şansın varken bu işten vazgeç.
1: Bu benim hatam değil. Böyle olmasını ben hiç istemedim. Bunun asla olmaması gerekiyordu. Benim asla böyle bir planım yoktu. Bana güveniyor musun? Güvenmek zorundasın tatlım.
0: Cehennemde sana özel bir yer olacak. Sen ve Barovski için.
1: Sola dönmeni istiyorum. İlk soldan dön. Oradan.

0: En azından iki drone'u etkisiz hale getirdik.
1: Egi?
2: Yardım etmeme izin ver. Üçüncü drone'u bulalım. Hala geç değil.
1: Yapma.
3: Lütfen. O beni oyuna getirdi. Bana şantaj yaptı. Orlov'la olan bağını biliyordum. FSB'de Barov.

0: patronu oydu. Şimdi benden bu işi bitirmemi istiyor. Ama buna bulaşmayı hiç istemedim.
1: Yapma o zaman. Yapmak zorunda değilsin.
0: Mecburum. Orayı görüyor musun? Aradığın yer orası. Ah Egi. Bunu yapmak istemiyorum.
1: Ne var? Burası neresi?

0: benim beraatim olacak.
1: Egi!
2: Ben buradayım.
1: Egi, Egi iyi misin? Egi beni duyuyor musun, iyi misin?
2: Cummings öldü. Bana bir şey göstermeye çalıştı.
1: Olamaz. Gazla, gazla, gazla.
3: Bu ne yaptın? Çok iyi bir şey. Ne var ya? Sarı otel. Sarı otel.

0: Stratton. Campton Caddesi'nde bir depodayım sanırım.
1: Spinks, Egi'nin telefonunu belirlemeye çalış. Kanal Caddesi'nde bir depo. Kanal Caddesi'nde bir depo. Drone da orada olmalı.
0: Adamlar var. Ve Barovski.

0: ismi, belirgin bir şey, bir anıt, ne olursa hadi.
1: Hadi Egeen, bir şey ver bize.
2: Trafalgar Meydanı'm. Anıtın oradayım.
1: Kahretsin.
0: Çok fazla otobüs var.

0: Sphinx otobüs parka giriyor.
1: Destek yolluyorum. 4 dakika sonra oradalar.
0: Dinle, müdahale etmek tek seçenek. Sokakta fazla insan yok.
2: Müdahale onaylı.

bitirelim bu işi.

ediyorum. Güvenlik kodu 045. Güvenlik ihlali. Kodu 45. Tamam. Acil müdahale ekipleri yola çıktı. Ortalama varış süresi 2 dakika.

0: Nereye gidiyorsun?
1: 3 hafta izinliyim. Bu da benim için koltuk demek. Güzel bir kitap ve çay tabii.
0: Ah, şu an yapılacak en iyi şey olmadı bu.
1: Evet öyle.
0: Biliyorsun bunu sen olmadan başaramazdık.
1: Sağ ol John.
0: Dinle. Birkaç hafta boyunca sen koltuğunda iyileşirken çaydan daha sert ve yemek gibi bir şeye ihtiyaç duyarsan haberim olsun.
1: İhtiyaç duyarsam. Bir bilginin bana Napolyon hakkında söylediklerini hatırla.
0: Nedir o?
1: Gelir görürsün.
0: Seni nereye gönderiyorlar?
2: Bilmem. Bir süre burada kalabilirim diye düşündüm. Havasını sevdim. Üstelik beni eve gönderirlerse başım daha çok derde girer sadece.
0: Bunu da istemeyiz.
2: Sen haklıydın bu arada.
0: Ne konuda?
2: Marty hakkında. Birçok şey oldu bitti. Ama yeterli değil.
0: Hayır. Asla değildir.
2: Yine de çok iyiydi.

0: sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: çok özel konuklarımız var bugün. Sevgili Öykü Gürman bizimle birlikte. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Evet, nasılsın?
1: İyiyim, çok iyiyim. Siz nasılsınız?
2: Harika.
0: Vallahi seni gördük, çok sevindik. Ben biraz önce söyledim sana. Kaç yıl olmuş görüşmeyeli?
1: Evet, uzun yıllar çok hızlı geçiyor ama özellikle pandemiden sonra öyle değil mi? Yani su gibi akıp geçiyor. O yüzden böyle her günümüzü iyi, sağlıklı, mutlu yaşamak çok önemli. Ben de yılların nasıl geçtiğini anlamadan sürekli üretimle devam ediyorum yolculuğuma.
2: Çok şıksın.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Yani
1: size
2: çok,
1: özel
2: evet, çok teşekkür ederiz. Valla sabah sabah var ya bu şıklıkta ne olur bilemiyorum. Harikasın.
1: Sağ olun.
2: Evet, yeni şarkılar, yeni şarkılar, durmayan bir öykü maşallah. Ya, çok
1: evet,
2: çalışmalar.
1: Ama üretmek gerekiyor her daim. Çünkü yeni nesil de şimdi müzik sektöründe çok sıklıkla fazla şarkılar yapılıyor birçok tarzda. O yüzden şimdi bizleri

0: Üretmeye devam etmesi gerekiyor. Müzik öyle bir şey zaten, evrensel olduğu kadar bireysel de. Her ne kadar bazen yorulsam da hakikaten o, yani işte şarkı peşinde koşmak, aranje, stüdyolar, kayıt derken bir de artificial intelligence bir de AI ile baş etmek durumunda kaldık. Ama biz onu sadece klipte kullandık yeni şarkıda. Vokal kaydı tamamen organik.
1: Çok
0: Çünkü
1: güzel.
0: ben o samimiyete inanıyorum. Her ne kadar yapay zekaya bir şey tarif etsek de o hiçbir zaman o doğallığı ve organikliği veremez. Çünkü ses, nefes, bir şarkı söylerken ki aradaki o aldığınız nefes bile çok kıymetlidir. O nefes sesi bile, o sessizlikler bile çok kıymetlidir. O yüzden yapay zekadan sadece klip kısmında faydalandık.
1: Çok iyi.
0: Bak hepsi bu şarkımızın adı. Azerbaycan'da yaşayan çok kıymetli bir müzisyen arkadaşım var. Buradan sevgiler, Tural Toğrul. Ondan böyle birkaç şarkı almıştık. Gönül Dağı dizisinde oynadığım için sete gitmekten bir türlü kayıt yapamamıştım. Şimdi diziye biraz ara verince hemen müzik işlerini hızlandırdım. O yüzden seri üretime geçtim
2: O
0: diyebilirim.
2: çok
0: Hatta
2: güzel.
0: böyle sıra sıra yeni şarkıları diziyorum. Bir sıra gecesi gibi oldu.
2: Çok iyi.
0: Sıra sıra
1: Çok
0: diziyorum
1: şeker.
0: vallahi bu şarkıları. Sesime yakıştığını düşündüğüm şarkılar. Bazen çünkü şarkıyı söyleyip üzerinde çok çalışmadığımda ya daha iyi aranje yapabilirdik aslında bunu dediğim şarkılar da oluyor. Ama bu defa biraz daha böyle o nasıl diyeyim, slow şarkı, o eskilerin 90'lı yıllarında özlem duyduğumuz o akustik performansta olan, çok fazla
1: Çok güzel.
0: enstrümanın da olmadığı güzel iki şarkı oldu. Biri Bak Hepsi Bu, diğeri Yürekli
2: Yürekli
0: Olmalıyız.
1: harika. Azerbaycan'da bu arada çok çok seviliyorsun
0: Ya umarım öyledir,
1: diye
0: evet.
1: düşünüyorum. Sosyal medyada falan görüyorum.
0: Evet, bir
1: Hem
0: video vardı
1: diziler hem
0: hatta.
1: şarkıların.
0: Çok teşekkür ederim. Kal Sene Kurban vardı. Onu o zaman söylemiştik.
1: Evet.
0: Hatta onun bir kısmını, canlı performansın bir kısmını alıp video yapmışlardı. Şimdi çok sağ olsunlar, hani sevenler böyle küçük kesitler paylaştıkları zaman o çok değerli oluyor tabii. Benim de o şarkıyı söylediğimi duyurmak adına o videolar bayağı viral oluyor. Azerbaycan'ı da çok seviyorum. Sıklıkla da gidiyorum zaten.
1: Evet.
0: O müzik, yani müzik kültürünü çok seviyorum. Çünkü çok bana samimi geliyor. Çok içten geliyor. Bir taraftan da işte öyle devam ediyor.
2: Oh, çok güzel. Yürekli olmalıydık. Keşkelerle dolu bir aşk hikayesi anlatıyor. Biraz hikayesinden bahsetsene.
0: Ya aslında aşklar hep böyle keşkelerle dolu da yani biraz hayat öyle. İnsanın hani keşkeleri hep var. Onlar insanı büyüten şeyler elbette ki. Şarkıda bütün şarkılar aslında aşk şarkıları. Hepsi bunu anlatıyor ama ben şeyi çok sevmiştim orada. Ben

0: Sensiz aşık o utangaç biri. İkimiz de biraz yürekli olmalıydık. Hani ben şey kısmını sevdim yani. Bazen bazı şeyleri tutmak için o sorumluluğu alıp o emeği vermek gerekiyor ya hayatta. Evet. Daha doğrusu kendi hayatının sorumluluğunu alıp, çünkü insan yani insan hayata gider, hayat insana gelmez. O yüzden kendi hayatının sorumluluğunu alıp kendinle yüzleşme cesaretini gösterip o yolculukta kendi dönüşümünü, kişisel gelişimini öyle tamamlayabilmek çok değerli. Belki bu şarkıya o anlamda anlam yüklemiş olabilirim.
1: Çünkü yürekli olmalıydı.
0: Yürekli olmalı insan. Yani seçimlerinde, kararlarında aşk mı, gurur mu? Yani elbette insanın gururu, onuru, bence her şey, adaleti, her şeyin çok üstünde. Aşk her zaman var. Ama yani adaletli olursa ve kıymet bilinirse. Çünkü herhalde bu zamanlarda, şimdi bu kadar hızlı her şey tüketilirken, şimdi çok hızlı ilerlerken her şey, en çok dikkat ettiğim şey şu: değer alma duygusu, değersizlik duygusu, yani insanların görünme arzusu sosyal medyada. Yani bu çok böyle hani pik yapmış durumda bence. Çünkü Allah hakikaten herkesi bir kere kıymet bilenlerle karşılaştırsın.
2: Amin.
0: Çünkü değersiz hissettiğiniz ya da hissettirildiğiniz insanlarla ya da ortamlarda bulunduğunuzda

0: Bu bence en büyük üzüntü bu. İnsanı en çok kıran şey budur hayatta. Yani bu çok büyük bir mutsuzluk sebebi bence. Çünkü herkes değer görülmenin peşinde ve bunu ancak ve ancak kendinle yüzleştiğinde başarabiliyorsun. Çünkü orayı bir tamamlaman gerekiyor öncelikle. Biraz kişisel gelişim şey gibi oldu ama.
1: Ya çok
2: Yok,
1: güzel
2: ben sana bir
1: anlattın.
2: şey söyleyeyim mi? O kadar
0: Bilmem
2: güzel bir noktaya
0: anlatabildim
2: başladın.
0: mi?
2: Çünkü yani her yerde, evde, orada, burada, şu anda konuştuğumuz her şey çok hızlı akıp gidiyor hayat.
0: Evet.
2: Çok fazla işle, başka şeylerin, sokakta başka şeylerin peşinde koşarken evdeki değeri unutuyoruz.
0: Hem evdeki değeri hem de yetişme ve bir yerlere yetişme, yani bir yerlere yetme duygusu bakın.
2: Aynen öyle.
0: Yani ben bundan mesela
2: Bazı
0: çok
2: şeyler
0: yoruldum.
2: aradan kaynıyor. Çok
0: Evet,
2: önem verilen
0: evet.
2: şeyler aradan kaynıyor. O kadar güzel anlattın ki.
0: Çok çok
2: İnşallah şarkı da
0: teşekkür
2: yerini
0: ederim.
2: bulur. Çok çok
0: Evet,
2: önemli
0: umarım
2: yani.
0: hani buralardan dinleyebiliriz şarkıyı. Hani bir
2: Harika.
0: şarkıya bu kadar anlam yüklemek doğru mu bilmiyorum ama ben hani belki
2: Yok.
0: adım öykü, hep öyle hikaye doluyum. Biraz da hayatı öyle dolu dolu anlamlandırarak yaşamak istiyorum. İnsanın ömrünü bereketlendirmesi çok kıymetli. Yani bu ne demek? Yani okuduğu bir şeyden, yediği bir şeyden, bir sohbetten, bir kahveden, içtiği bir çaydan, sizi görmekten duyduğu mutlulukları, anların kıymetini
2: Kesinlikle.
0: yaşamak. Sağlıklı bir güne, her yeni güne o kadar çok bakın olumsuz bir güne uyanıyoruz ki farkında
2: Kesinlikle.
0: mısınız?
2: Aynen öyle.
0: Sürekli böyle olumsuz bir haberler oluyor değil mi? Üzücü vefat haberleri alıyoruz, kazalar. Yani bir
2: Her
0: sürü
2: şeyi, her şeyi.
0: hani
2: Savaşı,
0: bir
2: cinayeti, şusu,
0: evet yani
2: busu.
0: savaş o bu ve mutlu olmaya ve kendi değerimizi korumaya ve de iyiliği, güzelliği paylaşmaya çok ihtiyacımız var.
2: Kesinlikle.
0: Yani ben de o yüzden hep iyi niyetli olup insanın hayattaki gailesinin hayattan geçiyor insan çünkü tabii yani hepimiz geçiyoruz ama geride ne bıraktığın işte o bir iz iyilik ve işte birinin yüzüne kondurduğunuz tebessüm bence ya da böyle hoş sohbet yani çünkü
2: Değer.
0: ne kalıyor ki Allah aşkına yani ne kalıyor? Yani ben o maneviyat kısmını çözdükten sonra akışa teslim olduktan sonra hani buna çok kadercilik diyemeyiz. Çünkü bilinçliyim aslında ama tabii kaderciyim de. Fakat insanın kaderine müdahalesi bir noktada var. Bazı kapılar açılıyor ve siz o yollardan seçmeyi tercih ediyorsunuz. Yani bu bir seçim. İşte ben de tam konuşmamın başında belki bunu ifade etmek istedim. O seçtiğiniz yollardan seçtiğiniz andan itibaren o sorumluluğu alıp onun bedelini ödemeye hazır olan bir kalp ancak güçlü bir şekilde ayakta duruyor. Şimdi kurban psikolojisine girip kahırlanabiliriz. Hani dertlenebiliriz. Bu da bir seçim. Yanlıştır demiyorum ki hani klinik psikologlar tabii ki uzmanlar benden çok daha güzel anlatıyorlar. Ama ve lakin ben kendi yolculuğumda çıkarımım bu oldu. Bir şeylerle çok fazla böyle kavga etmeyeceksin yani. Kendi içinde bir şeyleri böyle gereğinden fazla anlam yüklemeyeceksin.
2: Aynen.
0: İnsanın hayata anlam yüklemesi ayrı ama bazı şeyleri de ederinden fazla büyütmesi gözünde ya da çok fazla kendine dert etmesi çok başka şeyler. Biz bilgi sahibi olmaya dertlenmeliyiz. Yani çünkü bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan çok fazla insan var. Yani bizim mesleğimizde de sizde de öyle
2: Her
0: yani.
2: şeyde.
0: Her
2: Tabii.
0: sektörde var. O yüzden önemli olan
2: Her şeyi
0: bence
2: bilen abiler ve ablalar var
0: evet o yani her şeyi bilencilik o. Yani o bana biraz şey geliyor. Ben
2: Kesinlikle,
0: zaten öyle
2: kesinlikle.
0: ortamlardan ve insanlardan uzak tutuyorum kendimi. Çünkü ben o yükleri artık bu saatten sonra taşıyamam. Yani kimsenin hayatında yaptığı ya da yapmadığının bedelini ben ödeyemem. Yani çünkü bakın herkes bunu yapmaya kalkıyor. Böyle bir bahane. Yani o öyle dedi, bu böyle dedi. Ya kardeşim, hani siz bir şey başaramadıysanız ya da hayatınızda mutsuzsanız onun bedelini benden çıkaramazsın ki.
2: Değil mi?
0: Onun sorumlusu ben değilim ki. Onun sorumlusu sensin. O zaman ne yapacaksın? Kendinle, hakikatinle yüzleşip kendine bir soracaksın. Her şeyi bilemeyiz çünkü.
2: Aynen.
0: Ben nerede yanlış yaptım? Allah'ım ne etti günah. Hani ben nerede yanlış yaptım? Ben neyi eksik yaptım? Kendi kişisel gelişimimi tamamlamak için daha iyi, kendimin daha iyi versiyonunu nasıl oluşturabilirim? Aslında bütün hayatın anahtarı bu cümle bence. Benim hayat mottom gibi. Ben
1: Şarkıları da yani tam öyle seçmiş.